0: Courtney, anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.
0: En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ABD Hazine Bakanlığı'nın bütçe verilerine göre Trump yönetiminin uyguladığı ve daha sonra yasa dışı olduğuna hükmedilen gümrük tarifeleri nedeniyle şirketlere 81 milyar dolar iade edildi. ABD Başkanı Donald Trump ek gümrük tarifeleri ve ithal ürünlere ek vergi uygulamaları getirmişti. Ancak ABD Yüksek Mahkemesi Şubat'ta Trump'ın yürürlüğe koyduğu ek tarifelerin önemli bir bölümünü hukuka aykırı bularak iptal etti. Kararın ardından hükümet bu vergileri ödeyen ithalatçı şirketlere geri ödeme yapmak zorunda kaldı. Trump söz konusu tarifelerin üretimi ABD'ye geri getireceğini, daha avantajlı ticaret anlaşmalarının önünü açacağını ve federal bütçe açığını azaltacağını savunuyordu. Ancak son verilere göre ABD'nin bütçe açığı yeniden büyüme eğilimine girdi. Mali yılın ilk 9 ayında bütçe açığı %2 artışla 1,367 trilyon dolara yükseldi. Aynı dönemde federal hükümetin borç faiz ödemeleri %14 artarak 1 trilyon doları aşarken Orta Doğu'daki savaş nedeniyle savunma harcamaları da %5 yükseldi. Öte yandan Trump yönetiminin halen yürürlükte bulunan geçici %10'luk küresel gümrük tarifesinin 24 Temmuz'da sona ermesi bekleniyor. ABD Yüksek Mahkemesi Trump yönetiminin uyguladığı bazı gümrük vergilerini yasa dışı ilan etti. Kararın ardından hükümet bu vergileri ödeyen şirketlere mali yılın başından bu yana 81 milyar dolar geri ödeme yaptı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlar tarihi öncesinde güneşten nasıl korunuyordu? Cilt kanseri oranları her geçen yıl biraz daha yükselirken dünya çapında insanlar da güneşten korunmanın çeşitli yollarına başvuruyor. Peki insanlar güneşin zararlı mor ötesi ışınlarından korunmak için ne yapıyordu? Nispeten yakın zamanlara dek insanların çoğu koyu tenliydi. Avrupa'da bile daha açık pigmentasyonun yaygınlaşması yaklaşık M.Ö. 1200'de başlayan Demir Çağı'nda gerçekleşti. Daha koyu ten, ultraviyole radyasyonuna karşı koruma sağlayan melanini daha fazla içerir. Ancak güneşin ışınlarını engelleyerek bedenin D vitamini üretme yeteneğini de azaltır. Bu nedenle açık tenin insanlar daha kuzeydeki enlemlere yerleştikçe yavaş yavaş evrildiği düşünülüyor. Çünkü buralardaki güneş ışığı yetersizliği fazla melanine sahip insanlarda kolayca D vitamini eksikliğine yol açabiliyordu. Elbette erken insanlar Afrika'da evrildi ve evrimsel tarihlerinin büyük bölümünü güneşin kavurduğu savanalarda geçirdi. Bu yüzden yaygın bir teori, atalardan gelen koyu pigmentasyonumuzun bizi cilt kanserinden koruyarak hayatta kalmamıza yardımcı olduğunu ileri sürüyor. Ancak bu yılın başlarında yayınlanan bir çalışma, Avustralya'da yaşayan Anglo-Kelt kökenli insanlar arasındaki cilt kanseri eğilimlerini analiz ederek bu fikre meydan okuyor. Melanin eksikliğine rağmen bu popülasyonun üyeleri genellikle üreme çağına ulaşana dek cilt kanserine yakalanmıyor. Bu da daha koyu pigmentasyonun doğrudan cilt kanseri tehdidine bir yanıt olarak evrilmemiş olabileceğini düşündürüyor. Çünkü daha güneşli iklimlerde yaşayan insanlar bile genlerini aktarmadan önce bu hastalıktan ölmüyor. Bunun yerine yüksek melanin düzeylerini destekleyen seçilim baskısı güneş radyasyonunun diğer zararlı etkilerinden bazılarından kaynaklanıyor olabilir. Bu etkiler güneş yanığına bağlı susuz kalmaya yol açabiliyor ve folat gibi fetüs gelişimini destekleyen hayati besinleri yok edebiliyor. Koyu tenli olanların bile yine de kendilerini güneşten koruması gerekiyor. Geçmişte en iyi doğal güneş kremlerinden biri aşı boyasıydı. Bu kil pigmenti mor ötesi radyasyonu dağıtmaya yardımcı olan demir oksit içeriyor. 2015 tarihli bir deneyde araştırmacılar daha ince taneli aşı boyasının daha yüksek bir güneş koruma faktörüne sahip olduğunu keşfetti. Levant bölgesindeki ünlü Kafes mağarasında yaşayan erken Homo sapiens bireyleri yerel aşı boyası kaynaklarını bilerek görmezden geldi ve bunun yerine 60 kilometre uzaktan daha ince taneli bir türü getirdi. Bu da onların aşı boyasının radyasyon engelleyici gücünün farkında olabileceğini düşündürüyor. Bugün bile aşı boyası Afrika'nın bazı yerlerinde güneş kremi olarak kullanılıyor. Tek başına ya da sade yağ veya hayvansal yağ gibi bir bağlayıcıyla cilde sürülüyor. İlginç biçimde arkeolojik kayıt aşı boyası kullanımında yaklaşık 40 bin yıl önce büyük bir artış olduğunu gösteriyor. Aşı boyası kullanımındaki artış güneşten korunmanın tarih öncesi insanlar için de en az bizim için olduğu kadar önemli olduğuna dair bir miktar kanıt sunuyor. Kendimizi ultraviyole radyasyonundan korumak, dünyanın manyetik alanının 300 yıl süren bir çöküşünden sağ çıkmamıza yardımcı olmuş olabilir. Peki tarih öncesinde insanlar güneşten nasıl korunuyordu? Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Madenci kaplumbağada deniz kaplumbağalarını araştırma, izleme ve koruma projesi kapsamında Manavgat Kızılot yuvalama kumsalında iki karette karetteye uydu inceleme cihazı takıldı. İnci ve Mercan adı verilen karetta karettalar daha sonra Ulualan Halk Plajı'ndan denizde buluşturuldu. Deniz kaplumbağalarının göç rotaları, beslenme ve kışlama alanlarına ilişkin bilimsel veri elde edilmesi hedeflenen proje kapsamında 2024-2025 döneminde 4497 karetta karetta yuvasıyla 314867 yumurta kayıt altına alındı. TÜPRAK Proje Koordinatörü Cansu Ulusoy, gazetecilere yaptığı açıklamada 3 yılda 6 karetta karettaya uydu izleme cihazı taktıklarını belirtti. Ulusoy, cihazların kaplumbağalara çiftleşme döneminde zarar vermemesi için 2-3 yıl içinde düşecek şekilde tasarlandığını ve pil ömürlerinin de yaklaşık 3 yıl sürdüğünü bildirdi. Proje gönüllüsü Meltem Mia Çorapçı ise bu yıl ilk kez kaplumbağaların sıcaklık ve davranışlarını da ölçen gelişmiş takip cihazları kullandıklarını, bu sayede türün davranış kalıpları hakkında kritik bilimsel veriler elde edeceklerini söyledi. Etkinliğe Antalya Vali Yardımcısı Salih Yüce, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Dilek Erkalaycıoğlu, TÜPRAK Sürdürülebilirlik Direktörü Jale Şakıyan Ateş, EKAT Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Onur Candan ve gönüllüler katıldı. Antalya'da Madenci Kaplumbağa adlı deniz kaplumbağalarını araştırma, izleme ve koruma projesi kapsamında İnci ve Mercan isimli iki karetta karetta denize bırakıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ukrayna çatışmasında 350'ye yakın çocuk hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanlığı Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova, kaçırılan Ukraynalı çocuklar efsanesi Batı propagandasını ifşa etme adlı yuvarlak masa toplantısında konuştu. Rus yetkili, Ukrayna ile yaşanan silahlı çatışma sırasında şimdiye kadar 346 çocuğun hayatını kaybettiğini, 1606 çocuğunsa yaralandığını söyledi. Lvova-Belova'ya göre Kiev rejiminin temsilcileri 2014'ten bu yana Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde aralarında küçük yaştakilerin de bulunduğu sivillere karşı çok sayıda suça karıştı. Rus yetkili, Ukrayna'nın bunu terörle mücadele operasyonu olarak

0: adlandırdığını, ancak kendi vatandaşlarını yok etmeye yönelik bir savaş yürüttüğünün altını çizdi. Çocuk Hakları Komiseri ofisine insansız hava araçları saldırıları sonucu ölen ve yaralanan çocuklarla ilgili bildirimlerin her gün geldiğini, bu nedenle Rusya'nın uluslararası toplumun bu gerçeklerden haberdar olmasını sağlamasının önemli olduğunu belirtti. Rusya Çocuk Hakları Komiseri Lvova Belova, Ukrayna ile yaşanan silahlı çatışma sırasında şimdiye kadar 350'ye yakın çocuğun hayatını kaybettiğini, 1606 çocuğun ise yaralandığını açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için Schengen vizesi son yıllarda yalnızca bir seyahat izni olmaktan çıktı. Artan maliyetler, aylar süren randevu bekleyişi, red kararları ve tartışmalı uygulamalar Schengen sürecini hem ekonomik hem de hukuki açıdan tartışmaların odağına taşıdı. Pasaporttan vize harcına, seyahat sağlık sigortasından aracı kurum ücretlerine kadar uzanan masraflar nedeniyle ilk kez Schengen vizesine başvuracak bir kişinin cebinden çıkan tutar 20 bin lirayı aşarken yapılan tüm ödemeler vizenin alınacağını da garanti etmiyor. Schengen başvurusu yapacakların ilk olarak geçerli bir pasaporta sahip olması gerekiyor. 2026 yılı tarifesine göre 10 yıllık bordo pasaportu için 14.761 lira 40 kuruş ödeniyor. Buna Avrupa Birliği'nin kısa süreli Schengen vizeleri için uyguladığı 90 euroluk vize harcı ekleniyor. Vize başvuruları büyük ölçüde yetkili aracı kuruluşlar üzerinden yapıldığı için hizmet bedeli de ayrıca tahsil ediliyor. Bu ücret başvurulan ülkeye göre değişmekle birlikte ortalama 30 ila 45 euro arasında değişiyor. Başvurunun zorunlu kalemleri bununla da sınırlı değil. En az 30 bin euro teminatlı seyahat sağlık sigortası yaptırılması gerekiyor. Poliçenin kapsamına göre bunun maliyeti ortalama 800 ila 2000 lira arasında değişiyor. Biyometrik fotoğraf, banka hesap dökümleri, belge çıktıları, kargo ve ulaşım giderleri de eklendiğinde ilk Schengen başvurusunun maliyeti euro kuruna bağlı olarak 20 bin liranın üzerine çıkıyor. Avrupa Komisyonu'nun yayınladığı 2025 Schengen vize istatistikleri verilerine göre Türkiye'den yapılan Schengen başvuruları 1 milyon 268.376'ya yükseldi. Böylece Türkiye, Çin'in ardından Schengen vizesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke oldu. Komisyon verilerine göre Türk vatandaşlarına yaklaşık 1 milyon 72 bin Schengen vizesi verilirken başvuruların %14,6'sı reddedildi. İktisadi Kalkınma Vakfı'nın Avrupa Komisyonu verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre ise Türk vatandaşlarının 2010-2025 yılları arasında yalnızca Schengen vizesi başvurusu ücretleri için ödediği toplam tutar yaklaşık 890 milyon euroya ulaştı. Ancak son dönemde vatandaşların karşı karşıya kaldığı tek sorun yüksek maliyet değil. Schengen vizesine randevu krizi de büyümeye devam ediyor. Özellikle yaz sezonunda birçok Avrupa ülkesinin konsolosluklarında randevular dakikalar içerisinde tükenirken aylar sonrasına tarih verilmesi seyahat planlarını da zorlaştırıyor. Randevu krizine ilişkin en dikkat çeken durumsa bot yazılımlarla randevu toplandığı iddiaları oldu. Ticaret Bakanlığı, Schengen randevularının otomatik yazılımlarla alınarak daha sonra yüksek ücretlerle satıldığı yönündeki iddialar üzerine inceleme başlattı. Bakanlık, aralarında yetkili aracı kuruluşlarla çalışan firmaların da bulunduğu 7 şirket hakkında denetim yürütüldüğünü açıkladı. İddialara göre bazı kişi ve şirketler ücretsiz alınabilen randevuları yüzlerce euro karşılığında yeniden satıyor. Öte yandan Avrupa Birliği 2025 yılında Türkiye'den Schengen vizesine başvuran Türk vatandaşları için Cascade kuralı yani kademeli vize uygulamasını hayata geçirdi. Buna göre daha önce Schengen vizelerini kurallara uygun kullanan başvuru sahipleri belirli şartları sağlamaları halinde sırasıyla 1, 3 ve 5 yıla kadar geçerli çok girişli vize alabiliyor. Ancak uygulama otomatik bir hak tanımıyor. Uzun süreli vize verilip verilmeyeceğine ilgili konsolosluk karar veriliyor. Schengen uygulamalarına yönelik eleştiriler spor organizasyonlarına da yansımış durumda. Bu yıl 20.si düzenlenen ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluğun simgesi olarak görülen Kaş-Meis yüzme maratonunda da vize uygulamaları gündeme oturdu. Yarışın 3,5 kilometrelik parkurunda mücadele eden ve 45-54 yaş kategorisinde dördüncü olan Padı dalış eğitmeni ve turizmci Can Kahvecioğlu, startı Meridi Meis adasına geçebilmek için sporculardan Schengen vizesi istenmesine tepki gösterdi. Radyo Sputnik'te Fethi Yılmaz'a yazıyorum programında konuşan Kahvecioğlu, 20 yıldır düzenlenen ve iki ülke arasındaki dostluğu simgeleyen organizasyonda Türk sporcuların Avrupa'ya kaçacak potansiyel göçmen gibi değerlendirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Kahvecioğlu, bu organizasyon 20 yıldır yapılıyor. Tek amacı yarışın startını almak olan sporculardan Schengen vizesi isteniyor. aynı Avrupa Birliği kuralları Türk vatandaşlarının günlük vizeyle Yunan adalarına alışveriş için gitmesine engel olmuyor. Dostluğu simgeleyen bir organizasyonda sporcuların bu şekilde değerlendirilmesi organizasyonun ruhuyla bağdaşmıyor diyerek uygulamanın gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Schengen vizesiyle ilgili tartışmalar Avrupa Birliği kurumlarının da gündemine geldi. Türk vatandaşlarının yaşadığı randevu, red ve uzun bekleme süreleriyle AB Türkiye Gümrük Birliği uygulamalarındaki dengesizlik iddiaları Avrupa Ombudsmanı'na taşındı. Avrupa Birliği hukuk alanında çalışan avukat doktor Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu'yla eski devlet bakanı Bülent Akarcalı'nın yaptığı başvuruda Avrupa Komisyonu'nun 1963 tarihli Ankara Anlaşması ve ek protokolden doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin incelenmesi talep edildi. Başvuruda Schengen vizesi sorununun yalnızca siyasi değil, Avrupa Birliği'nin kendi hukukunu uygulayıp uygulamadığı açısından da değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Bugün gelinen noktada Schengen vizesi Türk vatandaşları açısından yalnızca Avrupa'ya seyahat edebilmenin ön koşulu olmaktan çıkmış durumda. Artan maliyetler, aylar süren randevu bekleyişi, red kararları ve uygulamalara yönelik hukuki tartışmalar vize sürecini giderek daha da karmaşık hale getiriyor. Avrupa Komisyonu verilerine göre Türkiye, Schengen vizesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke konumuna korurken, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın hesaplamasına göre Türk vatandaşlarının son 15 yılda yalnızca vize başvuru ücretleri için ödediği tutar 890 milyon euroya ulaştı. Pasaport, seyahat sağlık sigortası, aracı kurum hizmet bedelleri ve diğer zorunlu masraflarda eklendiğinde gerçek maliyet bunun çok daha üzerine çıkıyor. İlk kez Schengen vizesine başvuracak bir kişinin cebine 20 bin liranın üzerinde para çıkmasına karşın yapılan tüm ödemeler vize alınacağını garanti etmiyor. Schengen sürecine ilişkin tartışmalar hem vatandaşların yaşadığı mağduriyetler hem de Avrupa Birliği'nin kendi hukuki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği sorusuyla birlikte önümüzdeki dönemde de gündemde kalmaya devam edecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.
0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Ben Deniz Okan Aslan, sizlerle birlikteyim. Ekip arkadaşlarımla beraber geldim her zaman olduğu üzere. Teknik masada sevgili Simge, editör masasında sevgili Öznur. Adını bilmediğim değişik masada sevgili Kemal. Özgür de buralarda, Akif de buralarda, Mikail de buralarda. Herkes burada. Hiçbir eksimiz yok, çok şükür. Bizde kadro tamam. Dün akşam çok güzeldi be. Harbiye'de Güler Duman Oğuz Aksaç konseri vardı. Ama en güzel tarafı neydi biliyor musunuz? Ekip arkadaşlarım da oradaydılar. Radyomuzun böyle bir dakikalık tanıtım videosu hazırlandı arkadaşlarım tarafından. Harbiye'de o video döndü, çok güzel bir şeydi. Biliyorsunuz biz bu konserlerin medya sponsorlarından bir tanesiydik değerli dinleyiciler. Çok güzel bir ortam vardı, harika bir konserdi. Güler Duman ve Oğuz Aksaç. Oğuz Aksaç her ikisi de şov yaptı bildiğiniz sevgili dinleyiciler. Gelmeyenler, o konseri izlemeyenler, gitmeyenler çok şey kaçırdınız. Oo, çatır çatır çatlayın işte. Öyle değil mi Simge? Çatlasınlar. Çok şey kaçırdınız. Bak bundan sonrakiler farklı farklı illerde, farklı tarihlerde, onları da duyuruyoruz zaten sizlere. Belki onlardan da bilet veririz dinleyicilerimize, orada olan dinleyicilerimize bilet veririz, hiç merak etmeyin. Bugün kıymetli dinleyiciler, gerçekten çok özel bir isim konuğum. Sevgili Demet Sağroğlu canlı yayında konuğum olacak saat 12.30'dan sonra. Hepinizin yakından tanıdığı, sevdiği, ülkemizde sevilen sanatçılardan bir tanesi. Sevgili dinleyiciler, Allah ömür versin, birbirinden güzel şarkılara imza attı. Hangisi en çok sevdiğin senin Demet Sağroğlu'nun? Simge, Arnavut Kaldırımı. Kemal dedik ya, önce ben söyleyecektim ya. Allah, Kemal Arnavut Kaldırımı. Arnavut Kaldırımı değil mi? Kesinlikle. Öznür, sen Arnavut Kaldırımı. Bir şey söyleyeyim mi? Benim meslek hayatımda, ya meslek hayatımın başlarıydı galiba, ya başlarıydı ya bilmiyorum ya, o tarihler. Başka bir radyoda, başka bir program sunucusundan istediğim ilk istek şarkısıydı Arnavut Kaldırımı. Rahmetli annemle beraber dinlemiştim o şarkıyı. Böyle o zaman bir radyo vardı, hatırlamıyorum şimdi. Ondan sonra yayında bir arkadaş vardı. Zaten radyo, hani radyoların ilk dönemleri daha yeni yeni böyle filizlenmeye başladığı dönemler. Ondan sonra bir süre sonra da zaten o şarkıyı istedikten bir süre sonra da, kısa bir süre sonra da ben zaten şey yaptım, yani mesleğe de başlamıştım. O yüzden öyle bir farklı bir yeri var, yani o Arnavut Kaldırımı'nın farklı bir yeri var gerçekten. Kınalı Bebek, Kınalı Bebek gerçekten çok güzel şarkıları var. Sevgili Demet Sağroğlu birazdan canlı yayında konuğum olacak. Değerli dinleyiciler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi siz Demet Sağroğlu'na hoş geldin Demet dersiniz. Demetciğim hoş geldim hoş geldim dersiniz. Demetciğim nasılsın dersiniz. Şu şarkını çok beğeniyoruz dersiniz. Selam gönderirsiniz, mesaj gönderirsiniz. Kesin yaparsınız. Kesin. Şey vermiyorum, ihtimal vermiyorum. Olmama ihtimalini vermiyorum. O yüzden de WhatsApp numaramızı sevgili Simge sizlere şimdi duyuracak. Hadi bakalım.
1: Radyo Sputnik WhatsApp attığı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Tuba hoş geldin.
2: Hoş buldum.
0: Daha bir gençleşme. Aşağı doğru gidiyorsun maşallah böyle.
2: Ya geriye
0: doğru.
2: Kardeşim, Kova burcunda varmış bu, biliyor musun?
0: Ciddi misin sen?
2: Senin burcun değil.
0: Kova.
2: Süperiz işte ya.
0: Tuba Özay ismi burada da işte farklı.
2: Ya tabii ya. Yani şimdi ilişkiler çok, çok önemli. İlişkileriniz iyi olursa eğer, bazen paradan çok çok daha değerlidir insan kazanmak. Hatta şarkının bir yerinde de diyor, ne yana baksam hep bir zulüm, her yerde şiddet, her yerde ölüm. Haydi durma sen de söyle, bu düzen elbet gitmez böyle. Vallahi de billahi de deliriyorum, deliriyorum. Sustukça ben deliriyorum, sustukça ben deliriyorum. Söylerken bir sonra söyleyeceğim cümleyi düşünerekten adım atıyorum, merak etme sen.
0: Dişli dönüyor, bak, cümleyi bak, atıyor böyle.
2: Tabii bak, hızıma yetişemezsin.
0: Tuba'cığım ayağına sağlık. İyi ki geldin, iyi ki varsın. Seni çok seviyoruz.
2: Ben de seni çok seviyorum. Çok teşekkürler Radyo Sputnik'e ve sana Okan Aslan.
3: Selam. Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Sputnik.

Hanımlar beyler, Rokan Aslan'la gün ortası radyo programı devam ediyor. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Ben bu akşam neredeyim biliyor musunuz? Sevgili Mine davet etti. Mine Ayman hiç aksatmaz böyle şeyleri, çok sever. İlk aradığı kişilerden bir tanesi benim. Muhtemelen dinimdir de. O gün en son kendisiyle yayın yaptığımızda denk geldi. Tam biz yayından çıktıktan sonra Ferhat Göçer aradı. Öpücükler gönderiyorum buradan bir numaralı kameradan sevgili Ferhat Göçer. Dünyalar tatlısı insan, iyi ki varsın, harikasın. Bir alamadık şu stüdyoya ya. Vallahi ya, bir gelse var ya, gitmek istemeyecek de işte. Akşamleyin şimdi Ferhat Göçer'in ne var? Klasik böyle yaza merhaba ve yaza veda partileri var. Oraya sağ olsun Mine davet etti. Ondan sonra gideceğiz orada bol bol, muhtemelen et yiyeceğiz, köfte yiyeceğiz, şunu yiyeceğiz, bunu yiyeceğiz. Acayip hazırlık yapıyor. Bir de var ya, Ferhat Göçer kendi ellerinde giyiyor siyah eldivenlerini, elinde tepsiyle beraber böyle dolanıyor. Okancığım ye ya, ye vallahi ye ya, al şunu da al al ye diye falan. İnanılmaz, inanılmaz bir insan. Ömür Gedik tabii orada. Geçen hafta konuğumuzdu. Ömür Gedik yayından sonra bana şey diyor, gözünüzün içine bakacağım diyor o etleri siz yerken diyor. Yani yemiyor çünkü kendisi, niye diye soruyor bir de yani bizim Simge. Akşamleyin orada olacağız da hani bunu da haber vereyim dedim sevgili dinleyiciler. Sevgili Ferhat Göçer'e de buradan çok teşekkür ediyorum. Şimdi Demet Sağroğlu gelmeden evvel hanımlar beyler hemen hızlıca gündemdeki şöyle bazı başlıklarımıza bir bakalım. Benzine zam geliyor. Çok alışkın olduğumuz bir şey değil bu, biliyorsunuz. Sektör kaynakları aktarmış bunu. Benzine zam geliyor değerli dinleyiciler. 1 lira 55 kuruş zam bekleniyor. Ondan sonracıma 65 TL sınırını aşıyor. 67 liranın üzerine çıkması bekleniyor bazı illerde. Ondan sonracıma şimdi meclise sunulan yeni bir yasa teklifi var. Özellikle son dönemde sokaklarda artış gösteren çeteleşme, uyuşturucu ve organize suç ağlarında çocukların tetikçi ya da suç aracı olarak kullanılmasının önüne geçmeyi hedeflediğini iddia ediyor bu durum. Hukukçular ve çocuk hakları savunucuları bu adıma aslına bakarsanız sert tepki gösteriyorlar. Yasa teklifinin getirdiği düzenlemelere şöyle bir baktığımızda ağırlaştırılmış müebbet çocuklara nasıl uygulanacak? Mevcut Türk Ceza Kanunu sisteminde suç işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış çocuklara biyolojik ve psikolojik gelişim süreçleri göz önüne alınarak doğrudan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilemiyor. Ceza çocukların yaş gruplarına göre kademeli olarak düşürülüyor. Mevcut sistem en ağır suçlarda bile 15-18 yaş grubundaki çocuklara verilen en yüksek ceza sınırını genellikle 20-24 yılla sınırlandırıyor. Değerli dinleyiciler, 12-15 yaş grubunda ise bu oran çok daha aşağı çekiliyor ve cezalar çocuk infaz kurumlarında iyileştirme odaklı olarak uygulanıyor. Peki yeni teklifte ne var, onu söyleyelim. Meclise sunulan bu yeni teklifte özellikle nitelikli kasten öldürme, terör eylemleri, devletin birliğini bozma gibi çok ağır suçlarda suçun işleniş biçimine ve organize niteliğine bakılıyor. 15-18 yaş arasındaki suça sürüklenen çocuklara doğrudan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesinin önünü açmayı hedefliyor değerli dinleyiciler. Şimdi bu teklif Türkiye'nin de imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair sözleşme başta olmak üzere uluslararası hukukun temel prensipleriyle doğrudan çatıştığını görüyoruz. Cezalandırma değil, rehabilitasyon ilkesi, çocuk adalet sisteminin temel felsefesi, çocuğun öç alma mantığıyla cezalandırmak değil, onu suça sürükleyen çevresel ve sosyal etkenleri ortadan kaldırmak nedir o? Topluma geri kazandırmak. Ya tabii kapsamlı bir şey yapılması lazım. Öyle değil mi? Yani sonuç itibariyle birilerini küçük yaşta suça teşvik eden, yönlendiren, zorlayan, şunu yapan, bunu yapanları yakalayıp onlarla ilgin olarak sert tedbirler almak gerekiyor. İşin gerçeği. Bunu yapacak olan da kim? Bunu yapacak olan da elbette ki yetkililer değerli dinleyiciler. Onlardan bekliyoruz. Huzura ihtiyacımız var her zaman dediğimiz gibi. Mutlu olmaya ihtiyacımız var her zaman dediğimiz gibi değerli dinleyiciler. Baktığımız zaman bakın, Türkiye ne zaman sokak suçları veya çeteleşme tırmansa sistem sorununun kökeninde işte eğitimsizlik, yoksulluk, aile içi şiddet, devletin sosyal koruma ağlarının maalesef yetersizliği, bunları inmek yerine en kolay yoldan cezaları artırma
durumu işte uzmanlar, işi bilenler, şunlar bunlar, bunları tartışıyorlar işin gerçeği. Konu her zaman söylüyorum, böyle kapsamlı bir masa kurulabilir. Bu kapsamlı masada her şey ele alınır. Eğitimcisi gelir. Şu eğitimci bir kere her yerde olmalı. Eğitim bir numaralı konu, en önemli konu. Ve işte bir takım kararlar alınabilir. Deprem mesela, deprem yaşıyoruz. Deprem sonrasında alınması düşünülen tedbirlerde bile bunun uygulamak lazım değerli dinleyiciler. Ahbap Derneği soruşturması, bu soruşturmayla ilgili olarak gözaltı sayısı 22'ye yükseldi hanımlar beyler. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın açıklamaları vardı Haluk Levent'le ilgili olarak. Ben Sivil Toplum Genel Müdürlüğü'ne de bakan bir bakan yardımcısıyım. Tüm derneklerin başkanları bize proje için, davet için gelir gider, mesaj atar. Doğru. Beyefendi de bana cumartesi akşamıydı zannedersem sosyal medyada linç ediliyorum. İçişleri Bakanlığı göreve gelsin diye bir tweet atayım mı diye bir şey sordu. Ben desem ki at kardeşim iyi olur dedim, ya da tam tersi atma kardeşim dedim. İkisinin de maliyeti var. Ben de cevap vermedim. Neden cevap vereyim? Teknik bir konu değil. Cumartesi günü mesaj attı ve cevap vermedik. Biz kendimize ait birimle ilgili zaten denetimlerimizi yapıyoruz. Bize düşen bölümü var. Masaya düşen bölümü var. Savcılığa düşen bölümü var. Burada onun mesaj atmasının ya da atmamasının bir anlamı yok. Her yıl raporumuz var zaten diyor İçişleri Bakan Yardımcısı hanımlar beyler. Kemal Kılıçdaroğlu çok güzel bir şarkı da Simgeciğim, vakit dar dinleyemiyorum. Allah Allah. Artık böyle alttan ufak ufak duya duya dinliyoruz, ne yapalım. Sevgili dinleyiciler, Kemal Kılıçdaroğlu televizyon programındaydı. Partiden ayrılma lüksü yok dedi. Yapmış olduğu açıklamada işte yeni parti kurma, gruptan ayrılma ya da alternatif hareketler başlatma hazırlıklarına yönelik dur ihtarı niteliğinde bir açıklaması vardı. Genel başkanlığa biliyorsunuz geldi sevgili dinleyiciler ve diyor ki baba ocağı fikrinin korunması gerektiğini savunuyor. Küskünleri ve tasfiye edilen ekipleri CHP çatısı altında kalmaya zorluyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu yönetimine vefa ve birlik çizgisinden bahsetti. Ondan sonracıma sokak yangın yeri CHP içeriği tartışıyor dedi. Yapmış olduğu açıklamada sevgili dinleyiciler, Kemal Kılıçdaroğlu. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu demişken şunu da söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi kaynakların yeni partinin kurulmasına yönelik dilekçenin hazır olduğunu bildirmiş. Kaynaklar Yargıtay'ın mutlak butlan itirazına yönelik kararının beklendiğini belirtiyor. Dilekçenin sunulması için 17 Temmuz'u işaret etmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nde içinde yaşanan ve Türk siyasi tarihine en kaotik yargı siyaset krizlerinden biri olarak geçti biliyorsunuz. Mutlak butlan davasındaki son perde. Dilekçe hazır, karar bekleniyor denildi. Yeni parti için bu arada geri sayım başladığı bilgisi var. Dilekçe hazırmış değerli dinleyiciler, masadaymış. Kritik tarih 17 Temmuz. Eğer Yargıtay bu tarihe kadar mutlak butlan itirazını reddeder ve Özgür Özel yönetiminin tasfiyesini tescillerse hazırda bekleyen dilekçe işleme konulacak. Böylece seçilmiş delegeler ve milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi markasını geçici olarak değerli dinleyiciler ne yapacak? Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakacak ve yeni kurulacak siyasi parti çatısı altında birleşmeyi baktığımız zaman planlıyorlar hanımlar beyler. Bu arada anketler gelmeye başladı, dikkat ediyorsunuzdur. Yani işte Özgür Özel yeni parti kurarsa ne olur? Oy oranı ne olur? AK Parti'nin oy oranı ne olur? Cumhur İttifakı'nın ne olur? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne olur? Bu anketleri de muhtemelen görüyorsunuz. Böyle bir durumda sizin fikriniz ne olur? O da ayrı bir konu. Yani siz tercihinizi kimden yana kullanırsınız? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının sonrasında açıklamaları vardı. Türk Devletleri Teşkilatı 29-30 Ekim Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'nın NATO gibi bir organizasyonu başarıyla tamamladığını söyledi. Ondan sonra Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünün Türk dünyasından gelecek liderlerle birlikte Ankara'da coşkuyla kutlanacağını söylediğini görüyoruz. Sevgili dinleyiciler, reddi miras yapan bir Türkiye yok dedi.
zirve boyunca işte liderlerin karşılanmasında kullanılan mehter takımı ve Yeniçeri kostümlü işte askerlere yönelik gelen eleştirilere de kabine toplantısı sonrasında yanıt verdiğini görüyoruz. Özellikle mehter marşından, Yeniçeri'den o merasimlerin tam tarihimize yarışır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin ister etmeyin ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Aksine geçmişini kucaklayan bir Türkiye var dedi. Değerli dinleyiciler, yine sanayiciye 1 trilyon liralık dev kredi paketi olduğunu söyledi. Yatırım taahhütlü avans kredi programının bütçesi 750 milyar liraya çıkarıldı. Bunun üzerine imalat sanayinin kullanımına sunulmak üzere 250 milyarlık bir uygun koşullu yeni bir kredi paketi daha eklendi. Değerli dinleyiciler, onu da aktarmış olalım. Turuncu Holding'e yasa dışı operasyon, bahis operasyonu, 25 şirkete kayyum atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Turuncu Holding AŞ üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklandığı iddiasıyla 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Turuncu Holding AŞ ile 25 şirkete kayyum atandı. Çok sayıda dijital materyale de el konulduğu sevgili dinleyiciler. Çankaya Belediyesi'ne cumartesi sabahı düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı Çankaya. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner adliyeye sevk edildi. Onunla birlikte 36 kişi hakkında gözaltı kararı var. 30 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilere suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet almamış, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarının yöneltildiğini görüyoruz kıymetli dinleyiciler. Nihat Kahveci gözaltına alınmış. Evet, bir son dakika gelişmesi sevgili dinleyiciler. Nihat Kahveci gözaltına alınmış. Onu da sizlere aktarmış olalım. Şimdi Ankara'da biliyorsunuz zirve süresi boyunca kuş uçurtulmadı. Her köşe başına özel harekatçılar yerleştirildi. Metrolar kapatıldı. Şehir adeta böyle bir açık hava hapishanesi gibi oldu. Yani insanlar burada sıkıntı çektiler işin gerçeği. Dışarıdan bakıldığında harika görünüyordu. Yollar boşaltıldı falan filan. Gördünüz hepsini. Liderler geldi gitti. Geriye işte baktığımız zaman sokak ortasında koruma kararlarına rağmen işte yaya geçidinde alkollü olanlar mı dersiniz? Sokakta maalesef şiddete uğrayan kadınlar mı dersiniz değerli dinleyiciler? Yani bu konaklamalar, helikopter turları, mehter takımları, ziyaretler, protokol harcamaları falan hepsi geride kaldı. Dönüp bir baktığımızda itibarımız için paha biçilmez demişti Sayın Cumhurbaşkanı. İtibardan tasarruf olmaz. Ne dedi? Yeni sözde de itibarımız için paha biçilmez. Paramız da bol. Veriyoruz da para zaten. İstediğiniz gibi harcayın diyoruz zaten. Bizlik bir sıkıntı yok yani. Biz zaten çatır çatır her şekilde veriyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi liderlerin kameralar önünde birbirlerine gülümsediği, işte hediye tabancalar verildi biliyorsunuz. Onlarla ilgili paylaşımlar oldu falan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın hediye ettiği. Onların hepsi bitti gitti değerli dinleyiciler. Sonrasına baktığımızda, sonrasında gerçek hayata şöyle bir dönüş yapıldığını da görüyoruz kıymetli dinleyiciler. Şimdi Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sevgili dinleyiciler grup toplantısında açıklamaları vardı. Bugün itibariyle o da grup toplantısında konuştu. Önemli açıklamalarda bulundu. Onların da o açıklamalarında şöyle birkaç tanesine bakalım. Başlıklarına şöyle bir bakalım. Neler aktardı Sayın Bahçeli sevgili dinleyiciler. NATO yeni bir devrin şafağında dedi. İran'a yönelik saldırılardan bahsetti. Değerli dinleyiciler, zirve devam ederken Trump'la İran müzakerelerin bittiğini söylemiştir. Daha iki hafta önce mütabakat sözlerini duyduğumuz memnuniyeti ve fakat temkinli yaklaştığımızı söylemiştik. Devletler arası mütabakatın bağlayıcılığına vurgu yapmıştık. Mütabakatın bir ay geçmeden etkisizleştirilmesi, İran'ın yeniden bombalanması barışa duyulan güveni sarsmıştır dedi sevgili dinleyiciler. Var ya, simge geldi. Şu hani çok güzel şu hareketi yapıyor. Evet ya, Demet Sağaroğlu gerçekten inanılmaz güzel bir kadın. Çok da seviyoruz kendisini. Muhteşem bir isim, muhteşem bir sanatçı. Sevgili dinleyiciler, çok da güzelmiş. Yani bugün daha da bir güzelmiş kendisi.
Birazdan radyonuzda olacak kıymetli dinleyiciler. Sevgili Demet Sağaroğlu'yla bugün itibariyle yayınımızı ne yapacağız? Kapatacağız. Kıymetli dinleyiciler, 0505 171 66 56, 0505 171 66 56 numaralı telefonumuzdan da sevgili Demet Sağaroğlu'na değerli dinleyiciler mesajlarınızı aktarabilirsiniz, gönderebilirsiniz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yavaş yavaş alalım mı konuğumuzu? Tamam. 0505 171 66 56 WhatsApp numaramız. Buradan mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Hanımlar beyler, minik bir müsaade istiyorum sizlerden. Konuğumuz sevgili Demet Sağaroğlu'nu stüdyomuza davet edeceğiz. Onunla sohbetimizi devam ettireceğiz. Sizleri de bekliyoruz. Harika bir sohbet bizleri bekliyor. Hadi bakalım.

0: Türkiye'de yaşayan insanlar olarak zaten beslenmemize dikkat ediyoruz ki. Bu konuyla ilgili endişe etmemize gerek yok. E çünkü bununla ilgili olarak sağ olsun yetkililer bize gerekli desteği veriyorlar.
1: Adam ya, adam ya, geldi adam.
0: Yiyemiyoruz ki. Niye yiyemiyoruz? E alamıyoruz ki.
2: Gerekirse kuru ekmek soğanı yeriz.
0: Seyrediyoruz, görüyoruz, uzaktan bakıyoruz.
3: Sıkıntı kardeşim ya.
0: Unutmamak için uzaktan bakıyoruz. Mesela markete girdiğin zaman bu neydi lan bu? Bu turuncu, turuncu bir şey. Ya bunu böyle sıkınca bir suyu buyu falan bir şey çıkıyordu bunun hani.
4: Allah Allah.
0: Ya düşün yakınını arıyorsun falan. Tamam da künke.
5: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar, beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve canlı yayında konuğum sevgili Demet Sağroğlu. Ne güzel bir şey benim için ya. Meslek hayatımın gerçekten en güzel günlerinden bir

0: Yazarken de şey demiştim, şimdilik yazıyorum onu de, hani böyle şimdilik bakalım hani gidecek mi sesime şarkının sözlerini, hani değiştireceğim öyle kaldırım maldırım olmaz demiştim. Sonra dediler ki Şehrazat falan, dediler çok güzel oldu, yok hani o sıra öyle kaldırım yani hikayeler çok yoktu aslında bu kadar. Güzel oldu, güzel de oldu, öyle
1: hiç
0: bıraktık.
1: Değişmedi yani, o hiç ilk değişmedi. Yazıldığı halde kaldı
0: tabii
1: yani.
0: Tabii.
1: Genelde çünkü şey, genelde peki şey midir, Demet Sağroğlu böyle çok ince eleyip sık dokuyan,
0: evet,
1: uzun süre çalışan bir isim mi?
0: Evet.
1: Zor mu yani?
0: Yani zor değil ama böyle titizimdir hani. Mesela benim şeylerim de vardır, mesela tablolarım, seramiklerim vesaire, işte herkes der ki neden sergi açmıyorsun? Diyorum eksik o. Sana göre eksik, hani bize göre çok güzel diyorlar. Bence bana göre eksik çıkarmıyorum mesela. Ya da işte bestelerim, sözlerim. Bu 5-6 ay önce Cem Adrian'la bir şarkı
1: biliyorum,
0: çıkardık.
1: Biliyorum,
0: bir gün gideceğim buradan'a. O mesela 15-20 senedir duruyor bende. Yazdığım bir şarkıydı. Çıkmamıştı. Hani sepetimde duran bir şarkıydı.
1: 15-20 sene. Şu anda da hala hazırda duran var mı sepette?
0: Çok var.
1: Hadi ya.
0: Evet.
1: Neyi
0: onu orası
1: onlar?
0: Bunun şurası. Orayı şöyle düzelteyim. Yok olmadı, burayı böyle düzelt. Böyle böyle kaldılar elimde.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Nasıl oluyor? Yani bir yerde başlayıp bir yere yazıp aman buna sonra devam ederim falan mı oluyor ya?
0: Hayır, böyle
1: şey
0: yani yapıyorum yapıyorum, içime sinmiyor. Öyle kenarda kalıyor. Onu unutuyorum. Onu başka besteye geçiyorum o sırada. Başka bir şeye geçiyorum.
1: Ondan sonra da şey oluyor yani. Aa ben bunu ne zaman yazmışım falan.
0: Evet evet, öyle şeyler çıkıyor arada. Aa böyle bir bestem varmış benim diye.
1: Ya bir şey söyleyeceğim sevgili Demet Sağroğlu. Ama gerçekten samimi. Yani hepsi benim çocuklarım klasik cevabı var. Onu bir kenara koyuyorum ama.
0: Ama öyle.
1: Tuttuğum bir tane vardır ya kendi şarkılarında.
0: Valla yani. En son bir gün gideceğim buradan yani benim için, hani son çocuk diye belki. Yani her seferinde üstüne bir şey katmak istiyorum ben tabii. Şimdi o şarkıyı da niye çıkarmadım ben 20 senedir, 15-20 senedir? Şarkı 5 dakika, 5 dakika 3 saniye mi ne? Hele ki şimdi bu devirde biliyorsunuz radio friendly döneminde şarkılar 2,5 dakika olunca bile fazla geliyor yani. Ben de şarkımın kırpılıp biçilmesine karşıydım her zaman. Bir de yapımcılar da şey diyordu, ay çok mıy mıy şarkı hani, bu ne kadar, diyorum siz anlamazsınız. Yani öyle kavga edeydi bu günlere geldim. Neyse
1: ya, ben dinleyeyim,
0: dinleyeyim. Cem de bu şarkıyı biliyordu. Sonra beni aradı, işte bir gün aradılar Fazıl'la. Ne yapıyorsun falan, hadi yemek yiyelim. Yemek yerken dediler senin bir şarkı vardı hani, çok Fazıl da çok beğeniyordu, Fazıl Say. Bu şarkıyı. Ben işte dedim çıkmadı. Aa ben çıkarayım dedi Fazıl. Dedi Cem ben de çıkarabilirim falan filan derken Cem.
1: Bir de kapışmaya başladılar onlar.
0: Atağa geçip.
1: Birbirlerine giriyorlarmış.
0: Yok yok. Cem atağa geçip şey yaptı. Okumuş şarkıyı, çok da güzel oldu. Çünkü Stamatis'in bestesi. Yayın şey, izin haklarını da almamız gerekiyor. Telifini ödememiz gerekiyor. Onları da halletmiş. Bana çok büyük sürpriz oldu. Cem de okumuş arasında.
1: Fazıl Say aradı mı hiç? Ya deme. Fazıl aramadı. Keşke bana vereydin. Ya da sen onu aradın mı? Fazıl sen aslında daha iyi yapardın da. Çocuğu kıramadı diye.
0: Şey. Yok yok öyle şeyler yok.
1: Bir şey söyleyeceğim ya. Demet Sağroğlu böyle hani dediğim dedik. Para önemli değil, projeyi kaldırıp evet, iptal eden bir insan, bir de öyle bir tarafı var değil mi?
0: Var öyle,
1: öyle. $1,000 ya, bir sürü $1,000.
0: Evet, bir klibimi 60'lığım var yani şey Arnavut Kaldırım ile aynı bütçeye çekildi.
1: Niye o niye?
0: Çünkü Arnavut Kaldırım ve Kınalı Bebek vardı. Ondan sonra gelecek olan klibin böyle bu kadar vasatlıkta olmaması gerekiyordu.
1: Ya bu muhteşem bir şey. Sevgili Demet Sağroğlu katılır mısın bilmiyorum ama özellikle sanatçıların şu o yakıştırma hak edene gitmesi lazım. Ben Demet Sağroğlu bir sanatçıdır benim gözümde. Çünkü
0: ederim.
1: O hal ve hareketleriyle, konuşmasıyla, yaptığı müzikle, yaşayışıyla, seviliyor olmasıyla
0: teşekkür
1: bunu fazlasıyla
0: ederim.
1: Gerçekten öyle. Yalnız işin zor. Yani hep bir sonrakinde daha iyisi olmak gibi bir şey var.
0: İşte ağır o yüzden büyük. De bir sonrakinin araları çok açılıyor. Hani çok da böyle şey yapamıyorum kendime. Eyvah diyorum, olmadı mı, oldu mu, olmadı mı derken bir bakıyorsun 2 sene geçmiş, 3 sene geçmiş. Ama şimdi öyle yapmıyoruz. Allah'tan bir idealimiz var. Hı hı.

0: Sony Müzik Türkiye'de tekrar, ben ilk sanatçısıyım Sony Müzik. Onlarla şimdi benim o ilk şarkılarımı, işte Kınalı Bebekler, Savruldunlar, Şikayetim Var, Hazan Mevsimi vesaire, işte Bir Vurgun Bu Sevda falan. Onları yeni aranjelerle
1: farklı farklı isimler.
0: Farklı farklı isimlerle bugüne taşımak istiyoruz. Yani bugünün sound'uyla.
1: Şimdi Melis Fis'le olan var.
0: Evet.
1: Şu anda zaten dönüyor gündemde ve harika olmuş.
0: Çok teşekkürler.
1: Gerçekten harika olmuş. Klip desen ayrı bir güzel. İkiniz o kadar çok yakışmışsınız ki.
0: Çok teşekkürler.
1: Şarkı zaten efsane. Ama sevgili Melis'e buradan selamlar. O da çok güzel.
0: Melis'ciğim inanılmaz çalışkan. Çok bu dönemin en sıcak bulduğum isimlerinden bir tanesi ve takdir ettiğim isimlerinden bir tanesi. Çok çalışkan. Çok düzgün. Kendi özel hayatında da insanlara davranış biçimi de benim için çok önemlidir. Bir insanı hani gözlemlerken bir tek bana davranışı değil, Melis'i çok gözlemledim. Çok birlikte olduk. Bir insan yani hani klipten sonra o giyim odasını düzenler mi, bütün oradaki şeyleri?
1: Allah Allah.
0: Onları böyle giderken onları böyle şişeler mişeler onları.
1: Japon taraftar gibi yani.
0: İnanın aynen aynen. Aynen öyle bir
1: müthiş
0: ahlakı var. O yüzden çok seviyorum Melis.
1: Sevgili Demet'ten azar işitmemek için demek ki.
0: Hiç azarlamam ben ya. Ben azarlamam.
1: Çok ben şaka yapıyorum.
0: Çeker giderim yani en kötü ismi. Hani çok şey olmam yani. Hani bir lafımı belki ince bir şey söylerim giderim yani. Hiç ben kavga etmem.
1: Ama şimdi bu arada sevgili Refik de burada. Demet Sağroğlu ile bizi buluşturdu sağ olsun kendisi. Ama haksız mıyım Allah'ını seversen, yani böyle bir isimden bu cümleleri duyuyor olmak da başka bir şey yani, öyle değil mi? Ama dedektif gibi de çalışmış anladığım kadarıyla Demet Sağroğlu, çünkü şarkı güzel bir şarkı, kimlere gidecek özellikle, değil mi? Bunlar,
0: evet,
1: bu konularda
0: evet.
1: Hassas
0: şimdi,
1: mı davranıyorsun?
0: Yani tabii ki şarkıları seçiminde hassas davranıyorum.
1: Kişiler
0: de öyle. İhanet ettin şimdi. Tanrı'ya seni ben şikayet ettim vardı ya.
1: Evet.
0: Onu
1: ya.
0: Çağan Şengül ile söyledik. Biraz daha tabii rock'a yatkın. Şikayetim Var'ı Derya Bedavacı'yla.
1: Oo.
0: O böyle şey damardan olacak.
1: Bunlar ne zaman geliyor bu arada?
0: Bunlar arka arkaya. Şimdi önümüzdeki ay birkaç hafta sonra şey çıkacak. Çağan'la İhanet Ettin. Sonra Ağustos başı ortaları inşallah Derya Bedavacı'yla çıkacak Şikayetim
1: Bunların
0: Var.
1: Bunların şeyi bitti mi? Stüdyosu falan, okumalar, her şey bitti mi, aranjisi falan?
0: Okumalar, klibi çekildi.
1: Klip de çekildi.
0: Evet, şeyin İhanet Ettiğini. Şimdi Derya'yla klip
1: çekilecek. Valla bir şey söyleyeyim mi? Hiç kimse genelde söylemez, isimleri vermez ama biz çok şanslıyız. İyisin değil mi Refik? Bir sıkıntı yok. Su boğazında Allah aşkına bir bakın şey, simge kontrol edin yani.
0: İşte Zeynep Bastık'la Arnavut Kaldırımı geliyor.
1: Oo.
0: Melek Mosso'yla Savruldum geliyor.
1: Vay vay, bu isimleri devam et ne olur sevgilim.
0: Yaşar'la Papatya Falları gelecek.
1: Papatya Falları.
0: Umur Doma'yla Hazan Mevsimi gibi böyle işte şarkılar.
1: Vallahi helal olsun ya. Helal olsun gerçekten. Bu peki şey soracağım. İsimleri belirleme noktasında falan nasıl?
0: Onu biz birlikte Sony Müzik'le benim önerdiklerim, onların önerdikleri ortak düşündüğümüz.
1: Ama sonra da senin istediklerine karar kılınmıştır diye düşünüyorum.
0: Yani tabii ki hani şey sonuçta
1: ya, onlar da niye
0: ama
1: zorluyorsa.
0: Ama çok ayıp yani. Beni de zor bir insan gibi. Çok da zor değilimdir sevgili
1: yok,
0: dinleyicilerim.
1: Yok, vallahi.
0: Titizim yani.
1: Yok öyle bir şey yok. Tabii hani, ki de. Şimdi, bu çok güzel bir şey ayrıca titiz olmak ya.
0: Baştan beri titizim ben. Hani Sony Müzik'te bu şeyimi bildiği için. İlk baştan ilk sanatçılarıyım. O yüzden onlar da güzel temkinli yaklaşıyorlar. Çok saygılı, sevgili bir şekilde devam ediyoruz.
1: Şimdi o Sony Müzik'teki konuşmayı canlandırdım bir an kafamda. Abi boşuna yani hani tek şey öneri sunuyorsun ama.
0: Yani bazı öneriler oldu tabii hani olmaz o dediğim.
1: Şeyi merak ediyorum. Yeni bir şarkı ya yeni bir iş olduğunda senin ilk dinlettiğin isim, gönderip dinlettiğim bir isim, ya şunu bir dinle dedim.
0: Herkese gönderiyorum ben.
1: Ciddi mi?
0: Evet, bütün aileme gönderiyorum.
1: Bu fena bir şey değil mi ya?
0: Hep öyle derler.
1: Aile
0: ama.
1: Aile derken kim?
0: Yani teyzelerim, kuzenlerim. Her yaşta.
1: Buradan onlara da sevgilerimi gönderiyorum.
0: Arkadaşlarım, komşular vesaire. Herkesi dinletirim ben yani.
1: Şey geliyor mu peki, hiç böyle olumsuz ya şu olmamış, hiç kimse bir şey demiyordur Allah bilir. Ama
0: yani olan oldu işte, şurası şöyle biraz ses aşağıda geliyor işte şöyle falan. Onların hepsini beynimin bir köşesine atarım ama yine benim dediğim olur. Annem şey derdi mesela, giderdim küçükken böyle işte, annem şunu mu giyeyim, bunu mu giyeyim, şunu mu giyeyim, ya nasılsa bana sen soracaksın, bunu giy diyeceğim, sen gelip bildiğini giyeceksin yani. Çocukluktan da böyleydim ben.
1: Ya bir de şöyle bir şey var Allah aşkına, Demet Sağroğlu sana şarkı gönderecek ve o şarkıyla ilgili şurası şöyle olmuş, burası böyle olmuş desin, bana diyeceksin.
0: Yok çok açım o konu.
1: Samimiyet tabii, önemli tabii. Bir şey yani.
0: Yani ben taksi şoförüyle dinletirim. Hı hı. Yani herkesin fikri önemli çünkü onlar dinleyecekler yani. Hmm. Ya beğenmedim hani bu şarkı, çok içime sinmedi diyebilirsiniz, söylüyorum yani hani herkese.
1: Senin hiç oldu mu peki? Yani hani bugüne kadar yaptığın şarkılar içerisinde oldu mu gerçekten?
0: Oldu. Yani bana hani böyle, daha doğrusu benim hani içime sinmeyen şarkıları bazen yapımcılar söyletiyorlar hani. İçime sinmedi yani. Hiç mesela hiç sahnede söylemem. Radyo programında çaldırmam falan, öyle şarkılarım çok var yani.
1: Yok ya biz
0: çok demeyeyim de böyle bir.
1: Yok biz bütün
0: yani
1: şarkılarımız.
0: Yani bu 70-80 şarkının içinde hani bir 3-5 tane vardır.
1: Yok bence yok, yanılıyorsun. O konuda kesinlikle yanılıyorsun. Hepsi çok güzel şarkılar yani, öyle bir şey yok.
0: Şarkılar güzel olabilir. Benim yorumum ve kattığım şey güzel olmayabilir. Ben öyle.
1: Ya görüyorum. Allah aşkına gerçekten inanılmaz bir birikim yani, inanılmaz bir eğitim var bunun altında ve yıllar adanmış bir isim bulunmuş artık. Bir de olaya böyle bakmak lazım herhalde.
0: Yani tabii birikimlerim var hani, herkesin hocalarımdan, şeylerden, büyüklerimden gördüm hani, Sezen'den, Kayağan'da, Şehrazat'tı, ne bileyim Melik'i vardı falan, hani işte Atilla Özdemiroğlu, hepsinden çok şey gördük, öğrendik. Onları da katınca Bilkent Şan Opera Şan okudum. Türk müziği
1: şeyi
0: Şan
1: merak
0: okudum.
1: Ediyorum. Hikaye ilk nasıl başladı? Yani müzik çocukluktan gelme bir şey. Ama bir dönüm noktası vardır diye düşünüyorum.
0: Yani dönüm noktası benim...
1: Hep kafada o mu vardı? Ya bir şey soracağım. Senin bir itfaiyeci değil mi? Bir de paraşütçü
0: olmak istiyorum, evet.
1: Öyle bir şey mi vardı?
0: Evet çocukken onları olmak istiyordum.
1: Ya doktor, öğretmen, klasik, bunlar vardı.
0: Onlar ailede var, nasıl ben de böyle oldum ya.
1: Değişik bir şey olsun.
0: Yani şey, böyle çok ağır durur mu ama? Oo.
1: Bir şey diyeceğim yani, paraşütten atlayabilir miydi mesela?
0: Bence jumping yaptım yani.
1: Arkadaş müthiş, hayatta yapamam yani.
0: Yaptım Amerika'dayken. Yaparım yani. Apartmanların penceresi en üstten öbür tarafa geçmiştim vardır arkadaşım, korkutuyor ama
1: ya?
0: Böyle hani çok saçma sapan şeyler, hani Allah beni korumuş.
1: Apartmanın yani, penceresinden
0: Tarabya Oteli'nin en üst katında yan odaya geçmişliğim vardır arkadaşlarımı korkutayım falan. Yani orada elim kaysa, düşsem ne oldu, hani nereye, ne yoluna gitti yani. Hani
1: inanamıyorum şu an. Biz var ya, direkten dönmüşüz yani.
0: Hani çok saçma sapan şeylerim var tabii böyle hani.
1: Vardı.
0: Diyelim evet. Yani artık o kadar değildir inşallah diye düşünüyorum.
1: Peki şey yani bu düşünceler var ama bir taraftan şarkı, küçüklükte şarkıda söylüyorsun.
0: Evet evet.
1: Bir dönüm noktası dediğim gibi var mı öyle bir şey?
0: Yani işte çocukluktan itibaren ben ilkokulda konservatuar sınavına girmek istedim. Babam dedi ki hayır dedi, olmaz öyle bir şey. Sonra lise sonunda girmek istedim. Babam hayır dedi. Ben gizli girdim. Ankara Hacettepe'nin Devlet Konservatuarı sınavına. Orada yedeğe kaldım. Dediler ki gidip ailenden şey al. İzin hani. Dedim vallahi 18 olacağım 3 ay sonra işte.
1: Biraz sabredin.
0: Biraz sabredin. Yok, izin vermediler. Babamdan gizli girmiştim çünkü. Sonra ertesi sene yine Bilkent'in sınavını, annem benim güzel sanatlar mezunu, hep azmetmiştim şey, grafik okuyacağım ya da iç mimari okuyacağım ben diye. Ya da endüstri ürünleri tasarımı. Her yerde işte böyle resmi kazandım, Hacettepe'de resmi kazandım, Marmara Üniversitesi resim istemiyorum ama ben grafiği şeyde, Bilkent'te kazandım. Babam da dedi ki, dedi ya memur çocuğu olarak sen hani bunu ne demek yani?
1: O daha garantici yaklaşıyor herhalde. Yani sigortalı bir iş olsun, doğru düzgün bir iş olsun falan. Öyle mi bakıyor?
0: Hayır hayır, para verecek çünkü Bilkent paralı. Dedi sen memur çocuğu olarak ne yapıyorsun dedi yani. Hani biz bunu şey, ilk babamı kandırdık, biz ilk takside aldık, ben başladım grafik bölümüne. Orada ben şeye de girmiştim, konservatuar sınavına da girmiştim. Sonra derslerdeyken geldiler işte Ahmet Kanyacı, bölüm başkanımız. Dedi sen dedi birinci oldun dedi. Ne güzel dedim, işte burs kazandın. Ama dedim ben para yatırdım. İşte dedi tam burs kazandın dedi. O paramı çekebiliyor muyum dedim. Evet dedi, hemen çekip.
1: Bir şey söyleyeyim, babana söyledin mi?
0: Tabii babama götürüp parayı verdim.
1: Tabii. Şeyi söyledin mi peki, kazandığını söyledin mi?
0: Hayır, o zaman söylememiştim yani. Hani önemli değildi. Babam çünkü şey istiyordu, ya hukuk ya işte biz bir şey yani hani ya mimarlık işte hani şey, Erol Evgin'e örnek veriyordu bana. Hani bak diyordu, hani önce bir diploman at, ondan sonra hani bari bir filoloji oku falan diyordu.
1: Tamamen de hayır demiyordu yani.
0: Bari bir filoloji oku falan diyordu ya bari. benim aklım işte hep şeydeydi, müzik ya da resimde. Sonra da işte
1: Oradan
0: 2 sene orada okudum operada. Sonra 2 senede İTÜ'de Türk Sanat Müziği şan okudum. Kayahan abiyle zaten popa geldim. Opera, Türk Sanat Müziği, pop şeklinde devam ediyor. Yani biraz maymun iştahlılık var yani ben de. Hani şeyde Amerika'da rock yaptık. Demir Demirkan'la. Her müziği seviyorum. Sanatın her konusunu seviyorum.
1: Zor bir yolculuk muydu bu hayat yolculuğu?
0: Yok, değildi.
1: Değil miydi?
0: Yani biraz şansım da yaver gitti bence diye düşünüyorum.
1: En çok şanslı olduğun nokta
0: yani
1: neydi?
0: Mesela
1: Kayahan mı mesela?
0: Tabii Kayahan'la yani o tanışıklığımız, hani Kayahan'ın bana o şeyi teklif etmesi, Eurovision şarkısını işte gel birlikte okuyalım dedi. Onda da reddettim gene onu. Dedim ben arkadaşlarımla katılıyorum. Grup Piramit. Onlar dediler ki şey, biz dediler öylesine hani şimdi kazanacak mıyız kazanmayacak mıyız, ilk elemeye geçecek miyiz belli. Kayahan abiye sipariş verilmiş, o kesin Eurovision'da. Sen boş ver bizi dediler. O da benim için bir şansı tabii ki yani, ilk defa hani tek kanaldı o zaman TRT. Ve ben hemen ünlü oldum yani 22 yaşında Kayahan abiyle. Eurovision'da işte ikinci olduk ilk sene ve Melankoli. Ertesi sene de birinci olduk. Devamlı biz vardık televizyonda, konserler vesaire.
1: İlk sahneyi hatırlıyor musun? İlk çıktığın sahne. İlk böyle insanların karşısına çıktığın
0: şarkı. İlk çıktığım sahne Kayahan abi, ben çok titriyordum sahnede. Canlı yayın Eurovizyon'da dedi şey olacaksın, böyle olmaz dedi. Bir gün böyle az müşteri gelmişti bizim çalıştığımız yerde, az masalar vardı. Sen dedi söyleyeceksin. Neyi söyleyeceğim dedim. Hepsini söyle. Bütün programı sen yapacaksın. Yapamam Kayahan abi, yapacaksın dedi. Biz İskender falan böyle işte. Sonra Kayahan abi böyle bir kağıt kalem istedi. Dedim Eurovizyon şarkısının herhalde ilham geldi. Kayahan abi onları yazıyor. Ben böyle söylüyorum işte söylüyorum bütün şarkıları, repertuarı. Kayahan abi benim yanlışlarımı yazıyormuş. Arka sayfaya da geçti
1: Allah
0: yani.
1: Allah.
0: Ben yeni sözler, şeyler, sözüm. Kendi sözlerimi unuturum ben. Kendi yazdığım sözleri de unuturum.
1: Sahnede de unuttun
0: mu? Tabii çok. Onda da Ajda Pekkan taktiği uyguluyorum. Böyle unuttuğu zaman Ajda böyle mikrofonu şöyle bakalım biliyor musun?
1: Yalnız bunu söylediğin hiç iyi olmadı.
0: Orada yakalayıp seyirciden yakalayıp devam.
1: Ya Harbiye'de 8000 kişinin sustuğunu düşünmek istemiyorum yani.
0: Susmadan.
1: Hadi yok. Hadi demet hadi.
0: Yok yapmazlar yani. Eyvah.
1: Kesin eşlik ederiz canım.
0: Ben bir gün Kınalı Bebeğin sözünü unuttum yani.
1: Şaka yaptım. Tabii, ya tabii. Kınalı Bebeğin de sözünü unuttum.
0: Yani arada
1: Allah
0: bir
1: aşkına.
0: Kal geliyor arada çünkü sahnede başka şeyler düşünüyorsun, böyle şey oluyorsun.
1: Ciddi misin sen?
0: Böyle ya vokaliste sahne... baktım, o da bana yok ki orada çünkü vokali böyle yapıyor da bana şirinlik. Ben böyle hemen Ajda Pekkan taktiği. Sonra da gülüyorum çünkü. Dedim ya unuttum, kusura bakmayın falan.
1: Ya sahnedeyken böyle aklına acayip acayip şeyler geliyor mu?
0: Geliyor, geliyor.
1: Ocakta unuttuk mu?
0: Tabii tabii çıktı. İşte onlar, o yüzden gidiyor o şey zaten.
1: Kafa orada gidiyor
0: ay
1: yani.
0: Ay ben şunu arayacaktım, aradın mı falan mesela o sırada.
1: Sahnede.
0: Şey. Tabii tabii o sırada öyle şeyler olabilir. Seyircinin üstüne düşerim. Ya. Sahnede düşerim.
1: Düşmüşlüğüm var. O çok. Nasıl oldu? Çok.
0: Çok evet. Bir kere merdivenlerde inip bir düğüne katıldım. Düğünde böyle şarkı söyleyeceğim. böyle şey geline damadına indiğin şeyden, ben onlar inmiş, ben de oradan iniyorum böyle. He. Şarkı söyle gümbür patır böyle merdivenlerden yuvarlanarak açılışı yaptım. Sonra yine büyük böyle güzel şık bir restoranda, Serelerin restoranı, adını şimdi söylemeyeyim. Orada seyircinin üstüne düştüm, eteğime bastım, eteğime basıp böyle mikrofonla dolaşıyordum, düğüm diye adamın üstüne düştüm. Yine aynı yerde monitörler var ya.
1: Şimdi, tamam.
0: Monitöre böyle şöyle arkam dedim, şöyle giderken yere düştüm, monitör ayaklarım havaya kalktı. Orada da şey var, klarnetçi, o da böyle ayağımdan bastırmaya çalışıyor. Diyorum ki emme basma tulum mu, oradan basınca buradan kalk. Hani rezillikler.
1: Ay Allah'ım ya.
0: Güney abi de derdi ki seni huysuz virjini almayacağım, seni sen yetiyorsun derdi.
1: Allah'ım gerçekten. Ya düşünsene, Demet Sağroğlu gelmeden evvel hazırlık yapıyorlar.
0: Bir de çok
1: ağır. Sahneye yakın seyirci koymayalım. Baya bir boşluk bırakalım falan.
0: Bir kere
1: falan.
0: Yine başka bir yerde, bu şeyde, Galatasaray'da bir yerde yine öyle sahne, böyle bir çıktım, yüksek geldi, böyle vücut şeye düştüm. Seyirci, onlar beni iteledi, rakçılar gibi böyle geri.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Peki o an nasıl toparlıyorsun?
0: Yani ben
1: hiç
0: böyle
1: çaktırmadan ha, devam.
0: Ay gülmem tutuyor. Hani söyleyeyim, ay falan, pardon çocuklar falan, hani yani şey, çünkü ciddi durup hani bir şeyim, evet, sakarım yani.
1: Ay Allah'ım, çok tatlı ya gerçekten. Sevgili dinleyiciler, Demet Sağroğlu canlı yayında konuğum. Şu sarı arkadaşlardan bir tanesini, şu toplardan bir tanesini çekebilir miyiz lütfen?
0: Sarı arkadaşlar deyince.
1: Evet, yani onların içerisinde böyle sorularımız var. Ben de bir taraftan mesajlarımıza da bir bakayım. Gelen mesajlara. Şöyle bir bakalım. Bu arada 0505 171 66 56 değerli dinleyiciler. Önce soru ne?
0: Hayatında sadece senin bildiğin ve haklı olduğun bir konuda sırf huzur kaçmasın diye suçlu rolünü üstlenip sustun mu? Sonrasında bu durum sana ne hissettirdi? Yok.
1: Olmadı mı?
0: ama yani hani çok üstüne gitmediğim ya da zor durumda bırakmak istemediğim durumlar vardır hani, bilirim. O insana bıdı bıdı bıdı yaparım ama dışarıya söylemem yani, hani öyle bir şey olabilir belki, öyle susarım yani.
1: Ve tamam, kısa bir ara veriyoruz hanımlar beyler, bir saat başına gideceğiz, saat başı jingle'ımızı gireceğiz, gerçekten efsane. Sevgili Demet Sağroğlu, birazdan buradayız. 0505 171 66 56 mesajlarınız için.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Konuğum sevgili Demet Sağıroğlu. Bir şey soracağım. Ünlü olmanın avantajı, dezavantajı diye sorsam ne dersin? Yani
2: avantajları çok.
1: Ney mesela? Hani bir yere gittiğinde yemek yemek, hesap ödememek falan mı böyle? Böyle şeyler oluyor mu?
2: Hayır, sevgi. Yani daha tanınıyorsun. Hani o şey böyle samimiyet.
1: Aslında bir de ünlü...
2: Tabii onlar da var, o ikramlar falan, ama o ikramlar ya değil yani. Ne, benim için önemli.
1: Şöyle diyen oluyor ama bu çok ünlü, bunda para da çoktur. Buna biz
2: o, da var, o da var, o da var. Ama onlar çok az yani. Hani çok sıcak yaklaşıyor buna insanlar. Ben de sıcak bir insanım. Yani karşımdan ne görürsem onu şey yapıyor. Hani şey gibi, bu ayna gibi bir şey yani. Hani ne alırsan onu verirsin. Onlar da benden onu aldığı için bence öyle yaklaşıyorlar.
1: Bir şey mi soracaksın?
2: Çok güzel
1: bence. Ne soracaksın? Sor bakayım. Ciddi misin? Şeyi anlatıyor. Parfümünüz çok güzel demiş sana. Evet. Sen de çıkarıp sıkmışsın da onu söylüyor.
2: Evet, bütün kızlara sıktım. Hepsi sıra sıra geldiler.
1: Vay arkadaş ya.
2: Hepsine sıktım.
1: Böyle bonkör müsündür bu arada?
2: Bonkörüm.
1: Hadi ya.
2: Evet.
1: Hiç birikim yaptın mı?
2: Yok.
1: Yani para yapamadın.
2: Hayır.
1: Niye?
2: Bonkörüm çünkü.
1: Bu bir pişmanlık
2: yani, bir de
1: mı
2: şey,
1: peki?
2: Bir de şey, hani orada çıkmam, burada çıkmam kurallarım vardır işte, şunun şeyinde
1: nerede
2: çıkmam.
1: Nerede çıkmazsın?
2: Yani bana ters gelen, ideolojime aykırı yerlerde çıkmam. Hiçbir zaman şakşakçılık yapmadım. Ne bileyim.
1: Helal hani, olsun.
2: Hiçbir zaman aç kalırım yapmam yani.
1: Bunu hiçbir zaman çiğnemedin yani.
2: Çiğnemedim, hiç bir kere bile çiğnemedim bunca senedir. İşte ne bileyim, hani çıktığım yerler de önemli. Hani kimlerin sahibi olduğu vesairesi, hani.
1: Para ne olursa olsun önemli değil.
2: Hayır,
1: yani,
2: hayır,
1: değil
2: hiç
1: mi?
2: Önemli değil.
1: Senin için öncelikli olan hep müzik, hep sanat.
2: Müzik,
1: buydu
2: sanat
1: yani.
2: Ve duruş.
1: Duruş.
2: Yani evet. Yani,
1: çok güzel.
2: Tabii yani hani iyi insan olmaları lazım bir de herkesin. Yani benim için iyi insan. Kötü insansa hani bir kere görüştüm, tamam, bir daha görüşmem yani.
1: Çok güzel bir tadı yok mu? Yani bugüne kadar yapılmış olan şarkıların, yapmış olduğun şarkıların, söylemiş olduğun şarkıların dillerden dillere söyleniyor olması, herkesin, her ne kadar sen unutsan da herkesin unutmadığı ve ezbere bildiği.
2: Yok, mesela bazen böyle hani şeyde mesela meydan konserlerini eskiden verebiliyorduk onları. Meydan konserlerinde böyle bakıyorsun işte 20 bin kişi, 25 bin kişi. Hani böyle mesela İzmir'in Kurtuluşu atıyorum. 9 Eylül. Birazdan söyleniyor. Diyorum ki ben bunu yazdım yani, ne kadar güzel. Hani öylesine bir anda yazdım, değiştireceğim sözler vesaire hani olacak. Hani benim duyduğum hissi onlar da hissediyor, ne kadar güzel diye çok çok mutlu oluyordum. Hani ağlıyordum ben, ağlarım bir de öyle olunca. Hani gözlerim,
1: duygusal bir insan.
2: Duygusalım.
1: Hemen ağlar mısın?
2: Hemen değil de gözlerim dolar yani. Evet. Ağlarım da, ama biraz üstüne de gelirse.
1: Yok, ağlatmayayım şimdi.
2: Ağlatma,
1: ya.
2: Ağlatma, yok.
1: Vallahi billahi. Ki ağlar yani Refik.
2: Ya.
1: Ağlatırım. Ve bana mı söyledin? Refik burada işlerini hallediyor da bir taraftan.
2: Bilgisayar başında. şeydir yani, tabii yerine göre ağlarım. Hani herkese de ağlamam. Samimiyse ağlarım yani.
1: En son ne zaman ağladın?
2: En son Ankara konserinde işte kışın.
1: Vallahi cevaplar da hemen hazır ha. Yani müthiş ya, gerçekten helal olsun yani.
2: Orada böyle bir hani böyle bir...
1: Ne oldu?
2: El ele tutuştuk falan böyle, şarkıyı hepsi, herkes söyledi birlikte falan. Orada bir ağlamış, böyle hü hü hü diye ağlamıştım. Yapmayın çocuklar, ağlıyorum falan diye.
1: Çok iyi. Bir şey merak ediyorum. Bu konser başlamadan evvel arkada bir curcuna değil mi? Bir hareketlilik, böyle bir şey falan. Gerçi benim hayal ettiğim Demet öyle değil. Yani arkada bir curcuna varsa bile Demet gayet sakin.
2: Ben sakinim.
1: Etrafı seyreden, ne oluyor falan.
2: Sakinim
1: yani.
2: Ama içimde fırtınalar kopuyor.
1: Öyle mi?
2: Allah'ım işte sesim çıkacak mı? Allah'ım şöyle olur. Allah'ım düşmeyecek. İnşallah düşmem. Allah'ım.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Sen ondan düşüyorsun zaten. Ya.
2: Devam. Benim içimde bir panik yani. Öyle şeylerim oluyor hani. Mesela daha dün konuşuyorduk işte bir gene bir büyük bir yerde. Tam sahneye çıktım. İkinci şarkıda fermuarım patladı.
1: Hayda.
2: Yandan böyle komple aşağı kadar.
1: Ne zaman bu?
2: Bu 15 sene önce falan. patladı. Dedim gitmeyeyim dedim yani şimdi hani ikinci şarkıda arkaya git elbise değiş falan. Çengel ben böyle elimde tutuyorum burada tutarak şarkı söylüyorum. Çengelliğine getirdiler oradan. 3-4 taneyle çengelledik. İkinci yarıda ben elbise değişimi yaptım mesela.
1: Ama orada zaten tepkiler çok iyi olmuştur ya.
2: Ya evet biraz.
1: Biz fark, izleyenler fark ediyoruz söyleyeyim.
2: Şeydi yani.
1: Ama oradaki yaklaşım böyle a canım yaklaşımı yani. Hiç bak görüyor musun elbise yırtıldı falan olayı yok.
2: Yok yok evet, evet. Ama fermuar patladı. Hmm. Yani oradan bir şey oldu fermuarım.
1: Şey yapmışlar, elbiseyi dar yapmışlar yani.
2: Yani. Ya da ben dar elbisenin içine girmeye çalışmışım olabilir mi acaba?
1: Yemeklerle aran nasıl demek?
2: Çok güzel gördüğün şey.
1: Çok iyi ya. Bir şey söyleyeyim mi bak. Refik, Demet'le yaşlanmazsın. Vallahi yaşlanmazsın. Öyle değil mi Simge? İnanılmaz güzel bir enerji ya. Vallahi billahi ya.
2: Ben sizi...
1: Kalp. Demet yemek daran nasıl derken?
2: Çok güzel yemek yaparım.
1: Yapıyor. En güzel hangi yemeği yapıyorsun?
2: Vallahi dün değil her gün yaprak sarma yaptım yine. Her şeyi yaparım.
1: Vay. Böyle konsere gitmeden akşam konser var. Gündüz evde ne yapıyorsun? İş yapıyor musun? Yemek yapıyor musun?
2: Onda yemek yapmıyorum. Onda yapmıyorum.
1: Tabii. Tamamen boş bırakıyorsun onu.
2: Yani boş değil. Onda kendi konser hazırlığı, ses açma vesaire.
1: Ve hazırlığın var onun öyle?
2: Evet. Ses açayım şeylerim de var işte eşyalarımı toplayayım. Bu biraz arada, stresli oluyorum sahne öncesi.
1: Öyle mi?
2: Evet o gün. Ha, i̇şte yani, o şey nasıl
1: sana
2: geçecek,
1: yaklaşmamak,
2: nasıl
1: yaklaşmamak
2: yani. Yani. Çok yaklaşmasa
1: bak,
2: ne olur.
1: Bu yani bu yani öğrendik en azından.
2: Yani çok böyle hani içli dışlı olmayalım.
1: Bak bugün. Buna Demet'in yanisi demek bence.
2: Yani.
1: Bu arada sahne, konserler 2026 yılı. Ben şeyi de merak ediyorum. Yeni 0 kilometre...
2: Şarkılar ne zaman çıkacak?
1: Ne zaman? Var mı öyle bir plan?
2: Var planım. Şimdi bu...
1: bu projeden sonra.
2: Bu projeyi bitirelim. İşte daha birincisindeyiz. Hani bunları 8 tane daha. Gerçi arka arkaya akıyor hani.
1: Arka arkaya da ne kadar aralıklarla? Böyle
2: yani
1: bir ay,
2: bir
1: 15
2: sene,
1: gün.
2: Evet bir ay, bir ay da. Bir ay, bir ay. Yani 35-40 günde... Çıkacak tak tak arka arkaya.
1: Çok güzel, çok güzel.
2: Hatta bizim 26'sına çıktık yanılmıyorsam Melis'le. 26 Haziran'da mı çıktık? Şimdi diyorlar 26 Temmuz. Hani tekrar dedim biraz uzatalım aslında. Hani onu bir 40 gün falan mı yapsak diye. Yani ayda bir gibi planlıyor Sony Müzik.
1: Günümüz bu algoritma dedikleri olay falan hep onlarla alakalı herhalde.
2: Ama
1: bu.
2: Bilmiyorum ki daha yeni radyolarda yukarı çıkıyor şarkı.
1: Çok
2: tık
1: güzel
2: diye.
1: Bu arada.
2: Şey olacak öteki şarkı çıkacak. Hani bilmiyorum ben de tam içinde değilim şimdi eskisi gibi değil yani.
1: Sosyal
2: şeyler.
1: Medya falan ne yapıyor kullanıyor musun?
2: Hiç yani kullanıyorum da öyle.
1: Eskisi mi daha güzel ne diyorsun? Eski sistem mi daha güzel?
2: Eski sistem tabii şeydi ama ben eski sistemde de mesela bana çuvallarla mektuplar gelirdi. Bana derlerdi ki hani şimdi bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum. Hani sanatçılar genelde başkalarına imzalatır. İşte oradan şeye gidip. Ben hepsini kendim okuyup parmaklarım böyle şey
1: ya.
2: Oldu. Burada iz kalıyordu parmak.
1: Alkışlasanıza. Vallahi billahi helal. Oradan bir çift el daha çıktı. Ben onu görmemiştim. Özgürmüş. Ciddi misin ya? Onları tek tek okur imzalar
2: mıydı?
1: Evet
2: okuyup hani böyle bazıları mesela 1.57 benim boyum 1.57. 1.57 boyunda mesela mektup yazıyorlardı.
1: Allah Allah.
2: Böyle küçük küçük karınca doğası eyvah falan böyle hani.
1: Hiç böyle aklında yer etmiş unutmadığın bir hayranın var mı?
2: Çok var.
1: Mesela ne yapıyordu da?
2: Çok var. Mesela bir tanesi pastane açtı.
1: Pastane açtı.
2: Demet pastanesi.
1: Demet seni sevdiği için.
2: Şikayetim var çöreği, kınalı bebek böreği.
1: Sen de mi bilmiyordun? Ciddi misin
2: İzmir'de,
1: bundan?
2: Evet İzmir'de.
1: Yedin mi onları peki?
2: Yedim getirdi bana İstanbul'a.
1: Allah Allah ya. Bir dakika.
2: Her sene ağaç dikiyordu. Mesela tanıştığı günden beri her sene ağaç diken ne arkadaşım var yine aynı insan.
1: Kınalı börek, bebek çöreği böreği.
2: Böyle işte ne artık keke falan hani kurabiyeleri bütün şarkıların isimlerinden.
1: Tatlılarla aran nasıl bu arada? Böyle yemekten de gidiyoruz
2: tatlı
1: ama.
2: Tatlı çok sen... değil yani.
1: Güzel yapıyor musun kekmek falan?
2: Yaparım.
1: İnşallah bir gün yemeğe gideriz.
2: İnşallah buyurun tabii ki.
1: Valla genelde öyle söylüyorlar da ondan
2: ama
1: sonra.
2: Ama siz ben öyle çağırmam. Ben bir kere dedim mi dedim gelin buyurun dedim, siz beni arayacaksınız diyeceksiniz, biz geliyoruz. Şöyle açıp peşine düşmem, geliyor musun, geldin mi? Gelin dedim mi? Dedim. Normal herkese de demem gelin yani.
1: Vallahi süper ya. Gerçekten süper. Şu arkadaşlardan bir tane de çekebilir miyiz?
2: Ben o deminkinin içine atmıştım.
1: İnşallah o denk gelmez.
2: Hadi bakalım.
1: Bir dakika, ne diyorsun Özgür, duymadım ben, söyle. Ha, ne zaman gidiyoruz? Sen niye nereye gidiyorsun? Allah Allah. Sayı ben sınırı vardır belki.
2: Ben bu aralar birkaç ay yokum.
1: Ne diyor?
2: Eve giriyorsun, her yer çiçek dolu. İlk aklına gelen kişi kim olur?
1: Aha, hadi bakalım.
2: Yani herhalde fan grubum olur. Ya da plak şirketim.
1: Yalnız evde girdiğinde çiçeklerle karşılaşıyor olmak da biraz tedirgin ediyor insan. Nasıl girdiler içeri falan diye. Ben direkt onu düşündüm.
2: O da var, doğru diyorsun. Başka?
1: Bir tane daha alabiliriz. Ben burada şey, mesajlara bir taraftan bakayım istiyorum. Günüm çok güzelleşiyor. İyi ki varsınız. Neşeniz daim olsun demiş
2: çok
1: dinleyicimiz.
2: Çok teşekkür ederiz. İsmi neymiş dinleyicimizin?
1: İsmini hemen söyleyeyim. Bir saniye. İrfan Bakır göndermiş.
2: Selamlar, sevgiler.
1: Erkan Gökçe. Demet Hanım'a şunu sormak istiyorum. Benim annem öğretmen emeklisidir. Demet Hanım'ın annesine tanıdığını söylemektedir.
2: Evet,
1: Kars
2: doğru.
1: İli ile ilgili bir bilgisi var mı demiş.
2: Evet evet. Annesinin. Mezun olduğunda öğretmenlik yapmak istemiş. Annem aslında Adnan Turhani'nin asistanıydı. Annem Almanya gönderecekti hatta ihtisas için. Gitmemiş. Annem demiş ki ben öğretmen olmak istiyorum. Kars'ın Cilevus, yanılmıyorsam, köyüne, kasabasına, ilçesine gitmiş. Orada ilk 24 yaşındayken ilk orada öğretmenliğe atılmış. Sonra bir sene falan kalıp galiba sonra Erzurum'a geçmiş.
1: Merhabalar, kolay
2: sevgiler,
1: gelsin.
2: Sevgiler, hürmetler.
1: Sevgiler gönderelim. Sevgiler, saygılar demiş İrfan Bey, selamlarını göndermiş. Merhabalar, kolay gelsin. Soyadı nereden geliyor? Ben de Sarım. Bir taraftan iyi oluyor. Çirkinlikleri duymuyorsun demiş. Bursa'dan İsmail Bey göndermiş.
2: Soyadımız bizim
1: bir
2: eski denen Sağırzadeler'den geliyor. Sağıroğlu olmuş sonra. Atatürk'ün silah arkadaşları. Zaten Erzincanlı Kemahlı, Sağırzadeler, sonradan Sağıroğulları olmuş.
1: Demet Hanım muhteşemdir demiş. Yalnız sonu 96 ile biten numara dinleyicimizin ismini bilmiyorum. İstanbul Riva'dan göndermiş. Sevgiler gönderelim kendisine. Demet Hanım hoş geldiniz. 90'ların o naif, aceleye getirilmemiş ruhunu sesinizde yaşamaya devam ediyorsunuz. Hayır. Sizi radyoda duymak güne harika bir başlangıç oldu. İyi yayınlar demiş Hakan Öztürk, İstanbul. 1991 ya da 92 olmalı. Ankara'da babanızın oturduğu apartmanda komşuyduk demiş.
2: Melodi Apartmanı.
1: Evet. Sizi o zamanlar Meltem Soydan. Sizi o zamanlar merdivenlerde elinizde o dönemki ders kitaplarıyla koşarken inerken görürdüm. Öyle bir şey oluyor muydu ya?
2: 90-91 olamaz çünkü ben 90-91'de Kaya'nın vokalistiydim. Yaşımı küçültmüşsünüz ama çok mersi, teşekkür ederim. 90-91'de Eurovizyon'daydık biz.
1: Levent Bey'miş bu arada az önceki mesajı gönderen dinleyicimiz.
2: Selam olsun.
1: Arnavut Kaldırımı klibini her izlediğimde çocukluğuma dönüyorum. Murat Yılmaz Eskişehir, o dönem kırmızı bisiklet alabilmek için aileme ne dinler dökmüştüm.
2: Yani
1: bize sadece müzik değil, bize güzel hatıralar bıraktınız. Ne başarılarınız güzel, daim olsun demiş.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Bu çok güzel bir şey ya. İnsanların evet, hayatlarına dokunuyor olmak
2: çok
1: değil mi?
2: Çok güzel. Çok işte onunla gurur duyuyorum. Zaten bir sanatçıyı en mutlu eden şey bu. Hani yüreklerde bir şey bırakabilmek, bir iz, bir anı bırakabilmek. Benim de en
1: başardım
2: be
1: Demet diyor musun?
2: Yani başardım Demet demiyorum da her zaman daha iyisini yapabilirim
1: çok
2: diye
1: güzel
2: düşünüyorum. Daha hiç yani oldum piştim demiyorum yani. Ama bir şeyler ne güzel ki iz bırakabilmişim, hala hani ismim anılıyor.
1: Bu arada demin yarıda kaldı bu. Hani yeni şarkılar dedik ya, yeni projeler dedik ya, oraya bir giremedik. Onlar bizi bekliyor yani, onlar gelecek.
2: Onlar da bekliyor arkasından, onları yapacağım tabii. Hazır olan, hatta söylenmiş şarkılar da var onların için dedi. Yine böyle bir gün gideceğim buradan gibi böyle Ya sen menajerimin şu... mıy mıy dedi şarkılardan var yani. Hızlılar da var, var. Var, hızlılar da var.
1: Vallahi billahi ya, sabırsızlıkla bekliyoruz
2: yani
1: gerçekten.
2: Böyle 7-8 tane şu anda tık diye çıkarabileceğim şarkı var. Hmm. Bitmiş. Hmm. Yarım yarım da olanlar var. Onlar da tamamlanır.
1: Bir şey soracağım. Günümüzü nasıl değerlendiriyorsun? Yani o kadar çok
2: hızlı tüketiliyor her şey.
1: Çok hızlı değil, evet. Mi yani?
2: Yani o yüzden de itina, özen çok az oluyor. Hı hı. Bu yapay zeka, AI falan, onlar da zaten şeyi, yaratıcılığı yok etmeye başladı.
1: Çok doğru bir tespit.
2: Ondan yana endişelerim var.
1: Hiç mi kullanmamak lazım ya da kısmen mi kullanmak?
2: Kısmen kullanabilirsin yani, tabii ki günümüze uygun. Ben kullanıyorum mesela, yaptığım besteyi, sözü AI'ya yüklüyorsun. Tamam. Sana bir promptları veriyorsun. Hı-hı. İşte şöyle mi olsun, flamenco yok işte bilmem ne, biraz bir çeşitli hani tarzlar, evet, söylüyorsun, içinde şu olsun, bası ağır olsun, bilmem nesi şöyle olsun. Abi bakıyorsun işte, sana bir dakika içerisinde bir aranje veriyor. Yok onu beğenmedim, şöyle olsun. Onu da veriyor. Şimdi eskiden bunun böyle bir lüksümüz yoktu. İşte şeyini, ritmini düşür, şöyle yap falan filan. Yok şöyle olsun, bachata olsun, yok bilmem ne olsun. Vazgeçtim, tango olsun, hepsini bir anda yapabiliyorsun. Önceden şeyleri, bunu aranjörleri göndereceksin de işte aranjör yapacak da falan filan da. Ama tabii ki bunu bu şekilde alıp da koymak değil, bunu tekrar birebir canlı enstrümantistlere çaldırıp, hı hı, yeni bir aranjesini oradan fikir alıp, evet bu tarz oluyor, tamam güzel, bunun üstüne yürüyelim gibi olması lazım. Hı.
1: Demek takıntılarım var mı? Batıl mesela, inançlarım var mı?
2: Yok.
1: Yok mu? Hı. Takıntılarım var mı? Ne bileyim işte temizlikle ilgili bir takıntın, hijyenle ilgili bir takıntın.
2: Hayır.
1: Ne bileyim, böyle bir restorana girdin, yemek yiyeceksin, bütün masalar boş, hangisine geçeyime karar vermek gibi bir şey.
2: Yok ama kararsızlığım vardır. Var yani mı? Onu mu giyeyim, bunu işte yok onu giy.
1: Zorla
2: mı
1: buluyoruz abi ya. Zorla buluyoruz ya.
2: Ya.
1: Hayır, buradan gittikten sonra yolda sana anlatacak. Aa şey vardı, onu deseydin keşke.
2: Kesin
1: çocuk
2: şey
1: sordu mi? O kadar ya.
2: Şey yani çok da yoktur yani, her şey uyumluyumdur aslında hani. İstediğim şeyler olabilir, olmuyorsa da uyarım yani.
1: Alışveriş yapıyor musun çok?
2: Evet.
1: Ciddi? Evet. Ney?
2: Ay internetten çok alışveriş. Çok gereksiz şeyler alıyorum. Alıp bir de arkadaşlarıma da alıyorum. Yastık kılıf alıyorum mesela, ona da. Ya niye alıyorsun diyorlar yastık. Bana niye aldın? İşte sana da aldım. Hani ne bileyim, sana da işte şunu aldım. Bunu da bunu aldım.
1: En son gereksiz ne aldın? Yastık kılıfı hariç.
2: Yani şey aldım ya. Ona dedim ki niye bunu aldım ben şimdi? Koltukların içine böyle örtü koyuyorsun, koltuğun içine böyle bir sünger sıkıştırıyorsun ki o örtü yani bunu ne dedim, ne duruyor onu kaldı.
1: Abi ben
2: çok saçma bir şey almışım yani, hani bunu niye aldım ben diye.
1: Ay Allah'ım çok tatlı.
2: Öyle gerçekten bir koltuğum da yok ama olsun dedim.
1: Ha bir de koltuk da yok.
2: Evet öyle bir şey mi yok yani. Onu niye aldım?
1: Ya bunu nasıl gördün de aldık?
2: Bilmiyorum, aradım.
1: Fiziksel olarak çık yapıyor musun?
2: Hayır onu? İnternetten.
1: Ciddi misin?
2: Evet fiziksel olarak, fizikselle çok şey yapamıyorum.
1: Niye?
2: Böyle çok bir an önce olsun bitsin, öyle dolaş git oraya, oradan oraya git.
1: Ama insan ne bileyim üzerine giyer dolaşır.
2: Onları şeyde, onları zaten sahne şeylerini öyle yapıyoruz. Bunlar gündelik şeyler. Yani.
1: Onları zaten internetten.
2: Eve işte öyle bir, ne bileyim terlik merlik pırt çırt.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Siparişi görüyorlar. Bir yere aradığın zaman falan enteresan, ne bileyim evde internetle ilgili sıkıntı var, arıyorsun Demet Sağaroğlu. Soran oluyor mu? Demet Sağaroğlu.
2: Bazen söylüyorlar hani böyle çok ciddi kurum. Ay Demet Hanım biz sizi çok seviyoruz. Yani biz, evet. Siz Demet, gerçek Demet. Evet diyorum.
1: Seviyorsunuz ama internet yok.
2: Yok, çok yardımcı oluyorlar insanlar. Çok sağ olsunlar.
1: Çok güzel ya.
2: Kayhan abi dedi ki sahurdan müzisyen olmaz. Sen Demet olarak çık diyordu. Ben dedim ne demek canım, çıkacağım ben dedim, Demet Sağroğlu soyadımı kullanacağım. Kullanıyorum. Hiç dinleme, Kayhan abi de dinlemedim. İlk albümde Demet diye çıktı. Sonra ben hemen döndüm Demet Sağroğlu.
1: Adı da Demet, soyadı da Sağroğlu. Hiç değişiklik falan yok.
2: Yok hayır.
1: Yani oluyor ya böyle değişiklikler, şunlar bunlar böyle.
2: O zaman şey. Duyaroğlu falan yapardım mi? Yani.
1: Duyaroğlu. Bir şey söyleyeyim, hiç olmazdı.
2: Evet.
1: Ve Demet Duyaroğlu, kanalı bebek.
2: Demet Söyleroğlu.
1: Söyler onu. Onu değil, oğlu.
2: Oğlu.
1: Peki. Ne kadar? 3 dakikamız mı var. Hay Allah ya.
2: Ne çabuk geçti zaman.
1: Vallahi çok, çok çabuk güzeldi. Geçti ya. İyi yayınlar. Canlı Arnavut Arnavut kaldırma. Bir kuple ya. Dinleyicimiz ismi ne? Hakikaten bir kuple küçük ne olur.
2: Öpsem bebek gözlerinden çok ağlatırlar. Sarsam seni kollarımdan bir gün alırlar. Sevsem seni doyasıya yıpratırlar. Bir sürü kuru gürültü parçalar sevgimizi ey kader.
1: Bravo!
2: Böyle mi olmalı sormalı sevgililer.
1: Allah'ım yarabbim bu nasıl bir güzellik. Gül Hanım biz size teşekkür ederiz. Biz söyleyemiyorduk, çekiniyorduk. Sizin mesajınızda söyledik.
2: Neyi neyi? Gül'e mi gitti bu şarkı?
1: Evet Gül Hanım istedi bu şarkıyı. Pekala.
2: Burada diyor ki imkanın olsa hangi huyunu sildirirsin?
1: Hadi bakalım.
2: Sabırsızlığımı.
1: Çok mu sabırsızsın?
2: Sabırsız olup ama bu arada ondan sonra da gördüğünüz şekilde hiçbir şey çıkarmıyorum bir de. Yani onu çıkar. Hem sabır olacaksa olsun, olmayacaksa da benimle sonsuza kadar.
1: Vallahi çok tatlı ya gerçekten. Şöyle bir o mu bu mu yapıyoruz, bitiriyoruz.
2: O ne?
1: Yalnızlık mı kalabalık mı?
2: Yerine göre.
1: Ha, yerine göre ama değil. Yerine yalnızlık mı kalabalık mı?
2: Kalabalık.
1: Tamam. Geçmiş mi gelecek mi?
2: Gelecek.
1: Konfor mu adrenalin mi?
2: Adrenalin.
1: Mantık mı duygu mu?
2: Duygu.
1: Gurur mu teslimiyet mi?
2: Gurur.
1: Gurur. Ha, hiç yani gerçek nezaket.
2: Efendim?
1: Gerçek mi nezaket mi?
2: Hı. Yani.
1: Demet
2: gerçek. Abi,
1: Demet yanisi.
2: Yani. Gerçek. Nezaketli ama önemli, çok önemli.
1: Kemal. Bak bu yani'den bir jingle çıkartırsın ben sana söyleyeyim. Bir Demet yani'si jingle'ı çıkartırsın. O iş sende. Peki hangi rengi seviyorsun? En çok
2: sarı.
1: Sarı renk. Hı-hı. Öyle mi?
2: Evet.
1: Uğurlu sayım var mı?
2: Yok.
1: Yok. Hı-hı. Niye sarı renk bu arada?
2: Sarı güneş güzel böyle.
1: Ha, güzel mikrofon da sarı.
2: Evet Sputnik de sarı.
1: Sputnik'i beğendin mi bu arada? Ortamı
2: çok beğendim ben, çok bayıldım. Hiç böyle bir şey beklemiyordum.
1: Vallahi.
2: Ben onu diyordum işte, söyleyeyim mi o deminki esprimi?
1: Heh, söyle.
2: Amerika'ya gidince bana dediler ki sen CIA ajanı oldun dediler. Şimdi dedim ben Sputnik'e gidiyorum, KGB ajanı mı? Yani biraz yersiz bir şey olmuş olabilir ama öyle dediler.
1: İyi ki geldin vallahi billahi.
2: İyi ki geldim.
1: Ama biz bunun tekrarını bekliyoruz.
2: Tamam
1: yani
2: tabii ki.
1: Gerçekten biz doymadık.
2: Çok teşekkür
1: bu
2: ederim.
1: Bu sözü senden alalım lütfen.
2: Söz veriyorum. Birkaç şarkı sonra tekrar
1: harika.
2: Gelirim.
1: Yani biz seni zaten çok seviyoruz
2: çok
1: ama şimdi kat be kat sevdik.
2: Çok sağ olun.
1: İyi ki varsın sevgili Demet Sağroğlu.
2: Çok
1: birbirinden güzel şarkılarını bekliyoruz.
2: Çok mersi.
1: Allah sana uzun ve huzurlu güzel bir ömür versin.
2: Çok mersi. Allah ilerle karşılaştırsın
1: amin.
2: Herkesi.
1: Amin. Hanımlar beyler muhteşem bir sohbetti. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Yeni şarkılarda tekrar burada buluşacağız sevgili Demet Sağroğlu.
2: Hepinizi kucaklıyorum sevgili dinleyiciler. Hepinizi öpüyorum. Dikkat edin yoldakiler, iyi tatiller herkese, iyi çalışmalar. Bay bay.
1: Harika. Hoşça kalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlar tarihi öncesinde güneşten nasıl korunuyordu? Cilt kanseri oranları her geçen yıl biraz daha yükselirken dünya çapında insanlar da güneşten korunmanın çeşitli yollarına başvuruyor. Peki insanlar güneşin zararlı mor ötesi ışınlarından korunmak için ne yapıyordu? Nispeten yakın zamanlara dek insanların çoğu koyu tenliydi. Avrupa'da bile daha açık pigmentasyonun yaygınlaşması yaklaşık M.Ö. 1200'de başlayan Demir Çağı'nda gerçekleşti. Daha koyu ten, ultraviyole radyasyonuna karşı koruma sağlayan melanini daha fazla içerir. Ancak güneşin ışınlarını engelleyerek bedenin D vitamini üretme yeteneğini de azaltır. Bu nedenle açık tenin insanlar daha kuzeydeki enlemlere yerleştikçe yavaş yavaş evrildiği düşünülüyor. Çünkü buralardaki güneş ışığı yetersizliği fazla melanine sahip insanlarda kolayca D vitamini eksikliğine yol açabiliyordu. Elbette erken insanlar Afrika'da evrildi ve evrimsel tarihlerinin büyük bölümünü güneşin kavurduğu savanalarda geçirdi. Bu yüzden yaygın bir teori, atalardan gelen koyu pigmentasyonumuzun bizi cilt kanserinden koruyarak hayatta kalmamıza yardımcı olduğunu ileri sürüyor. Ancak bu yılın başlarında yayınlanan bir çalışma, Avustralya'da yaşayan Anglo-Kelt kökenli insanlar arasındaki cilt kanseri eğilimlerini analiz ederek bu fikre meydan okuyor. Melanin eksikliğine rağmen bu popülasyonun üyeleri genellikle üreme çağına ulaşana dek cilt kanserine yakalanmıyor. Bu da daha koyu pigmentasyonun doğrudan cilt kanseri tehdidine bir yanıt olarak evrilmemiş olabileceğini düşündürüyor. Çünkü daha güneşli iklimlerde yaşayan insanlar bile genlerini aktarmadan önce bu hastalıktan ölmüyor. Bunun yerine yüksek melanin düzeylerini destekleyen seçilim baskısı güneş radyasyonunun diğer zararlı etkilerinden bazılarından kaynaklanıyor olabilir. Bu etkiler güneş yanığına bağlı susuz kalmaya yol açabiliyor ve folat gibi fetüs gelişimini destekleyen hayati besinleri yok edebiliyor. Koyu tenli olanların bile yine de kendilerini güneşten koruması gerekiyor. Geçmişte en iyi doğal güneş kremlerinden biri aşı boyasıydı. Bu kil pigmenti mor ötesi radyasyonu dağıtmaya yardımcı olan demir oksit içeriyor. 2015 tarihli bir deneyde araştırmacılar daha ince taneli aşı boyasının daha yüksek bir güneş koruma faktörüne sahip olduğunu keşfetti. Levant bölgesindeki ünlü Kafes mağarasında yaşayan erken Homo sapiens bireyleri yerel aşı boyası kaynaklarını bilerek görmezden geldi ve bunun yerine 60 kilometre uzaktan daha ince taneli bir türü getirdi. Bu da onların aşı boyasının radyasyon engelleyici gücünün farkında olabileceğini düşündürüyor. Bugün bile aşı boyası Afrika'nın bazı yerlerinde güneş kremi olarak kullanılıyor. Tek başına ya da sade yağ veya hayvansal yağ gibi bir bağlayıcıyla cilde sürülüyor. İlginç biçimde arkeolojik kayıt aşı boyası kullanımında yaklaşık 40 bin yıl önce büyük bir artış olduğunu gösteriyor. Aşı boyası kullanımındaki artış güneşten korunmanın tarih öncesi insanlar için de en az bizim için olduğu kadar önemli olduğuna dair bir miktar kanıt sunuyor. Kendimizi ultraviyole radyasyonundan korumak, dünyanın manyetik alanının 300 yıl süren bir çöküşünden sağ çıkmamıza yardımcı olmuş olabilir. Peki tarih öncesinde insanlar güneşten nasıl korunuyordu? Yeni konu başlıkları.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuzu seçmek bazen şans işi gibi görünse de lezzetli bir karpuzu anlamanın bazı pratik yolları var. Kabuğundan sapına, ağırlığından çıkardığı sese kadar dikkat edeceğiniz birkaç ayrıntı tatlı ve sulu bir karpuz seçmenize yardımcı olabilir. İlk dikkat edilmesi gereken nokta karpuzun toprağa temas eden kısmındaki sarı leke. Bu lekenin krem ya da koyu sarı renkte olması karpuzun dalında yeterince olgunlaştığını gösteriyor. Lekenin çok açık renkte olması ise erken hasat edildiğini işaret edebiliyor. Kabuğun görünümü de önemli. Uzmanlara göre olgun karpuzların kabuğu parlak değil, mat bir görünüme sahip oluyor. Ayrıca aynı boyuttaki karpuzlar arasında daha ağır olanlar genellikle daha sulu çıkıyor. Karpuzun şeklinin simetrik olması kalite açısından önemli bir ipucu. Ezik, çökük ya da belirgin şekil bozukluğu bulunan karpuzları tercih etmemek gerekiyor. Sapının kurumuş ve kahverengiye dönmüş olması da meyvenin dalında doğal şekilde olgunlaştığını gösteriyor. Bir diğer yöntemse karpuza hafifçe vurup sesini dinlemek. Tok ve derinden gelen boşluklu bir ses karpuzun olgun ve sulu olduğuna işaret ederken, donuk ve kısa bir sesse yeterince olgunlaşmadığını düşündürebiliyor. Kabuğunda derin çatlak, ezik ya da küflenme bulunan karpuzlardan uzak durulması öneriliyor. Kesilmemiş karpuz serin ve güneş almayan bir yerde birkaç gün saklanabiliyor. Kesildikten sonra ise streç filme sarılarak ya da kapalı bir saklama kabında buzdolabında muhafaza edilmesi ve 3 ila 4 gün içinde tüketilmesi tavsiye ediliyor. Karpuzun lezzeti büyük ölçüde doğru seçim yapmaya bağlı. Kabuğunun görünümünden sapına, ağırlığından çıkardığı sese kadar dikkat edeceğiniz ipuçları olgun ve sulu bir karpuz seçmenizi kolaylaştırıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Madenci kaplumbağada deniz kaplumbağalarını araştırma, izleme ve koruma projesi kapsamında Manavgat Kızılot yuvalama kumsalında iki karetta karettaya uydu inceleme cihazı takıldı. İnci ve Mercan adı verilen karetta karettalar daha sonra Ulualan Halk Plajı'ndan denizde buluşturuldu. Deniz kaplumbağalarının göç rotaları, beslenme ve kışlama alanlarına ilişkin bilimsel veri elde edilmesi hedeflenen proje kapsamında 2024-2025 döneminde 4497 karetta karetta yuvasıyla 314867 yumurta kayıt altına alındı. TÜPRAK Proje Koordinatörü Cansu Ulusoy gazetecilere yaptığı açıklamada 3 yılda 6 karetta karettaya uydu izleme cihazı taktıklarını belirtti. Ulusoy, cihazların kaplumbağalara çiftleşme döneminde zarar vermemesi için 2-3 yıl içinde düşecek şekilde tasarlandığını ve pil ömürlerinin de yaklaşık 3 yıl sürdüğünü bildirdi. Proje gönüllüsü Meltem Mia Çorapçı ise bu yıl ilk kez kaplumbağaların sıcaklık ve davranışlarını da ölçen gelişmiş takip cihazları kullandıklarını, bu sayede türün davranış kalıpları hakkında kritik bilimsel veriler elde edeceklerini söyledi. Etkinliğe Antalya Vali Yardımcısı Salih Yüce, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Dilek Erkalaycıoğlu, TÜPRAK Sürdürülebilirlik Direktörü Jale Şakıyan Ateş, EKAT Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Onur Candan ve gönüllüler katıldı. Antalya'da Madenci Kaplumbağa adlı deniz kaplumbağalarını araştırma, izleme ve koruma projesi kapsamında İnci ve Mercan isimli iki karetta karetta denize bırakıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ukrayna çatışmasında 350'ye yakın çocuk hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanlığı Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova, kaçırılan Ukraynalı çocuklar efsanesi Batı propagandasını ifşa etme adlı yuvarlak masa toplantısında konuştu. Rus yetkili, Ukrayna ile yaşanan silahlı çatışma sırasında şimdiye kadar 346 çocuğun hayatını kaybettiğini, 1606 çocuğunsa yaralandığını söyledi. Lvova-Belova'ya göre Kiev rejiminin temsilcileri 2014'ten bu yana Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde aralarında küçük yaştakilerin de bulunduğu sivillere karşı çok sayıda suça karıştı. Rus yetkili, Ukrayna'nın bunu terörle mücadele operasyonu olarak adlandırdığını, ancak kendi vatandaşlarını yok etmeye yönelik bir savaş yürüttüğünün altını çizdi. Çocuk Hakları Komiseri ofisine insansız hava araçları saldırıları sonucu ölen ve yaralanan çocuklarla ilgili bildirimlerin her gün geldiğini, bu nedenle Rusya'nın uluslararası toplumun bu gerçeklerden haberdar olmasını sağlamasının önemli olduğunu belirtti. Rusya Çocuk Hakları Komiseri Lvova-Belova, Ukrayna ile yaşanan silahlı çatışma sırasında şimdiye kadar 350'ye yakın çocuğun hayatını kaybettiğini, 1606 çocuğunsa yaralandığını açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Japon bilim insanları kanser tedavisine dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Japon ağaç kurbağasının bağırsaklardan elde edilen bir bakterinin farelerde kolorektal kanser tümörlerini tek doz uygulamayla tamamen ortadan kaldırdığı açıklandı. Ancak araştırmacılar sonuçların yalnızca hayvan deneylerine dayandığını ve yöntemin insanlar üzerinde henüz test edilmediğini özellikle vurguluyor. Çalışma, Japonya İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından yürütüldü. Bilim insanları, kurbağalar, semenderler ve kertenkelelerden elde edilen 45 farklı bakteri türünü inceledi. Bunlardan 9'u kanser karşıtı etki gösterirken en başarılı sonuç, Evingela Americana adlı bakteriden elde edildi. Kolorektal kanserli farelerde yapılan deneylerde damardan verilen tek doz bakterinin tüm tümörleri tamamen yok ettiği bildirildi. Araştırmacılar, bu sonucun karşılaştırma amacıyla kullanılan bağışıklık tedavileri ve bazı kemoterapi yöntemlerinden daha etkili olduğunu ifade etti. Bilim insanlarına göre bakteri, kanserle iki farklı mekanizma ile mücadele ediyor. İlk olarak oksijenin az olduğu tümör dokusunda hızla çoğalıyor ve doğrudan kanser hücrelerine zarar veriyor. İkinci olaraksa bağışıklık sistemini harekete geçirerek T hücreleri, B hücreleri ve nötrofillerin tümör bölgesine yönelmesini sağlıyor. Böylece bağışıklık sistemi de kanser hücrelerinin yok edilmesine katkı sağlıyor. Araştırmada bakterinin sağlıklı organlarda çoğalmadığı da tespit edildi. Deneylerde bakterinin 24 saat içinde kandan tamamen temizlendiği, yalnızca hafif ve geçici bir iltihabi yanıt oluşturduğu, uzun süreli toksik etki görülmediği belirtildi. Araştırma ekibi yöntemi meme kanseri, pankreas kanseri ve melanom gibi diğer katı tümörlerde de test etmeyi planlıyor. Ayrıca bakteri tedavisinin kemoterapi ve immünoterapi ile birlikte kullanıldığında daha etkili olup olmayacağı da araştırılacak. Ancak uzmanlar bu yöntemin insanlar üzerinde kullanılabilmesi için kapsamlı güvenlik ve etkinlik çalışmalarının tamamlanması gerektiğinin altını çiziyor. Japon bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada Japon ağaç kurbağasının bağırsaklardan elde edilen bir bakteri, farelerde kolorektal kanser tümörlerini tek doz uygulamayla tamamen ortadan kaldırdı. Araştırmacılar, yöntemin henüz yalnızca hayvan deneylerinde başarılı olduğunu ve insanlar için kapsamlı testlerin sürdüğünü vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Kartalkaya yangınında oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişiden bazılarının yakınları, Bolu'dan Ankara'ya 8 gün sürmesi planlanan adalet ve farkındalık yürüyüşü başlattı. Yangında oğlunu kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, yaşananları canlı yayında şu sözlerle anlattı.
2: Yine hep birlikte dostlarımızla, bu acıyı bizle paylaşanlarla, adalet arayışı içinde olanlarla, bu ülkede yargıya olan güvenin en üst seviyede olmasını arzu eden, adaletin tesisi konusunda hiç şüphesi olmadığı bir ortam yaşamak isteyenlerle, duyarlı vatandaşlarımızla, ulusla birlikte olacağız ve basın açıklamasıyla bu talebimizi ve yürüyüşümüzün amacını ve neticelerini konuşacağız inşallah. Evet, bu yürüyüş 78 canımız için ve eksik kalan yargılama için başlatıldı. Biraz sonra o eksik kısma değineceğim. Bir adalet yürüyüşü olacaktır. Dolayısıyla bu bütün adalet arayışı içerisinde olan kişiler içindir. Devlet adalet hizmetini vatandaşları istemeden vermek zorundadır. Vatandaş eğer adalet için yollara düşüyorsa burada bir sorun vardır. Burada devletin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Biraz sonra ona değineceğim. Çalışma Bakanı'nın yargıyla nasıl dalga geçtiğine biraz sonra değineceğim ama geri iade ediyor. Şu anda dosya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nda, o sayın bakanın keyfinin gelmesini bekliyoruz. Yargıya olan saygısının gelmesini bekliyoruz ki birinci dairenin itiraz kabul gerekçelerimizin gereğini yerine getirerek etkili bir soruşturma yapıp sorumlu kamu personeli hakkında soruşturma izni versin ya da vermesin.
3: Şimdi siz Danıştay 9. Daire Başkanısınız. Aynı zamanda evet, yüksek yargıda görev yapan bir hukukçusunuz ve adalet yürüyüşü yapıyorsunuz. Aslında bu bir şey bize anlatıyor. Çünkü sizin hani adalet dağıtmanız gerekirken siz adalet arar durumuna gelmenizden birilerinin ya da bir karar vericilerin rahatsız olması gerekmiyor mu?
2: O kadar rahatsız olması gerekiyor ki bu bana göre gerçekten kelimeyi seçerek kullanmak istiyorum. Bizim ülkemizde yakışmayan bir durumdur. Ben 35 yıllık yargıcım. Çok şükür 35 yıldır vicdani kanaatime göre, kanunlara göre, hukuka göre karar verdim ve başımı da yastığa çok rahat koyuyarak uyuyorum. Şimdi ben eğer sokağa çıkıp adalet diye bağırıyorsam bu çok vahim bir durumdur ya. Bunu yetkililerin dikkate alıp ya ne oluyor diye bir ayağa kalkması lazım. Ne oluyor? Bu adam 35 yıl adalete hizmet etmiş, bu adam sokağa niye çıktı? Bunu sokağa iten nedenler nedir? Adaleti niye sokakta arıyor diye sorması gerekiyor. Ben de bunu soruyorum. Ama ben hem 35 yıllık bir yargıçım ama öte yandan 24 yaşında evladını yüzünü kefeniyle açıp bakamadan toprağa vermiş, ciğeri yanan bir babayım. Benim içimde acı kor olmuş yanıyor ama öfkem de o kadar büyük ki. Benim acımı dindiren, öfkemi de sabra dönüştüren ne biliyor musunuz? Adalete olan inancım. Ben eğer adalete olan inancımı kaybettiğim takdirde öfkeme mağlup olurum. Acım bana dünyaları yaktırır.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, Kartalkaya yangınında adaleti aramak için başlattıkları Ankara yürüyüşünü canlı yayında anlattı. 35 yıllık yargıcım diyen Gençbay, eğer bugün ben sokakta adalet diye haykırıyorsam bu ülkemiz adına son derece vahim bir tablodur diye konuştu. 24 yaşındaki evladını toprağa verdiğini söyleyen Abdurrahman Gençbay, acımı ve öfkemi ayakta tutan tek şey adalete olan inancım ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: En kaliteli şarkılar.
5: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yargıtay boşanma kararının kesinleşmesiyle taşınmazın aile konutu niteliğinde.

0: kaybettiğine hükmetti. Kararda bu aşamadan sonra aile konutuna dayanılarak tapu iptali ve tescil talebinde bulunulamayacağı belirtildi. Kocaeli Gölcük'te görülen bir boşanma davasında boşanma kesinleştikten sonra kadın eş rızası alınmadan aile konutunun üçüncü kişiye devredildiğini ileri sürerek tapunun iptalini, taşınmazın yeniden adına tescil edilmesini ve aile konut şerhi konulmasını istedi. Gölcük Aile Mahkemesi davacının tapu iptali ve tescil talebini kabul etti. İstinafın ardından dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi eşlerin boşanma kararının kesinleştiğine dikkat çekerek boşanmanın kesinleşmesiyle birlikte taşınmazın artık aile konutu niteliğini kaybettiğini, bu nedenle aile konutuna dayalı tapu iptali davasının konusuz kaldığını belirtti. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi kararı esastan kaldırırken Gölcük Aile Mahkemesi'nin hükmü de bozuldu. Boşanma davalarına ilişkin emsal niteliğinde bir kararı imza atan Yargıtay, boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte taşınmazın aile konutu vasfını kaybettiğine hükmetti. Kararda bu aşamadan sonra aile konutu gerekçesiyle tapu iptali, yeniden tescil ya da aile konutu şerhi talebinde bulunamayacağı vurgulandı. Kocaeli'nde görülen davada yerel mahkemenin tapu iptali yönündeki kararı bozulurken Yargıtay boşanmanın kesinleşmesiyle aile konutuna ilişkin hukuki korunmanın da sona erdiğini ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Ramazan Başak, Radyo Sputnik'te sanatçı Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın mali ve hukuki boyutunu değerlendirdi. Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak şunları söyledi.
2: Çok yanlış bulduğumu ifade ediyorum. Çünkü dün Haluk Levent'le ilgili bu konu açıklandığında, Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması yapıldığında sosyal medyada adeta bir meydan savaşı yaşandı. İşte Kızılaycılar, Ahbapçılar. Bir taraf işte Kızılay'ı şey yaparken gördünüz mü derken, diğer tarafta Kızılay'a çadırla ilgili şeyler. Şimdi bunlara hiç gerek yok. Yani hukuk devletinde bu tür soruşturmalar basına verilerek yapılmaz. Neyse, süreç hukuk anlamında ona göre takip edilir. O açıdan ciddi bir kafa karışıklığı var. Şimdi ifade ettiğiniz gibi ortada sadece Ocak 2025'te düzenlenmiş mali analiz raporu adı altında bir MASAK raporu var. Bunun 3 tür iddiası var bu operasyonla ilgili. Birincisi bahis oynama, savcılığın iddialarından bir tanesi bu. İkincisi örgüt, üçüncüsü kara para aklamak. Dolayısıyla şimdi bu 3 iddia ile ilgili şu anda soruşturma yürüyor. Şimdi bu elinizdeki rapor şüphelenilen, suç işlediği düşünülen savcılıklar tarafından kişi ve kuruluşların parasal hareketleri ve mal hareketlerinin incelenmesine yönelik oluşturulan bir rapor. Şimdi rapora baktığımızda raporda bu kişiler üzerinde çok yüklü miktarda şeyler var. Para transferleri var. Ve her üçünün de işte Ahbap Derneği'nde geçmişte çalıştığı birisini sanıyorum şu anda devam ettiği söyleniyor. Dolayısıyla bu Ahbap Derneği ile olan ilişkileri olan kişiler bu 3 kişi. Bu kişiler gelir durumuyla orantılı olmayan biçimde, ki raporda bunu özellikle vurgulamış denetçiler, gelir durumuyla orantılı olmayan biçimde yüklü miktarda para transferleri var. Ahbap sıradan bir dernek değil. Yani normal sıradan bir derneğsiz 2 yılda 3 yılda denetleyebilirsiniz. Evet, bunun bir mantığı olabilir. Sakınca teşkil etmeyebilir. Ama Ahbap çok göz önünde bulunan bir dernek. Dolayısıyla bırakın 2-3 yılda bir denetlenmeyi, belki de 1 yılda 2-3 defa denetlenmesi gereken, şu andaki yapıyla ilgili söylüyorum. Bankalar bildirdi, MASAK gereğini yapmadı, zamanını beklediler. Böyle bir olasılık da var ama yüksek bir olasılık değil bu. Dolayısıyla şimdi bunu bankalar da şey yapmış, es geçmiş, layıkıyla yerine getirmeme gibi bir ciddi soru işaretleri var. Şimdi 990 milyonluk bahis oynandı diyorsunuz. Şimdi bahis oynandıysa bu kişilerin hesapları anında zaten şey yapar, radara takılır.
3: Yani şimdi bir bankadaki hesaptan 900 milyon gibi bir para çıkışı,
2: evet.
3: Yani bir banka bunu farkına varmaması mümkün mü?
2: Yok.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, sanatçı Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın mali ve hukuki boyutunu değerlendirdi. Bu tür soruşturmaların kamuoyuna açıklanış biçimini doğru bulmuyorum diyen Başak, hukuk devletinde süreçler sosyal medya tartışmalarıyla değil, hukuk kurallarıyla yürütülmeli diye konuştu. Raporda Ahbap'la bağlantılı olduğu belirtilen kişilerin gelirleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para transferleri dikkat çekiyor diyen Başak, ancak bunların hukuken nasıl değerlendirileceği soruşturmayla netleşmeli dedi. 990 milyon liralık yasa dışı para hareketine de dikkat çeken Ramazan Başak, bankaların bunu fark etmemesi ve bildirim mekanizmalarının nasıl işlediği ciddi şekilde sorgulanmalıdır ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.
2: Bu haftaya bir ateşkes ihtimaliyle başlıyoruz. Netanyahu kabinesinin dün istişare ettiği durumu ve ilkesi olarak ateşkesi Lübnan'la, Gazze değil. Halbuki Lübnan'daki ateşkes Gazze'ye de bağlı ama böyle aktarılıyor. Onay verdiği Netanyahu'nun İsrail medyasına yansıyor. 2 gün içerisinde ateşkes beklentisi var ama bir yandan da İsrail ordusunun ateşkesin tırnak içerisinde bozulmasına kim bozacak diye sormak lazım elbette. Böyle bir ihtimale karşı Suriye-Lübnan sınırında hareket serbestisi istediği Amerikan tarafının da bu garantiyi sağladığı yolunda haberler var. Amerika'dan bir mektup bekleniyor. Bakalım ne çıkacak? Çünkü artık bir yılı aştı. Ben de ateşkes umutlarını her zaman aktarmaya çalışıyorum size. Hiçbirinden bir sonuç alınamadı. Geçen hafta Amerikalılar Gazze'de ateşkesi veto ettiler. 4. vetolarını kullandılar. Bakalım Lübnan'daki yansımalar, belki Hizbullah'ın durumu, o da tartışmalı. Askeri açıdan boyun eğdirildi, eğdirilmedi. Bakalım bu hafta ateşkes umutları bir yere bağlanacak mı?
0: Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bazı günler takvimlerde diğerlerinden farklı görünmez. Sabah olur, insanlar işe gider, çocuklar oyun oynar, marketler açılır, gazeteler dağıtılır. Ve kimse o günün yıllar sonra bir tarih olarak anılacağını düşünmez. 15 Temmuz 2016 böyle başladı. Bir cuma günü, yaz ortası. Türkiye yaklaşan hafta sonunu karşılamaya hazırlanıyordu.
2: Ankara'da bakanlıklarda mesai sürüyor, Genelkurmay Başkanlığı'nda günün olağan toplantıları yapılıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi yaz dönemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğansa ailesiyle birlikte Marmaris'te bulunuyordu.
1: Hiçbir resmi açıklama, hiçbir güvenlik duyurusu o günün olağan akışının değişeceğine işaret etmiyordu. En azından dışarıdan bakıldığında. Fakat Ankara'nın batısında Yeni Mahalle'de bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı yerleşkesinde saatler öğleden sonra yaklaşırken rutin bozuldu.
2: Saat 14.20. Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli bir binbaşı MİT'e geldi. Binbaşı MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a yönelik operasyon hazırlığını ihbar etti. İhbar anında değerlendirilmeye başlandı. Bu ihbar günün seyrini değiştiren gelişmelerden biri oldu.
1: İstihbarat tek başına anlam taşımaz, parçalar birleştiğinde bir resim ortaya çıkar. O gün de öyle oldu. MİT'e yapılan değerlendirmelerin ardından dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan saat 18'e doğru Genelkurmay Başkanlığı'na geçti.
2: Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la görüştü. Görüşmenin ayrıntıları kamuoyuna bütünüyle açıklanmadı. Bu görüşmenin ardından bazı acil askeri tedbirler alındı. İzinsiz askeri uçuşların durdurulması, kışlalardan zırhlı araç çıkışlarının engellenmesi ve bazı birliklerin kontrol altına alınmasına yönelik emirler bunlar arasındaydı.
1: Bu tedbirler darbecilerin zamanlamasını etkiledi. Başlangıç için planlanan saat öne çekildi. Aynı saatlerde İstanbul bambaşka bir gündemin içindeydi. Boğaz kıyısında yürüyüş yapanlar, iş çıkışı vapuru bekleyenler, hafta sonu tatiline yetişmeye çalışanlar. Hiçbiri saatler sonra bu şehrin iki yakasının tanklarla ayrılacağını bilmiyordu.
2: Saatler 20.30'a yaklaşırken Ankara'da olağan dışı hareketlilik belirginleşti. Genelkurmay karargahı içinde komuta kademesine yönelik ilk fiili müdahaleler başladı.
1: Daha sonradan mahkeme tutanaklarına giren bilgilere göre Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a darbe bildirisini imzalaması teklif edildi. Akar bunu reddetti. Bunun üzerine alıkonularak daha sonra Akıncı 4. Anajet üstüne götürüldü. Benzer şekilde bazı üst düzey komutanlarla da irtibat kesildiği anlaşıldı. Saat 20.50. İstanbul'da o sıradan cuma akşamı artık sona eriyordu.
3: Bir son dakika gelişmesi var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatıldığına dair bir son dakika bilgisi geldi efendim. Görüntüler geliyor.
2: Dakikalar sonra İstanbul'un iki yakasına birbirine bağlayan Boğaziçi Köprüsü'nde o ana kadar olağan akışında ilerleyen trafik bir anda durdu. Askeri araçlar köprü üzerine konuşlandı. Geçişler kapatıldı, trafik durdu. Araçlar sıkıştı, korna sesleri arttı.
1: İlk anlarda birçok kişi bunun bir güvenlik önlemi olduğunu düşündü. Aynı dakikalarda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de benzer bir tablo oluşuyordu. İstanbul'un kuzey aksı iki köprü üzerinden aynı anda kontrol altına alınmıştı. Saat 21'e yaklaşırken ilk görüntüler sosyal medyaya düştü. Köprü üzerindeki askeri araçlar paylaşımlar arasında hızla yayıldı.
2: Belirsizlik dakikalar içinde büyüdü. Televizyon kanalları olağan yayın akışını kesmeye başladı. Canlı yayınlar devreye girdi. Muhabirler köprülerden görüntü aktarıyordu. Ancak henüz kimse net bir bilgiye sahip değildi.
1: Ankara'da ise aynı dakikalarda farklı bir hareketlilik vardı. Gökyüzüne alçaktan uçan jet sesleri duyulmaya başladı. Bu ses başkenti yaşayanlar için sadece bir uçuş değildi. Arka arkaya tekrar eden geçişler gecenin tonunu değiştiriyordu.
2: Saatler 22'ye yaklaşırken Türkiye'nin gündemine düşen ilk net siyasi ifade geldi. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım bir televizyon kanalına telefonla bağlandı. Yaşananların Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grubun kalkışması olduğunu söyledi. Bu bir darbe girişimidir. Bu cümle kayıtlara geçen ilk resmi siyasi tanım oldu.
4: Başbakan Sayın Binali Yıldırım şu anda telefon hattımızda.
5: Doğrusu bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu.
1: Açıklama yapıldığı sırada Ankara'da hareketlilik daha da artıyordu. Kritik kurumların çevresinde güvenlik alarmı yükselmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı ve bazı stratejik noktalar kontrol altına alınmaya çalışılıyordu. Saat 23'e yaklaşırken bir başka kritik nokta devreye girdi. Ankara Oran'daki TRT Genel Müdürlüğü.
2: Silahlı askerler TRT binasına girdi. Yayın akışı kesildi. Stüdyolar boşaltıldı. Kontrol odasına müdahale edildi. Kısa bir süre sonra ekranlara bir bildiri yansıyacaktı. Ama o ana gelmeden önce Türkiye'nin birçok şehrinde insanlar televizyon başına kilitlenmişti. Ve artık gecenin geri dönüşü olmayan eşiği yaklaşıyordu.
1: TRT ekranlarında spiker Tijen Karaş, silahlı askerlerin gözetiminde kamera karşısına geçti. Yurtta Sulh Konseyi adını kullanan darbeciler adına hazırlanan bildiri okundu. Bildiride yönetime el konulduğu ileri sürülüyor, sıkı yönetim ilan edildiği iddia ediliyordu.
6: Bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayımlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir emridir. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden hareketle uluslararası ortamda barış, istikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir ilişki ve işbirliğini tesis etmek maksadıyla yönetime el koymuş.
2: Türkiye bir kez daha televizyon ekranlarından darbe bildirisi dinliyordu. Ancak bu kez geçmiş darbelerden farklı bir durum vardı. Bildiri okunuyordu. Fakat ülkenin tamamı darbecilerin kontrolünde değildi. TRT spikerinin yüz ifadesi Türkiye'ye yapılan kötülüğü anlatmaya yetiyordu.
1: Türkiye o akşamı artık bir olağan gün olarak bitirememişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan o saatlerde Marmaris'teydi. Bulunduğu otelde güvenlik riski oluşması üzerine hareketlilik başladı.
2: Kısa süre sonra gecenin ritmini değiştirecek bağlantı kurulacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir televizyon kanalına cep telefonu üzerinden bağlandı. Yüzü ekrana tam net yansımıyordu. Bağlantı zaman zaman kesiliyordu ama söyledikleri netti. Halkı meydanlara çıkmaya davet etti. Havalimanlarına, sokaklara, demokrasiye sahip çıkmaya çağırdı. Bu çağrı sadece bir siyasi açıklama değildi. Gecenin seyrini değiştiren dönüm noktalarından biriydi.
7: Milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur, milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler, ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: Dakikalar içinde Türkiye'nin birçok şehrinde hareket başladı. İnsanlar evlerinden çıktı, meydanlara yöneldi. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Konya'da, Gaziantep'te sokaklar dolmaya başladı. Bu görüntü gecenin ilerleyen saatlerinde daha da büyüyecekti. Ama aynı dakikalarda başka bir yer Türkiye'nin hafızasına kazınacak bir saldırıya hazırlanıyordu.
8: Milletin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız.
2: Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı hedef alındı. Helikopterler ve tesisler saldırıya uğradı. Ardından Özel Harekat Daire Başkanlığı bir başka saldırının hedefi oldu. Bu saldırıda çok sayıda polis şehit oldu. Artık bu bir hareketlilik değil, fiili bir çatışmaydı.
9: 20-10 merkez. Arkadaşlar, biz bize verilen emdiğimiz sütün görevini yapacağız.
10: Nerede?
9: Her arkadaşım görevinin başından ayrılmıyor.
10: 18 kişi mi?
9: Türk savaş uçağı, Türk milletini mi bombalayacak?
10: Şey görüşür.
11: Hayır, senin gibi geri zekalılar belki korkar da açılmasına gelir.
2: Aynı saatlerde Ankara'da bir başka kritik gelişme yaşanıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplanmıştı. Dönemin CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 15 Temmuz gecesi meclis kürsüsünde şunları söyledi.
12: Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel Bey'e veriyorum. Buyurun efendim.
13: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 93-94 yıldır seçimlere girer çıkarız. Yeneriz, yeniliriz ama asla darbecilere yenilmeyiz. Darbecilere teslim olmayız.
2: Milletvekilleri farklı siyasi görüşlere rağmen Cumhuriyet'in kalbinde buluştu. Ancak meclis çok geçmeden hedef alınacaktı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi savaş uçakları tarafından bombalandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez yasama organı fiili bir askeri saldırının hedefi olmuştu ve gece artık geri döndürülemezdi.
2: Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandıktan sonra şehirdeki tansiyon daha da yükseldi ama saldırılar durmadı. Meclis yerleşkesine yönelik saldırılar farklı zaman aralıklarıyla tekrar etti. Milletvekilleri ve meclis personeli sığınaklara yönlendirildi.
1: Aynı saatlerde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sivil yolcu terminali yoğun bir hareketlilik içindeydi. İnsanlar haberleri yeni öğreniyordu, bazıları çıkışlara yönelmişti. Bazıları ise gelişmeleri anlamaya çalışıyordu.
2: Kısa süre sonra havalimanı çevresinde askeri hareketlilik yaşandı. Sivil alanın kontrolü için girişimler oldu. Güvenlik güçleriyle darbe girişimine katılan FETÖ'cü askerler arasında çatışmalar çıktı. Ama gecenin merkezinde Ankara'nın kuzeyinde başka bir nokta vardı. Akıncı 4. Anajet Üst Komutanlığı o gecenin komuta merkezi haline gelmişti.
1: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve bazı üst düzey komutanlar bu üsse götürülmüştü. Her çatışmanın bir merkez üssü, her gecenin bir kırılma noktası vardır. 15 Temmuz'un kaybı ise iki ayrı noktada atıyordu.
2: Ankara'nın dışındaki Akıncı 4. Anajet Üssü ve Özel Kuvvetler Komutanlığı. Akıncı Üssü o gece darbe girişiminin yönetim merkeziydi. Alıkonulan komutanlar orada tutuluyor, Ankara'yı bombalayan jetler oradan kalkıyordu.
1: Ancak Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda gecenin seyrini tamamen değiştirecek bir emir verildi. Darbe girişimine katılan General Semih Terzi, karargahı ele geçirmek için kapıya dayanmıştı. Karşılarındaysa sadece bir asker vardı. Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir.
2: Aldığı emir netti. Karargahı teslim etme. Halis Demir, sonucunu bildiği o adımı attı. Silahını ateşledi. Terzi'yi etkisiz hale getirdi. Kendisi ise orada şehit düştü. Bu tek el silah sesi darbe planının komuta zincirini paramparça etti.
10: Ömer dedim, artık ülkemiz için ölüm kalım meselesi. 20 yıllık bir biz beraber mücadele ettik. Semih Terzi'nin hain ve alçak olduğunu, ülkeyi felakete sürüklediklerini, onun mutlaka öldürülmesini ifade ettim. Sonra belki bir kurtulma umudu olabilir diye bir tarif ettim bölgeyi. Ömer dedim, bunun sonunda şehadet olduğunu biliyorsun. Komutanım helal olsun dedi vatanına. Hakkını helal et dedim. Komutanım helal olsun. Siz de helal edin dedi. Bundan sonra işte görevini yerine getirdi.
1: Akıncı'daki darbeciler için panik, Türkiye içinse geri dönüşü olmayan direniş o an başladı. Komuta zincirinin kırılması gecenin en kritik eşiklerinden biri oldu. İstanbul'da ise Boğaz köprüleri hala kapalıydı. Tanklar ve zırhlı araçlar geçişleri kontrol altında tutuyordu. Ancak bu kez tablo değişiyordu. İnsanlar sokaklardaydı.
2: Cumhurbaşkanının çağrısı sonrası meydanlara çıkan kalabalıklar yavaş yavaş kritik noktalara yönelmeye başlamıştı. Gecenin en önemli kırılmalarından biri askeri hareketin tek yönlü kalmamasıydı. Bazı birlikler emirleri uygulamadı. Bazı noktalarda ise emniyet güçleri kontrolü yeniden almaya başladı.
1: Saatler ilerledikçe gece artık tek bir merkezden yönetilmiyordu. Farklı şehirlerde farklı çatışma hatları oluşmuştu ve sabaha karşı Türkiye çok ağır bir bilanço ile yüzleşecekti. Resmi verilere göre 15-16 Temmuz gecesi boyunca 251 kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi yaralandı.
2: Ama o an henüz hiçbir şey bitmemişti. Sadece gece yavaş yavaş sabaha dönüyordu. Saatler sabaha yaklaşırken Türkiye'nin farklı noktalarında çatışma hatları dağılmaya başladı. Ancak gecenin ağırlığı hala devam ediyordu. Ankara'nın kuzeyinde Akıncı 4. Anajet Üssü sabaha karşı güvenlik güçleri tarafından kuşatıldı. İçeride bulunan darbeci askerler teslim oldu.
1: Darbe girişiminin merkezine yönelik baskı bu noktada belirgin şekilde artmıştı. İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde gece boyunca süren bekleyiş yerini hareketliliğe bıraktı.
2: Sokaklara çıkan siviller, güvenlik güçleriyle birlikte köprülerde halka silah doğrultan darbecilere yaklaşmaya başladı. Saatler 6'yı gösterdiğinde İstanbul Boğazı'nın üzerinde güneş yeniden yükseliyordu. Ama bu herhangi bir cumartesi sabahı değildi.
1: Boğaziçi Köprüsü'nün üzerinde tanklar duruyordu, yerlerde boş kovanlar vardı. Ve köprüyü kapatan askerler silahlarını bırakarak teslim olmaya başladı. Gecenin karanlığı çekilirken geride ağır bir bilanço kalmıştı.
2: Ankara'da Akıncı Üssü'nün pistleri vurulmuş, darbe girişimi bastırılmıştı. Sokakları dolduran milyonlarca insan gözlerini kırpmadan sabaha karşıladı. Türkiye o sabahta 251 vatandaşını şehit vermiş, binlercesi yaralanmıştı. Meclis binası hasarlı, emniyet binaları yıkılmıştı ama devlet mekanizması ayaktaydı.
1: 16 Temmuz sabahı takvimler normal bir güne uyandı belki ama Türkiye sarsıcı, dönüştürücü ve asla unutulmayacak bir geceden çıkmıştı. Bir geceden çok daha fazlası. 16 Temmuz akşamı sokaklar yeniden doldu. Millet kazandığı demokrasiyi korumak için günlerce sürecek demokrasi nöbetlerini başlattı.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye siyasi tarihinde eşine az rastlanır bir uzlaşı dönemine girdi. Tarihler 7 Ağustos 2016'yı gösterdiğinde İstanbul Yenikapı Meydanı Cumhuriyet tarihinin en büyük buluşmasına ev sahipliği yaptı. Milyonlarca insan ellerinde sadece Türk bayraklarıyla tek bir meydanda toplandı. Bu miting sadece devasa bir kalabalığı bir araya getirmedi.
14: 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Gül, parlamentomuzun değerli başkanı, gazilik şerefine ikinci defa nail olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmail Kahraman, Sayın AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan, Sayın Genelkurmay Başkanımız, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Sayın Başbakanı, değerli misafirler, sevgili İstanbullular, 81 vilayetimizde meydanlarda canlı olarak bizleri takip eden kıymetli vatandaşlarım, dünyanın dört bir tarafında gözü ve gönlü bizimle olan kıymetli kardeşlerim, 15 Temmuz gecesi bir kez daha istiklali ve istikbali için kıyam eden, canı pahasına ülkesini Fethullahçı terör örgütüne, işgalcilere teslim etmeyen aziz milletim.
1: Aynı kürsüde iktidar ve muhalefet liderleri ilk kez yan yana durdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti, CHP ve MHP liderleriyle Genelkurmay Başkanı aynı çatı altında tek ses oldu. Siyasi farklılıklar, ideolojik ayrılıklar o gün Yenikapı'da paranteze alındı. Ortaya çıkan bu ortak duruşa literatürde Yenikapı ruhu adı verildi. Bu süreç, askeri vesayete ve darbe girişimine karşı milletin topyekün bir toplumsal mutabakat metniydi.
2: Yenikapı süreci, Türkiye'nin en zor virajlarından birini siyasi bir kenetlenmeyle aşmasının sembolü olarak kayıtlara geçti. Darbenin bastırılmasının ardından Türkiye, hukuk zemininde radikal bir mücadele dönemine girdi.
1: Tarihler 21 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde ülke genelinde 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi. Bu süreç ilk ilanından sonra yapılan uzatmalarla tam 2 yıl boyunca devam etti. O hal dönemiyle birlikte Türkiye'nin yönetim pratiğine yeni bir kavram dahil oldu. Kanun hükmünde kararnameler. Bakanlar Kurulu tarafından hızla çıkarılan bu kararnameler, devletin kılcal damarlarına sızan yapıları temizlemeyi amaçlıyordu.
2: Toplamda 30'un üzerinde KHK yayımlandı. Bu kararnamelerle FETÖ ile irtibatlı veya iltisaklı olduğu gerekçesiyle 125 binden fazla kamu görevlisi ihraç edildi. Askeri okullar kapatıldı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı başta olmak üzere tüm devlet kadroları yeniden yapılandırıldı. Yüzlerce vakıf, dernek, gazete, televizyon ve şirket kapatılarak mal varlıklarına el konuldu.
1: KYK'lar darbe tehdidini kurumsal düzeyde ortadan kaldırmak için en sert ve en hızlı hukuki enstrüman olarak kullanıldı. Ancak bu süreç, ihraç kriterleri ve hak arama yolları bakımından hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunda uzun yıllar sürecek büyük hukuki ve siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Devlet, kendi içindeki en büyük sızma hareketine karşı tarihinin en kapsamlı tasfiye operasyonunu bu şekilde gerçekleştirdi.
2: Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre darbe girişimi süreci de dahil olmak üzere son 10 yılda toplam 720.580 kişi hakkında FETÖ soruşturması açıldı. 83.836 kişi hakkında soruşturma ve yargılama süreci hala devam ediyor. Bu kişilerin 54.027'si hakkında soruşturma, 29.809'u hakkında ise ilk derece mahkemelerindeki yargılamalar sürüyor.
1: Bugüne kadar 636.744 kişi hakkında karar verildi. Bunların 127.102'si mahkumiyet, 124.861'i beraatle sonuçlandı. 11.107 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı alınırken 373.642 kişi hakkındaysa takipsizlik kararı verildi.
2: 2016 döneminde cezaevindeki tutuklu sayısı 120 bine kadar çıkarken 10. yıl itibariyle bu sayı 10.484'e geriledi. Cezaevinde bulunanların 9.634'ü hükümlü, 482'si ise tutuklu statüsünde bulunuyor.
1: Ayrıca haklarında adli kontrol kararı uygulanan kişi sayısı 193.082 olurken halen 33.837 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor. 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin 55 ilinde fiilen darbeye katılanlar için açılan 289 darbe davasının tamamı ilk derece mahkemelerinde karara bağlandı. Bu davalarda toplam 4.891 kişi hakkında mahkumiyet kararı çıktı. 1.634 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. 1.366 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 1.891 kişi ise süreli hapis cezası aldı.
2: 15 Temmuz gecesi yaşananlar Türkiye'nin iç siyasetindeki güç dengelerini ve ittifak yapılarını kökten değiştiren bir dönüm noktası oldu. Sokaklarda ve meydanlarda darbe girişimine karşı oluşan ortak refleks, ilerleyen süreçte AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni kurumsal bir işbirliğine taşıdı.
1: Kendisini yerli ve milli bir eksen olarak tanımlayan bu ortaklık zamanla resmiyet kazanarak Cumhur İttifakı adını aldı. Bu blok, devletin bekasını koruma ve terörle mücadele politikalarında tam bir uyum yakaladığını savundu. En somut etkisi ise yönetim sisteminde görüldü. İttifakın öncülüğünde 2017 anayasa değişikliğiyle Türkiye, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş yaptı.
2: Destekçileri bu sistemi kriz anlarında hızlı karar almayı sağlayan, istikrar getiren ve koalisyon dönemlerini bitiren bir reform olarak nitelendirdi. Ancak 15 Temmuz bağlamında doğan bu ittifak ve getirdiği sistem değişikliği geniş çaplı eleştirilerinde odağı oldu. Muhalefet ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ittifakın darbe sonrasındaki gücü tek elde topladığını ileri sürdü.
1: Kuvvetler ayrılığının ortadan kalktığı, meclisin denetim yetkisinin zayıfladığı ve yargı bağımsızlığının zedelendiği yönündeki eleştiriler siyasi gündemi uzun süre meşgul etti. Ayrıca ittifakın kutuplaştırıcı bir dil kullandığı, kendisinden olmayan kesimleri dışladığı ve 15 Temmuz'un ortak mirasını sadece belirli bir siyasi ajandayı tahkim etmek için kullandığı iddiaları, süreç boyunca demokratik gerileme tartışmalarını canlı tuttu.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi, askeri, bürokratik ve istihbari tüm boyutlarını açığa çıkarmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çok partili bir meclis araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon, aylarca süren çalışmaları kapsamında darbe gecesinin aktörlerini, akademisyenleri, gazetecileri ve eski bürokratları dinleyerek 1000 küsur sayfalık kapsamlı bir taslak rapor hazırladı.
1: Bu süreç, devlet arşivlerindeki FETÖ yapılanmasının kronolojisini ve örgütün sızma stratejilerini belgelemesi açısından önemli bir hafıza çalışması olarak kabul edildi. Ancak komisyonun faaliyetleri ve sonrasındaki süreç, kamuoyunda ve siyaset arenasında çok büyük tartışmaları ve eleştirileri de beraberinde getirdi.
2: Muhalefet partileri ve eleştirel çevreler, darbe gecesinin en kritik iki ismi olan dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ısrarlı taleplere rağmen komisyona çağrılmamasını veya gelmemesini sert şekilde eleştirdi. Cumhurbaşkanı ve Başbakan gibi dönemin kilit siyasi figürlerinin dinlenmemesi, HTS ve Baylo kayıtları gibi derinlemesine inceleme taleplerinin reddedilmesi, komisyonun hakikatin tam anlamıyla açığa çıkmasını engellediği iddialarını doğurdu.
1: Sürecin en büyük krizi ise raporun akıbetiyle yaşandı. Hazırlanan devasa rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünde öngörülen hukuki süreçleri tamamlayarak genel kurulda görüşülmedi ve resmi olarak yayınlanmadı. İlerleyen dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, teknik usullere uygun nihai bir raporun kendilerine sunulmadığını ve bu nedenle çalışmanın hükümsüz, kadük sayıldığını açıkladı.
2: İktidar kanadı muhalefeti rapora korsan ekmetinler yazarak süreci baltalamakla suçlarken, muhalefet ise iktidarın kendi sorumluluğunu ifşa eden muhalefet şerhlerini gizlemek için raporu kasıtlı olarak meclis arşivine koymadığını ileri sürdü. 15 Temmuz'u tüm şeffaflığıyla aydınlatması beklenen bu en üst düzey parlamento girişimi neticede siyasi bir hesaplaşmanın ortasında kalarak resmiyete kavuşamayan bir kayıp rapor tartışmasına dönüştü.
1: 15 Temmuz 2016 gecesine giden süreç bir günde örülmüş bir duvar değildi. Darbe teşebbüsünün arkasındaki FETÖ, askeri müdahale gücüne ulaşmadan önce devletin özellikle yargı ve emniyet bürokrasisindeki gücünü kullanarak sızma hareketini genişletti. Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran bir dizi operasyon ve dava süreci, ordunun ve bürokrasinin genetini değiştirerek darbe kadrolarının önünü açan en önemli basamaklar oldu.
2: Sürecin ilk ve en kapsamlı dalgası Ergenekon ve Balyoz davalarıyla başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki junta yapılanmalarını tasfiye etme iddiasıyla açılan bu davalar, zamanla uydurma dijital deliller, asılsız gizli tanık ifadeleri ve hukuk dışı yöntemlerle geniş bir tasfiye operasyonuna dönüştü. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ başta olmak üzere yüzlerce muvazzaf ve emekli general, amiral ve subay tutuklandı.
1: Benzer bir yöntem askeri casusluk davalarında da uygulandı. Yüzlerce nitelikli subay, fuhuş, casusluk ve şantaj gibi iddialarla ordudan ihraç edildi. Boşalan bu kritik komuta kademelerine ilerleyen yıllarda Yüksek Askeri Şura kararlarıyla FETÖ mensubu subaylar hızla terfi ettirildi. Bu operasyonlar sadece askeri kanatla sınırlı kalmadı.
2: Medya ve sivil toplum alanını da dizayn etmeyi amaçlayan örgüt muhalif sesleri kısmak için devreye girdi. Gazeteciler Ahmet Şık, Nedim Şener, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Doğan Yurdakul, Müesser Yıldız ve Soner Yalçın gibi isimler örgütün devlet içerisindeki yapılanmasını deşifre eden kitapları ve haberleri nedeniyle tutuklanarak susturulmak istendi.
15: MİT müsteşarının ifadeye çağrılması, eğer MİT müsteşarı ifadeyi verseydi ve tutuklansaydı arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Ama kendisine söyledim, kendisine kesinlikle gitmeyeceksin dedim. Yardımcıları ile ilgili yardımcılarını da göndermeyeceksin dedim. Eğer sana

0: biri başlatıldı.
1: Hükümet bu süreci yolsuzluk kılıfı altına meşru yönetime yönelik bir emniyet yargı darbesi olarak nitelendirdi. Bugün geriye dönüp bakıldığında Ergenekon'dan 17-25 Aralık'a uzanan bu süreçlerin devletin bağışıklık sistemini çökertmek, milli orduyu felç etmek ve 15 Temmuz'da tankların üzerine çıkacak olan darbeci kadroları devletin en kritik makamlarına yerleştirmek için tasarlanmış bütünsel bir stratejinin parçaları olduğu kabul edilmektedir.
0: Kumpas davalarının çökmesi ve 15 Temmuz'da yaşananların ardından Türkiye, tarihinin en büyük hukuki ve vicdani telafi süreçlerinden birine sahne oldu. Yıllarca darbeci, terörist veya casus yaftasıyla cezaevlerinde tutulan, rütbeleri sökülen ve toplumsal itibarları zedelenen yüzlerce subay, gazeteci ve aydın için hukuki iade-i itibar süreci başlatıldı. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın hak ihlali ve beraat kararlarıyla Ergenekon, balyoz ve askeri casusluk davaları tamamen çöktü.
1: Bu kararlar sadece sanıkların özgürlüğünü geri vermedi. Devlet nezdinde suçsuzluklarını da tescilledi. Mağdur edilen askerlerin rütbeleri, özlük hakları ve emeklilik unvanları yasal olarak iade edildi. Daha da önemlisi, bu davalar nedeniyle ordudan tahsiye edilmiş olan onlarca subay ve amiral görevlerine geri döndü.
0: Kumpas mağduru subayların bir kısmı ilerleyen Yüksek Askeri Şura toplantılarında generalliğe ve amiralliğe terfi ettirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kritik komuta kademelerine getirildi. Cezaevinde hayatını kaybeden Kuddusi Okkır, Ali Tatar ve Cem Çakmak gibi isimlerin aileleri ve kamuoyu nezdinde ise bu süreçler acı birer vicdani muhasebeye dönüştü.
1: Ancak bu büyük telafi hareketi süreç içinde kendi yapısal tartışmalarını ve eleştirilerini de doğurdu. Mağduriyetlerin büyüklüğü karşısında devletin ödediği maddi tazminatların yetersiz kalması, cezaevinde geçen yılların ve kaybedilen sağlıkların geri getirilemez oluşu hukuki çevrelerde sıkça eleştirildi.
0: En büyük tartışma ise kapsayıcılık ve zamanlama üzerinden yürüdü. Muhalefet ve sivil toplum kuruluşları iktidarın bu iade-i itibar süreçlerini ancak FETÖ'yle kendi yolları ayrıldıktan sonra başlattığını, kumpaslar sürerken bu davaların savcısı olunduğunu hatırlatarak eleştirilerde bulundu. Ayrıca 15 Temmuz sonrasındaki olağanüstü hal ve KHK süreçlerinde de yeni mağduriyetler yaratıldığı, geçmişin kumpas mağdurlarına gösterilen hukuku hassasiyetin yeni tasfiyelerdeki kurunun yanında yanan yaşlar için gösterilmediği iddiaları hukuk güvenliği tartışmalarını canlı tuttu.
1: Tüm bunlara rağmen iade-i itibar süreci devletin kendi eliyle yarattığı bir adaletsizliği yine hukuk zemininde kabul ve tahmin etme çabası olarak tarihe geçti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye içindeki operasyonel gücünü büyük ölçüde kaybeden FETÖ, varlığını ve faaliyetlerini ağırlıklı olarak yurt dışı yapılanması üzerinden sürdürmeye başladı.
0: Örgüt, Türkiye'deki kurumsal tasfiyelerin ardından finansal, lojistik ve insan kaynağı merkezini başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere küresel bir ağa kaydırdı. Örgüt lideri Fethullah Gülen'in Pensilvanya'da ölmesinin ardından yapı içinde iç hesaplaşmalar ve liderlik mücadeleleri baş gösterse de örgüt yurt dışındaki eğitim kurumları, düşünce kuruluşları, lobicilik şirketleri ve sivil toplum maskeli dernekleri üzerinden uluslararası varlığını korumaya çalışıyor.
2: Değerli izleyenler, son dakika gelişmesi olarak da veriyoruz. FETÖ'ye yakın internet siteleri silahlı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğünü duyurdu. FETÖ elebaşı terörist Gülen öldü. Değerli izleyenler, vatan haini, millet düşmanı, cumhuriyet düşmanı, din düşmanı Fethullah Gülen öldü. Son dakika olarak ekrana getiriyoruz.
1: Gittikleri ülkelerde kendilerini siyasi sığınmacı ve insan hakları savunucusu olarak pazarlayan örgüt üyeleri, Türkiye karşıtı uluslararası kamuoyu oluşturma faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti, darbe girişiminin ardından örgütün bu küresel ağına karşı tarihin en kapsamlı diplomatik ve hukuki iade sürecini başlattı.
0: Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları kanalıyla aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu yüzlerce isim için binlerce sayfalık kırmızı bülten ve iade dosyası hazırlandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bazı ülkelerde yürüttüğü sınır ötesi operasyonlarla onlarca üst düzey FETÖ mensubu Türkiye'ye getirilerek yargı önüne çıkarıldı.
1: Balkanlar, Afrika ve Orta Asya'daki birçok ülkede örgüte ait okullar Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi veya kapatıldı. Ancak Türkiye'nin yürüttüğü bu iade süreçleri özellikle Batı dünyasında büyük bir bürokratik ve siyasi tıkanıklıkla karşı karşıya kaldı.

0: Başta ABD, Almanya, İngiltere ve Yunanistan olmak üzere birçok ülke Türkiye'nin gönderdiği iade dosyalarını hukuki standartların yetersizliği, siyasi motivasyon şüphesi ve adil yargılanma hakkı ihlali gibi gerekçelerle reddetti veya süreci zamana yaydı. İktidar kanadı bu tutumu batılı devletlerin Türkiye'ye karşı terör örgütlerini birer maş olarak kullanması ve ikiyüzlü bir dış politika izlemesi olarak sert şekilde eleştirdi.
1: Sonuç olarak FETÖ'nün yurt dışı yapılanması ve iade talepleri süreci hukuki bir hesaplaşma olmanın ötesine geçerek Türkiye ile Batı dünyası arasında uzun yıllara yayılan kronik bir dış politika ve diplomasi krizine dönüştü.
0: 15 Temmuz 2016 sıradan bir cuma gününden, bir takvim yaprağından çok daha fazlası. Kumpas davalarıyla örülen karanlık bir sürecin tanklarla sokağa taşan en uzun gecesi.
1: O gece kurşunlara göğüs giren sivil iradeyle devletin kılcal damarlarına sızan bir yapının tasfiyesi yan yana yazıldı. Sonrasında yaşananlarsa Türkiye'yi yeni ittifaklara, yönetim sistemlerine ve derin hukuki tartışmalara taşıdı.
0: Kimileri için bu gece sadece tarihi bir demokrasi zaferiydi. Kimileri içinse sadece demokrasi zaferi değil, siyasi sonuçlarıyla yapısal bir kırılma noktası. Bugün tüm bu tartışmaların ortasında değişmeyen tek bir gerçek var. 15 Temmuz şehitleri, gazileri ve dönüştürdüğü devlet yapısıyla Türkiye'nin kolektif hafızasına kazındı.
1: Toplumlar hafızalarıyla yaşar. Tarih sadece kriz anlarını değil, o en uzun geceden ders çıkarıp yarınını ortak akılla ve adaletle inşa edebilenleri yaşatır.

0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
2: Yayında.
1: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için Schengen vizesi son yıllarda yalnızca bir seyahat izni olmaktan çıktı. Artan maliyetler, aylar süren randevu bekleyişi, red kararları ve tartışmalı uygulamalar Schengen sürecini hem ekonomik hem de hukuki açıdan tartışmaların odağına taşıdı. Pasaporttan vize harcına, seyahat sağlık sigortasından aracı kurum ücretlerine kadar uzanan masraflar nedeniyle ilk kez Schengen vizesine başvuracak bir kişinin cebinden çıkan tutar 20 bin lirayı aşarken yapılan tüm ödemeler vizenin alınacağını da garanti etmiyor. Schengen başvurusu yapacakların ilk olarak geçerli bir pasaporta sahip olması gerekiyor. 2026 yılı tarifesine göre 10 yıllık bordo pasaportu için 14.761 lira 40 kuruş ödeniyor. Buna Avrupa Birliği'nin kısa süreli Schengen vizeleri için uyguladığı 90 euroluk vize harcı ekleniyor. Vize başvuruları büyük ölçüde yetkili aracı kuruluşlar üzerinden yapıldığı için hizmet bedeli de ayrıca tahsil ediliyor. Bu ücret başvurulan ülkeye göre değişmekle birlikte ortalama 30 ila 45 euro arasında değişiyor. Başvurunun zorunlu kalemleri bununla da sınırlı değil. En az 30 bin euro teminatı seyahat sağlık sigortası yaptırılması gerekiyor. Poliçenin kapsamına göre bunun maliyeti ortalama 800 ila 2000 lira arasında değişiyor. Biyometrik fotoğraf, banka hesap dökümleri, belge çıktıları, kargo ve ulaşım giderleri de eklendiğinde ilk Schengen başvurusunun maliyeti euro kuruna bağlı olarak 20 bin liranın üzerine çıkıyor. Avrupa Komisyonu'nun yayınladığı 2025 Schengen vize istatistikleri verilerine göre Türkiye'den yapılan Schengen başvuruları 1 milyon 268 bin 376'ya yükseldi. Böylece Türkiye, Çin'in ardından Schengen vizesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke oldu. Komisyon verilerine göre Türk vatandaşlarına yaklaşık 1 milyon 72 bin Schengen vizesi verilirken başvuruların %14,6'sı reddedildi. İktisadi Kalkınma Vakfı'nın Avrupa Komisyonu verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre ise Türk vatandaşlarının 2010-2025 yılları arasında yalnızca Schengen vizesi başvurusu ücretleri için ödediği toplam tutar yaklaşık 890 milyon euroya ulaştı. Ancak son dönemde vatandaşların karşı karşıya kaldığı tek sorun yüksek maliyet değil. Schengen vizesine randevu krizi de büyümeye devam ediyor. Özellikle yaz sezonunda birçok Avrupa ülkesinin konsolosluklarında randevular dakikalar içerisinde tükenirken aylar sonrasına tarih verilmesi seyahat planlarını da zorlaştırıyor. Randevu krizine ilişkin en dikkat çeken durumsa bot yazılımlarla randevu toplandığı iddiaları oldu. Ticaret Bakanlığı, Schengen randevularının otomatik yazılımlarla alınarak daha sonra yüksek ücretlerle satıldığı yönündeki iddialar üzerine inceleme başlattı. Bakanlık, aralarında yetkili aracı kuruluşlarla çalışan firmaların da bulunduğu 7 şirket hakkında denetim yürütüldüğünü açıkladı. İddialara göre bazı kişi ve şirketler ücretsiz alınabilen randevuları yüzlerce euro karşılığında yeniden satıyor. Öte yandan Avrupa Birliği 2025 yılında Türkiye'den Schengen vizesine başvuran Türk vatandaşları için Cascade kuralı yani kademeli vize uygulamasını hayata geçirdi. Buna göre daha önce Schengen vizelerini kurallara uygun kullanan başvuru sahipleri belirli şartları sağlamaları halinde sırasıyla 1, 3 ve 5 yıla kadar geçerli çok girişli vize alabiliyor. Ancak uygulama otomatik bir hak tanımıyor. Uzun süreli vize verilip verilmeyeceğini ilgili konsolosluk karar veriyor. Schengen uygulamalarına yönelik eleştiriler spor organizasyonlarına da yansımış durumda. Bu yıl 20.si düzenlenen ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluğun simgesi olarak görülen Kaş-Meis yüzme maratonunda da vize uygulamaları gündeme oturdu. Yarışın 3,5 kilometrelik parkurunda mücadele eden ve 45-54 yaş kategorisinde dördüncü olan padı dalış eğitmeni ve turizmci Can Kahvecioğlu, startı Meridi Meis adasına geçebilmek için sporculardan Schengen vizesi istenmesine tepki gösterdi. Radyo Sputnik'te Fethi Yılmaz'a yazıyorum programında konuşan Kahvecioğlu, 20 yıldır düzenlenen ve iki ülke arasındaki dostluğu simgeleyen organizasyonda Türk sporcuların Avrupa'ya kaçacak potansiyel göçmen gibi değerlendirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Kahvecioğlu, bu organizasyon 20 yıldır yapılıyor. Tek amacı yarışın startını almak olan sporculardan Schengen vizesi isteniyor. Aynı Avrupa Birliği kuralları Türk vatandaşlarının günlük vizeyle Yunan adalarına alışveriş için gitmesine engel olmuyor. Dostluğu simgeleyen bir organizasyonda sporcuların bu şekilde değerlendirilmesi organizasyonun ruhuyla bağdaşmıyor diyerek uygulamanın gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Schengen vizesiyle ilgili tartışmalar Avrupa Birliği kurumlarının da gündemine geldi. Türk vatandaşlarının yaşadığı randevu, red ve uzun bekleme süreleriyle AB-Türkiye Gümrük Birliği uygulamalarındaki dengesizlik iddiaları Avrupa Ombudsmanı'na taşındı. Avrupa Birliği hukuk ağlarında çalışan avukat doktor Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu'yla eski devlet bakanı Bülent Akarcalı'nın yaptığı başvuruda Avrupa Komisyonu'nun 1963 tarihli Ankara Anlaşması ve ek protokolden doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin incelenmesi talep edildi. Başvuruda Schengen vizesi sorununun yalnızca siyasi değil, Avrupa Birliği'nin kendi hukukunu uygulayıp uygulamadığı açısından da değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Bugün gelinen noktada Schengen vizesi Türk vatandaşları açısından yalnızca Avrupa'ya seyahat edebilmenin ön koşulu olmaktan çıkmış durumda. Artan maliyetler, aylar süren randevu bekleyişi, red kararları ve uygulamalara yönelik hukuki tartışmalar vize sürecini giderek daha da karmaşık hale getiriyor. Avrupa Komisyonu verilerine göre Türkiye, Schengen vizesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke konumuna korurken, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın hesaplamasına göre Türk vatandaşlarının son 15 yılda yalnızca vize başvuru ücretleri için ödediği tutar 890 milyon euroya ulaştı. Pasaport, seyahat sağlık sigortası, aracı kurum hizmet bedelleri ve diğer zorunlu masraflarda eklendiğinde gerçek maliyet bunun çok daha üzerine çıkıyor. İlk kez Schengen vizesine başvuracak bir kişinin cebinden 20 bin liranın üzerinde para çıkmasına karşın yapılan tüm ödemeler vize alınacağını garanti etmiyor. Schengen sürecine ilişkin tartışmalar hem vatandaşların yaşadığı mağduriyetler hem de Avrupa Birliği'nin kendi hukuki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği sorusuyla birlikte önümüzdeki dönemde de gündemde kalmaya devam edecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik.
3: Take the ribbon from your hair.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.
2: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum tekrar yayını.
2: Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum başlıyor.

0: Bugün 14 Temmuz Salı, saatler 19.08'i gösteriyor. Ben Fethi Yılmaz yazıyorum programında. Radyo Sputnik'tesiniz efendim. Hemen WhatsApp ihbar hattımızın telefon numarasını paylaşayım. 0505 171 66 56. 0505 171 66 56 diyelim. Hemen konu başlıklarına geçelim. Haluk Levent soruşturmasının merkezindeki MASAK raporu ne diyor? MASAK raporunu tek tek okuduk burada, MASAK raporu ve anlatacağım size detaylarıyla, öyle söyleyeyim. 28 sayfalık bir rapor bu. Tarihi ilginç, para trafiği ilginç. Tüm bu para trafiklerinin, para trafiğinin detaylarını sizinle paylaşacağız. Tabii buradaki 3 isim önemli. Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Godaliner. Kim? Kim bu isimler? MASAK raporunun, MASAK raporu bahsedilen, şu an konuşulan bu işte para trafiği ile ilgili konuşmaların tamamı bu MASAK raporundaki trafikten bahsediliyor. Milyar TL'lerden bahsediyoruz. Çok ilginç bağlantılar var. O yüzden bu MASAK raporunun tarihine dikkat çekeceğiz ve 1,5 yıldır neden işlem yapılmadı, neden beklendi sorusunu soracağız. Çünkü öyle bir para trafiği ki 2020'den 2020-2024 arasında, o yüzden bazı ilginçlikler var. Tabii soruşturmanın devamında bu sorulara yanıt gelir mi bakacağız, ama biz basın mensubu olarak, gazeteci olarak sorularımızı soracağız efendim. Milyarlarca liralık transfer nasıl dikkatlerden kaçtı? Bir diğer sorumuz bu olacak. Haluk Levent yaptığı açıklamada kimlere mesaj veriyor? O açıklamadan bahsedeceğiz. Ve başka bir soruşturma, yine bu soruşturmayla bağlantılı. Şile Bizi Festivali'ndeki usulsüzlükler nasıl yapıldı? Bunu detaylandıracağız ki burada Haluk Levent'in kardeşi bu Şile operasyonundan dolayı tutuklu. Hakkında ikinci kez bugün bir gözaltı kararı da, yine Haluk Levent'le ilgili devam eden soruşturmayla ilgili bir gözaltı kararı da verildi. O son bilgileri de vereceğiz. Şirketlerine kayyum atandı. Hüseyin Başaran çok konuşuluyor. İş adamı Hüseyin Başaran'ın ahbaba Haluk Levent'e yaptığı bağış, tırnak içinde bağış diyorum, çok ilginç. O bağışın detaylarını, yani kız yurdu diye konuşulan mesele, daha sonra lüks plazalar ve 2,5 milyar TL'ye yakın bir gayrimenkulün devredilmesi. Bunun içinde çimento fabrikası da var, Karaman'da arsa da var. Diyeceksiniz ki şimdi bunların kız yurduyla ne ilgisi var? İşte bunu soracağız biz de. Bu detayları paylaşacağız sizinle. 2,5 milyar dolar değerindeki o tırnak içinde bağışlar neler? Onu konuşacağız. Çünkü bu tablo tek başına medyada şimdi daha çok ahbap ve deprem yardımları üzerinden konuşuluyor. Bu konuyla ilgili henüz ahbapın ya da Haluk Levent'in MASAK raporuna dair bir şey çıkmış değil. Keza vakıflar kanunu gereği bu kurumlarda denetleniyor. Bunlar denetimden mi kaçtı? Biz burada çünkü bahsedeceğimiz MASAK raporu ahbap kurucuları, Ahbap Derneği'nin kurucuları ve orada görev almış isimlerin kişisel hesapları üzerinden yapılan paralar, milyar TL'ler. Ve bunlar nasıl dikkatten kaçtı? Tırnak içinde dikkatten kaçtı derken 4 yıldır 2020-2024 yıllarını kapsayan, öte yandan Ahbap'a dair ya da Haluk Levent'e dair bir MASAK raporu henüz çıkmış değil. Çıkar mı? Soruşturma devam ederken çıkar. Ama ilginç bilgiler var. Onları paylaşacağız. Dünyayı besleyen 14. devlet olup enflasyonda başı çekiyoruz efendim. Bunu paylaşacağız. Her 4 kişiden biri tatil yapabiliyor ancak. Bu verileri paylaşacağız. Yaz aylarındayız. Ve Türkiye'de geçen yıl 2,5 milyon insan yer değiştirmiş. Nereye gitti bu insanlar Türkiye içerisinde? Bu detayları vereceğiz diyelim. Şimdi detaylara geçelim. Ben çok ağır konuşmayayım da size dair. Nazım'ın şu şiirini sadece okuyayım. Diyor ya, akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun. Kardeşim, bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Bocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin hemen. Ve adeta mahrur koşarsın salhaneye. dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak, kabahat senin. Demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin, canım kardeşim.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: İstanbul'da bir dolu belediyeler var ve bunlardan bir tanesine ismini bile koparamadık biz. Yani bir salona isim vermek bu kadar zor olmamalı. Müracaat ettik. Maltepe'ye ettik. Kartal'a ettik. Kadıköy'e ettik. Beşiktaş'a, Bakırköy'e. Çeşitli zamanlardır çeşitli müracaatlarımızın geri bildirimini alamadık. Duyusu şu anda bir dernek çalışması bünyesinde koro çalışmalarını yürütüyor ve derneğimizin başında 5 tane arkadaşımız var ve onun bünyesinde götürülen çalışmalar kendisini kıt kanaat bir yer edinme çabasında aidatlarını bile ödeyemeyen, vereceği kira paralarını düşünmek zorunda kalan ve çeşitli bir yerlere gitmek için mutlaka bir yerlerin desteğine ihtiyacı olan bir konumdayız. Şimdi bunlar birer şikayet unsuru olarak algılamasın dinleyiciler. Biz aslında kendi yanımızda kavrulmaya çalışıyoruz ve bu gayretimiz sonuna kadar da sürecek. Lütfetsinler de oturup düşünsünler. Ruhusunun bir salona ismini veriniz bu kadar zor olabilir mi?
0: Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programında Ruhi Su köşesindesiniz efendim. Biraz önce dinlediğiniz ses Ruhi Su Dostlar Korosu'nun o dönem şefi olan Refik Köksal'a aitti. 2,5 yıl önce bu programda İstanbul'un ilçelerini tek tek saydı. Daha sonra bu başvuru İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de yapıldı. Lütfetsinler de Ruhi Su'nun isminin bir salona neden verilmediğini bir düşünsünler demişti. Bu sözler sonrasında, bu programdaki bu sözler sonrasında biz de Ruhi Su köşesini başlattık bu programda. Neden? Çünkü Ruhi Su'nun ismine konan bu ambargonun kaldırılana kadar, bu sansürün, bu yasağın kaldırılana kadar, İstanbul'da pozitif bir sonuç alınana kadar, Ruhi Su'nun ismi bir salona, bir yere verilene kadar devam edecek diyelim. Diğer konu başlıklarımıza geçelim.

0: hakikat. Hakikat önemlidir. Biz de gazeteciyiz, o yüzden hakikati anlatmaya ve hakikati bulma çabamız devam edecek. Ali Cibran'ın güzel bir sözü var. Hakikat iki kişiye muhtaçtır diyor. Biri onu dillendiren, diğeri onu anlayan. Biz dillendiren olacağız. Sabahattin Ali'nin güzel bir sözü var. Diyor ki, ey bir cılız kalemden gelen hakikat, sen devleri korkutacak kadar mı korkunsun? Gerçek güçlüdür. Gerçekten korkanlar gerçeği söyleyenleri hedef alırlar. Emizoğlu'nun şu sözüne hep atıf yapılır. Gerçeği susturup yer altına gömseniz bile büyüyecektir. Gerçek yürüyor, onu hiçbir şey durduramaz.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, devam edelim. Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturma kapsamında bugün bir ek gözaltı, daha ek gözaltı düzeltiyorum. Gözaltı sayısı 39'a çıktı. 14 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Haluk Levent'in gözaltına alınanlar derken daha önce Şile'deki, İstanbul Şile'deki soruşturmadan dolayı tutuklu olan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil. Haluk Levent'in gerçek soy ismi Acil'dir. Berkant Acil hakkında da gözaltı kararı verildi. Toplamda gözaltına alınan kişi sayısı 39'a çıktı efendim. Neydi bu Şile'deki usulsüzlük? Neydi bu Şile'de yapılan soruşturma konusu olan konu? Şile'de 2024 yılında 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali düzenleniyor efendim. 2024 yılında yapılan festival bu. Ve buraya Şile Bezi Festivali'ne Berkant Acil ve Arif Sevik belediye yetkilileriyle gizlice buluştukları ve ihale yerine, çünkü bu festivaller olduğunda firmalara ihale ediliyor ya bunlar, ihaleyi kazanan alıyor onu açık ihale yöntemiyle, ama burada bir rüşvet karşılığında doğrudan, ihalesiz doğrudan Sur Müzik isimli Mehmet Sait Köse'nin sahibi olduğu Sur Müziğe veriliyor bu ihale. Yani 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali'ni düzenleme. Bilir kişiler inceliyorlar ve Sur Müziğin aslında kağıt üstünde bir vitrin olarak kullanıldığını, sağda Arif Sevik, festivalin asıl gerçekleştirenin Berkant Acil'le ait olan Koşan Adam adlı firma olduğu ortaya çıkıyor. Masak verileriyle bu yöntemin sadece Şile'de değil, birçok belediyede de, paravan şirket kullanarak belediyelerde de yapıldığı görülüyor efendim Masak raporuna dair. Bunlar hala, altını çizerek söylüyorum, soruşturma devam ettiği için iddia boyutundadır. Masak verilerinden ve diğer ilgili soruşturmadaki evraklardan bahsederek devam ediyoruz. Şimdi buradaki asıl mesele, bir diğer mesele şu: bu festivalde, 2024 yılındaki festivalde işte sanatçılar sahneye çıkıyorlar. Sıla, Volkan Konak, Melek Mosso, Can Bonomo, Buray, Gazepink, Sena Şener, Atiye, Babazula, Zeynep Bakşi, Karatay ve Erdal Erzincan gibi ünlü sanatçılar sahne alıyorlar. Çok normal festivallerde. Ancak festivallerde bu verilen ücretin, yani fatura edilen ücretin çok çok altındaki ücretleri sanatçılara verdiği, ancak sahte faturalarla bu fiyatların şişirildiği söyleniyor ki savcılık bu sanatçıları da ifadeye çağırıyor ve soruyor, siz bu ücreti mi aldınız? İşte sanatçı diyor ki, ben 200 bin lira aldım ama siz 4,5 milyon almış görünüyorsunuz sahte faturayla. Böyle bir sistem yapılmış. Sadece bu değil, işte ses, ışık, sahne kurulumu adı altında hiçbir hizmet alınmadan bir anlamda orada sahte faturalarla fiyatın fahiş şekilde yükseltildiği söyleniyor. Bu bilirkişi raporlarına da yansımış bu anlamda ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama gerekçesiyle şüpheliler hakkında kanaate varılmıştır diyor bilirkişi raporunda efendim. Yöntem böyle. Bu Şile'deki, Şile meselesi oradan yürüyor ve burada Haluk Levent'in kardeşi de şu an bu soruşturma kapsamında tutuklu. Bir anlamda aslında soruşturma, yani takip edilirken hem Haluk Levent hem Şile soruşturması da Ahbap soruşturmasıyla bir şekilde bugün itibariyle bağlanmış durumda. Çünkü ikinci gözaltı, yani 14 kişinin, bugün 14 kişinin hakkında verilen gözaltı kararında Haluk Levent'in kardeşi tutuklu olan Berkant acilde yer alıyor efendim. Diyelim, şimdi gelelim MASAK raporuna. Bu çok konuşulan Haluk Levent soruşturmasında, yani Ahbap yöneticileri, hatta kurucularının olduğu MASAK raporuna gelelim efendim. Bu MASAK raporunu şöyle, 28 sayfalık bir MASAK raporu bu. Tarih çok ilginç. 18 Şubat 2025 yılında MASAK raporu bitmiş. Bu rapor bitmiş. Ve kimle ilgili bu MASAK raporu? Alper Çelik, Zafer Yay, Emrah Gödeliner. Bunlar hem Ahbap Derneği'nin kurucuları arasında, hem de Emrah Gödeliner de aynı zamanda yöneticilerden biri. Mali işlerinden sorumlu. Ama buradaki tuhaf olan durum şu. 1,5 yıl önce, bu soruyu unutmayın, sonda bir daha hatırlatacağım, neden sorduğumu da anlatıyorum. 1,5 yıl önce hazırlanmış bu MASAK raporu, soruşturma ise yeni başlamış. Neden? Çünkü olağan akışa aykırı bir para trafiği var. Milyar TL'ler. O detaylara geçeceğiz ki MASAK raporunda da diyor ki şahısların gerçekleştirdiği işlemlerin dikkat çekici olduğu, şahısların birbiriyle olan, özellikle Ahbap Derneği ile ilgili transferlerin izaha muhtaç olduğu görülmüştür diyor ve ilgili rapor diğer devlet kurumlarına da gönderilmiş efendim. İvedi yazıyor altında da. Diyelim şimdi 28 sayfalık bu MASAK raporunun detaylarına birlikte geçelim efendim. Öncelikle Alper Çelik. Alper Çelik 1987 Kadıköy doğumlu kendisi ve transferlerinde daha çok, işte kendisi müzisyen olarak, yani şöyle, Vedop Meslek Bilgileri grubunda diyor ki canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser yapımları, müzisyen olarak kendisini tarif ediyor çalışmalarını. 30 günlük kazancı MASAK raporuna göre 2024 yılında 30 günlük kazancı, yani 20 bin lira olarak görülüyor bu kişinin. Kendi Vedop sisteminde de, bu mesleki, hangi mesleği yaptığınızla ilgili sistemde de müzisyen olarak görülüyor. İşte sanatçı, reklamcı vesaire müzisyen olarak görülüyor. Faal olarak olduğu dernek Ahbap Derneği. 2024 yılında 20 bin lira aylık kazancı olan Alper Çelik'in hesap bilgilerine geçtiğimizde çok ilginç bir tablo bizi karşılıyor. Aynı zamanda bu kişilerin MASAK raporunda, çünkü şu da anlatılıyor, yani bir daha önce işlemiş oldukları bir suç ya da haklarında devam eden bir soruşturma var mı? Var efendim. Şöyle, 2012 yılında takipsiz de sonuçlanmış. Elde veya üste taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık. 2013. 2012 yılında dolandırıcılık. Yine bedelsiz senedi kullanma. Kaş 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2012. Bedelsiz senedi kullanma, bedelsiz senedi kullanma. Böyle bir suç dosyası da var bu anlamda bu kişinin. Gelelim bunun hesap hareketlerine. Mesela 2020 yılında, böyle çok detaylı rakamlara boğmak istemiyorum sizi. Çok çok fazla detaylar var burada. Şöyle kişisel bilgilerini de saklayarak göstereyim ama 60 milyona yakın işlem hacmi var. 60 milyona yakın. 2020 yılı sadece. 2020 yılındaki 60 milyonu düşünün lütfen. Şimdi biraz parayla ilgili kafamız karıştı ama bundan 6 yıl önceki ya 60 milyon çok büyük bir paraydı. Bu tabi hesabına gelen paralar, hesabından çıkan paralar. İşlem hacmi bunun tamamını kastederek söylüyorum. Yani 2020 yılında hesabına 31 milyon 450 bin lira para girişi olmuş. 29 milyon 538 bin lira para çıkışı olmuş. 2021 yılında 90 milyona yakın işlem hacmi var bu kişinin. 2022 yılına geldiğimizde 6 Şubat depremi henüz olmamış. 2022 yılındaki para trafiği, 6 Şubat depremi olmadan önceki yıl, 217 milyon para trafiği olmuş. 111 milyon 170 bin lira hesabına giriş var. 105 milyon 677 bin lira hesabından çıkış var bu kişinin. Geldik 2023 yılına. 2023 yılına geldiğimizde 6 Şubat faciasının, 6 Şubat'ın deprem olduğu yıl. Tabii kişisel hesaplarından bahsediyorum efendim. Henüz ben bir şeyden bahsetmiyorum. Yani Ahbap vesaire, ona dair, yani o derneğin hesaplarına dair bir MASAK raporu değil. Bu elimdeki Alper Çelik'in, Ahbap yöneticisi olan Alper Çelik'in kişisel hesaplarıdır. Devam edelim. 2023 yılında 600 milyondan fazla işlem hacmi olmuş kişisel hesabında. 600 milyondan fazla. Bakın sizin kişisel hesabınıza 30 milyon 40 milyon para gelse bir şekilde, yani herhangi bir satış vesaire yapmadan hemen aranırsınız. Hemen bir gel bakayım dersin. Bir hesabını sorarlar hemen. Devlet hemen orada sistem hemen kırmızı alarm verir ve şu kişiyi inceleyin der. 2020, 2021, 2022, 2023 600 milyondan fazla 2023 yılında. 2024 yılına geldiğimizde 560 milyonluk bir para trafiği var. Giriş çıkış ve toplamda bu 4 yılda toplamda düzeltiyorum 5 yılda 1,5 milyar TL'lik 1,5 milyar TL'lik bir para trafiği olmuş bu kişi hakkında, ama ona rağmen bir işlem yapılmamış efendim Alper Çelik hakkında. Sadece bu mu? Değil. Biraz önceki suç dosyasından da bahsettim. Yurt dışından gelen paralar da var. Ne kadar olsa da, yani rakam vermeyeceğim dese de ister istemez vermek durumundayım. Mesela döviz cinsinden bakıldığında 207.744.000 dolar. 207.744.000 dolar giriş olmuş hesabına. Kaç para ediyor bugün? Dolar 47'yi de geçti. Ona matematik de yetmiyor. Yani 207.744 rakamı da yüksekken bunun dolar olduğunu düşünün. 522.300.000 de euro. 522.300.000 euro. Bu söylediğim rakam mesela 50 küsürle çarpın. Anlatabiliyor muyum? O günkü kurdan hesapları var, o yüzden söylemiyorum. Yurt dışından hesaplara giriş olmuş. Ve bu kişiler bu hesap trafiğini yaparken mesela açıklama bölümünde hep şöyle: borç ödeme, işte ahbap borç veriyorum, Haluk için borç, ahbap faaliyetleri için borç, Haluk için borç şeklinde böyle açıklamalarla para trafiğini yürütmüşler. Para trafiği böyle gitmiş bu isimle ilgili. Sadece bu değil. Mesela para trafiğini kimle yapmış, yani nereden paralar gelmiş diye baktığınızda, mesela Ceneviz Gayrimenkul Yatırım, buna mesela bir araç herhalde bedeli diye şey yapılmış. 2.100.000 lira 2022 yılında. 2022 yılında 2.100.000 liralık bir araç. Bu örnekler üzerinden gideceğim, yüksek rakamlardan. Müge Sözen var mesela, 3.031.000 lira borç ödeme. 2021 yılında bu işlem. Ve bakıldığında bu para trafiği sadece bu değil. Mesela ahbapla olan para trafiği de var. Ahbap yöneticileriyle olan para trafiği de var. Biraz sonra başlayacağım. Zafer Yay, 1359 kere işlem olmuş ve Zafer Yay'ın hesabından 138 milyon 593 bin lira para gelmiş. Bu kişi nasıl? Mikail. D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ, 89 milyon para gelmiş bu kişinin hesabına. D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ 279 milyon para çıkışı olmuş. Bakın bu bir bahis, yasal bir bahis sitesi, şirketi. 279 milyon para çıkışı olmuş bu bahis şirketinin hesabına Zafer Kılınç'tan. Ve MASAK raporunda diyor ki D Elektronik, bu yasal bir bahis sitesi, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ ile yapılan şifahi görüşmede şahsın 190 milyon 270 bin TL kupon yaptığı ve kaybettiği anlaşılmıştır. 190 milyon 270 bin TL. Bu kişinin aylık geliri MASAK raporunda 2024 yılında 20 bin lira olarak görünüyor. Tablo böyle. Bu Alper Çelik ile ilgili. Yani sadece bu da değil. Mesela ahbap yöneticilerine gönderilen para trafikleri de var MASAK raporunda. Emrah Gödeliner, İdari ve Mali İşler Müdürü ahbapta. İdari ve Mali İşler Müdürü. Toplam 70 milyondan fazla bir işlem hacmi olmuş. Yani para giriş çıkışı olmuş bu kişiyle ilgili. Bu kişinin hesabından gelmiş, hesabına atılmış. Şahıs hesapları bunlar. Yine aynı şekilde işte Halil Bostancı var. Şoför yolcu taşıma demiş. 2 milyon 96 bin lira para girişi olmuş. Böyle isim isim devam ediyor efendim. Diğer kişiye geçeceğim bununla ilgili. Zafer Yay. Bu da ahbapın kurucuları arasında ve kişisel hesabı MASAK tarafından incelendiğinde Şubat 2023 yılında geliri, esas kazancı 9.012 TL olarak görünüyor. Bunu aklınızda tutun, cebinize koyun. Şubat 2023 yılı itibariyle 9.012 TL olarak görülüyor bu kişinin hesabı. Bu kişi de aynı şekilde kendisini işte müzisyen, organizasyon sorumlusu, opera, bale, müzikal, konser vesaire gibi meslekleri yaptığını beyan etmiş. Vedot sisteminde, meslek bilgileri sisteminde kendisi böyle yer alıyor bu Zafer Yayın. Ortaklıkları var şirketlere ilişkin, bazı şirketlere ilişkin. Bir de suç dosyası var, ona da bakalım. Suç dosyasında neler var? Resmi belgede sahtecilik, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, kullanmak için uyarıcı veya uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak, resmi belgede sahtecilik, basit yaralama, dolandırıcılık ve devam eden de davaları var. Yine uyuşturucu kullanımı ile ilgili devam eden davaları var. Şimdi suç dosyaları da böyle. Akla şu da geliyor değil mi? Mesela aynı şey biraz önce Zafer Kılıç için de geçerliydi. Orada Alper Çelik, düzeltiyorum. Alper Çelik de belirli bir suç dosyası vardı. Benzer şekilde işte senet, dolandırıcılık, hırsızlık vesaire. Zafer Yay'a geliyoruz. Zafer Yay'ın da aynı şekilde dosyası mevcut. Dosyaları hatta mevcut. Şimdi insan ister istemez şunu düşünüyor. Yani bir dernek ki böyle bir hani bağış kabul edebilmesi de kabul edilmiş Ahbap Derneği'nin. Böyle bir dernekte bu kadar fazla suç dosyası olan insanlar nasıl yöneticilik yapabiliyorlar ya da nasıl var olabiliyorlar? İşlem hacmine gelelim. Zafer Yayın. Hızlıca geçeceğim. 2020 yılında 120 milyon. Yaklaşık rakamları söylüyorum size ki çok kafanız karışmasın diye. 2021 yılında yaklaşık 177 milyon para girişi olmuş, çıkışı olmuş. 2022 yılında 436 milyon. 2023 yılında 1,5 milyar TL. 2024 yılında 770 milyon. Toplam olarak işlem hacmi, para giriş trafiği 2020 ile 2024 yılı arasında yaklaşık 3 milyar TL. Böyle bir kere de ağızdan ne kadar rahat çıkıyor değil mi bu rakamlar? 3 milyar TL. Ve 2020'den 2024'e kadar, 2025 yok raporda, 2024'e kadar bu trafik böyle devam etmiş. Özellikle 2022 ve 2023 sonrasında biraz daha yükselmiş. Görülen tablo bu. Yurt dışından para girişi de var hesabına. Mesela döviz cinsinden bakıldığında 6.116.881.000 dolar. 6.116.881.000 dolar. Para girişi olmuş. Hemen euroya da bakıyorum. 3.963.000'de euro girişi olmuş. Şimdi rejide hiç ses seda yok yani. Hani çocuklar kafalarından çarpmaya çalışıyorlar da. Yani 3.963.000 liranın TL'si bile çok fazlayken bu eurosu. Bu para girişi olmuş hesaplarına bakıldığında. Mesela MASAK en yüksek para trafiğinin olduğu 10 kişiyi ya da kurumu tek tek listelemiş burada. Eytaş Kuyumculuk Konut ve Yapı AŞ var. Elden teslim aldığım açıklama bu bölümde, işlem açıklaması. Elden teslim aldığım hurda altın bedeli 9 milyonmuş o zaman. Yani 4,5 kilodan fazla altına tekabül ediyor. Ece Güner mesela borç veriyor 400 bin ABD doları. Ne karşılığında veriyor o bilmiyoruz. 400 bin dolar borç vermiş. Bu rakamları söylüyorum. Yani ne kadar büyük rakamlar olduğunu şimdi belki bir kere de ağızdan çıkıyor ama milyar milyar TL'ler yani. Aynı zamanda milyon dolarlar, eurolar. Böyle gidiyor bu efendim. Keza Ahbap'taki Ahbap Derneği'nde yönetici olanlarla da para trafiği var bu ismin. Mesela Emrah Gödeliner, biraz önce de söyledik, idari ve mali müdür. Ya bu kişiyle para trafiği 375 milyon TL'lik bir para trafiği var. Zafer Yayın, Ahbap yöneticisi, kişisel hesaplarından gidiyoruz yine. Ve bunun biraz önce söylemiştim değil mi? Aylık gelirinin 2023 yılında 9 bin lira olarak görüldüğünü. 9 bin lira olarak görülen birinin para trafiği bu efendim. Böyle gidiyor işte. Halil Bostancı şoför mesela, para trafiği, şoförle olan para trafiği 6 milyon gibi bir rakam. Devam ediyor böyle tek tek liste, yüksekten aza doğru düşerek devam ediyor. Böyle gidiyor efendim. Şimdi gelelim diğer isme, Zafer Yay'dan sonra Emrah Gödeliner. Kendisi 81 Pozantı doğumlu. Bu da aynı zamanda yönetici Ahbap'ta. Birçok derneğe de üye. Bu da kendisini yine işte hem tur operatörü hem işte canlı tiyatro yani Verdop sisteminde kültür sanat faaliyetleriyle haşır neşir olan meslek icra eden bir isim olarak göstermiş. Verdop sisteminde öyle görülüyor. Ve 30 günlük prime esas kazancı 38.183 lira olarak görünüyor. Tamam mı? Bunu da unutmayın. 38.130 2024 yılında. Birçok derneğin ya da birçok şirketin yöneticisi konumunda Hayat Bir Desen Turizm AŞ ve Ticaret Limited şirketinde burada yönetici pozisyonunda bu kişide. Ahbap Derneği'nde faal zaten orada yöneticilik de yapıyor demiştik, idari ve mali işlerde müdür kendisi. Suç dosyasına bunun da baktığımızda yani soruşturma geçirdiği dosyalara baktığımızda resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, görevi kötüye kullanma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma. Derneğin yönetimindeki kişi.
2: Fethi Yılmaz'la yazı yorum tekrar yayını.
0: Yani üç kişi, bu üç kişiyi arka arkaya koyduğumuzda hani senet, dolandırıcılık, hırsızlık hepsinin ortak özelliği bu anlamda. Bunlardan dolayı yargılamışlar, soruşturma geçirmişler efendim. Şimdi bu kişinin hesaplarına da baktığımızda yine 2020 yılında 70 milyon, 2022 yılında 100 milyonun üstünde bir para trafiği, 2023 yılında yaklaşık 150 milyonluk bir para trafiği, 2024 yılında da yine bakıldığında burada da 100 milyonu aşkın bir para trafiği mevcut efendim. Ve bu para trafiğini yaparken yani para geliyor bir yerden işte 2 milyon, 3 milyon, 700 bin, 1 milyon ve bunların çıkışları oluyor. Burada sürekli Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen Ahbap Borç Derneği adına Haluk Levent Ahbap Derneği borç işlem açıklamalarına bunları yazıyorlar sürekli. Ve bakıldığında mesela Zafer Yay'la para trafiği 136 milyon 511 bin lira gibi görülüyor. Bu kişinin para trafiği böyle. Yine aynı şekilde Ahbap Derneği'ndeki işte Halil Bostancı şoför 301 bin yani yaklaşık 1,5 milyon TL'lik bir para trafiği olduğu görülüyor. İsmail Terlemez 46 milyon küsür bir savunma sanayi şirketi var. Arca Savunma Sanayi 23 milyon. Giden paralara bakıyorsun mesela Zafer'e gönderilen 238 milyon yani devasa paralar, böyle rakamları arka arkaya dizdiğimizde milyar TL'ler sürekli bir işlem hacmine konu olmuş ve dönmüş bir şekilde, bu para trafiği dönmüş. Şimdi tekraren söylüyorum, bu MASAK raporu bu saydığım 3 kişinin, biraz önce saydığım 3 kişinin kişisel hesaplarına dair efendim, bunlar kişisel hesapları. O yüzden kişisel hesap olduğu için hani şu an benim elimde ya da ortaya çıkmış olan

0: boyunca ne beklendi, neden beklendi? Bunu da tabii soruşturmanın devamında izahını göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Godeniner'den biraz önce bahsettim. Suç dosyaları da var bu isimlerin, yeni değil. Oldukça fazla suç dosyaları da var. Ve bu tablo böyle gelip gidiyor efendim. Şimdi burada sadece, yani medyada şunun üzerinden yorumlanıyor sadece. Deniyor ki işte ahbaba bağışlar yapıldı. O bağışlar üzerinden mi gitti? O bağış ahbap ismi kullanılarak, bu da suç tabii, ismi kullanılarak mı yapıldı? Şimdi tablo biraz daha sanki farklı gibi. Biraz cambaza bak oyunu oynanıyor gibi. Yani ahbap derneğine, evet orada da bir usulsüzlükler olabilir, olmaz değil. Ama burada ciddi bir para trafiği var ve bu sadece bağış denemez bunun için. Burada bir kara para durumu da söz konusu gibi görünüyor efendim. Yani buna bakmak ve bu soruşturma devam ettiğinde bu isimleri de göreceğiz diye düşünüyorum. Keza Haluk Levent de yaptığı açıklamada, açıklama yaptı dün, açıklamasının son bölümünde şöyle diyor. Tabii açıklamasının tamamına yakında diyor ki işte bizim hani benim kişisel para trafiği, zaten bunu hep kendisi söylüyordu. Ben bu para işlerinde sürekli sorun yaşıyorum ve bu para yönetimini beceremiyorum. Ama ahbaba bunu yansıtmadım diyor kendisi açıklamasında, ama açıklamasında şu: asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz, en baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içinde kalacaksınız diyor. Şimdi bu biraz bir mesaj gibi de görülüyor, birilerine mesaj gibi. O birileri kim? Soruşturmanın devamında göreceğiz, şuradaki isimlerden göreceğiz. Bir diğer durum Ahbap Derneği'nin internet sitesi efendim. Şimdi Ahbap Derneği'nin internet sitesine baktığınızda Türkiye Cumhuriyeti İşleri Bakanlığı tarafından denetlenmektedir deniyor bu. Ki dernekler kanunu gereği yani denetlenir de. Keza KAF Grup diye bir 2024 yılına kadar denetlendiği yine bu sitede yazıyor. İşte bu konuyla ilgili Türkiye Muhasebeciler Odası Turmop tarafından raporlar hazırlanmış. Keza Turmop bu konuyla ilgili bir açıklama da yaptı. Bununla ilgili raporlar da var, ama tüm bunlara rağmen bu ilişki ağının hala görülememiş olması ya da görülmemiş olması tuhaf efendim. Diyelim şimdi bu MASAK raporundaki bu üç kişinin hem ahbap grubuyla hem ahbap derneğiyle ilişkisi, hem de o para trafiğini konuşmaya devam edeceğiz. Ama bir diğer başlığa geçelim. Bir diğer başlık yine bu soruşturmayla ilgili Haluk Levent'in iş adamı Hüseyin Başaran'la olan ticareti. Bir tanıtım girelim Mikail, ondan sonra devam edeceğiz. Altın Eller kuyumculuğun sahibi 500 kilo altınla ortadan kayboldu. Buraya İsmail Ağa cemaatinin derneklerinden de altınlar konuluyor. İsmail Ağa cemaatinde ilk defa mı oluyor bu? Yok. Daha önce de bir Fadıl Akgündüz vakası var. Hüküm giydi kendisi. Bir süre sonra cezaevinden çıktı. Çıktığında biz nerede gördük onu? Ahmet Mahmut Ünlü'nün yanında. Caprice Gold diye bir otel temelini Cübbeli Ahmet'le birlikte attılar. Cübbeli Ahmet ne dedi biliyor musunuz? Buradan yer satın almak caiz midir? Ben size fetva veriyorum. Caizdir. Kısa süre sonra Fadıl Akgündüz insanları dolandırdı. Yine bu İsmail Ağa cemaatinin birçok sempatizanı ciddi paralar yatırmıştı buralara. O zaman da Ahmet Mahmut Ünlü size zorla mı aldırdım? Ben de dolandırıldım. Benim de bir iki dairem gitti ifadelerini kullandı.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, Fethi Yılmaz'la yazıyorum'a devam ediyoruz. Yine bu Haluk Levent ve Ahbap soruşturmasına ilişkin ilginç bir detay. İş adamı Hüseyin Başaran'la ilgili. Çünkü Hüseyin Başaran'ın oğlu Can Başaran avukatı aracılığıyla Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Hatta bu şikayet sonrasında bu soruşturmanın başlatıldığı söyleniyor, ama bir bakalım duruma. Şimdi şikayete göre Haluk Levent iş insanı Hüseyin Başaran, Hüseyin Başaran yakın zamanda kızını bir uçak kazasında kaybetmişti ve bu hassasiyetini kullanmış Haluk Levent iddiaya göre ve imkanı olmayan ve kimsesiz kız çocukları için bir yurt yaptırmak istediğini söylemiş. Hüseyin Başaran da yardımcı olmak istemiş ve vekalet verdiği yardımcısı

0: kendisi Feyyaz Akgün'ü bu konuda görevlendirmiş. Haluk Levent ve ekibi Hüseyin Başaran'ın vekalet verdiği Feyyaz Akgün'ü aldıkları taşınmazın parasını AB ve şimdi burada işler biraz karışıyor işte. Yani Haluk Levent kimsesiz çocuklar için yardım istiyor. Kimsesiz kız çocukları için işte onlara yurt yapmak için. Hüseyin Başaran bunu kabul ediyor. İşte görevlisi Feyyaz'ı görevlendiriyor. Feyyaz Akgün'ü. Ama şöyle bir durum var. Feyyaz Akgün bazı taşınmazlar 22 tane o taşınmazların ne olduğunu da anlatacağım size. O taşınmazları Haluk Levent'in asistanının üstüne veriyor. Karşılığında alması gereken parayı da biz Avrupa Birliği'nden ve ABD'den fon alacağız. Size bunun ücretlerini ödeyeceğiz diyor Haluk Levent iddiaya göre. Ama ödemeyince suç duyurusunda bulunuluyor. Şimdi meselenin özeti bu. Gelelim detaya. Şimdi iddiaya göre işte biraz önce bahsettim. Şubat 2026 yılında Haluk Levent ve asistanı Yeliz Kaya Hüseyin Başaran'ın ofisine gidiyorlar bunlar. Hüseyin Başaran'a diyorlar ki biz işte kimsesiz üniversite okuyan kimsesiz kız öğrenciler için yurt yapacağız. Bu Hüseyin Başaran'ın dilekçesindeki ifadeler aynı zamanda. Dilekçeye göre de Hüseyin Başaran işte biraz önce bahsettim 2018 yılında kızını bir uçak kazasında kaybetti. Bu sosyal sorumluluk projesine de destek vermek istiyor. Levent ödemeyi, Haluk Levent diyor ki bize sattığınız ürünlerin ödemesini biz size senet yoluyla yapalım. Ama Hüseyin Başaran bunu kabul etmiyor. Bunun üzerine Haluk Levent diyor ki o zaman diyor biz ABD'den ve Avrupa Birliği'nden fon alacağız. Ancak bu fonların diyor serbest bırakılması için bu fonları bizim alabilmemiz için tapuların diyor bize sattığınız şeylerin tapularının asistanı Yeliz Kaya'nın üzerine verilmesi gerektiğini söylüyor. Tamam diyorlar. İşte 16 yıllık çalışanı bu Hüseyin Başaran'ın Feyyaz Akgün'ü görevlendiriyorlar ve Şubat ayı itibariyle 2026 Şubat ayı itibariyle işlemler başlıyor efendim. Ney bu işlemler? İlk devir Başaran ile Levent arasında ilk görüşme 3 Şubat'ta gerçekleşiyor. Yeliz Kaya ve Haluk Levent ile Feyyaz Akgün Hüseyin Başaran'ın danışmanı Göktürk'te bilmeyenler için söyleyeyim. Eyüp Sultan İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesine bağlı orta sınıf üstü yani zenginlerin oturduğu bir mühittir Göktürk. Göktürk'te B House projesi kapsamında burada 4 tane daire. Kadıköy'de Mina Towers çok lüks bir yer burası da. Değerini şimdi söyleyeceğim. Lüks daireleri 3 ve 4 Şubat'ta Haluk Levent'in asistanın üstüne devrediyorlar. Tamam buraya kadar. Yeliz Kaya'nın üstüne devrediyorlar. Mikail devrediyorlar. Dilekçeye göre 9 tane gayrimenkul. Değeri 494 milyon 265 bin lira. 9 tane gayrimenkul. Bu devirden sonra 48 saat geçmeden aynı taşınmazlar Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya tarafından Esin Önder Çağlayan'a bedelsiz olarak devrediliyor. Üçüncü kişiliğe veriliyor hemen. Tamam mı? Sonra devam ediliyor. Bu sefer Göktürk'te bulunan Başaran Plaza var yine. Ve buradaki Başaran Plaza yine Yeliz Kaya'nın üstüne devrediliyor efendim. 800 milyon TL değerinde. Bitmedi. Bu alışveriş devam ediyor. Devam ediyor. Yine bu sefer Haluk Levent'e diyorlar ki hiç para ödemedin. Hani AB'den, Avrupa Birliği'nden ve ABD'den fon gelecekti. Bunun üzerine toplamda 151 milyon 680 bin lira Haluk Levent para ödüyor. Ve bu devir işlemleri devam ediyor. Bu sefer işte nereyi veriyorlar? İstanbul Eyüp Sultan'da yine Başaran Plaza'daki katlar. Burada bayağı dükkanlar falan da var. Bayağı bir. 897 milyon TL değerinde. Bu da yine Yeliz Kaya'nın üstüne devrediliyor. Onun üzerinden gene Esin Önder Çağlayan'a taşınıyor. Üçüncü kişiye gidiyor. Bu alışveriş böyle devam ediyor. 22 tane gayrimenkul. Şimdi bak söze başlarken şöyle başlamıştık değil mi? Kız yurdu. Bu alışverişte kız yurdu nerede? Totalde Hüseyin Başaran 2,5 milyar TL değerinde 22 tane lüks farklı yerlerdeki gayrimenkulleri veriyor ve karşılığında sadece 151 milyon 680 bin lira alıyor. Ondan sonra da başvuruyor. Dilekçesinde de diyor ki ya bizim diyor bu kadar diyor para vermediğini diyor haberimiz yoktu diyor. Haberimiz olmadığını öğrenince ya biz dolandırılıyormuşuz dedik, gittik suç duyurusunda bulunduk. Haziran ayında. Ha, bu arada Haluk Levent para vermediği halde ona devir işlemleri devam ediyor. Ya şimdi bu ne kadar tuhaf bir ilişki değil mi? Şimdi siz kız yurdu diye başladınız. Yani bunun içinde şey de var bu arada. Karaman'da 132 milyon değerinde bir arsa da var. Trabzon'da bir tane çimento fabrikası da var. Yani ne alaka ya, değil mi yani? Çimento fabrikası ne alaka? Yani 133 milyon 200 bin lira Karaman'daki arsanın da değeri. Totalde 2,5 milyar TL'lik bir gayrimenkul bu. Veriliyor ve karşılığında 151 milyon alınıyor ve bundan haberi yokmuş Hüseyin Başaran'ın. Yani o vekalet verdiği 16 yıllık çalışanı o satıyor, para da alamıyor. Sonra da Hüseyin Başaran'a diyor ki ya ben paraları vermedim. Sonra diyor ki o zaman dolandırıldık. Ya, tuhaf değil mi bu durum? O yüzden diyorum bu ilişki ağının içinde başka durumlar var. Haluk Levent o yüzden bombayı patlatırım aba altından sopa gösteriyor. Birilerine mesaj gönderiyor. Böyle bir tablo ortada efendim. Mal veriyorsunuz ve bu çok lüks, biraz önce saydım. Ve hesapta da haberiniz yok. Yani şimdi Mikael sen patronsun, ben senin malını satayım, senin haberin yok. 2,5 milyar bir de, az buz da değil. O yüzden bu soruşturma daha çok konuşulacak gibi. Detaylandıkça daha fazla konuşulacak diye düşünüyorum efendim. Diyelim bir tanıtım atalım, ondan sonra final yapalım Mikael.
1: Kapitalizmi sadece şöyle bir ekonomik model olarak algılamayın lütfen. Eğer böyle algılarsanız gerçekten problem olur. Bu aynı zamanda siyasi, aynı zamanda askeri, aynı zamanda ideolojik, aynı zamanda kültürel bir sistemler bütünüdür. Ve tıkandığı noktada, adım atamadığı noktada işte böyle Venezuela'da olduğu gibi doğrudan o emperyalizmin ne olduğunu bize gösteren saldırılarla ortaya çıkar. O yüzden sadece bir ekonomik modeldir diye tarif etmeyin. Böyle de düşünmeyin. Ne zaman kriz yaşasa birbiriyle bağlı olduğu için benzer yönteme başvurmaya devam ediyor. Bunu normalleştirmek adına söylemiyorum. Sadece bir ekonomik modelle birlikte bir siyasal ideolojik modelin dallarından bahsediyoruz ki bunu ben söylemiyorum. Daha önce işte Lenin'den de örnek verdim efendim.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, Haluk Levent ve Ahbap soruşturmasına ilişkin şu an gündemde olan başlıkları aktardık. İlginç bir ülkedeyiz. Bir dolandırıcılık furyası anlamında. Yani Tosuncuğu konuştuk. Millet buna nasıl para verdi dedik. Gitti paraları yiyordu, yakalandı sonra. Sonra yani birçok isim var da ben hani sayarken böyle çok daha simge olan isimlerden gitmeye çalışıyorum. İşte Seçil Erzan meselesi vardı. Sonra işte bakın deprem oldu, işte oradan toplanan bağışlarla ilgili şu an iddia var ama Ahbap yöneticilerinin para trafiği ortada. Yani sokağa çıkıyorsunuz, bazen bir taksici sizi dolandırmaya çalışıyor, bazen bir simitçi sizi dolandırmaya çalışıyor. Ne bileyim yani ülkede ya da telefon ediyorlar, savcı, hakim ya da emniyet mensubuyum deyip dolandırmaya çalışıyorlar. Özel hastaneye gidiyorsunuz, sizden 10 bin lira muayene parası alıyor, SGK'ya 1000 lira gösteriyor, o sizi dolandırıyor. Bir de paranızı geri almak için uğraşmak zorundasınız. Özel okula gidiyorsunuz, özel okulda dolandırmıyorsa ya yemek ücretlerinden ya servis ücretlerinden dolandırmaya çalışılıyor. Hani bu iş böyle gidiyor. Hani sürekli bir dolandırma ve sürekli bir tedirgin halde yaşıyoruz. Bir hani aman dolandırılmayalım, aman dikkat edelim. Yani imkan olsa gerçekten yani ya makul miktarda bir kere yapacaksanız eğer dolandırın da şu hayatımın geri kalanını bu tedirginlikle yaşamayayım ya. Yani ATM'nin önünde insan para bile çekerken hani sağa sola bakmaktan, şifresini saklamaktan, telefonuyla çekiyorsa görünmemekten, ya bu kaygıyla yaşamak çok zor yani. Hani gerçekten imkan varsa şöyle diyesi geliyor insanın. Makul miktarda maaşım oranında beni bir kere dolandırın, ondan sonra salın ya. Salın da artık hani bu tedirginlikle yaşamayalım yani. Sürekli, ama bu sadece dolandırıcılarla ilgili bir şey değil. Herkes etkisi ve yetkisi oranında başka insanı dolandırmaya çalışıyor maalesef. Maalesef. Tablo böyle efendim. Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Masada Mikail, editörüm Caner. İkisine de teşekkür ediyorum. Perşembe günü görüşünceye dek hoşça kalın. Tercihlerinizi doğru yapın.
3: Fethi Yılmaz'la yazı yorum bitti.
2: Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: Fethi Yılmaz'la yazı yorum tekrar yayını sona erdi.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
3: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Hakkı Baltacı, Doğu Karadeniz'de yaz aylarında deniz yüzeyi sıcaklığının son 40 yılda yaklaşık 2,5 derece arttığını söyledi. Bunun 1,6 derecelik bölümünün son 10 yılda gerçekleştiğini belirten Baltacı, bu artışın ani ve kuvvetli yağışları tetikleyerek sel riskini artırdığını kaydetti. Küresel ölçekte yaşanan sıcaklık artışları deniz suyu sıcaklıklarında da görülürken bu durum farklı bölgelerde hava olaylarının seyrini etkileyebiliyor. Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Hakkı Baltacı'nın yürüttüğü araştırmada Doğu Karadeniz'de deniz suyu sıcaklıklarındaki değişimle kuvvetli yağışlar arasındaki ilişki incelendi. Araştırmada ayrıca son yıllarda yaz aylarında deniz suyu sıcaklığının 26 dereceye ulaşmasının atmosfere taşınan nem miktarını artırarak uygun atmosfer koşullarında ani gelişen kuvvetli yağışların oluşumunu kolaylaştırdığı belirlendi. Baltacı, Karadeniz gibi yarı kapalı denizlerin iklim değişikliğinden çok daha belirgin şekilde etkilendiğini söyledi. Karadeniz'de karadaki ısınmadan ziyade denizdeki ısınmanın afetler açısından daha ciddi bir risk barındırdığını vurgulayan Baltacı, bu durum iklim değişikliğiyle beraber son derece belirginleşti ve daha sık görülmeye başladı. Özellikle Karadeniz'de bu çok daha belirgin, dedi. Karadeniz'de ortalama sıcaklıkların kış mevsiminde 9, ilkbaharda 11, yazın 23 ve sonbaharda 18 derece olduğunu aktaran Baltacı şöyle devam etti. Son 10 yılda iklim değişikliğinin etkilerini çok daha şiddetli görmeye başladık. Bu sıcaklık artışı sonucunda normalde Temmuz ve Ağustos deniz suyu sıcaklıkları 25 derecede kadar varmıştı ama 2025 yılına baktığımızda özellikle Temmuz sonu ve Ağustos ayında bu sıcaklık artışı 26 dereceye ulaşmış durumda. 26 derece risk oluşturan bir eşik değer. Şöyle ki örneğin 26 derece Atlantik ve Pasifik'te kasırgaların oluşması için büyük bir risk oluşturuyor. Bu durum Doğu Karadeniz'de de aşırı derecede oluşmaya başladı. Mevcut iklim değişikliği eğilimlerine sürmesi halinde Doğu Karadeniz'de düzensiz yağış rejiminin Mayıs-Eylül dönemine yayılacağına işaret eden Baltacı, ani gelişen kuvvetli yağışların daha sık görüleceği ve kentleşmenin etkisiyle sel riskinin artacağı öngörüsünü paylaştı. Baltacı, bölgeye özgü yüksek çözünürlüklü hava tahmin modellerine kullanılması ve erken uyarı sistemlerinin bütüncül bir yaklaşımla güçlendirilmesi tavsiyelerinde bulundu. Doğu Karadeniz'de yaz aylarında deniz suyu sıcaklığının son 40 yılda yaklaşık 2,5 derece arttığını belirten Profesör Doktor Baltacı, son 10 yıldaki hızlı ısınmanın ani ve şiddetli yağışları tetikleyerek sel ve su baskını riskini artırdığı uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.
2: Radyo Sputnik özel röportaj.
3: Gazeteci Zülfikar Doğan hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında Türkiye'de çalışma koşulları ve hane halklarının ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası raporlarda Türkiye'nin çalışanlar açısından en kötü koşullara sahip ülkeler arasında gösterildiğini belirten Doğan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun hane halkı bütçe araştırması sonuçlarının da gelirlerin giderek daha büyük bölümünün temel ihtiyaçlara harcandığını ortaya koyduğunu söyledi.
4: Türkiye İstatistik Kurumu'nun, Merkez Bankası'nın, Ticaret Bakanlığı'nın açıklamış olduğu resmi rakamlar, yapılan araştırmalarda ortaya çıkan tabloyu sizlerle paylaşıyoruz. Nitekim bunlardan bir tanesi daha açıklandı. Hane halkı bütçe araştırması. Yani Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'de gelirlerin aileler tarafından nasıl harcandığını ortaya koyan araştırmayı her yıl yapıyor ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyor. 2025 yılına ilişkin yürütülen bu araştırmanın sonuçları da açıklandı. Aileler ne yapıyor? Türkiye'deki aileler nasıl bir yaşam güçlüğü içerisinde? İşte Türkiye İstatistik Kurumu'nun hane halkı bütçe araştırması 2025 yılında bu tablonun 2024'e kıyasla daha da kötüleştiğini gösteriyor. Örneğin hanelerin harcamaları içerisinde konut ve kira giderleri 2024 yılında %26 iken geçen yıl %29'u aşmış, yani 3 puanlık bir yükseliş söz konusu. Ulaştırma harcamaları, toplu taşıma, belediye otobüsü, minibüs, dolmuş, bu harcamalar %20'nin üzerinde pay alıyor hane halklarının harcamaları içerisinde. Ve gıda %17,3, yani bu 3 kalemi topladığımız zaman %70'e yaklaşıyor. Bir aile düşünün, aylık gelirinin %70'ini sadece kira ve konut giderlerine, yani elektrik, doğalgaz faturası, kira, aidat, diğer taraftan gıda, beslenme giderleri ve ulaşıma harcıyor %70'ini. Kalan %30'la da bir ay boyunca hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Böyle bir tablonun sürdürülebilir olmadığı çok açık. Kaldı ki bu ortalama gelir seviyesine sahip bir aile için TÜİK'in ortaya koyduğu tablo. Dar gelirli aileler içinse bu tablo daha da kötüleşiyor. Yine Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarıyla baktığımızda düşük gelire sahip gruptaki aileler için konut ve kira giderlerinin harcamalar içindeki payı %40'a yaklaşıyor. %38,7. Gıda harcamalarının payı %30'a yaklaşıyor. %29,2. Ulaştırma harcamaları da %9 civarında. Yani dar gelirli aileler için bu üç kalem neredeyse aylık gelirin %80'ini, %85'ini götürüyor. Geriye kalan %10-15'lik gelirle de bu aileler bir ay boyunca geçinmeye, yaşamlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Tabii burada asıl kötü olan, acı olan eğitime ve sağlığa hanelerin bütçeden ayırdıkları pay. Sağlığa sadece %2,2'lik pay ayrılabiliyor hane bütçelerinden. Eğitime ise %1,8'lik pay ayrılabiliyor. Dolayısıyla pek çok aile, özellikle çocuk işçi sayısındaki artışı dikkate aldığımızda, pek çok aile çocuğunu eğitimden koparmak zorunda kalıyor. Sağlık harcamalarını çok zorunlu olmadıkça yapmamak için direniyor. Hastanelere gitmiyor çünkü orada da ilave katılım payları, ek giderler söz konusu. Böyle bir tablo ortaya koyuyor Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi rakamları. Tabii tablo bu olunca aynı zamanda bu yoksullaşmanın da Türkiye'de giderek yaygınlaştığını bizlere gösteriyor. Peki buna rağmen bu insanlar nasıl tüketerek Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlamışlar? İşte orada kredi kartları ve ihtiyaç kredileri devreye giriyor. Çünkü insanlar bu gelir düzeyiyle bu harcamaları yapamayacaklarına göre bu tüketimi gerçekleştiremeyeceklerine göre olmayan bir geliri harcamaya yöneliyorlar. Yani kredi kartı harcaması dediğimiz şey bir ay sonra, iki ay sonra elde edeceğimiz bir geliri harcama anlamına geliyor. Bireysel ihtiyaç kredisi olarak yüksek faizlerle bankalardan çekilen krediler de aynı şekilde bir yıl, iki yıl sonra kredinin vadesine göre ödeyeceğiniz bir borçla bugünkü yaşantınızı sürdürmeniz anlamına geliyor. Nitekim Merkez Bankası'nın son açıklamasında bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi harcamalarının toplamı 6,5 trilyon liraya ulaşmış durumda ve tüm zamanların rekor düzeyine yükselmiş bir tutar bu 6,5 trilyon lira. Dolayısıyla tabloyu bu şekilde somutlaştırdığımız zaman evet, aileler neredeyse %10-15'lik bir gelirle ancak bir aylık yaşamlarını idame ettiriyorlar. %70-80'e varan harcamalarını, bütçelerinin %70-80'ini kiraya, gıdaya ve ulaşıma harcamak zorunda kalıyorlar. Ama bu da açığı kapatmaya yetmediği için kredi kartına ve bireysel ihtiyaç kredilerine yöneliyorlar. Bu da gelecekte elde edilecek gelirlerin bugünden tüketilmesi ve şimdiden geleceğe dönük olarak borçlu hanelerdeki sayının olağanüstü düzeylere ulaşması anlamına geliyor. Şimdi tabloyu bu şekilde somutlaştırdığımız zaman bunun tek ifadesi kalıyor geriye. Türkiye'de ciddi bir fakirleşme sorunu hayati bir noktaya ulaşmış durumda. Sayın Bakan Mehmet Şimşek 23 çeyrektir istikrarlı bir şekilde Türkiye ekonomisi büyüyor demişti. Ancak tabloyu ve rakamları, özellikle de Türkiye İstatistik Kurumu'nun ve Merkez Bankası'nın resmi rakamlarını değerlendirdiğimiz zaman tam aksine istikrarlı bir fakirleşme, istikrarlı bir yoksullaşma söz konusu. Çünkü büyüyen bir ekonomide milyonlarca insanın açlık sınırının altında ücretle yaşamını sürdürmek zorunda olması diye bir tablo söz konusu olamaz. Bu da gerçekten ekonomik gerçeklerle sosyal gerçeklerin, toplumsal gerçeklerin örtüşmediğini bizlere gösteriyor. Tabii burada Türkiye nasıl bu sorunların içerisinden çıkacak, üstesinden gelecek diye tartışmak gerekiyor. Özellikle uygulanmakta olan dezenflasyon programı, 3. yılını dolduran enflasyonla mücadele ve rasyonaliteye geçiş programı şu ana kadarki sonuçları itibariyle pek umut vermiyor. Özellikle dış kaynak ihtiyacı, yeni yatırım çekme konusunda Türkiye maalesef son 3 yılda istenen, beklenen performansı gösteremedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan neredeyse yılda 2-3 kez uluslararası turlara çıkıyorlar. Körfez bölgesine, New York'a, Londra'ya gidiyorlar. Uluslararası para piyasalarında yatırımcıları ikna etmek için, Türkiye'ye taze dış kaynak girişini temin etmek için çaba gösteriyorlar. Fakat bu konuda maalesef şu ana kadar somut bir gelişme olamadı.
3: Gazeteci Zülfikar Doğan hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında Türkiye'de çalışma koşulları ve hane halklarının ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 hane halkı bütçe araştırması sonuçlarının Türkiye'de yoksullaşmanın derinleştiğini ortaya koyduğunu söyleyen Doğan, özellikle dar gelirli ailelerin gelirlerinin büyük bölümünü barınma, gıda ve ulaşıma harcadığını, eğitim ve sağlık içinse çok sınırlı pay ayırabildiğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
0: Haber bu frekansta. Fox seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. İsmet Özçelik, Okan Aslan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yatırım uzmanı Mert Başaran, Okan Aslan'la gün ortası programının konuğu oldu. Başaran, döviz biriktirmenin yatırım olmadığını belirterek doların da enflasyon karşısında değer kaybettiğine dikkat çekti.
2: Parayı dolara, dolar yapıp tutmak mantıklı mı?
3: Enayiliktir diyorum. Çünkü doların enflasyonu vardır diyorum. Fakat insanlara Türkiye'de bu öğretilmemiş. Hı. Öğretilmediği için halk şundan habersiz. 100 dolarlık bir param varsa
2: tamam,
3: altına yazıyorlar. E 80 olunca ne diyeceksin? Abi 80 olunca da senin tamam mı 100 doların 105 dolar olmayacak kardeşim. Sen 80 olduğunda dolar, hatta 580 olduğunda yine 100 doların olacak. Yanlış mı?
2: Hı, doğru.
3: 100 doların yavrulayacak mı? Yavrulayacak. E senin 100 doların 100 dolarsa ya nasıl para kazanacaksın? E benim param arttı diyeceksin. E senin paran arttı. Amerika'dan 100 dolara gelen ürün 100 dolara gelmiyor ki. iPhone 500 dolara çıktı Amerika'dan. 1000 dolara geliyor.
2: Hı-hı.
3: Kahve geçersen 100 dolar, 110 dolara geliyor. Yani hı-hı, dolar arttığında sen paranı eritiyorsun ama Türkiye'de bunu da anlatmamışlar. Bu da bak bilerek anlatılmıyor. İşte ben bunları anlattım diye oradan topluluk kurallarına uygun değilsin diye hı-hı, paylaşıyorlar bir şeyler. Yani çünkü topluluk kuralları nedir? İşte ekonomik konularda çok konuşma. Gazze ile ilgili çok konuşma. LGBT ile ilgili çok konuşma.
2: Abi sen en çok altın mı alıyorsun?
3: Abi bilmiyorum, altın bilmeyenler için altın ama.
2: En iyisi ne? En eskimeyen.
3: Abi eskimeyen diye bir şey yok. Bakın her dönemin yatırım aracı farklıdır.
2: Arsa var, altın var.
3: Abi her dönemin farklı abi. Bazı dönemler mesela son
2: şu anda ne mesela?
3: Son 1,5-2 yıldır altındı. Ha. Şu aralar borsa mesela. Bir 6 ay, bir yıl daha borsa. Seçime kadar borsa. Ondan sonra
2: abi
3: bir ara Bitcoin gelecek.
2: Herkes borsayı bilmiyor ki şimdi.
3: İşte
2: onun
3: da bir bilinecek yöntemi var ama onu da kolayını anlatıyorum. Orada da hisse senedi sen almayacaksın. Hisse senedi fonları var mesela.
2: Ha.
3: Çok kolay. Onların da yöntemleri anlatıyorum. Yani aslında ha, ben her şeyin çok, aslında her şey çok basit abi. Bak, disleksi sahibi, gerizekalı bir adam ayakkabısını bağlayamıyor ve şu anda saat 11-12'de kalkıyor. Bak bu şaka yapmıyorum.
2: Bir ya de sen
3: ben,
2: de...
3: Ve doğuştan da zengin, doğuştan da zengin değil bu adam. E bu adam bunu yaptıysa...
2: Şu an zengin misin?
3: Ya şu an zenginlik kavramı değişir. Şu an buraya 11-11.30'da kalkarak hı, geliyorum abi.
1: Okan Aslan'la gün ortası programına konuk olan yatırım uzmanı Mert Başaran, parayı dolara çevirip uzun süre elde tutmanın kazanç sağlamadığını söyledi. Borsayı bilmeyen yatırımcılar için fonlara işaret eden Başaran, doğrudan hisse senedi almak yerine hisse senedi fonlarının tercih edilebileceğini belirtti. Yatırım yöntemlerinin sanıldığı kadar karmaşık olmadığını söyleyen Başaran, doğru araç ve yöntemlerle sürecin daha kolay yönetilebileceğini ifade etti. Başaran, eskimeyen diye bir şey yok. Her dönemin yatırım aracı farklı. Bazı dönemler altın var. Son 1,5-2 yıldır altındı. Şu aralar borsa, 6 ay 1 yıl daha seçime kadar borsa. Ondan sonra bir ara Bitcoin gelecek ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Bazı günler takvimlerde diğerlerinden farklı görünmez. Sabah olur, insanlar işe gider, çocuklar oyun oynar, marketler açılır, gazeteler dağıtılır. Ve kimse o günün yıllar sonra bir tarih olarak anılacağını düşünmez. 15 Temmuz 2016 böyle başladı. Bir cuma günü, yaz ortası. Türkiye yaklaşan hafta sonunu karşılamaya hazırlanıyordu.
2: Ankara'da bakanlıklarda mesai sürüyor, Genelkurmay Başkanlığı'nda günün olağan toplantıları yapılıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi yaz dönemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ailesiyle birlikte Marmaris'te bulunuyordu.
1: Hiçbir resmi açıklama, hiçbir güvenlik duyurusu o günün olağan akışının değişeceğine işaret etmiyordu. En azından dışarıdan bakıldığında. Fakat Ankara'nın batısında yeni mahallede bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı yerleşkesinde saatler öğleden sonra yaklaşırken rutin bozuldu.
2: Saat 14.20. Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli bir binbaşı MİT'e geldi. Binbaşı MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a yönelik operasyon hazırlığını ihbar etti. İhbar anında değerlendirilmeye başlandı. Bu ihbar günün seyrini değiştiren gelişmelerden biri oldu.
1: İstihbarat tek başına anlam taşımaz, parçalar birleştiğinde bir resim ortaya çıkar. O gün de öyle oldu. MİT'e yapılan değerlendirmelerin ardından dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan saat 18'e doğru Genelkurmay Başkanlığı'na geçti.
2: Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la görüştü. Görüşmenin ayrıntıları kamuoyuna bütünüyle açıklanmadı. Bu görüşmenin ardından bazı acil askeri tedbirler alındı. İzinsiz askeri uçuşların durdurulması, kışlalardan zırhlı araç çıkışlarının engellenmesi ve bazı birliklerin kontrol altına alınmasına yönelik emirler bunlar arasındaydı.
1: Bu tedbirler darbecilerin zamanlamasını etkiledi. Başlangıç için planlanan saat öne çekildi. Aynı saatlerde İstanbul bambaşka bir gündemin içindeydi. Boğaz kıyısında yürüyüş yapanlar, iş çıkışı vapuru bekleyenler, hafta sonu tatiline yetişmeye çalışanlar. Hiçbiri saatler sonra bu şehrin iki yakasının tanklarla ayrılacağını bilmiyordu.
2: Saatler 20.30'a yaklaşırken Ankara'da olağan dışı hareketlilik belirginleşti. Genelkurmay karargahı içinde komuta kademesine yönelik ilk fiili müdahaleler başladı.
1: Daha sonradan mahkeme tutanaklarına giren bilgilere göre Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a darbe bildirisini imzalaması teklif edildi. Akar bunu reddetti. Onun üzerine alıkonularak daha sonra Akıncı 4. Anajet üstüne götürüldü. Benzer şekilde bazı üst düzey komutanlarla da irtibat kesildiği anlaşıldı. Saat 20.50. İstanbul'da o sıradan cuma akşamı artık sona eriyordu.
3: Bir son dakika gelişmesi var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatıldığına dair bir son dakika bilgisi geldi efendim. Görüntüler geliyor.
2: Dakikalar sonra İstanbul'un iki yakasına birbirine bağlayan Boğaziçi Köprüsü'nde o ana kadar olağan akışında ilerleyen trafik bir anda durdu. Askeri araçlar köprü üzerine konuşlandı. Geçişler kapatıldı, trafik durdu. Araçlar sıkıştı, korna sesleri arttı.
1: İlk anlarda birçok kişi bunun bir güvenlik önlemi olduğunu düşündü. Aynı dakikalarda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de benzer bir tablo oluşuyordu. İstanbul'un kuzey aksı iki köprü üzerinden aynı anda kontrol altına alınmıştı. Saat 21'e yaklaşırken ilk görüntüler sosyal medyaya düştü. Köprü üzerindeki askeri araçlar paylaşımlar arasında hızla yayıldı.
2: Belirsizlik dakikalar içinde büyüdü. Televizyon kanalları olağan yayın akışını kesmeye başladı. Canlı yayınlar devreye girdi. Muhabirler köprülerden görüntü aktarıyordu. Ancak henüz kimse net bir bilgiye sahip değildi.
1: Ankara'daysa aynı dakikalarda farklı bir hareketlilik vardı. Gökyüzüne alçaktan uçan jet sesleri duyulmaya başladı. Bu ses başkenti yaşayanlar için sadece bir uçuş değildi. Arka arkaya tekrar eden geçişler gecenin tonunu değiştiriyordu.
2: Saatler 22'ye yaklaşırken Türkiye'nin gündemine düşen ilk net siyasi ifade geldi. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım bir televizyon kanalına telefonla bağlandı. Yaşananların Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grubun kalkışması olduğunu söyledi. Bu bir darbe girişimidir. Bu cümle kayıtlara geçen ilk resmi siyasi tanım oldu.
3: Başbakan Sayın Binali Yıldırım şu anda telefon attığımızda.
4: Doğrusu bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu.
1: Açıklama yapıldığı sırada Ankara'da hareketlilik daha da artıyordu. Kritik kurumların çevresinde güvenlik alarmı yükselmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı ve bazı stratejik noktalar kontrol altına alınmaya çalışılıyordu. Saat 23'e yaklaşırken bir başka kritik nokta devreye girdi. Ankara Oran'daki TRT Genel Müdürlüğü.
2: Silahlı askerler TRT binasına girdi. Yayın akışı kesildi. Stüdyolar boşaltıldı. Kontrol odasına müdahale edildi. Kısa bir süre sonra ekranlara bir bildiri yansıyacaktı. Ama o ana gelmeden önce Türkiye'nin birçok şehrinde insanlar televizyon başına kilitlenmişti. Ve artık gecenin geri dönüşü olmayan eşiği yaklaşıyordu.
1: TRT ekranlarında spiker Tijen Karaş, silahlı askerlerin gözetiminde kamera karşısına geçti. Yurtta Sulh Konseyi adını kullanan darbeciler adına hazırlanan bildiri okundu. Bildiride yönetime el konulduğu ileri sürülüyor, sıkı yönetim ilan edildiği iddia ediliyordu.
5: Bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayımlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir emridir. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden hareketle uluslararası ortamda barış, istikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir ilişki ve işbirliğini tesis etmek maksadıyla yönetime el koymuş.
2: Türkiye bir kez daha televizyon ekranlarından darbe bildirisi dinliyordu. Ancak bu kez geçmiş darbelerden farklı bir durum vardı. Bildiri okunuyordu. Fakat ülkenin tamamı darbecilerin kontrolünde değildi. TRT spikerinin yüz ifadesi Türkiye'ye yapılan kötülüğü anlatmaya yetiyordu.
1: Türkiye o akşamı artık bir olağan gün olarak bitirememişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan o saatlerde Marmaris'teydi. Bulunduğu otelde güvenlik riski oluşması üzerine hareketlilik başladı.
2: Kısa süre sonra gecenin ritmini değiştirecek bağlantı kurulacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir televizyon kanalına cep telefonu üzerinden bağlandı. Yüzü ekrana tam net yansımıyordu. Bağlantı zaman zaman kesiliyordu ama söyledikleri netti. Halkı meydanlara çıkmaya davet etti. Havalimanlarına, sokaklara, demokrasiye sahip çıkmaya çağırdı. Bu çağrı sadece bir siyasi açıklama değildi. Gecenin seyrini değiştiren dönüm noktalarından biriydi.
6: Milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur, milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: Dakikalar içinde Türkiye'nin birçok şehrinde hareket başladı. İnsanlar evlerinden çıktı, meydanlara yöneldi. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Konya'da, Gaziantep'te sokaklar dolmaya başladı. Bu görüntü gecenin ilerleyen saatlerinde daha da büyüyecekti. Ama aynı dakikalarda başka bir yer Türkiye'nin hafızasına kazınacak bir saldırıya hazırlanıyordu.
7: Milletin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız.
2: Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı hedef alındı. Helikopterler ve tesisler saldırıya uğradı. Ardından Özel Harekat Daire Başkanlığı bir başka saldırının hedefi oldu. Bu saldırıda çok sayıda polis şehit oldu. Artık bu bir hareketlilik değil, fiili bir çatışmaydı.
8: 20 merkez. Arkadaşlar, biz bize verilen emdiğini sütün görevini yapacağız.
9: Nerede?
8: Her arkadaşım görevinin başından ayrılmıyor.
9: Nasıl kişi mi?
8: Türk savaş uçağı, Türk milletini mi bombalayacak?
9: Şimdi görüşürüz.
10: Hayır, senin gibi gerizekalılar belki korkar da açılmasına gelir.
2: Aynı saatlerde Ankara'da bir başka kritik gelişme yaşanıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplanmıştı. Dönemin CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 15 Temmuz gecesi meclis kürsüsünde şunları söyledi.
11: Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel Bey'e veriyorum. Buyurun efendim.
12: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi

0: yerleşkesine yönelik saldırılar farklı zaman aralıklarıyla tekrar etti. Milletvekilleri ve meclis personeli sığınaklara yönlendirildi.
1: Aynı saatlerde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sivil yolcu terminali yoğun bir hareketlilik içindeydi. İnsanlar haberleri yeni öğreniyordu, bazıları çıkışlara yönelmişti. Bazıları ise gelişmeleri anlamaya çalışıyordu.
0: Kısa süre sonra havalimanı çevresinde askeri hareketlilik yaşandı. Sivil alanın kontrolü için girişimler oldu. Güvenlik güçleriyle darbe girişimine katılan FETÖ'cü askerler arasında çatışmalar çıktı. Ama gecenin merkezinde Ankara'nın kuzeyinde başka bir nokta vardı. Akıncı 4. Anajet Üst Komutanlığı o gecenin komuta merkezi haline gelmişti.
1: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve bazı üst düzey komutanlar bu üste götürülmüştü. Her çatışmanın bir merkez üssü, her gecenin bir kırılma noktası vardır. 15 Temmuz'un kaybı ise iki ayrı noktada atıyordu.
0: Ankara'nın dışındaki Akıncı 4. Anajet Üssü ve Özel Kuvvetler Komutanlığı. Akıncı Üssü o gece darbe girişiminin yönetim merkeziydi. Alıkonulan komutanlar orada tutuluyor, Ankara'yı bombalayan jetler oradan kalkıyordu.
1: Ancak Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda gecenin seyrini tamamen değiştirecek bir emir verildi. Darbe girişimine katılan General Semih Terzi, karargahı ele geçirmek için kapıya dayanmıştı. Karşılarındaysa sadece bir asker vardı. Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir.
0: Aldığı emir netti. Karargahı teslim etme. Halis Demir sonucunu bildiği o adımı attı, silahını ateşledi. Terzi'yi etkisiz hale getirdi. Kendisi ise orada şehit düştü. Bu tek el silah sesi darbe planının komuta zincirini paramparça etti.
2: Ömer dedim, artık ülkemiz için ölüm kalım meselesi. 20 yıllık bir biz beraber mücadele ettik. Semih Terzi'nin hain ve alçak olduğunu, ülkeyi felakete sürüklediklerini, onun mutlaka öldürülmesini ifade ettim. Sonra belki bir kurtulma umudu olabilir diye bir tarif ettim bölgeyi. Ömer dedim, bunun sonunda şehadet olduğunu biliyorsun. Komutanım feda olsun dedi vatanına. Hakkını helal et dedim. Komutanım helal olsun. Siz de helal edin dedi. Ondan sonra işte görevini yerine getirdi.
1: Akıncı'daki darbeciler için panik, Türkiye içinse geri dönüşü olmayan direniş o an başladı. Komuta zincirinin kırılması gecenin en kritik eşiklerinden biri oldu. İstanbul'da ise Boğaz köprüleri hala kapalıydı. Tanklar ve zırhlı araçlar geçişleri kontrol altında tutuyordu. Ancak bu kez tablo değişiyordu. İnsanlar sokaklardaydı.
0: Cumhurbaşkanının çağrısı sonrası meydanlara çıkan kalabalıklar yavaş yavaş kritik noktalara yönelmeye başlamıştı. Gecenin en önemli kırılmalarından biri askeri hareketin tek yönlü kalmamasıydı. Bazı birlikler emirleri uygulamadı. Bazı noktalarda ise emniyet güçleri kontrolü yeniden almaya başladı.
1: Saatler ilerledikçe gece artık tek bir merkezden yönetilmiyordu. Farklı şehirlerde farklı çatışma hatları oluşmuştu. Ve sabaha karşı Türkiye çok ağır bir bilanço ile yüzleşecekti. Resmi verilere göre 15-16 Temmuz gecesi boyunca 251 kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi yaralandı.
0: Ama o an henüz hiçbir şey bitmemişti. Sadece gece yavaş yavaş sabaha dönüyordu. Saatler sabaha yaklaşırken Türkiye'nin farklı noktalarında çatışma hatları dağılmaya başladı. Ancak gecenin ağırlığı hala devam ediyordu. Ankara'nın kuzeyinde Akıncı 4. Anajet Üssü sabaha karşı güvenlik güçleri tarafından kuşatıldı. İçeride bulunan darbeci askerler teslim oldu.
1: Darbe girişiminin merkezine yönelik baskı bu noktada belirgin şekilde artmıştı. İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde gece boyunca süren bekleyiş yerini hareketliliğe bıraktı.
0: Sokaklara çıkan siviller güvenlik güçleriyle birlikte köprülerde halka silah doğrultan darbecilere yaklaşmaya başladı. Saatler 6'yı gösterdiğinde İstanbul Boğazı'nın üzerinde güneş yeniden yükseliyordu. Ama bu herhangi bir cumartesi sabahı değildi.
1: Boğaziçi Köprüsü'nün üzerinde tanklar duruyordu, yerlerde boş kovanlar vardı. Ve köprüyü kapatan askerler silahlarını bırakarak teslim olmaya başladı. Gecenin karanlığı çekilirken geride ağır bir bilanço kalmıştı.
0: Ankara'da Akıncı Üssü'nün pistleri vurulmuş, darbe girişimi bastırılmıştı. Sokakları dolduran milyonlarca insan gözlerini kırpmadan sabaha karşıladı. Türkiye o sabahta 251 vatandaşını şehit vermiş, binlercesi yaralanmıştı. Meclis binası hasarlı, emniyet binaları yıkılmıştı ama devlet mekanizması ayaktaydı.
1: 16 Temmuz sabahı takvimler normal bir güne uyandı belki ama Türkiye sarsıcı,

0: dönüştürücü ve asla unutulmayacak bir geceden çıkmıştı. Bir geceden çok daha fazlası. 16 Temmuz akşamı sokaklar yeniden doldu. Millet, kazandığı demokrasiyi korumak için günlerce sürecek demokrasi nöbetlerini başlattı.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye siyasi tarihinde eşine az rastlanır bir uzlaşı dönemine girdi. Tarihler 7 Ağustos 2016'yı gösterdiğinde İstanbul Yenikapı Meydanı Cumhuriyet tarihinin en büyük buluşmasına ev sahipliği yaptı. Milyonlarca insan ellerinde sadece Türk bayraklarıyla tek bir meydanda toplandı. Bu miting sadece devasa bir kalabalığı bir araya getirmedi.
2: 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Gül, parlamentomuzun değerli başkanı, gazilik şerefine ikinci defa nail olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmail Kahraman, Sayın AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan, Sayın Genelkurmay Başkanımız, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Sayın Başbakanı, değerli misafirler, sevgili İstanbullular, 81 vilayetimizde meydanlarda canlı olarak bizleri takip eden kıymetli vatandaşlarım, dünyanın dört bir tarafında gözü ve gönlü bizimle olan kıymetli kardeşlerim, 15 Temmuz gecesi bir kez daha istiklali ve istikbali için kıyam eden, canı pahasına ülkesini Fethullahçı terör örgütüne, işgalcilere teslim etmeyen aziz milletim.
0: Aynı kürsüde iktidar ve muhalefet liderleri ilk kez yan yana durdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti, CHP ve MHP liderleriyle Genelkurmay Başkanı aynı çatı altında tek ses oldu. Siyasi farklılıklar, ideolojik ayrılıklar o gün Yenikapı'da paranteze alındı. Ortaya çıkan bu ortak duruşa literatürde Yenikapı ruhu adı verildi. Bu süreç, askeri vesayete ve darbe girişimine karşı milletin topyekün bir toplumsal mutabakat metniydi.
1: Yenikapı süreci, Türkiye'nin en zor virajlarından birini siyasi bir kenetlenmeyle aşmasının sembolü olarak kayıtlara geçti. Darbenin bastırılmasının ardından Türkiye, hukuk zemininde radikal bir mücadele dönemine girdi.
0: Tarihler 21 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde ülke genelinde 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi. Bu süreç ilk ilanından sonra yapılan uzatmalarla tam 2 yıl boyunca devam etti. O hal dönemiyle birlikte Türkiye'nin yönetim pratiğine yeni bir kavram dahil oldu. Kanun hükmünde kararnameler. Bakanlar Kurulu tarafından hızla çıkarılan bu kararnameler, devletin kılcal damarlarına sızan yapıları temizlemeyi amaçlıyordu.
1: Toplamda 30'un üzerinde KHK yayımlandı. Bu kararnamelerle FETÖ'yle irtibatlı veya iltisaklı olduğu gerekçesiyle 125 binden fazla kamu görevlisi ihraç edildi. Askeri okullar kapatıldı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı başta olmak üzere tüm devlet kadroları yeniden yapılandırıldı. Yüzlerce vakıf, dernek, gazete, televizyon ve şirket kapatılarak mal varlıklarına el konuldu.
0: KHK'lar darbe tehdidini kurumsal düzeyde ortadan kaldırmak için en sert ve en hızlı hukuki enstrüman olarak kullanıldı. Ancak bu süreç, ihraç kriterleri ve hak arama yolları bakımından hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunda uzun yıllar sürecek büyük hukuki ve siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Devlet, kendi içindeki en büyük sızma hareketine karşı tarihinin en kapsamlı tasfiye operasyonunu bu şekilde gerçekleştirdi.
1: Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre darbe girişimi süreci de dahil olmak üzere son 10 yılda toplam 720.580 kişi hakkında FETÖ soruşturması açıldı. 83.836 kişi hakkında soruşturma ve yargılama süreci hala devam ediyor. Bu kişilerin 54.027'si hakkında soruşturma, 29.809'u hakkında ise ilk derece mahkemelerindeki yargılamalar sürüyor.
0: Bugüne kadar 636.744 kişi hakkında karar verildi. Bunların 127.102'si mahkumiyet, 124.861'i beraatle sonuçlandı. 11.107 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı alınırken 373.642 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi.
1: 2016 döneminde cezaevindeki tutuklu sayısı 120 bine kadar çıkarken 10. yıl itibariyle bu sayı 10.484'e geriledi. Cezaevinde bulunanların 9.634'ü hükümlü, 482'si ise tutuklu statüsünde bulunuyor.
0: Ayrıca haklarında adli kontrol kararı uygulanan kişi sayısı 193.082 olurken halen 33.837 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor. 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin 55 ilinde fiilen darbeye katılanlar için açılan 289 darbe davasının tamamı ilk derece mahkemelerinde karara bağlandı. Bu davalarda toplam 4.891 kişi hakkında mahkumiyet kararı çıktı. 1.634 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. 1.366 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 1.891 kişi ise süreli hapis cezası aldı.
1: 15 Temmuz gecesi yaşananlar Türkiye'nin iç siyasetindeki güç dengelerini ve ittifak yapılarını kökten değiştiren bir dönüm noktası oldu. Sokaklarda ve meydanlarda darbe girişimine karşı oluşan ortak refleks, ilerleyen süreçte AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni kurumsal bir işbirliğine taşıdı.
0: Kendisini yerli ve milli bir eksen olarak tanımlayan bu ortaklık zamanla resmiyet kazanarak Cumhur İttifakı adını aldı. Bu blok, devletin bekasını koruma ve terörle mücadele politikalarında tam bir uyum yakaladığını savundu. En somut etkisi ise yönetim sisteminde görüldü. İttifakın öncülüğünde 2017 anayasa değişikliğiyle Türkiye, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş yaptı.
1: Destekçileri bu sistemi kriz anlarında hızlı karar almayı sağlayan, istikrar getiren ve koalisyon dönemlerini bitiren bir reform olarak nitelendirdi. Ancak 15 Temmuz bağlamında doğan bu ittifak ve getirdiği sistem değişikliği geniş çaplı eleştirilerinde odağı oldu. Muhalefet ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ittifakın darbe sonrasındaki gücü tek elde topladığını ileri sürdü.
0: Kuvvetler ayrılığının ortadan kalktığı, meclisin denetim yetkisinin zayıfladığı ve yargı bağımsızlığının zedelendiği yönündeki eleştiriler siyasi gündemi uzun süre meşgul etti. Ayrıca ittifakın kutuplaştırıcı bir dil kullandığı, kendisinden olmayan kesimleri dışladığı ve 15 Temmuz'un ortak mirasını sadece belirli bir siyasi ajandayı tahkim etmek için kullandığı iddiaları, süreç boyunca demokratik gerileme tartışmalarını canlı tuttu.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi, askeri, bürokratik ve istihbari tüm boyutlarını açığa çıkarmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çok partili bir meclis araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon, aylarca süren çalışmaları kapsamında darbe gecesinin aktörlerini, akademisyenleri, gazetecileri ve eski bürokratları dinleyerek 1000 küsur sayfalık kapsamlı bir taslak rapor hazırladı.
0: Bu süreç, devlet arşivlerindeki FETÖ yapılanmasının kronolojisini ve örgütün sızma stratejilerini belgelemesi açısından önemli bir hafıza çalışması olarak kabul edildi. Ancak komisyonun faaliyetleri ve sonrasındaki süreç, kamuoyunda ve siyaset arenasında çok büyük tartışmaları ve eleştirileri de beraberinde getirdi.
1: Muhalefet partileri ve eleştirel çevreler, darbe gecesinin en kritik iki ismi olan dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ısrarlı taleplere rağmen komisyona çağrılmamasını veya gelmemesini sert şekilde eleştirdi. Cumhurbaşkanı ve Başbakan gibi dönemin kilit siyasi figürlerinin dinlenmemesi, HTS ve Baylok kayıtları gibi derinlemesine inceleme taleplerinin reddedilmesi, komisyonun hakikatin tam anlamıyla açığa çıkmasını engellediği iddialarını doğurdu.
0: Sürecin en büyük krizi ise raporun akıbetiyle yaşandı. Hazırlanan devasa rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünde öngörülen hukuki süreçleri tamamlayarak genel kurulda görüşülmedi ve resmi olarak yayınlanmadı. İlerleyen dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, teknik usullere uygun nihai bir raporun kendilerine sunulmadığını ve bu nedenle çalışmanın hükümsüz, kadük sayıldığını açıkladı.
1: İktidar kanadı muhalefeti rapora korsan ekmetinler yazarak süreci baltalamakla suçlarken, muhalefet ise iktidarın kendi sorumluluğunu ifşa eden muhalefet şerhlerini gizlemek için raporu kasıtlı olarak meclis arşivine koymadığını ileri sürdü. 15 Temmuz'u tüm şeffaflığıyla aydınlatması beklenen bu en üst düzey parlamento girişimi, neticede siyasi bir hesaplaşmanın ortasında kalarak resmiyete kavuşamayan bir kayıp rapor tartışmasına dönüştü.
0: 15 Temmuz 2016 gecesine giden süreç bir günde örülmüş bir duvar değildi. darbe teşebbüsünün arkasındaki FETÖ, askeri müdahale gücüne ulaşmadan önce devletin özellikle yargı ve emniyet bürokrasisindeki gücünü kullanarak sızma hareketini genişletti. Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran bir dizi operasyon ve dava süreci, ordunun ve bürokrasinin genetini değiştirerek darbe kadrolarının önünü açan en önemli basamaklar oldu.
1: Sürecin ilk ve en kapsamlı dalgası Ergenekon ve Balyoz davalarıyla başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki junta yapılanmalarını tasfiye etme iddiasıyla açılan bu davalar, zamanla uydurma dijital deliller, asılsız gizli tanık ifadeleri ve hukuk dışı yöntemlerle geniş bir tasfiye operasyonuna dönüştü. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ başta olmak üzere yüzlerce muvazzaf ve emekli general, amiral ve subay tutuklandı.
0: Benzer bir yöntem askeri casusluk davalarında da uygulandı. Yüzlerce nitelikli subay, fuhuş, casusluk ve şantaj gibi iddialarla ordudan ihraç edildi. Boşalan bu kritik komuta kademelerine ilerleyen yıllarda Yüksek Askeri Şura kararlarıyla FETÖ mensubu subaylar hızla terfi ettirildi. Bu operasyonlar sadece askeri kanatta sınırlı kalmadı.
1: Medya ve sivil toplum alanını da dizayn etmeyi amaçlayan örgüt muhalif sesleri kısmak için devreye girdi. Gazeteciler Ahmet Şık, Nedim Şener, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Doğan Yurdakul, Müesser Yıldız ve Soner Yalçın gibi isimler örgütün devlet içerisindeki yapılanmasını deşifre eden kitapları ve haberleri nedeniyle tutuklanarak susturulmak istendi.
2: MİT müsteşarının ifadeye çağrılması, eğer MİT müsteşarı ifadeyi verseydi ve tutuklansaydı arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Ama kendisine söyledim, kendisine kesinlikle gitmeyeceksin dedim. Yardımcıları ile ilgili yardımcılarını da göndermeyeceksin dedim. Eğer sana polis gelir de seni almak isterse senin güvenlikçilerine talimat ver, polisi de içeri sokmayacaklar dedim.
0: Örgüt kontrolündeki özel yetkili savcılar dönemi MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ve bazı istihbarat görevlilerini ifadeye çağırdı. Bu hamle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik doğrudan bir bürokratik vesayet operasyonu olarak değerlendirildi ve siyasi iradenin sert direnciyle engellendi.
1: İplerin tamamen koptuğu son büyük kırılma ise 17-25 Aralık 2013 sürecinde yaşandı. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerinden bakanlar, bürokratlar ve başbakanın yakın çevresi hedef alınarak Cumhuriyet tarihinin en büyük yargısal operasyonlarından biri başlatıldı.
0: Hükümet bu süreci yolsuzluk kılıfı altında meşru yönetime yönelik bir emniyet yargı darbesi olarak nitelendirdi. Bugün geriye dönüp bakıldığında Ergenekon'dan 17-25 Aralık'a uzanan bu süreçlerin devletin bağışıklık sistemini çökertmek, milli orduyu felç etmek ve 15 Temmuz'da tankların üzerine çıkacak olan darbeci kadroları devletin en kritik makamlarına yerleştirmek için tasarlanmış bütünsel bir stratejinin parçaları olduğu kabul edilmektedir.
1: Kumpas davalarının çökmesi ve 15 Temmuz'da yaşananların ardından Türkiye, tarihinin en büyük hukuki ve vicdani telafi süreçlerinden birine sahne oldu. Yıllarca darbeci, terörist veya casus yaftasıyla cezaevlerinde tutulan, rütbeleri sökülen ve toplumsal itibarları zedelenen yüzlerce subay, gazeteci ve aydın için hukuki iade-i itibar süreci başlatıldı. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın hak ihlali ve beraat kararlarıyla Ergenekon, Balyoz ve askeri casusluk davaları tamamen çöktü.
0: Bu kararlar sadece sanıkların özgürlüğünü geri vermedi. Devlet nezdinde suçsuzluklarını da tescilledi. Mağdur edilen askerlerin rütbeleri, özlük hakları ve emeklilik unvanları yasal olarak iade edildi. Daha da önemlisi, bu davalar nedeniyle ordudan tasfiye edilmiş olan onlarca subay ve amiral görevlerine geri döndü.
1: Kumpas mağduru subayların bir kısmı ilerleyen Yüksek Askeri Şura toplantılarında generalliğe ve amiralliğe terfi ettirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kritik komuta kademelerine getirildi. Cezaevinde hayatını kaybeden Kuddusi Okkır, Ali Tatar ve Cem Çakmak gibi isimlerin aileleri ve kamuoyu nezdinde ise bu süreçler acı birer vicdani muhasebeye dönüştü.
0: Ancak bu büyük telafi hareketi süreç içinde kendi yapısal tartışmalarını ve eleştirilerini de doğurdu. Mağduriyetlerin büyüklüğü karşısında devletin ödediği maddi tazminatların yetersiz kalması, cezaevinde geçen yılların ve kaybedilen sağlıkların geri getirilemez oluşu hukuki çevrelerde sıkça eleştirildi.
1: En büyük tartışma ise kapsayıcılık ve zamanlama üzerinden yürüdü. muhalefet ve sivil toplum kuruluşları iktidarın bu iade itibar süreçlerini ancak FETÖ'yle kendi yolları ayrıldıktan sonra başlattığını, kumpaslar sürerken bu davaların savcısı olunduğunu hatırlatarak eleştirilerde bulundu. Ayrıca 15 Temmuz sonrasındaki olağanüstü hal ve KHK süreçlerinde de yeni mağduriyetler yaratıldığı, geçmişin kumpas mağdurlarına gösterilen hukuku hassasiyetin yeni tasfiyelerdeki kurunun yanında yanan yaşlar için gösterilmediği iddiaları hukuk güvenliği tartışmalarını canlı tuttu.
0: Tüm bunlara rağmen iade itibar süreci devletin kendi eliyle yarattığı bir adaletsizliği yine hukuk zemininde kabul ve tamir etme çabası olarak tarihe geçti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye içindeki operasyonel gücünü büyük ölçüde kaybeden FETÖ, varlığını ve faaliyetlerini ağırlıklı olarak yurt dışı yapılanması üzerinden sürdürmeye başladı.
1: Örgüt, Türkiye'deki kurumsal tasfiyelerin ardından finansal, lojistik ve insan kaynağı merkezini başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere küresel bir ağa kaydırdı. Örgüt lideri Fethullah Gülen'in Pensilvanya'da ölmesinin ardından yapı içinde iç hesaplaşmalar ve liderlik mücadeleleri baş gösterse de örgüt yurt dışındaki eğitim kurumları, düşünce kuruluşları, lobicilik şirketleri ve sivil toplum maskeli dernekleri üzerinden uluslararası varlığını korumaya çalışıyor.
3: Değerli izleyenler, son dakika gelişmesi olarak da veriyoruz. FETÖ'ye yakın internet siteleri silahlı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğünü duyurdu. FETÖ elebaşı terörist Gülen öldü. Değerli izleyenler, vatan haini, millet düşmanı, cumhuriyet düşmanı, din düşmanı Fethullah Gülen öldü. Son dakika olarak ekrana getiriyoruz.
0: Gittikleri ülkelerde kendilerini siyasi sığınmacı ve insan hakları savunucusu olarak pazarlayan örgüt üyeleri Türkiye karşıtı uluslararası kamuoyu oluşturma faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti darbe girişiminin ardından örgütün bu küresel ağına karşı tarihin en kapsamlı diplomatik ve hukuki iade sürecini başlattı.
1: Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları kanalıyla aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu yüzlerce isim için binlerce sayfalık kırmızı bülten ve iade dosyası hazırlandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bazı ülkelerde yürüttüğü sınır ötesi operasyonlarla onlarca üst düzey FETÖ mensubu Türkiye'ye getirilerek yargı önüne çıkarıldı.
0: Balkanlar, Afrika ve Orta Asya'daki birçok ülkede örgüte ait okullar Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi veya kapatıldı. Ancak Türkiye'nin yürüttüğü bu iade süreçleri özellikle Batı dünyasında büyük bir bürokratik ve siyasi tıkanıklıkla karşı karşıya kaldı.
1: Başta ABD, Almanya, İngiltere ve Yunanistan olmak üzere birçok ülke Türkiye'nin gönderdiği iade dosyalarını hukuki standartların yetersizliği, siyasi motivasyon şüphesi ve adil yargılanma hakkı ihlali gibi gerekçelerle reddetti veya süreci zamana yaydı. İktidar kanadı bu tutumu batılı devletlerin Türkiye'ye karşı terör örgütlerini birer maş olarak kullanması ve ikiyüzlü bir dış politika izlemesi olarak sert şekilde eleştirdi.
0: Sonuç olarak FETÖ'nün yurt dışı yapılanması ve iade talepleri süreci hukuki bir hesaplaşma olmanın ötesine geçerek Türkiye ile Batı dünyası arasında uzun yıllara yayılan kronik bir dış politika ve diplomasi krizine dönüştü.
1: 15 Temmuz 2016. Sıradan bir cuma gününden, bir takvim yaprağından çok daha fazlası. Kumpas davalarıyla örülen karanlık bir sürecin tanklarla sokağa taşan en uzun gecesi.
0: O gece kurşunlara göğüs geren sivil iradeyle devletin kılcal damarlarına sızan bir yapının tasfiyesi yan yana yazıldı. Sonrasında yaşananlarsa Türkiye'yi yeni ittifaklara, yönetim sistemlerine ve derin hukuki tartışmalara taşıdı.
1: Kimileri için bu gece sadece tarihi bir demokrasi zaferiydi. Kimileri içinse sadece demokrasi zaferi değil, siyasi sonuçlarıyla yapısal bir kırılma noktası. Bugün tüm bu tartışmaların ortasında değişmeyen tek bir gerçek var. 15 Temmuz şehitleri, gazileri ve dönüştürdüğü devlet yapısıyla Türkiye'nin kolektif hafızasına kazındı.
0: Toplumlar hafızalarıyla yaşar. Tarih sadece kriz anlarını değil, o en uzun geceden ders çıkarıp yarınını ortak akılla ve adaletle inşa edebilenleri yaşatır.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

0: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Fethi Yılmaz'la Gündem Özel başlıyor.
1: Evet efendim, ben Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik'tesiniz. Gündem Özel yayınımızla birlikte bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Fethullahçı darbe girişiminin ardından tam 10 yıl geçti. Bu 10 yılda neler yaşandığını, öncesini detaylarıyla anlatacağız. Ancak 10 yıl önce bugün bu saatlerde toplamda 251, daha sonra 252'ye çıktı yurttaşımız, hayatını kaybetti, şehit oldu. Bunların 179'u sivil, 62'si polis, 5'i asker ve 5'i kamu görevlisi. 2196 yurttaşımız gazi oldu, yaralanarak gazi unvanını aldı ve o gecenin, hem o gecenin ayrıntılarını, hem öncesini, hem de bu geçirdiğimiz zaman diliminde 10 yıllık zamanı değerlendireceğiz. Kiminle? Sizin de yakından tanıdığınız bir isimle. Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Radyo Sputnik programcısı. Ceyhun, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Bütün şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum.
1: Evet, konuklarımız da olacak. O geceyi, öncesini, sonrasını detaylı bir şekilde konuşacağız. Ama ben önce sana şunu sormak istiyorum. 10 yıl önce bugün. Tabii önce ilk değerlendirmeni alacağım. 15 Temmuz. Aslında biraz geriye doğru baktığımızda adım adım adım adım nasıl o taşların döşendiğini de anlatacağız biz dinleyicilerimize. Tabii. Sen 15 Temmuz'da ne yapıyordun ve bu 10 yılı sen nasıl değerlendiriyorsun?
2: O 15 Temmuz'da ya öncesinde zaten sonuçta o kumpaslarla mücadele süreçlerinde, evet, bizler de haberler falan yaparak bu örgütle, o zamanlar bizim için F tipi örgüt. F tabii. Tipi örgüt diyorduk yani.
1: F tipi örgüt denildiğinde bile soruşturma açılıyordu.
2: Tabii tabii. Değil mi? Yani F tipi örgüt dediğimiz için soruşturmalar açılıyordu. En küçük haberimize davalar geliyordu falan.
1: Şimdi çok özür dilerim Ceyhun, parantez açıyorum. Aradan 10 yıl geçti. Yaşı şu an 20-25 olan genç arkadaşlarımız haliyle, hani yakın tarihi meraklı olanlar okumuştur illaki, ama yaşamak bambaşka. Biz de biraz herhalde yaşlanmışız. Buradan öyle bir sonuç da çıkıyor yani, ama gerçekten o kadar zordu ki o dönemde gazetecilik yapmak.
2: Tabii.
1: Çünkü işte biraz önce sen F tipi deyince ister istemez insanın aklına geliyor. Yani. Tabii ki F tipi deyince bile soruşturma açılıyordu. Tabii, tabii. Yargılanıyordunuz yani. Devam
2: şöyle, zaten şimdi mesleğe benim başlangıç 2000 yılı, 99-2000, daha o tarihlerde itibaren zaten aileden de gelen bir şey. Bu tür örgütlenmelere karşı her zaman mesafeli, soğuk yaklaşma ve örgütün işte Necip Habremitoğlu'nun o Köstebek kitaplarını falan, evet, okuyunca aslında sadece, yani daha doğrusu dini bir yapılanma olmadığını görüyoruz. Ondan sonra da mücadele, yani öğrencilik hayatından itibaren başlayan bir şey. Tabii ki dediğin gibi o dönemler mücadele falan. Şimdi 15 Temmuz günü tabii süreçleri de okumaya çalışıyorum. Öncesinde, hı-hı, konuşacağız, öncesini konuşacağız.
1: Tabii ki, tabii ki.
2: Nasıl gelindi o güne? Biz o gün bir misafirlikteydim. Ankara'dan bir telefon geldi. Bir abimiz, bir meslek büyüğümüz. Dedi ya, dedi, Ankara'da jetler uçuyor dedi. Senin bilgin var mı dedi. Dedim yok abi dedim. Sonra birkaç soruşturma baktım, köprüye de asker çıkmış, evet, falan dediler. Dedim ne alaka falan. O dönemleri de, bir de süreçleri de okumaya çalışıyoruz. Nedenini anlatacağım. Yani şöyle açacağım bu mevzuyu. O dönemler AK Parti'nin mücadeleye de başladığı dönem.
1: Tabii
2: şimdi
1: ki
2: şeyi düşünüyorsunuz. Yani ordunun içinde evet klikler vardır her zaman. Gruplar vardır. Diyorsun ki ya, diyorsun, Kemalist Atatürkçü olsa kumpaslar bitti. Burada bir mücadele başladı bu FETÖ'yle. Neden şey olsun falan. Sorular falan derken o dönemler zaten Amerikan merkezli darbe yayınları da çok fazla yapılıyordu hatırlarsan.
1: Tabii ki.
2: Onları şey yapınca orada bir Amerikancı bir kalkışma, yani doğrudan FETÖ olarak ilk aşamada şey yapmadı. Yani daha doğrusu onların da bulunduğu bir Amerikancı kalkışma olduğu yönde ilk sağlıklı birkaç kişiyle de görüşünce bilgiye ulaşınca, yani şöyle söyleyeyim, çok özet söyleyeyim. O gece biz şeyi planladık bazı arkadaşlarımızla. Ya bunlara teslim olmak olmaz. Eğer bunlar kazanırsa teslim olmak olmaz. Gerekirse illegal mücadele. Yani bunlara teslimiyet eşittir ölüm. Gerekirse illegal mücadele. Hatta yerler bile belliydi. Yani nereden buluşacağız, nereden şey yapacağız falan filan şeklinde. Hayatımda ilk defa illegaliteyi bir gazeteci olmama rağmen o gece düşünmüştüm.
1: Tabii aslında yani, o legal olan durum ama aynen, eğer yani, ola ki o kötü senaryo gerçek olsaydı
2: tabii.
1: Yani böyle birçok kahramanlık destanları da var gerçekten, hala saklı tabii. kalmış. Meseleyi belki anlatma konusunda hala yeteri kadar bir çaba, gayret sarf edildiğini açıkçası ya düşünmüyorum.
2: Bir de şöyle bir boyut
1: dolayı
2: var. Gerçekleşmediği için, mesela 12 Eylül gerçekleştiği İşte. İçin acısını herkes bildiği için, mesela 13 Eylül'de ya iyi oldu diyen adam 90 yılında 1990'da 95'te evet. ya çok da kötü oldu diyebiliyor. Ama 15 Temmuz'u püskürttüğümüz için insanlar olası gerçekleşseydi ne olacağını bilmiyor.
1: Tabii
2: 12
1: ki.
2: Eylül'de ne yaşadıysak belki de daha ağırını 15 Temmuz'da yaşardık.
1: Yani. Ve tam bambaşka bir tırnak içinde askeri diyorum onlara. Tabii. Asker değil, Fethullahçı çete, bambaşka bir tablo.
2: Aynen.
1: Bambaşka bir de Türkiye. Tabii. O yüzden benim aklıma hep böyle 15 Temmuz gelince Gazi'nin, Atatürk'ün o uçurumun kenarında yıkık bir ülke aynen diye öyle. Gerçekten uçurumun kenarından dönen bir ülke tam anlamıyla. Bunu doğru çok anlatabilmek önemli. Çok önemli. Tabii. Bu bir siyasi malzeme değildir. Bir siyasi değildir. Partinin sloganı değildir. Olamaz da. İşte Yeni Kapı'daki o miting aslında bunun en güzel göstergelerinden biriydi. Ama hani maalesef bunları da söylememiz gerekiyor. Maalesef o yeteri kadar işte 20'li 25 yaşındaki insanlar doğru algılayabildi mi? Herkes için söylüyorum bunu tabii ki. Doğru tarif edenler vardır. Doğru anlatıldı mı? Çok üstünde durulmuyor. Şunu da kabul edelim. 2013 sonrasında yani 15 Temmuz'a gelene kadar aslında bunu sadece ben de söylemiyorum. Biliyorsun İlker Başbuğ, 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da bu yorumu yapıyordu. Diyordu ki bir mücadele vardı 2016'ya gelene kadar, iktidar kanadında bir mücadele vardı ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yalnızdı o anlamda.
2: Doğru.
1: Yani o istikrar, o kararlılığı maalesef doğru. partisinin tamamı, tabii ki mücadele edenler vardır bir kenara bırakarak söylüyorum ama partisinin tamamı sahiplenmemişti. Görünen tabloda o 2014 yerel seçimlerine bakıldığında biraz öyleydi.
2: Biraz parti içi mücadelelere de yansıdı o, biliyorsun o
1: tabii
2: durum.
1: Ki.
2: Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nı yalnız bırakmayanlarla gerçekten bu meseleyi, hadi çok masumane ifadeyle söyleyeyim, anlamayanlar arasında bir mücadele de oldu yani.
1: Tabii biz biraz daha geriye de gideceğiz tabii. Ergenekon'dan bahsedeceğiz, Balyoz'dan
2: bahsedeceğiz.
1: Daha da geriye gideceğiz.
2: Yani,
1: bu kumpas davaları ya, biraz şunun... Komünizmle
2: mücadele dernekleriyle başlayan tabii tam bir Gladio örgütlenmesinden bahsediyoruz aslında yani bakıldığı zaman.
1: Tabii.
2: Silahlı kuvvetlere sızma süreçleri...
1: Ta 1960'lardan, 50'lerin sonu 60'lardan itibaren başlayan ve şu çok net aslında. Yani bu Fethullahçı çete, hani Mustafa Kemal Atatürk'e daha önce de konuştuk ya. Aslında bir anlamda en fazla saldırıların olduğu dönemde bu. Tabii. 2007, 2013, 2014 yılları arasında. Ya portresine dahi tahammülleri yoktu.
2: Tabii.
1: Ve bu FETÖ lideri Fethullah Gülen doğum tarihini... Ne diyordu? Ben 10 Kasım 1938'de doğdum. Halbuki doğru doğum tarihi bu değil.
2: Doğru.
1: Ama doğrudan...
2: 41 veya 42 41'de, yanlış
1: hatırlamışım. 41'de doğru hatırlıyorsun. Ama doğrudan tam bir Mustafa Kemal düşmanlığı, Kemalizm düşmanlığı...
2: Onun bir de dini bir şeyi var biliyor musun? O şundan kaynaklı söylüyor onu. Bunların inancında, yani daha doğrusu yaymaya çalıştıkları inançta... Deccal ölürse Mesih doğar.
1: He.
2: Bak... Atatürk'e yıllarca Deccal dediler. Yani Deccal ne demek? Şeytan demek.
1: Aynen.
2: Deccal ölürse Mesih gelir. Mesih'in doğuşu Deccal'i yok eder. Şimdi kendine onu da vermeye çalışıyor. Yani Atatürk'ü Deccal pozisyonuna sokuyor. Zaten bunların tüm örgütlenme dönemi, Atatürk düşmanlığı, Türk düşmanlığı, Atatürk'e düşman zaten Türkiye düşman.
1: Aynen öyle.
2: Atatürk'e düşman Metehan'a düşman. Atatürk'e düşman Alparslan'a düşman. Atatürk'e düşman Fatih Sultan Mehmet'e
1: aynen
2: düşman.
1: Aynen öyle.
2: Yani bu böyledir yani.
1: Tablo öyle, yapılanmaları da öyleydi.
2: Yapılanmaları
1: da öyleydi. Kainat imamı diye kendisini koymuştu. Ve haliyle hani onu da söylemek gerekiyor net bir şekilde. Şimdi 15 Temmuz'u okuyan, 15 Temmuz'u oradaki takip eden gençler özellikle. Yani şu gün yaşı 20'li yaşlarda olanlar çok fazla Atatürk, çok fazla Mustafa Kemal, hatta Mustafa Kemal'i sözlerine atıf yapılan o darbe bildirisini de hatırla. Tabii. Görebilirsiniz ama bunlar hiç öyle bir şey değildir. Doğrudan portresine dahi, Atatürk'ün bakın portresine dahi tahammülü olmayan bir örgüt. Tabii. Ve bunu suç delili saydılar.
2: Aynen öyle.
1: Kumpas davalarında. Tabii. Suç delili saydılar. O yüzden kumpas davalarını şundan dolayı önemsiyoruz. Biraz 15 Temmuz'a gelinen süreç...
2: Cumhurbaşkanlığı raporuna da girdi bu.
1: Girdi.
2: Kumpas
1: evet.
2: Davalarıyla işte 3 Temmuz kumpası da vardı mesela işin.
1: Tabii tabii tabii.
2: Yani kumpaslar 17-25'te eklendi.
1: Evet.
2: Falan yani o Ergenekon, Balyoz, onların hepsi Cumhurbaşkanlığı raporunda mahkeme...
1: MİT krizi
2: hepsi eklendi. Yani gerçekten 15 Temmuz'un taşlarını... Onlarla döşediler.
1: Şimdi tüm bunlar ortadayken Ceyhun, yani hani bazen gerçekten 15 Temmuz'la ilgili değerlendirmelerde hala, yani tırnak içinde söylüyorum bunları. Çünkü bu değerlendirmeleri maalesef hala yapanlar var. İşte tiyatro.
2: Ya sorma. Geçen ben bizim yayında artık dayanamadım. Yani çok böyle o konularda o kadar veri olmasına rağmen, o kadar bilgi belge... Ya şöyle argümanlar sürüyorlar tam FETÖ şeyi hakikaten onların başlattığı şeyler. Ya efendim o zaman rapor neden açıklanmış? Raporun neden açıklanmadığını peşini düşünelim.
1: Tabii ki. Yani, ya birçok soru işareti var, onları da soracağız soralım, yani yargılamalarda. Yani,
2: ama 15 Temmuz'da FETÖ bu iş FETÖ eliyle,
1: evet,
2: açık söyleyeyim, çok daha net söyleyeyim, bu iş Amerika ve NATO adına FETÖ'ye havale edildi. FETÖ eliyle Türkiye'ye sadece darbe değil, Türkiye'ye yönelik bir işgal girişimi gerçekleşti. Çünkü bunun eğer başarılı olsaydı politik sonuçları, askeri sonuçları çok korkunç olacaktı. Türkiye deyim yerindeyse ve bölge, Türkiye üzerinden bölge,
1: tabii,
2: komşularla ilişkiler, Türkiye-Rusya, Türkiye-İran, Türkiye-Suriye, Türkiye-Irak belki, başka coğrafyalar, belki ateş...
1: Tabii ki biz şunu eleştiriyoruz değil mi? Yani bu Fethullahçılar yüzünden yıllarca bu ülkede o mavi vatan perspektifi
2: tabii
1: konuşulamadı.
2: Tabii.
1: Hatta bunu söyleyenler ya hedef alındı.
2: Aynen öyle.
1: Bahsedeceğiz onlardan da şimdi, dinleyiciler de şey demesin. Her şeyi de geriye bırakıyorsunuz. Konuşacağız efendim. Süremiz var. Konuklarımız da olacak. Şimdi ben 15 Temmuz darbe gecesinin olduğu gün... Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry'nin açıklamasını, o zaman Moskova'da John Kerry ve Sergey Lavrov'la Rusya Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenliyorlar ve John Kerry'ye bu
2: olarak oradaydı, Moskova'daydı.
1: Ve John Kerry'ye soruluyor bu. Aynen şunu söylüyor kendi ifadelerine: Türkiye'de barış, istikrar ve devamlılık olmasını umuyorum. Şimdi Ceyhun, ben sana bir soru soruyorum bir ülkeye dair. Diyorum ki bu ülkede efendim bir darbe girişimi var. İlk yapacağın açıklama, hani madem özgürlükçü, demokrasi tabii vesaire, ilk yapacağın açıklama, yani istikrar ve barış umuyorum mu olur? Eğer bu açıklamayı yapıyorsanız bunu destekliyorsunuzdur.
2: Tabii.
1: Bu darbeyi destekliyorsun. Çünkü bu ben hiçbir bakan çıkıp darbeyi destekliyorum açıklaması yapmaz. Ama bu açıklamanın perde arkası ben bu darbeyi destekliyorum olur.
2: Yani,
1: değil mi?
2: O kadar demokrasi kelimesini ağzınızdan düşürmeyip burada o ifadeyi kullanmamanız, demokratik siyasete destek vermemeniz bu işin perde arkasında sizin olduğunuzu gösterir ki o Moskova gezisinde Rusların dikkatini bir şey çekiyor. John Kerry ve ekibi o kalkışma, darbe ve işgal girişimi başladığı saatlerde toplantıya ara veriyorlar.
1: Evet.
2: Gidiyorlar, süreci takip ediyorlar. Bir ne zamanki püskürtülüyor sonra tekrar gelip toplantılar devam ediyor.
1: Tabii. Yani. Avrupa Birliği'nden de böyle bir gecenin saat artık gece 3'ten sonra 2'den sonra 3'ten sonra ya da 16 tabii Temmuz sabahına yakın yapılan açıklamalar hep hani iktidarın, demokrasinin evet. yanındayız ama artık püskürtüldü, artık başarılı tabii. olmadı. Çok net ortaya çıktığında bu ki düzeltmeler yapılıyor. O saatlerde yapılıyor.
2: FETÖ'cüler bile B planını devreye sokmuştu. Tabii ki. Darbeye karşı izlemeye başlamışlardı. ama
1: her yerde... Yunanistan'a gidiyorlar.
2: Ya işte geçen tiyatro dediklerinde, ya işte kumpas süreçlerini sen de çok yakından evet. takip ettin, mücadele verdin, haberlerinle mücadele verdin, Silivri'ye gittin, mücadele verdin, bizler öyle, hakeza öyle. Ya orada ben geçen onu anlattım yani burada. Ya biz artık bu örgütü isim bildiğimiz için, isimlerine aşina olduğumuz için diyorum ki, ya diyorum Balyoz Kumpası'ndaki militanlardan Tanju Posor Kosova'da görevliyken TRT'de ne işi var?
1: Evet.
2: Gelmiş TRT'de görevlendirilmiş. Muharrem Köse o kumpas süreçlerinin en kritik adamlarından evet. biri. Görevden alındığı halde genelkurmaya o gece neden gidiyor? Çünkü başarılı olsa bütün sözde hukuk işlerini o halledecek.
1: O
2: bütün
1: kumpastaki raporları yazan alçak.
2: Raporları yazan alçak o. Muharrem Köse.
1: Evet.
2: Ondan sonra diğerleri sayıyorsun. Bakıyorsun işte Kemal Batmazlar, Hakan Çiçekler. Akıncı'da görüntüleri var bu adamların. Ama hala birileri diyor ki ya diyor bu tiyatro. Bu nasıl tiyatro? FETÖ'cüler orada Adil Öksüz yakalanmış. Adil Öksüz nasıl elden kaçırıldığı sorgula.
1: Sorgula.
2: Buna itiraz etmiyorum.
1: Tabii ki bunu biz
2: bunu
1: de sorguluyoruz.
2: Bunu hep beraber sorgulayalım. De ki ya buraya kadar nasıl gelindi bunu sorgula. Buna itirazım yok. Bir daha böyle şeyler yaşamayalım çünkü çok deyim yerindeyse lanet bir geceydi. Tabii yani ki. Hepimiz açısından cehenneme dönmüştü memleket. Yani kaç tane şehidimiz var o görüntüleri evet. tamamını izleyemedi insanlar. Ondan sonra... Yani o mücadeleleri bilmiyor. Bak bir olay anlatayım sana. Çok dehşet. Hani bu örgütün nasıl bir gladio örgütlenmesi olduğunu gösteren bir veri. O gece hatırlarsınız, dinleyicilerimiz de hatırlar. O geceyi vakıf olan dinleyicilerimiz hatırlar. Genelkurmay'ın içinde bir tane alçak vardı. Bizim denizci üniformamızı işgal eden. Hı hı. Denizci üniformasıyla vatandaşlara, orada direniş yapan vatandaşlara ateş açıyordu. Elinde evet. tabancayla, hatırlıyorsun. Bir sözde amiral. Onun kasasından 15 Temmuz püskürtüldükten sonra onun odasındaki kasadan bir plan çıktı biliyor musun? Ne planı biliyor musun?
1: Ne planı?
2: 7 Haziran 2015 seçimlerinde o süreçte Gazi olaylarını hatırlıyorsun değil mi?
1: Hatırlıyorum.
2: Daha büyük bir Alevi-Sünni çatışmasının raporu çıktı. Hangi kahvehaneye saldırı düzenleneceğinden tut, hangi caddedeki, sokaktaki hangi kahvehaneye saldırı düzenleneceğinden tut, hangi sokaklarda silahlandırmalar yapılacak, gaz maskeleri dağıtılacak falan filan, hepsi hazır bir şekilde tutuluyordu. Ve üzerine Doğu ve Güneydoğu'ya tahkim edildi. Bak kaç sayfalık tam hatırlayayım, bir 10-15 sayfalık bir rapor. Bir detayını daha söyleyeceğim bu arada. Bu raporda Türkiye'yi iç savaşa sokma senaryosu vardı. O denizci üniformamızı, o bizim şanlı Bahriye'mizin üniformasını işgal eden teröristin kasasından çıktı bu plan. Ve ilginç bir detay söyleyeyim. Çeviri metindi.
1: Çeviri metin.
2: Çeviri metindi. Birileri yazmış, bunların önüne koymuş planlamayı. 2015 yılını bunlar kaos planı olarak, kaos senesi olarak planlamışlar. Düşün.
1: Çok ilginç. Böyle başka fişledikleri çok belgeler var. Konuklarımız aynen. da dahil olacak. Öncelikle Adalet ve Kalkınma Partisi eski milletvekili Sayın Mehmet Metiner hattımızda.
2: O gecenin de kahramanlarındandır Mehmet abi.
1: Sayın Metiner hoş geldiniz.
3: Estağfurullah, kahraman olan aziz milletimizdir. Hoş bulduk. Kimin konuştuğunu bilmiyorum ama Ceyhun'un sesine ver.
1: Kahraman diyen Ceyhun, hoş geldiniz diyen benim Fethi Yılmaz.
3: Eyvallah Ceyhun kardeşim, çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim abi. Nasılsın, iyi misin
3: İyi
2: abi?
3: İyi günler diliyorum. İyiyim valla. İşte yürüyüşe çıkmıştık. Yaşlılık alametleri artık belirdi.
2: Estağfurullah, estağfurullah abi. Evet.
1: Yani Sayın Metiner, şimdi 15 Temmuz 10. yıl. Öncesi ve sonrasında bu 10 yılda, bu 10 yılı siz nasıl, FETÖ ile mücadele anlamında nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk yorumlarınızı alayım bu konuyla ilgili.
3: Öncelikle şunu belirteyim. Sen Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesi olmamış olsaydı bugün FETÖ iyi devletti.
2: Evet.
3: FETÖ ile mücadele ettiğimiz yıllarda AK Parti'mizin içerisinde çok sayıda, mevzul miktarda FETÖ'cü unsurlar vardı. Çok etkili ve etkili konumlarda. Zaten o mücadele süreçlerinde de Cumhurbaşkanımızı hep engellediler. Dershanelerin kapatılması sürecinden başlayarak 17-25 Aralık süreçlerine varıncaya değin hep şey yaptılar. Hatta öyle bir noktaya getirdiler ki Erdoğansız AK Parti, Erdoğansız Türkiye projesini hayata geçirmek için çok ayak oyunları oynadılar. Hatta FETÖ ile mücadelenin koyulaştığı dönemlerde, o tarihlerde Özgül Ağırlı oldu söylenen biri cübbesinin altında aba bile göstermekten kaçınmamıştı. Yani mağduriyetleri gerekçe göstererek vesaire. Dolayısıyla 15 Temmuz'dan sonra FETÖ ile mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı devam etti. Ama ben Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığının aynı şekilde partimiz tarafından sürdürüldüğü, hükümetimizin diğer organları tarafından sürdürüldüğü kanaatinde değilim. Çünkü başkaca faktörler devreye girdiler. Yok affedilmeleri uygundur, yok pişmanlık duydular vesaire vesaire. Yine bir takım önemli yerlere, bir takım kritik mevkilere bile pişman oldukları söylenen FETÖ'cülerin yerleştirildiğini çok sonradan görmüş olduk. Halen de süren operasyonlarda muazzaf durumda olan, görevde olan FETÖ'cü unsurların devletin kılcal damarlarında olduğu görülüyor. Ben özellikle FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda olması gereken operasyonun yapıldığı kanaatinde değilim.
1: Bu çok da Sayın Metiner, araya girdim yani ama en çok tartışılan başlıklardan biri bu. Yani bir örgüt yapılanması olur da birçok devletin kurumunda ya da sivil toplum kuruluşunda olur da siyasette nasıl olmaz diye en büyük soru işareti bu. Çok doğru bir yerden giriş yaptınız, o yüzden araya girmek istedim. Yani gerçekten bununla ilgili, bu siyasi kanatla ilgili hani yorumunuz nedir? Lütfen devam edin. Neden böyle bir buna dair girizgah yapılmadı?
3: Temizliğin yapıldığı kanaatinde değilim. Bugün bile 15 Temmuz darbesini güya kınayan eski AK Parti'nin önemli siyasi figürlerinin FETÖ demediklerini görüyorum.
2: Evet.
3: Bu bir tesadüf olamaz ya. Bu darbeyi kim yaptı yani?
2: Evet.
3: Kim yaptı bu darbeyi?
1: Evet.
3: Siz bir darbe girişimini demokrasiyi savunmak adına kınayan demeçler veriyorsunuz. Ama o demecin hiçbir yerinde FETÖ yok, FETÖ'cüler yok. Şimdi ve dikkat ederseniz...
2: Ya mesela Hüseyin Çelik ismini verebiliriz. Yani son günlerde çok tartışma konusu oldu.
3: Yani
2: ben söyleyeyim abi. Mustafa Varank da ilginç bir şey yazdı zaten. Bir tartışma da şimdi çıktı. Bir olayı anlattı. Eski AK Partiler mesela, senin söylediğinde katkı olması açısından bunu da açmanı isterim aslında. Mesela ben şey hatırlıyorum, Bülent Arınç 15 Temmuz'dan bir ay önce BBC'ye bir açıklama yaptı. Dedi ki bu parti Tayyip'in partisi değil dedi. Tam 15 Temmuz'dan bir ay önce. Mesela bu aktörler son dönemde yeniden öne çıkmaya başladı. Mesela bunu bir tehlike olarak görüyor musun?
3: Ben onların bu şekilde öne çıkmalarını bir tehlike olarak görmüyorum. İsimler üzerinden konuşmak istememin sebebi şu. Hı hı. Ama dün akşam geç vakitlerde de bir takım paylaşımlar yaptık.
2: Evet.
3: Hep böyle unutmadık, unutmayacağız gibi laflar ediliyor ya.
2: Evet.
3: Kardeşim, bu tür kripto unsurlar hala faalsa ve devlette itibar görüyorsa, partimiz tarafından itibar görüyorsa... Bence bunu sorgulanması lazım. Bir AK Partili olarak bundan son derece rahatsızım. Yani FETÖ ile mücadele topyekün olmalı.
2: Evet, evet.
3: Yani topyekün olmadıktan sonra bir anlamı yok. İsimlerin de bir önemi yok. Ben bunların partimize, davamıza zarar verecekleri kanaatinde değilim. Ama asıl zararı nasıl veririz biliyor musun? Hala eğer... geçmiş dönemde de FETÖ'cüler adına size karşı çıkan, sizi engellemeye çalışan, hatta sizi tasfiye etmeye çalışan, 15 Temmuz gecesinde de sırra kadem basan, nerede oldukları bilinmeyen, hatta mahzenlere, hangarlara sığınan, 15 Temmuz darbesi başarılı olmuş olsaydı belki de başbakan, bakan olabilecek olan insanların hala devletin itibar katlarında dolaşmaları, hı hı, elbette ki üzücüdür yani. 15 Temmuz'u unutmamak, bütün bunları unutmamak demektir. Bütün bunlarla hesaplaşmak demektir. FETÖ'nün siyasi ayağını bir tek AK Parti'de arayanlar yanıldılar, yanılıyor.
2: Doğru.
3: her partinin içerisinde, Milliyetçi Hareket Partimizin içerisinde de bu unsurlar zaten bir şekilde ayrılmak zorunda kaldılar. Eğer ayrılmamış olsalardı zaten 15 Temmuz'da MHP'nin tavrı belki de çok daha farklı olurdu.
2: Evet.
3: Eğer MHP ile geçirilmiş olsaydı 15 Temmuz'un seyri de belki değişebilirdi.
2: Evet.
3: Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde aranmalı, hem de mevzul miktarda aranmalı, özellikle son zamanlarda aranmalı, başka partilerde aranmalı. Ben FETÖ'nün siyasi ayağının tasfiye edildiği kanaatinde değilim. Renk değiştirdiler. Bu kalemon gibi renk değiştirdiler. Ve çoğu da hata yaptık, pişman olduk kisvesine bürünerek hala varlıklarını, etkinliklerini sürdürüyorlar.
2: Tehdit devam ediyor mu abi?
1: Tam onu soracaktım. Yani doğru bir yerden eleştiri yapıyorsunuz ve belli ki isim vermek istemiyorsunuz ama Sayın Metiner, birçok ismi de üç aşağı beş yukarı da biliyorsunuz ya da tahmin ediyorsunuz. Peki bir, Ceyhun'un dediği gibi tehdit devam ediyor mu? İki, gerçekten burada tutan ne? Bu siyasi ayağı, operasyon yapılmasını ya da bunların açık edilmesini tutan ne?
3: Hiç bilmiyorum. Onun tutan ne olduğunu bilmiyorum. Mahkemeleri ilgilendiren konularda da hiçbir zaman konuşmadım, konuşmam. Eğer gerçekten FETÖ'cü oldukları tespitliyse, mahkemeler gereğini yapmıyorlarsa ve de darbeyle iltisakları bilindiği halde mahkemeler gereklerini yapmıyorsa, o yargın elinde hani somut bir delil oluşmadığı içindir. Ama ben asıl şuna dikkat çekiyorum. Hı hı. Yani bazen yargının elinde onları yargılayacak somut deliller olmayabilir. Ama herkesin bildiği isimler hala devletin itibar katlarında dolaşıyorsa,
2: evet,
3: işte orası çok rahatsız edici olur. Tehdit şu anlamda devam ediyor. Siyasi tehdit, AK Parti'nin toplumsal desteğinin azaltılması konusunda, inandırıcılığına gölge düşürmek anlamında, evet, bunlar bir tehdittirler. Çünkü vatandaş o zaman şöyle düşünüyor: ya herkesi aldınız, tutukladınız ama işte kardeşi darbecilerin başı olan bir insan veyahut da işte geçmiş dönemde FETÖ'cü olduğu, kripto olduğu tarafınızdan da söylenen insanlar hala nasıl oluyor da bu kadar itibarlı olabiliyorlar? Hala nasıl oluyorlar da bu kadar şiddetle ve hiddetle Cumhurbaşkanı'na bile muhalefet ettikleri halde, ki muhalefet herkesin hakkıdır, bunlar buna rağmen itibarlı addedilebiliyorlar diye AK Parti'nin kitlesinde 15 Temmuz'un o ölümlü gecesinde keferlerini diyerek sokağa çıkan insanlar nezdinde ciddi bir sorgulamaya neden oluyor. Ben son zamanlarda AK Parti'mizin oy düşüşünde bunun da bir etken olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla ben askeri bir tehdit görmüyorum. Ama bu hiçbir şekilde tehdit olmadığı anlamında yorumlanarak yeni bir rehavete yol açmamalı. Ben sadece şu kadarını söyleyeyim. Benim ağrıma giden çok şeyler var. O gecenin içinde biri olduğum için çok fazla kendimi öne çıkartarak bugüne kadar hiç konuşmadım.
2: Evet.
3: İsimlerin kahramanlaştırılması bana çok anlamlı gelmiyor. Ama ben o gece reisin nasıl yalnız olduğunu gördüm. O uçak oraya inmeyebilirdi. O uçak indikten sonra reisin nasıl kaldığını gece boyunca, ta gün ışıncaya kadar, hatta ikindiye kadar da yanında bulunduğum için biliyorum. Ama ne zaman gün ışıdı, darbenin başarısızlıkla sonuçlandığı görüldü, akın akın reisin etrafını tekrar doldurmaya gelenler oldu. Ha, gecenin bir vakti gelmemiş olabilirler ama telefonlarını kapatan, mahzenlere sığınan, nerede oldukları bilinmeyen insanların, 15 Temmuz'un hiçbir yerinde olmayan insanların sonra da etkili ve yetkili makamlarda olmaları, o 15 Temmuz darbesinde çıplak elleriyle o ölüm kusan tanklara karşı meydan okuyan insanları rahatsız ediyor. Ben bunu bir AK Partili olarak söylemek zorundayım. Bu partili bir eleştiri değildir. Ama toplumsal tepkiyi, 15 Temmuz'un o yiğitlerinin emeğini eğer şey yaparsanız olmaz. O geceden, evet, o gece meydanda olanların kadrini, kıymetini bilmeyip 16 Temmuzcuları tekrar etkili ve yetkili makamlara getirdiğinizde o kitle güceniyor. Evet, reise gücenmiyor. Reisin arkasında saf tutmaya devam ediyor ama bir biçimde partisine güceniyor. Çünkü o insanlar

0: duygusal şey olmadan anlatan insanlara çok şaşırdım. Demek ki bunlar yaşamadılar o geceyi. Ben hala o gecenin görüntülerini anlatırken kendimi tutamıyorum ki ben sadece bir bireydim orada. Yani ben benim hiçbir kahramanlığım yok. Asıl kahramanları ben gördüm. Gencecik insanları, evet. Kulaklarında küpe olan, başı örtülü ama ayağında kot pantolonu olan, evladını bir yaşındaki 6 aylık evladını kucağına alan anneleri, evet. 80 yaşlarındaki dedelerimizi, topyekun aziz milletimizin yiğit evlatlarını.
1: Saldırı hepimizeydi abi. Yani o gün, evet. Saldırı hepimizeydi. Yani AK Partili'ye, MHP'liye, CHP'liye değildi. Topyekun hepimizeydi aslında.
0: Ama işte Ceyhun, ben eğer siyasal aktörler cesur değillerse,
1: evet.
0: Ama başka bir şey yapsınlar yani. Evet. Yani meydanlarda kahramanlık nutukları atmak, unutmadık, unutmayacağız. Neyi unutmadın ya? Neyi unutmayacaksın kardeşim? Asıl biz sizi unutmayacağız. Evet. O gece neredeydiniz? Bunun hesabını vermediğiniz sürece sizi asla unutmayacağız. Önümüze düşüp böyle nutuk atıyor.
1: Ben bir hatırlatma yapayım herhalde.
0: Unutmayacağız. Ben şunu çok içtenlikle söylüyorum. Bunu daha önce Yeni Şafak'ta da yazdığım için söylüyorum. Erol Olçuk'un cenaze namazına gittik. Reisin etrafının kalabalıklaştığını görünce, hı hı. Şahsen ben koptum artık yani. Sen o gece niye gelmedin ya? Niye gelmedin? Ölümle baş başa olan reisin yanına niye koşmadın kardeşim? Reis bir yere gittiğinde hemen yanında görünmek, poz vermek için her yere giden insanlar... Niye o gece siz gelmediniz? Efendim gelemedik diyorlar maşallah. Her yere gidebiliyorsunuz. Makam araçlarınız var, korumalarınız var. Her yere gidebiliyorsunuz. Ama o gece reis İstanbul Havalimanı'na indiğinde ölümle pençeleştiği o anlarda siz reisin yanında bulunmuyorsunuz. Ve gün ışıdıktan sonra geliyorsunuz. Erol Olçuk'un Allah rahmet eylesin fakülteden arkadaşım dünü. Üniversiteden arkadaşımdı. Cenaze namazında da gene aynı simalar, o gece nerede olduklarını bilmediğimiz aynı simalar Reis'in etrafında sağında solunda kümeleniyorlar. Bu tabii ki 15 Temmuz'da çıkarsız koşulsuz bir biçimde samimiyetle, büyük bir imanla kefenlerini giyerek meydanlara dökülen insanları rahatsız ediyor.
1: Doğru, doğru.
2: Evet. Peki. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler katıldığınız için.
0: Teşekkür ediyorum kardeşim.
1: Teşekkür ederim. Abi sağ olasın, var olasın.
0: Sevgiler kardeşim. Sağ olasın.
2: İşte Mehmet Metiner'in yaptığı haklı. Bu eleştirileri tabii. Ama işte başka kimseden duyulmuyor bu sesler.
1: İşte Mehmet Metiner mesela AK Parti'nin ve Türk siyasetinin vicdanlı seslerinden biridir. Yani çok tanıdığımız Mehmet Metiner mesela.
2: Tayyip Erdoğan yalnızdı diyor o akşam.
1: Tabii.
2: Yalnızdı
1: haklı,
2: diyor.
1: Haklı.
2: 16 Temmuzcular diye bir tarifte, evet. Bulundu ve bugün iktidar partisinin oy kaybının da aslında hani bir önemli bir nedeninin de bu olduğunu söylüyor. Yani. Çünkü o gün biz programı açarken iyi ki Ceyhun şeyi konuştuk. Hani o gece ne yapıyordun diye konuştuk, yani böyle bir planlanan, evet. Değil ama Mehmet Metiner dedi yani o gece ne yapıyordun herkes.
1: Ben bir şey hatırlatayım
2: söylemeliydi.
1: Tayyip Erdoğan'ın o FaceTime konuşması öncesinde açıklaması var, basın açıklaması. Niye yayınlanmadı hiçbir yerde?
2: Şimdi tabii ki o basına yaptı. Yani
1: sonra bak,
2: CNN Türk'teki
1: açıklıyor. Ondan sonra Tayyip Erdoğan'ın bir basın açıklaması yaptığını daha sonra öğreniyoruz biz.
2: Tabii ki ve bugün o şaşalı, allı pullu, hani tırnak içinde söylüyorum, iktidara en yakın kanallar denilen kanallarda dahi yayınlanmadı o açıklama.
1: Aynen.
2: Yani evet. Kusura bakmasınlar şimdi, koysunlar önlerine, bir baksınlar. Metiner'in isyanı da biraz o.
1: Mehmet Metiner buna isyan ediyor. Evet. Böyle vicdanlı isimler var.
2: Biz, tabii ki, çünkü herkes CNN Türk'teki o Hande Fırat'ın cep telefonuyla yaptığı, tabii. açıklamayı. Ondan önce bir basın açıklaması yaptı Tayyip Erdoğan.
1: Tabii. O ve, konutun önündeyi kaldı. Evet, konutun önünde.
2: Ve o kamerama yayınlamadı hiçbiri.
1: Kimse yayınlamadı.
2: Hiçbiri yayınlamadı.
1: Devletin kuruluşları dahil.
2: Tabii ki. Hiçbiri yayınlamadı.
1: Yani
2: bakın,
1: düşün
2: hani
1: yani.
2: Ayırt etmeksizin söylüyorum. Hiçbiri yayınlamadı.
1: Tabii.
2: O iktidara yakın
1: ya
2: vesaire.
1: Tayyip Erdoğan'ı o gün sen, ben ve Mehmet Metiner gibi vicdanlı isimler. Yani
2: tabii ki biz,
1: niyet olarak,
2: tabii ki.
1: Olarak.
2: Biz çalışırken gerçekten, sabaha kadar o bir şey yapıyordu.
1: Biliyor musun? Aynen öyle. Çünkü gerçekten plan şuydu. Erdoğan'sız AK Parti. Bak, Tayyip Erdoğan'la ilgili Bülent Arınç'ın cümlesini söyleyeyim. Bir ay önce tekrar hatırlatıyorum. 15 veya 16 Haziran

0: Haziran 2016. Meslektaşımız Rengin Aslan'a konuşmuştu. Başlığı hala duruyor arşivde. Bu parti Tayyip'in partisi değil. Tam 15 Temmuz'dan bir ay önce Bülent Arınç.
1: Peki bir konuğumuz daha var. O da gazeteci meslektaşımız, hem de bir anlamda FETÖ tarafından da cezaevine atılan isimlerden Barış Terkoğlu. Barış, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum size.
1: Çok teşekkürler.
0: Teşekkürler, sağ
1: ol. Barış, 15 Temmuz'un arkasından şimdi o akşam biz seninle çalışıyorduk. Gazetecilik,
2: evet,
1: yapıyorduk.
2: Evet, evet.
1: Uyumaksızın günlerce hatta.
2: Evet.
1: 10. yılı, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı. O döneme, evet, kadar yani 15 Temmuz'a gelinene kadar ki taşlar nasıl döşendiğini biz gazeteci olarak sen de defalarca yazdın ve bu yüzden cezaevine atıldın. İlk cezaevine girişinde 19 ay cezaevinde, Silivri cezaevinde yattın bir kumpas, evet, davasından.
2: Evet.
1: Hem o süreç hem de bugün geldiğimiz 10. yıla baktığımızda ne görüyorsun? Evet. Bu FETÖ ile, evet, mücadele anlamında ne görüyorsun, nasıl tarif ediyorsun? Bir de hala bu darbe girişimini ikna olmayan yurttaşlar da var. Tiyatro vesaire benzeri ifadeler, evet, kullananlar var. Biraz geniş bir soru oldu, söz sende.
2: Çok geniş bir soru oldu. Tabii ki öncelikle şeyden başlayalım. İşte bu hani ikna olmayanlar var. Bu tam anlamıyla Fethullahçı çetenin, Fethullahçı terör örgütünün bir darbesidir. Bunda hiçbir kuşku yok.
1: Evet.
2: Yani hani maçın sonucuna bakarak konuşan spor yorumcuları vardır ya, biz onlardan değiliz. Biz o anlarda bu süreci yaşayan ve bunu nereye doğru gittiğini görenlerdeniz. Şöyle söyleyeyim, birlikte çalıştığımızı hatırlattın. Hı hı. Hatırla, bizim 15 Temmuz sürecine giderken en çok yaptığımız haberlerden bir tanesi Fethullahçı çetenin bir darbe kalkışmasına hazırlandığı yönündeydi.
1: Evet.
2: Bununla ilgili o kadar emareler vardı ki hepsini geçiyorum. Bizzat devletin yazmış olduğu ilk FETÖ iddianamesine bakın. Orada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Fethullahçıların bir darbe kalkışmasına hazırlanacağı bizzat ifade ediliyor. Bunun haberini yapmıştık, hatırlarsan.
1: Evet, evet.
2: Hatırlarsan bir hakim 15 Temmuz'dan önce olağanüstü bir saatte duruşma açtı. Ve duruşmada Fethullah Gülen'i Mehdi ilan edip, evet, bir darbe kalkışması, bir mahkeme kararına girdi bu.
1: Evet.
2: Hatırla, Zaman Gazetesi'nin yazarları, yani şimdi öyle kimilerinin demokrat diye yutturduğu, kimilerinin işte efendim vesayet mesayet gibi lafların arkasına saklayarak bu insanlardan bir kahraman yaratmaya çalıştığı Zaman Gazetesi yazarları günlerce darbe tehditinde bulundular. Hatta işte kılıç çözer vesaire gibi yorumlar yaptılar. Ve bununla ilgili çeşitli işte adeta Türkiye'yi korkuya sürükleyecek ifadeler kullandılar.
1: Yine çok yeşillenir açık fındık dalları türküleri çaldılar.
2: Evet, çaldılar. Ve zaten şuna bakın.
0: Zaman Gazetesi'nin reklam vardı, hatırlarsınız. Bu arada Ceyhun Bozkurt ben.
2: Merhaba Ceyhun.
0: Merhaba.
2: Ben radyonun başında değilim şu anda.
0: Eyvallah.
2: Programı takip edemiyorum, yolculuktayım, bir kenara çekildim, şey yapıyorum.
0: Eyvallah.
2: Şimdi son kertede bakıldığında zaten görünen bir tablo vardı. 17-25 Aralık'tan sonra Fethullahçı çete ile siyasi iktidar arasında kavgayla beraber devlet de net bir biçimde her kesiminden, yani devlet deyince ben sadece AKP'yi anlamıyorum, yani o gün Türkiye'de ordunun içerisinde, bürokrasinin içerisinde, emniyetin içerisinde FETÖ ile mücadele bir memleket meselesi olarak görenler, bunun tasfiye edilmesini isteyenler hep birlikte bir mücadeleye kalkışmışlardı ve FETÖ için, açık söyleyeyim, darbeden başka kalkışma imkanı da kalmamıştı. Hatırlayın, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ordu içinde FETÖ'cülere ilişkin bir soruşturma yapıp Genelkurmay'a gönderdiği zaman bunu, hatırlıyor musunuz?
1: Evet, evet, evet, evet, evet.
0: Tam bir hafta öncesinde.
2: Hatta sonrasında 15 Temmuz'dan sonra,
1: hatta öne alındı 15 Temmuz'dan, evet, de.
2: O yazı kasadan çıktı sonra. Hiçbir şey yapılmadığı ortaya çıktı. O yazı gönderildikten sonra bakıldığında şunu görüyoruz. Fethullahçılar, biz bu kalkışmayı yapmazsak zaten bu yüksek askeri şurada tasfiye edileceğiz noktasındalardı. O yüzden 15 Temmuz, daha da uzatabilirim bu açıkladıklarımı, FETÖ için bir intihar, sonucuna baktığınızda bir intihar eylemi gibi görünebilir. Çünkü ben bu milletin ne olursa olsun FETÖ gibi bir örgüt tarafından yönetilmeyi asla kabul edeceğine inanmıyorum. Güçleri ne olursa olsun. Ama öte yandan da 15 Temmuz FETÖ için kendileri adına o günlerde 14 Temmuz'da, 13 Temmuz'da, 12 Temmuz'da bir son çıkış noktası gibi görülüyordu. Ve adeta biz bunu yapmazsak tümden tasfiye edileceğiz korkusu yaşıyorlardı. Ben bu açıdan sonucuna bakarak değil, biz de o günleri yaşamış biri olarak şunu söyleyebilirim ki bu kaçınılmaz bir şekilde bir FETÖ darbesidir. Bunun aksini söyleyenler maalesef ama maalesef ya siyasi kavgalarına esir oluyorlardır ya işte bugünkü siyasi husumetlerinden ötürü böyle şeyler söylüyorlar ve hayır bu bir FETÖ darbesi. Ama bizim şunu düşünmemiz lazım. Gerçekten de bu haklı mücadele. Bu herhangi bir siyasi partinin üzerine mal edilmemesi gereken bir mücadele. Çünkü bakın Ergenekon davasında ben yargılandım.
1: Evet.
2: Balyoz davasında yargılandığı insanlar bu arada şunu da söyleyeyim pek konuşulmuyor. KCK davasında yargılandı. Hatırlayın o da bir FETÖ operasyonuydu.
1: Evet.
2: O dönemki süreç meselesine dair nasıl bozmaya çalıştıklarını, nasıl işte internet sitelerine yüklemeler yaptıklarını, nasıl işte Diyarbakır'da o dönem DEHAP'ın baskınından işte bir takım şeyler çıkarıp
0: ya, Türkiye'nin birliğini, Türkiye birliği içinde çözüm isteyenleri hedef aldıkları yönde evet. Zaten çok ciddi şeyler de çıktı.
2: Şike operasyonu böyle bir operasyon.
1: Evet.
2: MİT operasyonu böyle bir operasyon. Bakın şu saydığım operasyonları toplayın. Türkiye'nin siyasi eğilimlerinin bütün unsurlarını bulursunuz içinde. Bütün unsurlarını.
1: Kaset kumpasları.
2: Kaset kumpasları MHP ve CHP yapılır.
1: Evet.
2: Şimdi bakıldığı zaman bu mücadele bir siyasi parti mücadelesi değil. Bu mücadele bir gladyonun Türkiye'deki iktidarı ele geçirecek mi geçirmeyecek mi mücadelesi. Türkiye bu açıdan emperyal bir sistem tarafından ve onun Türkiye içerisine sokmuş olduğu cemaat kisvesi altında, o günlerde cemaat dendiği için söylüyorum, cemaat kisvesi altında örgütlenmiş bir casusluk örgütü tarafından yönetilecek mi yönetilmeyecek mi mücadelesiydi bu açıdan. Yani ben şunu görüyorum, bu kadar haklı bir mücadele, bu kadar doğru bir mücadele, bu yapının tasfiyesi mücadelesi topluma eğer doğru bir şekilde anlatılamamışsa bazı hatalar yapılmış demektir.
1: Nedir o hatalar Barış? Bu 10 yıldır 10 yıllık süreçte nedir o hatalar?
2: Nedir o hatalar? Bir kere ben bakın siyasi görüşü aşağı yukarı bildiğiniz bir insanım. Ben mesela şunu istemezdim. Bu FETÖ'nün büyümesine, gelişmesine, devlet içerisinde kök salmasına neden olmuş kimselerin kesinlikle ama kesinlikle 15 Temmuz'u geçtim. 15 Temmuz'u geçtim çok daha öncesinde hiç istemezdim ama en azından Türkiye elin bir süreç yaşadıktan sonra hiçbir şekilde önemli koltukta oturmasını istemezdim. Hatırlayın biz Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğuna oturan insanı niye tartıştık? Şu yüzden tartıştık. İşte FETÖ'nün derneğinde yönetici bakıyorsunuz.
1: Evet.
2: Vakfında yönetici. Yani ben vatandaşa şunu diyorsam, yani 20 yaşındaki çocuğa, 18 yaşındaki çocuğa sen bir casusluk örgütüne üye olmuşsun. Bu dershaneye giderek, bu okullara giderek, bu yapının altında çalışarak, bu yapı aracılığıyla orduya, polise giderek diyorsam ama sonra dönüp kendi Diyanet kurumumun başına, ki biliyorsunuz o Diyanet kurumu 15 Temmuz'a kadar Fethullah Gülen'e emekli maaşı ödüyordu. Bunun da haberini yapmıştık.
1: Doğru.
2: Yani Fethullah Gülen bir Diyanet emeklisidir. Sonra bunun başına dinler arası diyalog projelerini yöneten, bunun için Vatikan'a kadar gidip Fethullah Gülen'le Papa'nın İlişkiler için aracılık eden birini oturtuyorsam insanlar bana şunu söylerler. Ya kardeşim ben 20 yaşındaki çocuktan hesap soruyorsun da peki bu ne derler? Siz evet. Yargıtay'ın başına, bakın Fethullahçılarla mücadele 15 Temmuz'da da başlamadı, 17-25 Aralık'ta da başlamadı. Bu ülkede Fethullahçı Gladio'ya karşı yıllarca mücadele eden insanlar vardı. Necip Ablemitoğlu gibi katledildiler evet. Bazıları. Bazıları işte özel hayatlarıyla, işte kimlikleriyle, kişilikleriyle hedef alındılar, hapislere atıldılar. Bir sürü şey yaşadılar bu insanlar. Siz eğer 2008 yılında Fethullah Gülen'i, hayır Fethullahçı yapı bir örgüt değildir, bir sivil toplum örgütüdür, bir efendim işte özgürlükçü bir örgütlenmedir, siz bunu örgüt diyemezsiniz diyen Yargıtay kararının altına imza atan hakimleri alıp Yargıtay başkanı olacak şekilde atıyorsanız eğer, toplum size der ki ya bir dakika, bu konuda peki bunca iş yapmış insana sen hesap soruyorsun da bu ne perhiz bu ne turşusu der. Siz siyasette bu örgüte övgüler düzmüş, bunun işte toplantılarına katılmış, hatta dönüp topluma çocuklarınızı buraya emanet edin demiş. Biz mesela hatırlayın Wikileaks belgelerinde yazdık. Bunların okullarının masum bir okul olmadığını yazdık. Birer adeta bulundukları yerlerde bir tür casusluk örgütü gibi çalışıyorlardı. Kazakistan'da, Özbekistan'da, Türkmenistan'da bir uluslararası faaliyet yürütüyorlardı. Gidip oralarda bu okulları, gidin bu çocukları buraya yazdırın diye çağrı yapan insanları siyasette yükseltirseniz toplum size bir şey der.
0: Ya Barış, şöyle bir şey var. Orada benim şöyle bir düşüncem var. Yani bunu bana sorarsan, bu doğrudan sana söylediğim bir cümle değil ama evet, 2013'te başlatan da 2000 ne diyelim, yani belli alana sıkıştıranlar arasında bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Şöyle. Evet. FETÖ'yle mücadele. Hatta bu AK Parti'nin de aslında 2013'te başlatmak bu mücadeleyi, FETÖ'yü şey yapmak AK Parti'nin de işine gelmiyor. Bu mücadele 50 senedir sürüyor.
1: Evet.
0: Yani
1: evet,
0: bakıldığı zaman FETÖ'ye, yani hani ilk taşı günahsız olan atsın meselesine de dönüyor. Günahsız kim? Bu ülkenin gerçek milliyetçileri, bu ülkenin gerçek Atatürkçüleri, bu ülkenin evet, gerçek muhafazakarları, işte Erbakan çizgisindeki siyasetçileri, günahsız evet, olanlar onlar. Onlar hep mücadele etti ama onun dışında maalesef ki vatanperverliklerinden zerre şüphe etmediğimiz merhum Ecevit dahil olmak üzere bu insanlarla evet, iletişime geçmedi mi? Geçti.
2: Evet.
0: Bana sorarsan yani bununla gerçekten mücadele edeceksek bu AK Parti'ye de düşüyor görev, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de düşüyor, diğer partilere de. Topyekün. Ya bu mesele siyasi bir mesele değil. O dönem şöyle oldu, bu dönem böyle oldu dersek, kendi düşüncemi söylüyorum. Bana sorarsan FETÖ'yle mücadelede o topyekün birliği bozarız diye düşünüyorum.
2: Evet ama mesele şu. Bazı sorumlular var sevgili Ceyhun. Yani sorumlular
0: tabii,
2: var. Yani şu yani, değil. İnsanlar şöyle bir vehme kapılmış olabilirler. Ya bu Fethullah Gülen anlattıkları doğru mu acaba? Kitaplarını okumuş olabilirler. Ya acaba bunlar, bunları kastetmiyorum. Ya bunlar tam tersine bizim kazanmamız gereken yurttaşlarımız. Ama bu örgütün aklanmasında işte başkası söylediğim Yargıtay kararı mesela. Ya bakın sonuçta bu örgüte ilk kez dava açılmadı.
0: O konuda hemfikirim. Ben evet, bu arada evet, halen FETÖ'nün çok ciddi bir tehdit olduğunu, hükümetin evet, gereken mücadeleyi yapması gerektiğini düşünenlerdenim bu arada. Çok ciddi bir tehdit. Az önce Mehmet Metiner'le konuştuk.
1: Mehmet Metiner o da söylüyor aynı yani, şeyi söylüyor ve daha sert söylüyor hatta Barış'a. Onu da söyleyeyim, sen de tanırsın Mehmet Metiner'i.
2: Evet. O yüzden şunu da söylemem lazım. Hem muhalefette hem iktidarda. Hem solda hem sağda. Solda daha az sonuçta FETÖ'nün ideolojisi nedeniyle ama siz de biliyorsunuz bazı gazeteciler ve yazarlar vaktine gidip bir içine konmaya kadar ileri götürdüler bu işleri. Bu örgütle irtibat kuranlar oldu. Ama ben tekrar söylüyorum, benim kastettiğim niyetler değil. Biz bu örgütle açıkçası işlediği suçlarla mücadele etmeliyiz. Öte yandan ideolojisiyle mücadele etmeliyiz. Öte yandan bu örgütün devletteki hedeflerini vesaire, bunun için çalışanlarla mücadele etmeliyiz. Öte yandan da böyle hatalara kapılmış olanların bir öz eleştiri vermesi ve bu tür hatalardan toplumun işte arınması, yanlış düşünenlerden kurtarılması gerekiyor. Bunları birbirinden ayırdığımız zaman bence çok daha rahat şey yaparız. Yani deriz ki biz, ya bu yanlışlar yapıldı, bu insanları, yanlış yapan insanları biraz geri çekelim, öz eleştiri versinler, uzak dursunlar. Ama suç işleyenler de, açıkçası bu örgütün büyümesine neden olanlar da. Mesela biz hala şunu biliyor muyuz? Arkadaşlar biliyorsunuz, sonuçta hükümet adına bile bakın, bir Adalet ve Kalkınma Partili bir yurttaş olarak konuşsam bile şu anda, kafamda şöyle bir soru işareti olurdu ya, Cumhurbaşkanı 17-25 Aralık'tan sonra bir mücadele başlatıyor, o dönemin başbakanıydı tabii. Ya nasıl oluyor da bu konuda generaller, yani bu yapıyla ilişki kurmuş generaller, hatta bile bile Lades denebilecek şekilde, biliyorsunuz Şanver'in kitabı var orada açıkça anlatıyor evet, bunu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda bile bile Lades denecek şekilde Yüksek Askeri Şura'da
1: atamalar,
2: buyurun darbe yapın denilecek şekilde atandı. Ve en kritik noktalara getirildiler. Hala o günlerde hatırlayın, yaptığımız haberleri Fethi hatırlıyor.
1: Evet hatırlıyorum.
2: Akşam gazetesinin manşetinde
0: karargâhta Kırkpaşa.
2: Kırkpaşa diyen gazetecinin başına neler geldi? Bakın onunla ben tabii, aynı fikre sahip değilim. Ama o çocuğun bir iyi niyetli bu haberi yaptığını ve çok da tarih önünde haklı çıktığını farkındayım. Ama onu Cumhurbaşkanlığı, o dönemin Cumhurbaşkanlığı söylüyorum, o dönemin Genelkurmay Başkanlığı söylüyorum, hedef gösterip adeta işinden attırdılar, hatırlayın, işsiz kaldı.
0: Evet, evet.
2: Yani doğal olarak diyorum ki, yani sadece 17-25 Aralık'la 15 Temmuz 2016 arasını sorgulasanız, geçtim muhalefeti, işte solculuğu, şuculuğu, buculuğu, iktidar içinden bile baktığınızda, ya burada kimileri eyyamcılık yapmış olabilir, kimileri ikili oynamış olabilir, kimileri işte efendim kim kazanırsa ben ondan yana olur demiş olabilir bazı insanlar, ama en nihayetinde bazı işler doğru yürütülmedi. O açıdan da bunlar doğru yürütülmedi.
0: Fikir zalen. Ya Futbol Federasyonu Başkanı'nın bylaw vardı ya bir dönem.
1: Evet.
2: Yani sonuçta hatırlayın, kaç bin kişilik bylaw listesinden biz kaç kişiyle bunların çıkarıldığını gördük.
0: Tabii.
2: Hatırlıyorsunuz değil mi? Kocaman bir bylaw listesi vardı. Önce açıklanacaktı, sonra vazgeçildi açıklanmasında.
1: Tabii. Bu da hala en büyük tartışmalardan biri yani, o işte siyasi ayaktır vesaire.
2: Dönemin İçişleri Bakanı 81 validen 79 tanesi bu yapıyla ilişkili dedi. Dedi mi?
1: Dedi. Dedi.
2: Ondan sonra biz kaç tane validen bunu gördük? Öte yandan da şöyle bir hata da yapıldı. Yani ben açıkçası muhalefette de bir büyük hata olduğunu düşünüyorum. Nedir o? 17-25 Aralık sürecinden sonra derdi siyasi ideolojisi, dünyaya bakış açısı sadece işte ben Erdoğan'a karşıyımdan ibaret olan insanlar, ideolojik perspektifi olmayan, ülkeye dair meselelerini Tayyip Erdoğan'ın dışında da daha derinlemesine irdeleyemeyen, bu değerlere sahip olmayan insanlar 17-25 Aralık'tan sonra işte FETÖ ile Tayyip Erdoğan kavga ediyor, öyleyse Zaman Gazetesi'ni hatırlayın, önüne gidelim.
0: Tabii.
2: Bu yapının işte hayırlı bir cemaat olduğunu savunalım. İşte
0: ya Akın İpek'in yayın organlarını savundular, Zaman'ı savundular, Paçavra'yı savundular, Taraf denen Paçavra'yı savundular.
2: Oysa ki bir eleştiri yapacaksanız bakın, Tayyip Erdoğan'a muhalefet çekseniz dönüp şöyle deseniz toplumda daha çok karşılık bulma şansınız var. Yeterince mücadele etmedin.
0: Evet.
2: Sen kalktın onu şöyle destekledin. Şuralarda böyle hatalar yaptın. İşte Ergenekon davasına çıktın, savcısıyım dedin. Efendim işte gittin bu adamlar Avrupa Parlamentosu'nu bile. Böyle muhalefet etseydiniz. Yani bu yapıyla neden yeterince mücadele etmedin diye savunsaydın, mücadele etmedin diye eleştiri yapsaydınız. Şu an emin olun. Eliniz daha güçlü olurdu.
1: Çok daha güçlü olurdu. Hem de bu hala tartışılıyor, hala konuşuluyor. Bugün işte Butlan sonrasında da tırnak içinde söylüyorum, öz eleştiri yapılıyor bu anlamda. O dönem konuşan milletvekilleri de, milletvekili olup oraya gidenler talimatlarla gittik diyor Barış. Son bir dakikamız, o yüzden son sözlerini alayım Barış Terkoğlu.
2: Yani sonuç olarak son bir şey de söyleyeyim. Bir yandan da maalesef Türkiye'de böyle şeyler, bakın sadece FETÖ için söylemiyorum, böyle şeyler başladığında bir süre sonra, bakın Haluk Levent meselesini bile uzatabilirsiniz, böyle şeyler bir süre sonra maalesef küçük siyasi kavgaların esiri oluyor. Ve hiç alakasız insanlar FETÖ ile suçlanırken, FETÖ ile ilişki kurmuş insanlar da sadece siyasi aidiyetleri nedeniyle bulundukları mahalleler tarafından adeta kollandı. Yani sonuçta beklemediğimiz insanlar tuhaf nedenlerle FETÖ ile suçlandı. Öte yandan işte beklenen insanlar sadece siyasi aidiyetleri nedeniyle bu işin dışında kaldı. Bu açıdan bakıldığında ben bu meselenin 15 Temmuz'un 10. yılında bir ülke meselesi, bir memleket meselesi, bir vatanseverlik meselesi olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve küçük siyasi kavgaların dışında tutulması gerektiğini düşünüyorum. Öte yandan da bu yapıya çeşitli hatalarla bulaşmış insanları bir öz eleştiriye tabi tuttu veya tutmadı kazanacağımız, ama bunun suçlarına ortak olmuş insanları da yargılayacağımız ve ülkeyi bir daha böyle bir şeyin içine düşmeyecek şekilde, yani yok cemaat kisvesi altında, yok tarikat kisvesi altında, yok başka iyi niyetli kisveler altında, bir tür gladio ile buluşmuş biçimde devletin içerisinde çöreklenmeyeceğimiz bir geleceği kurmayı hayal ediyorum. Eğer biz bunu gerçekleştirebilecek bir ülke kurarsak, anayasasıyla, hukuk devletiyle, kurumlarıyla bir ülke kurarsak, ki bu kuruluş kodlarımızda var, böyle bir ülke kurarsak ben o zaman işte diyeceğim ki 15 Temmuz'un 10. yılında, 11. yılında, 12. yılında biz demek ki bundan gerekli dersi almışız diyeceğim.
1: Peki, çok teşekkürler Barış Terkoğlu katıldığın için.
2: Selamlar, sevgiler, eyvallah, yayınlar diliyorum.
1: Eyvallah. Evet, bakıldığında aslında Ceyhun 3 aşağı 5 yukarı eleştiriler o anlamda aynı değil mi? Mehmet Metiner, Barış Terkoğlu. Şimdi bir saat başına gideceğiz. Bir bülten Serkan arkadaşımız, spiker arkadaşımız bülteni verecek. Ondan sonra biz 15 Temmuz özel yayınımıza Ceyhun Bozkurt'la devam edeceğiz efendim. Saat başından sonra, bültenden sonra görüşmek üzere.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı. Şarkıcı Haluk Levent sağlık kontrolüne getirildi. Çankaya Belediyesi Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 24 şüpheli tutuklandı. Ayrıntılar bültenimizde. ...15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu programı dolayısıyla köprü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce çift yönlü geçişlere kapatıldı. Haluk Levent sağlık kontrolüne getirildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent sabah saatlerinde sağlık kontrolüne getirildi. Çankaya Belediyesi Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 24 şüpheli tutuklandı. CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun çalışması sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Sabahın ilk ışıklarıyla hava müdahalesi yeniden başlarken tedbir amacıyla bir otel ve bir tatil sitesinden 1120 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Van merkezi 25 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda banka hesaplarında yaklaşık 5 milyar liralık işlem hacmi tespit edilen 159 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken dijital materyallere el konuldu. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen asansör kazasında 66 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Pazarcık'ta dün 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD saat 21.27'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 8,53 kilometre olarak belirlendi. Dış gündemle devam edelim. İran hükümet sözcüsü son ABD saldırılarında 30'dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı ise ABD'nin dün geceki saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 260 kişinin yaralandığını açıkladı. Japonya'da sıra dışı bir ayı alarmı yaşanıyor. Ülkenin kuzeydoğusundaki bir kasabada son 2 hafta içinde gerçekleşen 14 ayrı hanedeki hırsızlık vakasının arkasında aynı ayının olduğu düşünülüyor. Evlerin pencerelerinden girip buzdolaplarını yağmalayan ayı her yerde aranıyor.
2: Ekonomi.
1: Akaryakıt fiyatları için yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. 17 Temmuz 2026 tarihinden itibaren motorinin litre fiyatına 3 lira 90 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 1 lira zam yapılması bekleniyor. En düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseltilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı Temmuz ödeme döneminden itibaren 23.552 liraya yükseltilecek.
2: Kupanın günlüğü.
1: Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu. 2026 Dünya Kupası yarı final mücadelesine Fransa ile İspanya karşı karşıya geldi. Dallas'ta oynanan mücadeleyi İspanya 2-0 kazandı. İspanya böylelikle finale yükselen ilk takım oldu. İspanya'nın finaldeki rakibi İngiltere-Arjantin maçının kazananı olacak. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında İngiltere ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Tarihi bir rekabete sahne olacak mücadele bugün saat Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Bu büyük mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Kazanan takım finalde İspanya'nın rakibi olacak.
2: Hava durumu.
1: Bugünkü hava durumuna göre sıcaklıklar güney ve doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz'in kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan'da sağanak yağış bekleniyor. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey ve kıyı Ege'de rüzgarın hızı artacak. Bugünün beklenen en yüksek sıcaklıklarına baktığımızda başkent Ankara parçalı bulutlu 30, İstanbul parçalı bulutlu 29, İzmir az ve bulutlu ve açık 35 derece, Antalya parçalı ve az bulutlu 35 derece, Trabzon parçalı ve çok bulutlu 27, Samsun parçalı ve çok bulutlu 27 derece, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.
2: Fethi Yılmaz'da gündem özel devam edecek.

0: Fethi Yılmaz'la Gündem Özel devam ediyor.
1: Evet efendim, 15 Temmuz özel yayınımıza gazeteci meslektaşım Ceyhun Bozkurt'la devam ediyoruz. Konuklarımız oluyor. Bundan önceki Mehmet Metiner ve Barış Terkoğlu. Öncesi ve özellikle sonrasında, yani bu 10. yılındayız ama 15 Temmuz sonrasına dair çok kritik eleştiriler yaptılar. Tabii. Şimdi şunu da söylemek lazım gerçekten. İktidar partisinin içinden olup böyle eleştirileri yapabilen insan sayısı çok, bak aynen. İki el değil, bir elin parmakları kadardır.
2: AK Parti'nin vicdanlarından biridir.
1: O yüzden hani Cumhurbaşkanı Erdoğan o gece yalnız bırakıldığını, ki 16 Temmuzcular diye bir kavram da ortaya koydu ve partinin oy kaybetmesinin nedenlerinden biri olarak da bunu söyledi. Keza Barış Terkoğlu da toplumdaki hani kafa karışıklığı demeyeyim ama eleştirel yorumlara neden olmasının en önemli nedenlerinden biri FETÖ ile iş tutmuş. Şöyle değil yani, ne bileyim, Bankasya'da mecburen hesabı açılan bir üniversite öğrencisinden bahsetmiyoruz. Hani oluyor ya da işte sadece bir gazeteyi almasından değil, aktif bir şekilde rol almış ve bu örgütün başarılı olması için çaba harcamış insanların yönetimde olmasını eleştirdi ki Mehmet Metiner de benzer bir eleştiriyi yaptı. Tabii. Aslında. O anlamda bakın farklı dillerden bir anlamda ya da farklı pencerelerden bakan insanların ortaklaştığı bir noktadan da bahsediyoruz.
2: Zaten FETÖ'yle mücadele hepimizin meselesi. Şimdi
1: aynen
2: az önce
1: öyle.
2: Bizim siyaseti eleştirilerimiz neydi? Şimdi yıllarca başbakanken Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmedik mi bu konuda?
1: Evet.
2: Bu işte o dönem cemaat dedikleri bizim F-tipi dediğimiz yapıyla o dönem ortak noktalarının çok olması, çalışmaları falan. Ama sonra mesela siyasetin işte buna, şimdi Tayyip Erdoğan tavır koyduktan sonra, mesela Tayyip Erdoğan'ın da bu arada onlarla yanaşmasının nedeni yine siyasi gerilimler, 28 Şubat sonrasındaki o kamplaşma, Tayyip Erdoğan'la cemaat bunların yanına geliyor. O dönem aslında cemaat dedikleri yapı Erbakan Hoca'yla da kavgalı.
1: Evet.
2: Mesela ama bunların yanına geliyor bir kamplaşma, bir anda yeni bir cepheleşme, sonra Tayyip Erdoğan kavgaya başlıyor. Bu sefer başka bir cepheleşme başlıyor.
1: Ve bu yorumları...
2: Yani zaman denen paçavra, bugün denen paçavra, taraf denen paçavraya o dönem bakıyoruz. Bunlar bu sefer kapatılmaya başlanınca kim destek veriyor? Bu sefer muhalefet destek veriyor. İşte itirazımız bu. AK Parti'ye de, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de veya başka işte Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik operasyon.
1: Evet.
2: Hatırla.
1: Evet.
2: Yani MHP'yi parçalamaya çalıştılar falan. Yani siyasete eleştirimiz bu yüzden mesela. Yani bir mücadele varsa FETÖ'yle mücadele hepimizin ortak noktasıdır.
1: Tabii ki. Partiler yani. Üstü diye hep tarif ediliyor. O yüzden geçmişten bugüne bu mücadeleye başlama tarihini esas almamak gerekiyor. Yani sen 3 yıldır, sen 10 yıldır değil. Mesele gerçekten bu örgüte karşı kolektif mücadelenin çünkü
2: öyle.
1: Tehdidin ne olduğunu anlatmak belki bizim de işimiz.
2: Gladio'yla mücadele eşittir, FETÖ'yle mücadeledir. FETÖ Gladio'nun bir unsurudur ve o mücadele kapsamında sen 70 senedir zaten bu ülkenin aydınları, milliyetçi olsun, ülkücü olsun, solcu olsun, Atatürkçü olsun, muhafazakar olsun, milli görüşçü olsun, ne olursa olsun bu ülkenin gerçek aydınları yıllardır zaten Gladio ile mücadele veriyor. Yani
1: bu da bu örgüt dediğimizde aslında onun bir anlamda bir kopyası ki.
2: Tabii.
1: o kopyayı iyi bilen isimlerden biri konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, gazeteci meslektaşımız. Sayın Özkan, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Öncelikle şu an anladığım kadarıyla Silivri'desiniz herhalde. Vaktiniz az, o yüzden
3: evet.
1: Hızlıca ben...
3: Estağfurullah. Tabii bekliyorum. Çektik arabayı, bekliyorum.
1: Yeni kitabınız FETÖ'nün belleği, okuyucusu bol olsun diyorum öncelikle.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Çok önemli de bir hikayesi var bu FETÖ'nün,
3: evet,
1: belleği. Oradan başlayalım öncelikle. Kitaptan başlayalım. FETÖ'nün belleğini okuyacak olanlar ya da FETÖ'nün belleği ne anlatıyor, nasıl oluştu bu kitap?
3: FETÖ'nün belleği bir İzmir'deki bölge imamının bir otobüste düşürmesi üzerine, bana gelen bellek üzerinden başlayan bir hikaye. Bu kitapta yer alan her şey gerçek, hakikat.
1: Evet.
3: Kendi iç yazışmaları, kendi iç dosyaları, kendi bir, yani bu örgütü yöneten kadronun, abilerin, ablaların birbirleriyle olan yazışmaları ve insanları fişlemelerinden oluşuyor. Yani tamamen örgüt içi bir tablonun ortaya çıkışına bakıyoruz şu anda. Bu bellekle birlikte ortaya çıkan şey beni gerçekten bütün bu kitabı Fethullah Gülen taraftarlarının okuması, ona gönül verenlerin okuması gerektiği yolunda bir çağrıya davet ediyor. Çünkü burada CIA'nın bir el kitabının çevrilip aynen iç yazışma ve casusluk kitabı haline dönüştürüldüğünü görüyoruz. Dünyada kendisine şirket adı veren sadece CIA var. Onlar da aynen çevirmişler, kendilerine şirket diyorlar. Hı hı. Takip ettikleri kişi müşteri diyorlar. Nasıl telefonla konuşacaklarını, nasıl yürüyeceklerini, nasıl arabaya binip ineceklerini, evde perdenin nasıl çekileceğini, fişlemenin nasıl yapılacağını, hayatta nelere dikkat edileceğini bunlar oradan almışlar ve uygulamaya koymuşlar.
1: Peki fişlenenler kimler?
3: Fişlenenler Aleviler, solcular, ülkücüler, kendilerinden olmayan herkes fişlenmiş. Bu kadar net söyleyebilirim.
1: Peki
3: özellikle
1: bu
3: Alevileri A takımı diye ayırmışlar ve yok etmişler ordu içerisinde. Yani yükselmelerini engellemişler, mobbing yapmışlar ve asla orduya dahil olmalarına izin vermemişler. MİT'çi diye şüphelendikleri herkesi yok etmişler. Ülkücü bizden, menfi müsbet. Kendilerinden olmayan herkesi yok etmeye çalışmışlar. 1996'da başlamışlar ilk çalışmalarına ve bu 2006'ya kadar, bizim elimizde geçtiğine kadar devam etmiş tabii.
1: Peki Tuncay Özkan, Sayın Özkan, bu elinize geçti. Sizin onun bir hikayesi de var. Bu sizin elinize evet. geçtikten sonra ki elinize geçme hikayesi de çok ilginç. Onu evet. da kısaca bahsederseniz çok sevinirim. Elinize evet. geçtikten sonra evet. siz ne yaptınız, nasıl bir yol izlediniz? Onu biraz anlatır mısınız?
3: Anlatayım. Evet. Ben şey elime geçtikten sonra şöyle geçti elime. İzmir'de havaalanında omzuma bir el dokundu. Döndüm. Bir beyefendi var. Dedi ki ben futbol hakemiyim. Ve elimde çok önemli bir bellek var. Burada FETÖ'nün ordu içindeki yapılanması gözüküyor. Bunu size teslim etmek istiyorum. Hemen verin dedim. Ben de sizi arıyordum dedi. Yok dedi, yanımda değil ama haftaya İstanbul'a geliyorum. Ben de İstanbul'a uçuyordum zaten. İstanbul'da haftaya buluşalım dedi. O Gayrettepe şeyinde, kavşağında, Sürmeli Otel'in tam karşısındaki kavşakta orada buluşalım dedi. Ben sizi telefonla arayacağım dedi. Çünkü ben Ali Sami Yensiz adına maç yönetmeye geliyorum dedi. Peki dedim. Ben umudumu kesmiştim, aramayacak diye düşünüyordum ama aradı. Orada buluştuk. Bir arabanın ön camından Tuncay Bey falan diye elini uzattı, avucuma bıraktı belleği. Orada aldım geldim ve çalışma. İlk açtığımızda karşımıza çıkan şey Türkiye'deki bütün Alevilerin il il, ilçe ilçe, köy köy fişlenmiş olmasıydı. Hepsini saptamışlardı. Sonra bunun, biz baktık ki çok büyük bir dosyayla karşı karşıyayız. Bunu Kara Kuvvetleri Komutanı Sayın İlker Başbuğ'a teslim ettim ben. O da Genelkurmay'ın talimatıyla dosyayı Hava Kuvvetleri'ne gönderdiler. Yani o Genelkurmay'a gönderdi. Genelkurmay Hava Kuvvetleri'ne gönderdi. Hava Kuvvetleri'nde kime göndermişler biliyor musunuz?
1: Kime?
3: Akın Öztürk. Ve orada 2 yıl süren bir çalışma sonunda önce 179 tane Fethullahçıyı saptamışlardı. Ama sonra 2 yıl sonunda hiçbir Fethullahçı yoktur, hiçbir suç unsuruna rastlanmamıştır diye dosyayı kapatıp beni Türk ordusunu yıpratmaya çalışmakla suçlayan bir raporla, Güneş Çalışma Grubu raporuyla dosyayı kapattılar. Tabii ben içerideyim. Peki dosyayı kapatanlar kim? Dosyayı kapatanlar Adil Öksüz'ün emrindeki Fethullahçılar, Fethullahçı subaylar. İtirafları şöyle: biz diyor geldiğinde bellek Hava Kuvvetleri'ne Bahçelievler'de, Ankara Bahçelievler'de Adil Öksüz'le buluştuk. Adil Öksüz uzaklarını ısırdı, çok üzüldü, gözünden yaş geldi, elleriyle dizini döverek vah vah 40 yıllık emek mahvoldu dedi diyor. Ama Adil Öksüz o dosyayı kapatırken ne yazık ki ordu içerisindeki yapılanmada bunları ortadan kaldıracak herhangi bir hareket gelişmedi ve Adil Öksüzler darbeye gittiler. Biz o darbenin mağduru olarak yaşamaya halen devam ediyoruz.
1: Siz o bellek elinize geçtikten kısa süre sonra zaten cezaevine gönderildiniz.
3: Cezaevine, İlker Başbuğ da cezaevine düştü. Ben de cezaevine düştüm. Cezaevinde ben bu belleği saklamıştım tabii. 3-5 arkadaşıma dağıtmıştım. O arkadaşlarımdan birinin evini bastılar. Ve belleği, benim parmak izimde çalışan bir bellek vardı. Onu buldular. Ancak arkadaşım kırmış belleği polisler teslim almadan. Onun için açamadıklarını söylediler. Sen parmak izinle bunu açar mısın dediler. Ben açmam dedim duruşmada. Bu bana ait değil dedim. Onun üzerine Amerika'ya gönderdiler. Amerika'ya gönderdikleri şey hep şöyle dedi. Açamadık diye geldi ama ben açtıklarına ve onu orada görünce çok rahatladıklarına inanıyorum.
1: Yani FETÖ'nün belleği bir gerçek, tamamen %100 gerçek bir hikaye üzerinden.
3: Hepsi hiç bir küçük kat, yani kendi yanlışları var. 17 tane imamın yaptığı harf hataları var. Bazı büyük şeyler var, yazım hataları var. Onları bile değiştirmedik. Bu Türkiye'de devletin içeriden nasıl çökertilebileceğinin belgeselidir. Bu Türkiye'de yurt dışındaki, yani CIA ve diğer unsurlarla birlikte bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir büyük operasyondur. Ve bu hareket Türkiye'nin, hani o Makaveli diyor ya, Türklerle savaşırken, prensine öğüt verirken sakın karşı karşıya gelip savaşma. İçlerinden adam satın al, içeriden yıkmaya çalış, çok müsaittir diyor. Bu düsturun uygulandığı ruh kuşu operasyonudur. Yani ruh kuşu biliyorsunuz diğer kuşların yuvasına yumurtasını bırakır, yavrular erken çıkar. Çıkan yavrunun yaptığı ilk iş diğer yumurtaları yuvadan atmaktır. Buna yuva parazitliği diyorlar. Türkiye'de devletin altına bıraktıkları yumurtalar çıktılar ve devletin gerçek sahiplerinin, bu ülkenin, bu milletin gerçek çocuklarının yuvadan atılmasına sebep oldular. Ben en çok Fethullahçıların, en çok ona inananların, en çok bu görüşe yakın olanların okumasını istiyorum bu kitabı. Nasıl evlendiriliyorlar? CIA'nin el kitabıyla nasıl beslenip büyütülüyorlar? Ondan sonra bir sürü şey var bu kitabın içerisinde. Bunların öğrenilmesi gerek. Bu ülke hepimizin, onların da ülkesi, benim de ülkem. Şucuyu bucuyu savunmak yerine bu ülkeyi, bu milleti savunmak ve bir devleti savunmak bence en önemli nokta şu anda. Eğer bunu başaramazsak zaten çok kötü bir son bekler bizi.
1: Peki, tekrar okuru bol olsun diyorum. Bu anlamda çok çok önemli FETÖ'nün belleği kitabı. Son olarak fazla tutuyorum sizi, farkındayım.
3: Olsun olsun.
1: 10 yıllık 15 Temmuz'un arkasından Tuncay Özkan 10 yıl evet. geçti.
3: Evet.
1: Bu 10 yıllık zaman diliminde bir, sizce hala bu tehdit bir anlamda devam ediyor mu? İki, 10 yılın sonunda siz ya şunları biz doğru anlatamadık dediğiniz başlıklar var mı?
3: Olmaz olur mu? Şimdi bir kere bu tehdit devam ediyor. Size şöyle anlatayım. Bir savcı bey benden bellekle ilgili son güncellemeyi aldı. İfade tutanağını yazarken şöyle dedi. Ya açık adresinizi yazmayalım. Bunlar çok hareketliler. Size bir zarar vermesinler dedi. Ya ben yazın dedim. Hala çok hareketliler. Zarar verebilirler. Çok örgütlüler. Ve para kaynakları var. İngiltere'de, Amerika'da, Almanya'da para kaynakları var. Ve o kaynaklar üzerinden operasyon yapma yetenekleri var.
1: Cumhuriyet çok savcısı diyor bunu.
3: Çok da evet çok para kaçırdılar Türkiye'den. Türk milletinin parasını olduğu gibi dışarı çıkardılar. Sadece İpek grubunun dışarı çıkan parası 6-7 milyar dolar. Dışarı götürdükleri, Londra'ya götürdükleri para. Şimdi şöyle bakarsanız olaya, eğer bütün bu örgütle nasıl mücadele edilir? Şu an mücadele gerçekten güçlü bir şekilde yapılmaya çalışılıyor. Yöntemine, bazı yollarına, uygulamalarına karşı çıksam da güçlü bir mücadele yöntemi var. Ama önemli olan milletin bunu anlaması. Milletimiz bunlara yenilmedi. Milletimiz ayakta kaldı ve bunları yendi. Millet yendi. Ve biz milletimizin anladığını devlete anlatmalıyız. Bürokratik oligarşiyi anlatmalıyız. Onlardan ellerini ayaklarını çekmeliler ki Türkiye bundan sonra da nefes alabilsin. Sorunuzun bir kısmı biz nerede yanlış yaptıktı? Biz biliyorsunuz ben Cumhuriyet mitingleri yapmıştım.
1: Evet.
3: O mitinglerin Ankara mitinginde Fethullah'ın başı dışarıda, kuyruğu Türkiye'yi karıştırmaya devam ediyor. Onun yanında yer alacak mısınız diye bağırmıştım.
1: Evet.
3: Ama ne yazık ki sadece bizim mahalle dinledi. Ben şimdiki aklım olsa bu tehlikeyi, bu tehdidi diğer mahallelere de anlatabilmek için orada kürsüye Necmettin Erbakan'ı da çıkartırdım. Orada kürsüye diğer insanları da çıkartırdım. Ve böyle yol alırdım. Biz yolculukta ne yazık ki sıkıntılı bir yalnızlık yaşadık. Bu yalnızlığı aşmanın tek yolu bu yolsuzluğu, yalnızlığı tüketmenin tek yolu karşı mahallelerinde hakikatle buluşmasıdır. Ben bu kitabı 3 yıllık bir çalışmayla, bir İsmail adlı bir bilgisayar mühendisi arkadaşımın da yardımıyla tamamlayabildim. 3 yıllık bir çalışmadır. Tek amacım var. Karşı mahalle hangi tuzağın içinde olduğunu, hangi tuzakla tehdit edildiğini görebilsin. Yani Allah ile aldatılmayı, dini büyüklerle aldatılmayı, bunları algılayabilsin ve bunlarla birlikte olayı analiz edebilsin. Bizim eksiğimiz karşı mahalleyi anlatma eksiğidir. Ben öyle görüyorum.
2: Peki ben de bu arada Ceyhun Boşkurt ben.
3: Ceyhun seni çok iyi biliyorum.
2: Eyvallah.
3: Güzel Ceyhun... kardeşim benim. Böyle sizli bizli konuşuyoruz, sen benim kardeşimsin tabii.
2: Eyvallah, sağ ol. Şeyi soracağım, yani şimdi FETÖ'nün özellikle işte muhafazakar camiaya söylediniz. Peki sonrasında renklendirme metoduyla Atatürkçü, milliyetçi, solcu, yine muhafazakar, muhalif şeylere girdiğini de görüyoruz. Yani mesela o noktada da bir ciddi çalışma yapmak gerekir mi? Çünkü öyle bir tehlike de var.
3: Şimdi iki tane şey var Ceyhuncuğum. Millete anlattığımızı devlet anlarsa, savcısı, öğretim üyesi, akademisyeni kavrarsa, o zaman biz bu sorunları aşarız. Ama milletin anladığını devlet anlamazsa, o zaman sorunları aşma imkanı yok. Siyasetçi dediğin adam anlamıyorsa onun temizlenmesi lazım. Bütün bunlarla bakıyorum ben olaya. Yani ne demek istiyorum? Ben bu tehlike ve tehdidi sadece bir siyasi görüş, sen çok güzel bir şey söyledin, bir partiler üstü mantıkla algılayamazsak bu devlete yönelik tehdidi, millete yönelik tehdidi algılayamazsak o zaman zaten kaybederiz. Bizim ana amacımız bu tehdidi devlet kadrolarını anlatmak olma. Hala polis var işlerinde. Hala yargıç var. Hala savcı var. Hala asker var. Bak bunları tutuklamaya devam ediyoruz hala.
2: Evet.
1: Evet.
3: Yani şimdi bu ila nihayetle devam edecek bir şey değil. Bu kararlılıkla halka anlatılıp çözülmesi gereken bir sorun. Bu sorunu nasıl çözeceğiz? Halka anlatacağız. Halk bilgilenecek. Hep beraber devleti, milleti kucaklayacağız. Ve bunların bir daha ülkeyi ele geçirme gayretlerine, düşünebiliyor musun? 3-5 milyar dolarla Türkiye'yi ele geçiriyorlardı az kalsın.
2: Evet.
3: Yani yeni bir kamu ahlakı inşa etmek gerekiyor. Yeni bir kamucu bakış inşa etmek gerekiyor. Ahlakını inşa ederken kamunun bu tür tehditlere ve tehlikelere karşı, satın alınmalara karşı dik durabilecek insanları getirip devlete koymak gerekiyor. Yani bizim devlet dediğimiz şey ahlaktan varese, ahlaktan yoksun olabilir mi? Bizim bürokrasi dediğimiz şey ahlaktan yoksun, yani kamuya yeni bir ahlaka ihtiyaç var. Şimdi Türkiye'de iktidarlar değişecek, yeni siyasetçiler çıkacak, her şey olacak da peki ahlak olmayan devleti biz ne yapalım? Ahlak olmayan bürokrasiyi biz ne yapalım? O yüzden diyorum, öğrendikçe, bilgilendikçe yeni bir ahlakın ihtiyacı ortaya çıkacak ve o ahlak devlet memurunun satın alınamazlığını, millete zulmedemeyeceğini, baskıyla bir şeyi kabul ettiremeyeceğini öğrenecek ki dışarıdan, yurt dışından gelenler de darbe yapma yoluyla, satın alma yoluyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmek gibi büyük bir yanılgıdan toplumu ve devleti koruyabilelim. Şimdi cebine koyduğun 3 milyar 5 milyar dolar, geldin Türkiye'de devlet kadrolarını satın aldın, bürokrasiyi satın aldın ve bununla mücadele edecek her kesimi satın aldın. Türkiye'de yaşanan şey buydu. Sonra da Türkiye'den çaldı götürdüler. Evet, peki bunları anlatabiliyor muyuz hala? Hala anlatamıyoruz. O yüzden bu kitap, benim bu çabam, o mahallenin, insanlarımızın bunu anlaması. Bir de Ceyhuncuğum sana bir şey söyleyeceğim. Bir savaş, iç savaş, kardeş kavgasını ila nihaya sürmez. Yani o kadrolar içerisinde olup çok masum olan, o kadrolar içerisinde olup çok büyük bir kitle var. Hiçbir şeye bulaşmayan çok büyük bir kitle var. Bizim şimdi bu Fethullah'la mücadelede onları diğerlerinden ayırarak kapsayıcı, geniş bir kucaklama hareketiyle onlara da anlatarak, onları da bilinçlendirerek ama silahlısını, yani ben diyorum ki iyiyi, doğruyu, güzeli bir kenara koyalım, kötüyü, çirkini, bu işlere kanla, silahla bulaşanları, bunların para kaynaklarını kurutalım ama bir yerleriyle barışalım
2: diyor. Tek bir sıkıntı orada şu diye düşünüyorum. Mesela diğer terör örgütlerinden onlar ideolojik olarak bakıyor, şey olarak bakıyor ama FETÖ'de bir de istihbarat boyutu olduğu için. Yani çünkü aynı zamanda istihbarat örgütlenmesi.
3: Şimdi
2: temeli
3: şunu,
2: hatta.
3: Şunu hiç unutma, biz hala uyuyan köstebeklerini bilmiyoruz.
2: Tabii. Yani biz o yüzden kime güvenip güvenemeyeceğimizi de hesaplayamıyoruz orada. Yani
3: millete güveneceğiz.
2: Yani şu anlamda yok yok şu anlamda söylüyorum. Yani FETÖ'de mesela bir PKK'lı silah bıraktığında evet silah bırakıyor mesela. Ama FETÖ'cü o tedrisattan geçmiş biri gerçekten samimi mi değil mi? İnsanın kafasında çok şöyle, sayıda soru işareti var.
3: İşte ama yani. Güvensizliği yaratan onlar ve bunun en büyük mağduru da kendileri oldular şu anda. Şimdi biz şöyle yapmak zorundayız. İsrail'de Kahan diye bir örgüt biliyorsun, Cumhurbaşkanı'nı vurdu.
2: Evet.
3: Süre vurdu, öldürdü. Kahan örgütüyle Fethullah Gülen örgütlenmesinin birebir benzerliği var. Başları Amerika'da, unsurlarıyla İsrail'de faaliyet gösteriyorlardı. 1,5 milyon taraftarları olduğu varsayılıyordu. 3 milyon çıktı. Nasıl oldu? Televizyonlarda prime time'de bir haham, bir din adamı, bir bakan ve bir psikiyatrist çıktılar. Bu örgütün ne demek olduğunu, nasıl bir şey olduğunu anlattılar. Evet. Ve bu örgüte katılanların gelip kendileri söylerlerse korunacağını söylediler. Bunları aldılar. 6 ay terapiye gönderdiler. Bulundukları yerlerdeki işlerine devam etmelerini sağladılar. Ama terfi ettirmediler. Evet. Ve sürekli kontrol altında tuttular. Böylece çok büyük bir kitleyi, 2,5-3,5 milyonluk bir kitleyi bir tekrar kazandılar. O kitleyle barışma
2: imkanı.
3: Şimdi biz eğer bunu başaramazsak, bu kitleyi sadece cezaeviyle, bu kitleyi sadece polis ve savcı baskısıyla.
2: Orada hemfikiriz. Çok
3: yanlış.
2: Bunun sosyolojik, psikolojik, istihbari, her yani türlü son, bir mücadele.
1: Son örneği belki bunu söylemek lazım. Yani mesela yakın zamanda Kahramanmaraş'ta bir okula saldırı oldu. Oradaki çocuklardan küçücük çocuk biri hayatını kaybetti. Ve babası KYK'lı olduğu için cenazesine kimse gitmedi mesela. Bu olmaz mesela.
2: Şu anlamda söylüyorum, katılıyorum. Ama onlarla, yani onları kazanmayla ilgili yöntem biraz daha, çok daha kapsamlı olması gerekir diye düşünüyorum.
3: Ama bu çalışmayı biz devlet olarak yapmalıyız. Kesinlikle. Ve bu insanları mutlaka ve mutlaka kazanmalıyız.
1: Peki, çok teşekkürler.
2: Teşekkürler,
1: çok
2: sağ olun.
1: Sağ olun. Sayın Tunca Özkan katıldığınız İyi için.
3: Diliyorum,
2: teşekkürler,
3: diliyorum.
2: Sağ olun.
1: Teşekkürler, sağ olun. Bu biraz şeyden dolayı önemli. Damat Ferit, biliyorsun bizde büyükelçiler, Konur Alp ailesi, hani işte o şeyden gelmesine rağmen devlet, hatta İsmet İnönü'ye soruyorlar işte başarılı olduğunda, olduysa görevini vereceksiniz. Diyor.
2: Orası
1: yani,
2: öyle de işte insan sonradan
1: şeyini anlıyorum. Şerhi anlıyorum. Ben sana katılıyorum o anlamda. Ama sadece mesela hani çocuk, o örneği o yüzden aileleri verdim. Maraş örneğini o yüzden verdim. Yani 7-8 yaşındaki bir çocuğun o çocuk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurttaşı. Devlet o çocuğa sahip çıkacak.
2: Arkadaşlarından diğerlerine sahip farkı yok ki.
1: Hiçbir farkı yok.
2: Şehit edildi.
1: Aynen yani. Öyle. Öldürüldü orada. Tabii. Ve ona da devlet sahip çıkmak zorunda. Çıkmadıysa hatalıdır. Kesinlikle. Çünkü devlet itemez yurttaşını. Aynen. Dışarıya doğru itemez. Aynen. Kazanmaya çalışır.
2: Hatırlıyor, bir şehit babası vardı. Omuzladı şehit oğlunu. Sonradan KHK'yla onu da.
1: Evet.
2: Yani FETÖ şeyle iltisakı dolayısıyla. Şimdi biz ona şey mi diyeceğiz, yani olmaz mı diyeceğiz, şehit mi saymayacağız oğlunu? Hayır, öyle bir şey yok. Sadece şu anlamda söylüyorum, şimdi güven noktasında FETÖ ile bakış biraz daha çok daha dikkatli oluyor. Çünkü herkesin yanına sızmaya çalıştılar. Atatürkçü görünümüyle sızmaya çalıştılar. Benim bir tane haber kaynağım FETÖ'cü çıktı. Ben onu Atatürkçü biliyordum. Bak. Şimdi ben adam
1: ben
2: geldiğinde...
1: örneğini, çok özür dilerim Ceyhun, böldüm. Örneğini biliyorsun, TSK'da 90'larda bu FETÖ'cüleri hani ayıklayalım kim bunlar diye. Tabii. Bir kokteyl tarzı bir hani parti diyeyim ben onu artık, veriliyor havuz başında. Şimdi Atatürkçü askerlerin eşleri mayo giyiyor, FETÖ'cü askerlerin eşleri bikini giyiyor. Hani bak, bu kadar kendini belli etmemek için her kılığa girebilecek bu örgüt.
2: Çınlasın, bizim Toygun Atilla'nın bir haberi vardı, ben hiç unutmadım onu. Bir FETÖ'cü çıktı, çok özet söyleyeyim, ondan sonra zamanı da idare kullanmak açısından. Balyoz kumpası sırasında kumpasa uğrayan komutanların lehine bir rapor hazırlanıyor. 4-5 tane komutan imzalı. Hı hı. Onlardan biri 15 Temmuz sonrasında FETÖ'cü çıkıyor, biliyor musun? Bak, Atatürkçü biliniyor. Balyoz kumpasına uğrayan, kumpasa uğrayan komutanların lehine rapor yazıyor. Ve sonra FETÖ'cü olduğu nasıl çıkıyor, biliyor musun? Bir FETÖ'cü emniyetçi yakalanıyor, anlatmaya başlıyor, itiraf ediyor. Diyor ki çocukken başladık, şöyle oldu, böyle oldu, şu evlere gittik, bu evlere gittik. Bizim sürekli gittiğim arkadaşımın ismi de şu diyor. Bir bakıyorlar o kişi. Onu da silahlı kuvvetlere yönlendirmişler. Ve kumpasa uğrayanların yanında görüntü veriyor. Son bir örnek vereyim. Bu nasıl bir örgüt diye anlamak hı-hı açısından. 15 Temmuz gecesi Şırnak'ta, biliyorsun, Çakırsoy Tugay'ını, başındaki evet FETÖ militanı, o bizim göz bebeğimiz olan komandolarımızı Ankara'ya getirmek için harekete geçiyor. Şırnak Tem Müdürü polisleriyle beraber duruyor. Onlarla şey yapıyor, işte durduruyor falan filan. Şırnak'ta ciddi bir mücadele yaşanıyor ve Şırnak Tem Müdürü'nün en yakınındaki kişi FETÖ'cü çıkıyor. Diyor ki, ya diyor, bu diyor benim diyor Çukur terörü, Hendek barikat terörü döneminde omuz omuza, kelle koltukta savaştığımız adam. Sordum diyor. Ya diyor, sen nasıl bulursun diyor. Sen beraber kelleyi koltuğa aldık diyor, benim için canını verecektin. O dönemdeki görevim oydu, senin güvenini kazanmaktı. Bu geceki görevin neydi diye sordum diyor. Seni öldürmek diyor. Bak, beraber onun için ölecek pozisyonda, niye? FETÖ tarafından görevlendirildiği için. Şimdi o yüzden kesinlikle kazanmak gerekiyor herkesi.
1: O yüzden, ama... o yüzden bu şerhede katılıyorum. Yani şimdi konuğumuzla yani şerhede katılıyorum. Çok dikkatli olunması gerektiği. Ama hani verilen örnekler konusunda mutabıkız. Yani hani çocuk
2: tabii
1: itmeyeceğiz, aileler, başka bir şey. Aynen.
2: Yani onları kazanabilmek önemli.
1: Tabii böyle örnekler de var. Balyoz davasından da, balyoz kumpasından da örnek verdin ama konuğumuz şu an hatta herhalde.
2: O da FETÖ'cüler tarafından çok sürekli hedef alınan isimlerden biriydi.
1: Mete Yarar konuğumuz. Sayın Yarar, hoş geldiniz.
4: Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ceyma da size de çok selamlar.
1: Çok selamlar, teşekkürler. Uzun yıllardır siz de anlatıyorsunuz.

0: ortak dostumuz olan bir kişinin anısıydı. Aslında hem barikatlar dönemi hem FETÖ 15 Temmuz kalkışma girişiminde kahramanlıklarıyla Türkiye'de madalya almış nadir emniyet personelinden bir tanesiydi. Onun şeyidir bu, birebir ikimizin de şahit olduğu bir olaydır.
1: Evet.
0: Ben size şöyle söyleyeyim. Emperyalizm devam ettiği müddetçe sizce tehdit kalkar mı? Soruyu öyle sorayım ben size. Emperyalizmin oyunları devam ettiği müddetçe bugün adı FETÖ olur ya da başka bir isimle gelir. Bu başka gün PKK olur, başka gün başka bir örgüt olur. Ama emperyalizm isterseniz İran'daki olaylara bakın, şimdiki olaylara bakın. İsterseniz coğrafyamızdaki bütün olaylara bakın. Hep içeriden karıştırmaya çalışıyorlar değil mi? İran'da da ne yapmaya çalışıyorlardı? Evet. İçeriden kendilerine buldukları grupla yapmaya çalışıyorlardı.
1: Evet.
0: Saddam'ın devrilmesi sırasında, Saddam'ın işte Amerikan işgali sırasında da içerideki başka bir grup bütün askerlerin direnişini kırmıştı hatırlarsanız.
2: Kesti zalim. Evet.
0: Aynen. Yani bu, yani o yüzden hani sorunuzun cevabı bence FETÖ üzerinden okumayalım, emperyalizm üzerinden okuyalım. Emperyalizm olduğu müddetçe o tehlike farklı farklı versiyonlarla geçecekti. Buradaki tek bence uyanış şudur. Millet ve ulus olmak kavramına vakıf olan ülkeler, işte biz öyle bir ülke olduğumuz için 15 Temmuz'da ve barikatlar dönemi ve o yaşanan süreçlerin her birini atlatabildik. Bunlar aslında başka ülkelerde denendi ve hepsinde başarılı oldu.
1: Evet.
0: Yani biz hani şey derler, bize sıra gelecek mi diye soru soruluyor ya. Bize çok sırasıyla geldiler ama biz her defasında bunu bir şekilde bu milletin direnişiyle kırdık ve devam ettik yolumuza. Ama çok hırpalandık. Çok bu ülkenin evlatları hayatını kaybetti. Bu ülkenin zaten çok kıt kaynakları olan işte zamandı, paraydı, onları kaybettik. Zaten emperyalizm şöyle söylüyor. Belki bilirsiniz, yani bunu en güzel örneklerden bir tanesi Çanakkale örneğidir.
1: Evet.
0: Çanakkale örneğinde işte savaşı kaybettikten sonra işte lordlar kamerasında eleştirilere uğratıldığında işte derler ki işte siz Çanakkale'ye gittiniz ve savaşı kaybedip geldiniz. Yok, biz bir nesli yok ettik der. Bir nesli yok ettik. Şimdi bizde de işte bu FETÖ ve diğer olgular üzerinden, kandırılmış insanlar üzerinden yaşanan süreçlere şöyle bir bakın. Artı zamanlara bakın. Bunu belki en iyi okuyacaklardan birileri herhalde sizlersiniz. Yani 2016'dan sonra savunma sanayinin fırlamasındaki hikaye şu mudur? Yani 2016'dan sonra Türkiye'ye uzaydan kimse gelmediğine göre, yine bu ülkenin insanları bunları bulduğuna göre, geliştirdiğine göre, arada değişen ne fark var? Emperyalizmin maşası olan ve bu ülkede takoz görevi olanların elenmesiyle beraber ne kadar hızlı gidildiğini görebildiniz mi? Fark ettiniz mi? Bu Atatürk döneminden sonraki işte NATO'ya girişim sürecimize başlayan süreçteki olaylar dahil olmak üzere hepsini beraber okumak lazım. FETÖ üzerinden emperyalizmi okumaya kalkarsak yanılırız. Emperyalizmin içinde FETÖ'yü okumak bence daha bir yorum, iyi bir yorum olur diye düşünüyorum.
1: Peki bu 10 yıllık çok doğru bu anlamda, hem savunma sanayinde hem de kavramsal anlamda da, yani biz 15 Temmuz'dan sonra Mavi Vatan kavramı hep vardı ama gerçekten devlet bürokrasisinin, hatta hükümetin, muhalefetin sahiplendiği bir döneme de geldik, evet. Ki artık bir yasal düzenleme dahi bu konuyla ilgili yapılması konuşuluyor mecliste. O anlamda çok dediğiniz gerçekten desteklemek adına söylüyorum. Hı hı. Bu 10 yıllık mücadele zarfında evet tehdit devam ediyor ve edecek, emperyalizm olduğu sürece dediniz.
0: Hı hı.
1: Peki mücadele anlamında ya burada biz burada hata yapıldı, şunu anlatmakta eksik kaldınız dediğiniz başlıklar var mı?
0: Yani bakın emperyalizm her zaman kendisiyle beraber çalışacak bir grup bulur. Bu bazen bir dernek olur, bazen bir örgüt olur, belki zaman bir cemaat olur, belki bir zaman işte bir siyasi parti olur. Ama hep yalanını servis edeceği bir etki grubu oluşturur. Bugün darbenin, kontrollü darbe yalanının ilk çıkışının, bugün Ceyhun Mustafa, sen de okumuşsundur onu.
2: Evet.
0: İlk nasıl hazırlandığını, hazırlayan kişinin kim olduğunu, daha bakın darbe olmadan eğer darbeyi engellenirse bunu nasıl servis edeceklerinin belgesi bir...
2: Doğru, CIA'in...
0: Evet. CIA'nın
2: yetiştirmesi,
0: aynen, birisi tarafından nasıl hazırlandı?

0: Nasıl servis edildiği. Evet, bakın, kontrollü darbe yalanının çıkış belgesi bulundu ve bu belge şu anda konuşuluyor. Evet. Şimdi o yüzden söyleyeceğim, adamların bir tek A planı, B planı, C planı yok. Burada mevzu şu, biz aydınlarımıza, bize gerçekten inandığımız insanlara, bir öncelik vermek zorundayız. Şimdi çok güzel bir şey söylediniz. Mavi Vatan doktrininden bahsettiniz değil mi? Hı hı. Peki Mavi Vatan doktrinini ortaya koyan insanların balyo sürecinde içeride tutuklu kaldığını biliyor muyuz?
1: Ya. Zaten Türk donanmasına hedef almaların nedeni oydu.
0: Türk donanmasının Milgen projelerini yapan bütün mühendislerin o dönemde tutuklandığını biliyor musunuz?
2: Evet, yani sivil mühendisler darbe yapacak diye tutukladılar.
0: Yani mesela Selçuk Bayraktar'ın belgesellerinde de bu çok geçer.
2: Evet.
0: O dönem kendilerine yardımcı olan, yani bölgede İHA'ların ve şeylerin gelişimi için yardımcı olanların nasıl tutuklandığı, bunlardan bir tanesi mesela Saldıray Berk'tir.
1: Evet.
0: Mesela Saldıray Berk Paşa'nın nasıl önlerini açtığını ama nasıl tutuklandığını ve o dönemde bunu engellemeye çalışan insanların nasıl yıpratıldığını hatırlayın. Veya şöyle söyleyeyim, bir dönem işte Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı'nı yapan Cihat Yaycı Paşa'nın yaşadığı süreci bir düşünün bakalım.
1: Evet.
0: Yani kendisine atılan, yurt dışından atılan iftiraların. Yani şöyle söyleyeyim, sorun şu. Türkiye'de milleti korumak, daha doğrusu devleti korumak, devlete sahip çıkmak görevi birinci öncelikle anayasa anlamda tabii ki hükümetin sorumludur ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkesin sorumluluğu altındadır bu ve bu devredilemez. Yani kimseye devredilemez ve sorumluluktan kurtulamaz. Yani bu hep beraber yapmamız gereken, bir siyasi partiden daha öteye geçecek olan bir olguyu olduğunu düşünüyorum. O yüzden de hani rahmetli Uğur Mumcu öldükten sonra arkasından yas yapacağımıza, öldürmeyerek, onu öldürmesini engelleyecek kadar birçok aydınımız olsaydı, evet, Uğur Mumcu gibi aydınlarımız öldürülmezdi. Çünkü biliyorlardı ki öldüğünde yerine kimse gelmeyecek. Hatırlayın o dönemin Hablemitoğlu'nun uyarılarını hatırlayın.
2: Yani
0: FETÖ ve diğerleriyle, Alman vakıflarıyla ilgili örneklerini hatırlayın. Uğur Mumcu'nun PKK Mossad bağlantısını açıkladığı dönemi hatırlayın. Tabii. Bunlar o dönem için o kadar büyük uyarıcı verilerdi ki. Tabii. Ve bütün uyarıcıların hepsi öldürüldü, farkında mısın?
1: Zaten evet. Aslında kumpaslar şeyde başlıyor. Emniyetle yargının içine sızma süreçleri 90'ların sonları mesela. İşte emniyete sızıyorlar, yargıya sızıyorlar, tasfiyeler yapıyorlar ve işte Hablemitoğlu'nun yazdıkları onu anlatıyor mesela.
0: Ya bu çok uzun süreli bir kavgadır. Bu uzun süreli kavgayı doğru okuyamayanlar maalesef her defasında siyasi, çünkü emperyalizm şunu çok iyi kullanıyor. Bizim içimizdeki olguları bizden daha iyi biliyorlar. Evet. Psikolojik harekat için mesela biz hep şey deriz. Amerikan ordusunun en gizli yeri neresidir? Amerikan ordusunun en gizli yeri psikolojik harekat merkezidir.
1: Evet.
0: Yani çünkü orada her şey hazırlanır. Bütün temalar orada hazırlanır. O temalar hiç haberimiz olmadan işlenir. Ve bir gün geldiğinizde o tuzağa, büyük tuzağa düşersiniz. Bence Türkiye'de de yani FETÖ ve FETÖ benzeri bütün örgütler Türkiye'de devam edecek. Dünyanın her tarafına devam ettiği gibi. Bakın dünyanın her tarafına devam ettiği gibi. Çünkü emperyalizm bu ya arkadaşlar. Yani emperyalizm tanımını yaptığınızda kendi gücünden daha fazla başkasının içinde yarattığı kaoslarından beslenir. Yoksa korkaktırlar emperyalistler. Korkaktırlar. Ya darbe yaptırırlar, ya darbe üzerinden beslenirler, ya da yarattıkları kaosun kendisine getirilerinden beslenerek büyürler. Yoksa gidip de hayatları boyunca kazandıkları, bana bir tane savaş söyleyin. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir tane kazandığı savaş söyleyebilir misiniz bana?
2: Yok. Bu anlamda yok, evet. Yok.
0: Fransa'nın kazandığı bir tane savaş söyler misiniz bana?
1: Yok.
0: Söyleyemezsiniz. Emperyalizm savaş kazanmaz.
1: Aynen.
0: Emperyalizm ülkeleri çökertir ve çökmüş olan ülkelerin üzerine karabasan gibi çökerek onların kanını emer. Bu iş böyledir arkadaşlar. Yani o yüzden
2: peki.
0: Yani Ceyhun'la iki tane kitap yazdık bu konuda. Bir tanesi Darbenin Kayıp Saatleri, bir tanesi işte Barikatlar Dönemi anlatan. Bir de en son yazdığımız bu süreci anlatan aslında
1: İsrail'in saldırganlığı.
0: Biz o gün bu kitabı yazarken 2020'de yazmıştık.
1: Evet.
0: Ve biz bu sürecin başladığı tarihi hatırlar mısın? 11 Eylül 2023 olarak koymuştuk.
1: Aynen. Kitabın
0: başlangıç. Olaylar ne zaman başladı?
1: Soykırım 2023'te başladı.
0: 7 Ekim 2023'te başladı.
1: Aynen.
0: Her şeyi o kadar açık ve net ki. Sizden tek diyeceğim, yani böyle çok güzel yayınlar yapıyorsunuz, 15 Temmuz'da anlam yayınlar yapıyorsunuz. Tek söyleyeceğim şey, siyaseti bir yere kadar yapalım ama millet ve vatan mevzusu olduğunda, yani alt bakiyeye bakalım. Vatan ve millet bence yeterli birleşmemiz için.
1: Aynen.
2: Peki. Çok teşekkürler.
1: Sağ olasın.
2: Sayın Mete Erer, katıldığınız için çok teşekkürler.
0: Teşekkürler. Eyvallah. Sağ olun. Eyvallah.
2: Önemli yani, başlıklardı.
1: Ya hep bu söylediğimiz nokta işte, o altını çizdi, emperyalizmle mücadele sürdüğü sürece FETÖ'yle mücadele sürecek. Yani çünkü bunlar alt grupları, emperyalizm.
2: Tabii tepe... isim değiştirir, şekil değiştirir, değiştirir ama bir anlamda sürekli. Mesele işte buradaki en önemli şey, bunun gerçekten işte dinleyicimize, vatandaşa, yurttaşa anlatmak. O yüzden biz biraz tarihe de geçeceğiz dedik. Bağlanan konuklarımız zaten o tarihe tanıklık etmiş isimler, mağdur olmuş, cezaevine girmiş isimler. Biz o sürecin mağdurlarındanız. Anlamında mağduruz. Yaptığımızdan pişmanlık tabii ki. Çok o haberleri yaptık. Neyse
1: Allah
2: ki
1: korusun, dönsek yine
2: aynı şey, hiç tereddütsüz o haberleri gene yazmaya devam ederiz ne olursa olsun. Ama o tarihi anlatmak gerekiyor ki işte ya hafızada, ya onu unutanlar, ya da bugün yaşları henüz daha 20'lerin başında olanlar Türkiye'nin yakın tarihinde bunların neler yaptığını, neler olduğunu görsünler diye o isimlerden biri daha şu an hattımızda. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, emekli general. Sayın Bağcıoğlu, hoş geldiniz.
3: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler. Biraz önce tam Ceyhun'la şunu konuşuyorduk Sayın Bağcıoğlu. Anlatmalıyız yakın tarihi. Neler, çünkü tanık olan isimler var. Siz de o tanıklardan, ki cezaevine girmiş, balyoz kumpası sürecinde cezaevine, Fethullahçı kumpasla cezaevine gönderilmiş isimlerdensiniz. 15 Temmuz 10 yıl geçti aradan ve bu 10 yılda siz bu FETÖ ile mücadele anlamındaki tavırları, ya da bu mücadelenin yöntemini, doğru mu yapılıyor, eksikler neler, siz neler söyleyeceksiniz efendim?
3: Yani şimdi çok teşekkür ederim. Şöyle bir düzeltme yapayım. Ben İstanbul Askeri Casusluk'tan yargılandım. Tam bizim için infaz kararları çıktığında Yargıtay onayladıktan sonra, biliyorsunuz 17-25 oldu, miat kabul edildi.
2: Balyoz'a bağlandı diye biliyorum. O yüzden kafa karıştırmamak için şey yaptım.
3: Hepsi aynı şey. Çok doğru söylediniz. Hepsi aynı torba içerisinde. Ve genel olarak biz buna isimli kumpaslar ve balyoz ve türevleri diyoruz. Zaten hepsi bir yerden, balyozdan tutturamadıklarını diğer taraftan tutturuyorlar. İşte ben balyoz sırasında Brüksel'de görevliydim. Ona herhalde düşündüler. Çünkü çok iyi planlama yapıyorlar, biliyorsunuz yani. Diğer taraftan diğerini getirdiler. Şimdi fazla vakit harcamadan ben hani sorunuza bir genel değerlendirmeyle gireyim. Şimdi şunu kabul etmek lazım bir kere, altını çizerek. Hani Türkiye işte Anadolu işgal oldu, uğradı. Türk yurdu işgal altına uğradı. Çeşitli kötülükler yaşadık. İşte Kıbrıs, ondan sonra yaşanan siyasi gelişmeler, 12 Eylül öncesi. İşte mezhep kavgalarını kaşımalar, işte mütedeyyin, laik kaşımalar. Ama bu FETÖ denen musibet bence bunların hepsinden daha tehlikeli. Evet. Taşeron bir hem casusluk örgütü hem de devleti yıkmaya, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, milli orduyu etkisiz hale getirmeye, sadece milli orduyu değil bütün kurumları etkisiz hale getirmeye karar verilmiş veya yönlendirilmiş dış destekli bir organizasyon. Bunun bir kere altını çizmemiz lazım. Ve bunların kurumlara sızması çok eskiye dayanır, biliyorsunuz. Yani Ceyhun Bey de siz de takip ettiniz.
2: Evet.
3: 94 mezunu örneğin subayların bir kısmının, büyük çoğunluğunun bu örgüte üye olduğunu, devşirildiğini işte öğrenim yıllarında söylenir. Zaten istatistikler de bunu gösterir. Bunların birçoğunun bu şekilde FETÖ ile bağlantıları olduğunu gösterir. Sorunuzdan hareketle bunu unutmamak lazım. Yani şimdi bir takım şeyler söyleniyor. Yok 15 Temmuz gecesi gerçekten darbe miydi, değil miydi? Ben o sırada görevdeydim. Çok net söylüyorum. 15 Temmuz hain bir darbe girişimiydi.
2: Evet.
3: Hem sokağa çıkan vatandaşlarımız, işte 253'ü şehit oldu. Hem de kışlalarında kalıp bunların çıkmasını engelleyen, ki bu oran %98 civarıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman personeliyle anayasaya bağlı, demokrasiye bağlı personelinin gayretleriyle engellendi. Yani evet. Eğer başka faktörler
1: tabii
3: olmasaydı...
1: Tabii isimsiz kahramanlar o kışlaların içinde mücadeleler verdi.
3: Düşünsenize yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir komuta bütünlüğü içerisinde bu darbeye dahil olduğunu veya şey olduğunu... İç savaş çıkardı, katliam olurdu. Dolayısıyla evet. Bunların çıkmasına izin vermeyen işte... şimdi bir ismi sayarız, diğerlerini unuttuğumuz diye isim söylemiyorum ama... Yani kahraman subay, alt subay, uzman erbaşlarımızın gayretleriyle engellendi. Vatandaşlarımıza ilave olarak 253 kişiye. Şimdi bunların yaptığı sadece hani bir kurumu ele geçirmek değil. İnanın yani söylenecek o kadar çok şey var ki. Bir kere ben hani kendi zaviyemden, bakış açımdan söyleyeyim. Milli Güvenlik olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak. Bir kere Türk Silahlı Kuvvetleri en kritik birimleri işgal edildi. Yani girerek, genişleyerek işte personelden başladılar, istihbarattan başladılar. Bilgi işleme geçtiler. Daha sonra kritik yerleri ele geçirdiler. İşte özel kalem müdürlükleri, genel sekreterlikler, evet. Emir subaylıkları. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bunlardan olmayan elbette birçok o dönem komutanlık, karargah başkanlığı görevini yapanlar da FETÖ'cü iması yapmak istemiyorum ama bunlardan olmayanları da etkilediler. Yani neticede yönlendirdiler. Dolayısıyla kendi istedikleri kıvama getirdiler. Kendi istedikleri pozisyona getirdiler. Dolayısıyla yani mesela bir örnek vereyim. Yani bu bir iddia. Ben hiçbir zaman bunu hani arkasındaki sayıyı söylemiyorum. Ama görev yaptığım sürede mesela biz Deniz Kuvvetleri'ne geldik. 15 Temmuz'dan 3 gün sonra Deniz Kuvvetleri'nde göreve başladım ben. Ondan önce Afrika'ya bir Türk Deniz Görev Grubu seyri oldu. Bu yapılabilir. Türk Deniz Görev Grubu dünya denizlerinde Türk bayrağını göstermek için. Ama orada leblebi çekirdek gibi mesela güdüm verme atılmış bir poligonda. Yani güdümü mermi o sırada şu anki gibi atmaca, milli güdümü mermimiz yok, işte dışarıya tabiyiz falan. Eldeki envanterin düştüğünü gördük örneğin yani. Hani bunu o zaman diyecekler harekat ihtiyacıydı, böyle 1000 tane cevap bulabilirler. Ama bu tip basit örnekler de var. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sadece personel gücünü işte isimli kumpas davalarla derdest edip bir kısmının kahrından ölmesine neden olmalarının yanında bu tip harekata etkileri de oldu. Bakın bir savunma sanayi. Savunma sanayinde sadece araştırma geliştirme komutanında çalışan genç mühendislerimiz, subay, astsubay veya teknik personel değil, TÜBİTAK'ından Bilgem'ine, işte Havelsan'ından diğer stratejik kurumlarımıza yönelik ciddi ciddi soruşturmalar yapıldı. Ciddi ciddi iddialar ortaya kondu. Yani yalan iddialar, altı boş iddialar. Casuslukta suçlandı işte insanlar benim evet. olduğum davada. Ve bizim de olduğumuz davada kriptolu cep telefonları konusundaki çalışanlar alındı. Ondan sonra hatırlıyorsunuz o dönemin başbakanının Sayın Erdoğan'ın telefonuna nüfuz etmeye çalıştılar. Tabii. Dinlemeler yaptılar.
1: Evet. Böcek koydular odalara falan.
3: Aynen öyle. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni devşirdiler. Ve maalesef buna göz yumuldu. Yani bir şekilde göz yumuldu. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin o dönem hak ve hukuku korunmadı. Yani bizzat dönemin başbakanı Sayın Erdoğan çıktı. Ne dedi? Gemiye koyacak komutan, uçağı uçuracak pilot bulamıyoruz dedi. Bir pazar günü hiç unutmam. Biz Yargıtay kararı bekliyorduk. Ama ne oldu? Hiçbir şey yapılamadı. Bu neticede organizasyon yayıldı, yayıldı, yayıldı. En sonunda 15 Temmuz cesaretini buldular ve bir darbe girişimi yaptılar. O ondan önceki olaylar olmasaydı, uygun bir saatte yapılsaydı yine darbe başarıya ulaşamazdı. O kesin. Türk milletini karşısında bulurdu. Atatürkçü askerleri karşısında bulurdu. Ama çok kan dökülürdü, ben size söyleyeyim. Yani gece belli yerleri ele geçirmelerini müteakip istedikleri saatte belki evden alacaklardı insanları. Belki sizleri alacaklardı, bizi alacaklardı.
1: Evet.
3: Kimse sizler mezarlığında olmayacaktı. Yani öyle niyetleri de vardı biliyorsunuz.
1: Tabii. İnfaz listeleri vardı.
3: Evet, kesinlikle savcılıklara isimler gitti. O dönem yargılananların işte kendilerine müzahir savcılar atan. Hani bütün savcılarımızı kastetmiyorum. Kendilerine müzahir savcılar, evlerden alın bunları dendi.
1: Doğru.
3: Şimdi 15 Temmuz sonrası ne oldu? Hani ben yine kendi zaviyemden anlatayım. Deniz Kuvvetleri açısından. Deniz Kuvvetleri'nde gerçekten iyi bir sistem kuruldu. Yani hataları, eksikleri olsa da şimdi bir petometre denen bir sistem vardı örneğin.
1: Evet,
3: çok eleştirilir. Çok eksiği ortaya konur. Ama benim bakış açımda bu bir erken ihbar sistemiydi. Bir yargı sistemi değildi. Yani belli kriterlerle işte bu petometreye koşulan insanların daha sonra yargı sürecine gidip gitmemelerine, değerlendirip değerlendirilmemelerine karar verilirdi. Yani petometreyle şöyle bir yanlış anlaşım var. Petometreyle alınıp ondan sonra direkt ihraç, direkt falan olduğu yok.
1: Evet.
3: Bu bir erken ihbar sistemiydi. Hani biz kendi açımızdan bunları yapmaya çalıştık ama bir müddet sonra Yani 15 Temmuz'un sıcaklığı kaybolduktan sonra, yani ben eminim şeyde üst kademede o irade devam etmiş olabilir, üst kademenin bir kısmında. Ama daha sonra bunu sulandırmaya başlayan bürokratlar ortaya çıktı değişik durumlarda. Yani bazı kişilere göz yumuldu, bazılarının mesleğe devam etmesine şey yapıldı, kabul edildi. Bazılarının işte soruşturma dosyaları ötelendi. Yani dolayısıyla ben 15 Temmuz'dan sonraki iradede bir zayıflık görüyorum. Ve bu zayıflığın, yani Türkiye biliyorsunuz işte illa bir kinetik topla tüfekle bir savaş olmasına gerek yok. Örneğin İsrail bizimle bir konvansiyonel normal harfte başa çıkamaz ki. Yani doğru, istediğini yapsın. 3 tane F-35 filosu olsun, ne olacak yani. Evet. Neticede karşısında ilk defa eğitimli bir hava gücü var yani, Türk Hava Kuvvetleri gibi. Bir Türk Kara Kuvvetleri var yani, Türk Deniz Kuvvetleri var. Bunları kabul etmek lazım. Ama İsrail ne yapabilir? Toplumsal hassasiyetlerle oynayabilir. İşte bu konularda çok iyi biliyorsunuz asimetrik harpte İsrail. Evet. Dolayısıyla bu FETÖ bence isim değiştirip, renk değiştirip kim ne derse desin, 15 Temmuz öncesi kadar etkin olmasa da şeyde, neydi onun adı, hazır bekliyor ve kullanılmaya hazır beklediğini düşünüyorum ben. Yani FETÖ'nün bir ideolojisi yok. Onu kullananların ideolojisi var. Aynen. Onların ideolojisini belirliyor. Onların hedeflerini alıyor ve onlarla birlikte yürüyor. Yani dolayısıyla ben her an müteakkiz olunması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu konuda da biraz önce ifade ettiğim gibi maalesef biraz son dönemlerde umutsuzum.
2: Son dönemlerde umutsuzum deyince neden sorusunu da sormamız evet, gerekiyor. Tabii siz biraz önce biraz örneklerini de verdiniz. Devlet bürokrasisinde yeterli mücadele bir anlamda edilmiyor ya da devlet bürokraside yer alan isimler üzerinden, ama umutsuzum ifadesi de Sayın Bağcıoğlu kolay söylenmez.
1: Da, bu arada ben de Ceyhun Bozkurt komutanım.
3: Tamam tamam Ceyhun Bey, merhaba, sesinizden tanıyoruz.
1: Sağ olun. Bir katkı mesela daha yeni ki uzun süredir yapıyor. Sayın Bahçeli'nin açıklamaları var. Evet. İşte FETÖ ile mücadele yani edilmeli, tehdit halen ciddi bir şekilde devam aynen ediyor şeklinde. Evet. Sayın evet, Aziz Yıldırım'ın açıklamaları var. O da FETÖ ile evet, mücadele eden şeylerden biri. Evet. Katkı olması açısından bu hatırlatmaları da yapayım dedim. Zamanımız da dar herhalde.
2: Zamanımız hemen, dar. Hemen, ben, tabii.
3: Hemen söyleyeyim bu şeye soruyor. Yani şöyle, umutsuzluk şöyle. Bakın hakikaten çok büyük tehdit. Yani bu belki yalnız başına şu anda bertaraf edilebilecek bir tehdit gibi görünebilir. Ama bu coğrafyada, kuzeyde, güneyde yaşananları, işte ne bileyim devam eden çatışmasızlık ateşkes sürecinin nereye evrileceğini bilmediğimizi, işte Suriye'de SDG-YPG'nin entegrasyon konusunda neler olacağını, Suriye Devlet Başkanı'nın ABD ile olan ilişkilerini, işte ABD'nin bir gün dün farklı, bugün farklı, yarın farklı söylemlerini düşününce, çevremizde böyle geniş açıda değerlendirince içerideki tehdit gerçekten hiçbir zaman olmadığı kadar darbe vurabilir bize. Bize zarar peki, verebilir. Elbette yıkmaz. Ama şunu söyleyeceğim. Yani 1000 kişi bu memur, bu memur bilmem ne değil, biraz daha bürokrasinin kilit yerlerindekilere yoğunlaşmaları gerekir diye düşünüyorum. Çünkü neticede alt kadro bir şekilde üst taraf elemine edilirse alt kadro eksiksiz kalır. Peki. Biraz daha bürokraside kritik yerlere diye ifade etmek istiyorum.
2: Peki, çok teşekkürler, Sayın Yankı Bağcıoğlu, emekli tümamiral. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, yayınımıza katıldığınız için teşekkürler efendim.
3: Çok teşekkür ederim. İkinize de iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
2: Sağ olun. Şimdi hemen bir saat başına gideceğiz Ceyhun. Ondan sonra kapatmamız lazım. Biraz biz de 15 Temmuz'a dair bazı detayları öncesi sonrasına dair söz edelim. Ondan sonra da kapatalım. Saat başı bülten. Ondan sonra karşınızdayız efendim tekrar.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi başlıklı bir makale kaleme aldı. Costa Concordia faciasının son kayıp kurbanı 3 yıl sonra bulundu. Çin'de Bavi tayfunun nedeniyle 260 bini aşkın kişi tahliye edildi. Ayrıntılar bültenimizde. ...15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen İrade Bizim, Zafer Bizim anma yürüyüşü Zincirlikuyu'dan başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ulaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak yürüyüşte yaptığı açıklamada millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün olmadığını vurgulayarak unutmayacağız, unutturmayacağız mesajı verdi. Bakan Bak, 15 Temmuz gecesinde vatandaşların tanklara karşı gösterdiği direnişin dünyada benzeri görülmemiş bir irade örneği olduğunu ifade etti. Anma programı şehitler için düzenlenecek tören ve etkinliklerle sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kaleme aldığı 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi başlıklı makalesinde 15 Temmuz'u millet iradesinin demokrasi ve bağımsızlık adına kazandığı büyük bir zafer olarak nitelendirdi. Erdoğan, Türk milletinin darbe girişimi karşısında canı pahasına mücadele edecek istiklal ve istikbale bir kez daha sahip çıktığını ifade etti. Makalede 15 Temmuz'daki direnişin Malazgirt'ten İstanbul'un fethine ve Kurtuluş Savaşı'na uzanan tarihi mücadele ruhunun devamı olduğu vurgulandı. Erdoğan, o gecenin milletin birlik ve kararlılığını tarihe altın harflerle yazdıran bir destan olduğunu belirtti. Fabrika alev alev yandı. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangın gökyüzünü kaplayan yoğun duman nedeniyle kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Nevşehir'de otomobil devrildi. 3 kişi hayatını kaybetti. Nevşehir'de kontrolden çıkarak revize çarpıp devrilen otomobilde aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Sürücü yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul'u Pendik ilçesinde trafik araçlarından inerek kavga eden iki sürücüye 360 bin lira idari para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulurken araçları da geçici süreyle trafikten men edildi. İran hükümet sözcüsü Fatma Muharrec Erani, ABD'nin son günlerde ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda 30'dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Muharrec Erani, hükümetin yaşamını yitiren sivillerin ailelerinin yanında olduğunu belirterek saldırılardan etkilenen bölgelere destek verileceğini ifade etti. İranlı sözcü, hedef alınan güney bölgelerinin ülkenin kalbi ve can damarı olduğunu vurgulayarak saldırıları kınadı. ABD'nin San Francisco Körfezi'nde Alcatraz Adası yakınlarında 19 kişiyi taşıyan gezi teknesinin batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu. 16 yolcu sağ olarak kurtarılırken ABD sahil güvenliği, itfaiye ve polis ekipleri denizden ve havadan arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Costa Concordia faciasının son kayıp kurbanı 3 yıl sonra bulundu. Denizcilik tarihinin en büyük facialarından biri olarak hafızalara kazınan Costa Concordia kazasında yaşamını yitiren son kayıp mürettebatın cesedi geminin batmasından yaklaşık 3 yıl sonra bulundu. Çin'de Bavi tayfunu nedeniyle 260 bini aşkın kişi tahliye edildi. Çin'in kuzeydoğu ve doğu bölgelerinde etkisi altına alan Bavi tayfunu nedeniyle Liaoning eyaletinde 260 bini aşkın kişi tahliye edildi.
2: Hava durumu.
1: Bugünkü hava durumuna göre sıcaklıklar güney ve doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan'da sağanak yağış bekleniyor. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey ve kıyı Ege'de rüzgarın hızı artacak. Bugünün beklenen en yüksek sıcaklıklarına baktığımızda Ankara ve İstanbul parçalı bulutlu, Ankara 30, İstanbul 29 derece, İzmir az bulutlu ve açık 35 derece, Antalya ve Trabzon parçalı ve az bulutlu, Antalya 35, Trabzon 27 derece, Samsun parçalı ve çok bulutlu 27 derece, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: Burası Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Fethi Yılmaz'da gündem özel devam edecek.

0: Fethi Yılmaz'la Gündem Özel devam ediyor.
1: Evet efendim, 15 Temmuz özel yayınımızın sonuna geldik. Hızlıdan bir toparlayalım çünkü çok fazla konuğumuz vardı. Konuklarımıza bakıldığında Ceyhun, yani politik anlamda, siyasal anlamda farklı farklı noktalardan, farklı farklı pencerelerden bakan isimlerdi. İşte Mehmet Metiner, Barış Terkoğlu, Tuncay Özkan, Yankı Bağcıoğlu, Mete Yarar. Ama 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi dediğinde hepsini biraz önce de söyledim ya, hani tek ses olarak yapsak aslında tehlikenin ne kadar önemli olduğunu ve bir ortak irade görülüyor bu anlamda. Evet. Bu çok önemli. Eleştiriler aslında benzer eleştiriler bu anlamda. Yani mücadelenin daha iyi olması, FETÖ ile mücadelenin ya da benzeri, hani gladyo yapılanması. Doğrusu da bu. Bahsetmemiz gereken başka başlıklar da vardı. Konuklar çok olunca biraz ertelendi. Şimdi ben mesela şeye de biraz hazırlanmıştım. Yani mesela Fethullahçı bu terör örgütü yurt dışında birçok ülkede de örgütlendi bunlar. Tabii. Keza Rusya'da da örgütlendiler bunlar. Tabii. Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında. Ya
2: dikkat et, Amerika Birleşik Devletleri'nin veya emperyalizmin hedef aldığı hedef coğrafyalarda örgütlenen, başta Türkiye olmak üzere.
1: Türkiye, Asya.
2: Asya dünyasında, işte Türk dünyasına girmeye çalışıyor. Yani emperyalizm nerede yıkım operasyonu yapmak veya örgütlenmek istiyorsa orada, Fethullahçı terör ve casusluk örgütlenmesi de orada bir sızma yaptığını görüyoruz.
1: Ya Rusya'da da örgütlenmişlerdi.
2: Tabii.
1: Ama önemli olan başlık şuydu. Rusya bu anlamda, yani FETÖ'ye ilk operasyonu yapan devlet aslında. 2000 yılında başlıyor ve
2: Türkiye yapmaya çalıştı. Hatırla, Nuh Mete Yükseldi.
1: Nuh Mete, aynen öyle. O yüzden kaçtı gitti Amerika'ya biraz da.
2: O operasyon akamete uğratıldı.
1: Evet, evet.
2: Nuh Mete Yükseldiler, hani az önce dedim ya, ilk kumpaslar aslında yargı. Bak, 2007'de başlayan kumpas sürecinin altyapısı 1990'ların sonunda hazırlandı. Emniyet ve yargıda kendi adamlarını yerleştirmek için o dönemin vatanperver yargı mensuplarını ve emniyet mensuplarını hedef aldılar. Emin Arslanları hedef aldılar. Evet. Nuh Mete Yükselleri hedef aldılar. Ondan sonra o dönemin o siyasi kaosunu da kullanarak, o dönem 28 Şubat süreci sonrasındaki süreç, siyasi tartışmaları da kullanarak emniyet ve yargıya yerleşti. Cevdet Saralları, Osman Akları tasfiye ettiler. Nuh Mete Yükselleri tasfiye ettiler ve emniyet ve yargıya yerleştiler. Sonra o yerleşen ekipler 2007'de bizim bildiğimiz kumpas süreçlerini
1: başlattılar.
2: Yani bakıldığı zaman aslında sürecin başlangıcını 90'ların sonuna götürebiliriz yani.
1: Tabii, yani zaten şöyleydi. Bu olmasa zaten mücadele de olmazdı. Yani Türkiye'nin içinde bu örgütlenmenin kim olduğunu, ne yapmak istediğini baştan bu yana yazan...
2: İşte Rusya bunu başardı. O mücadeleyi kendi ülkesinde başardı. Hemen
1: evet, çünkü
2: kapattı okulları.
1: Çünkü izin vermedi. İşte o anlamda hani başarılı olan devlet anlamında Rusya ilktir diye söylüyorum bunu. Çünkü Türkiye'de bu süreç çok çok uzadı ve işte 15 Temmuz darbe girişimi artık
2: siyasi iradeye saldırı başlayınca artık
1: o biraz daha uzadı. Rusya'da 2000'li yılların başında başladı. 2003 yılında okullarının ulusal güvenliğe tehdit olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Öğretmenleri sınır dışı edildi. 2008 yılında da FETÖ'yü resmen ulusal güvenliğe tehdit. 2008 yılı henüz bizim ülkemizde o kumpas süreçlerinin devam ettiği dönemlerdi.
2: Bu arada az önce Mete Yarar'ın söylediği olayı da bir söyleyeyim. Hı-hı. Biraz açayım. İsim konuşmadık. Hani CIA'ya yetiştirmesi, beslemesi dedik ya. Enver Altaylı.
1: Enver
2: 15
1: Altaylı.
2: Temmuz sonrasında bir rapor hazırlıyor. Fethullahçı terör ve casusluk örgütlenmesine. Raporun başlığı şu: A Search for Truth. Kontrollü darbe yalanının raporu bu. Bunu uygulayın diyor, bir strateji öneriyor ve diyor ki B planı olarak devreye sokuluyor. 15 Temmuz'da FETÖ yok yalanının, kontrollü darbe yalanının
1: perde arkasında
2: örgüt böyle bir plan devreye sokuyor. Mimarı şu an cezaevinde bulunan CIA'yı beslemesi.
1: Ruzi Nazar'ın, CIA'cin Ruzi Nazar'ın öğrencisi.
2: Enver Altaylı tarafından hazırlanan raporla başlayan süreç. Yani ondan sonra zaten biliyorsun işte az önce sen de söyledin bu örgütün Avrupa'da da birçok ayağını oluşturdular.
1: Evet. İşte ki Enver Altaylı ismi böyle geriye dönük sadece hani FETÖ. Tabii. Öncesinde de Türkiye'deki birçok kanlı
2: komünizmle mücadele dernekleri Gladio dediğimiz yapılanma bu zaten.
1: Tam evet tam hani ete kemiğe bürünmüş hali diyelim.
2: Tabii.
1: Enver Altaylı için ki öğretmeni de Ruzi Nazar'da geçmişten bu yana hem Nazilerle iş tutmuş.
2: Tabii.
1: Daha sonra Amerikan istihbaratıyla çalışmış Sovyetlere, Sovyetler Birliği'ne karşı o dönemde de. Aynen, keza evet. Türkiye'ye karşı da bu anlamda emperyalizmin taşeronu olmuş isimlerden. Tabii. İstihbaratçı, CIA'cı bir isim. Davalara hızlıca bahsetmek gerekiyor. Biraz bunları anlatmamız gerekiyor. Ergenekon'la 2006-2007 yılında, yani 2007 ile 2014 yılları arası aslında. Daha geriye de gidebiliriz. Biraz dayandı 2005 oradaki
2: Atabeylere
1: de gidebiliriz.
2: Şemdili iddianamesini hatırla, evet, evet. O dönemleri.
1: Ama en bilinenler hani 2007 ya mesela Ergenekon davası, Balyoz davası. Biraz önce işte Yankı Bağcıoğlu emekli tümamiral askeri casusluktan ve Balyoz'dan, evet, cezaevinde 3 yıl kalmıştı kendisi. Konuğumuzdu. Balyoz davası şundan dolayı önemli. Ya düşünebiliyor musunuz? Şimdi söyleyince insanlar nasıl olabilir? Ya Türkiye bunları yaşadı. Balyoz, evet, davasında 11 Şubat 2011 kararıyla donanmanın dörtte biri.
2: Mavi Vatan doktrinini ortaya koyan, savunan Türk donanmasına darbe indirildi.
1: Aynen öyle. Donanmanın dörtte biri tutuklandı.
2: Tabii.
1: 2008 yılında Rusya-Gürcistan arasındaki çatışma olduğunda Amerikan gemileri boğazdan geçmek istediklerinde izin vermeyen Möntrö'yü delemezsiniz diyen komutanların hepsi bundan 3 yıl sonra 2011'de cezaevine kondu.
2: Ve Türk donanması bu arada şunu da söyleyeyim. Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu'na sunulan raporlarda da hedef alındıktan hemen sonra Türk donanmasının o seçkin komutanları alındı. Şunu da hatırlatayım. Eğer o kumpas olmasaydı, kumpaslar engellenebilseydi biz 2010'da Libya ile anlaşma yapacaktık, biliyor musun?
1: Evet.
2: Başbakan'a o zaman Recep Tayyip Erdoğan'a bir rapor sunuluyor. Raporda haritalar ortaya konuluyor. Başbakan kabul ediyor. Libya gezisinde Kaddafi'ye gösteriyor. Diyor ki bak diyor deniz yetki sınırı. Recep Tayyip Erdoğan, evet, açık açık bu planı ortaya koyuyor, destekliyor. Ve diyor ki sınırımız var diyor. Kaddafi de kabul ediyor. Ve ne oluyor biliyor musun? Türkiye'de FETÖ'nün kumpasları Türk donanmasını hedef alıyor. Sonra Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor. Bu arada Şemdinli raporunu hazırlayan, işte Şemdinli iddianamesini hazırlayan FETÖ savcı, militanı, savcı,
1: o dönemin savcı Sarıkaya mıydı? Sarıkaya.
2: Daha sonra 7 Şubat krizinde İstanbul'da, evet, ortaya çıkıyor.
1: Evet, yani MİT krizinde.
2: Bu sefer Hakan Fidanlar üzerinden Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor. Ve tekrar Libya'ya döneyim. Türk donanması hedef alınınca, Kaddafi orada devrilince ne oluyor biliyor musun? 2019'a kadar Türkiye ile Libya arasındaki o anlaşma rafa kalkıyor.
1: Anlaşma rafa kalkıyor. Bu 9 yıllık süreçte de Mavi Vatan'dan çok, tabii, söz edilmediği gibi Yunanistan birçok ittifakı o zaman sağlıyor.
2: Tabii.
1: Oradaki o boşluğu değerlendiriyor. Çünkü şimdi hani anlatılırken gurur duyulan Milgem gemi projelerini yürüten, tabii, başlatan özden örnekler, Cemaziz Çakmaklar,
2: Soner Polatlar.
1: Bu isimlerin hepsi, ki Mete Yarar da bahsetti ya, mühendisler. Sivil mühendisler. Darbe yapacak diye Milgem gemi projesinde çalıştıkları için,
2: tabii,
1: cezaevine kondular. O yüzden bu projelerde gecikti.
2: Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Bu projelerde
2: ya buralardan gecikmesine. Çok iyi ders çıkartmamız lazım.
1: Çok iyi ders çıkarmak gerekiyor.
2: Az önce Rusya örneğini verdik. Bir hatırlatma daha yapalım. 15 Hı-hı. Temmuz'dan hemen önce o Kasım 2015'te uçak düşürmeyle başlayan, yine FETÖ'nün işi olduğu silahlı kuvvetlerin içine sızan unsurları üzerinden bir Türkiye-Rusya çatışması çıkartmak hedefli olduğu ortaya çıkan o eylemden sonra Türkiye ile Rusya ilişkileri yeniden inşa sürecine girmişti 15 Temmuz öncesinde.
1: Tabii ki açık bir şekilde Rusya'nın bu anlamda FETÖ'yü de çok iyi bildiği, tabii, için bu anlamda desteği oldu Türkiye'ye. Tabii. Ve işte o S-400'lerde Tabii. Yani Amerika'nın, Batı'nın hava savunma sistemi vermediği dönemde S-400'ler öyle bir dönemde geldi Türkiye'ye. Çok net bir şekilde söylemek
2: lazım. 15 Temmuz'da bu Fethullahçı teröristler, alçaklar başarılı olsalardı, biz daha sonrasında Türkiye-Rusya gerilimini, Allah korusun belki çatışmasını konuşuyor olacaktık. Rus büyükelçisini hedef aldılar.
1: Evet. Yani, Karlo suikastı.
2: Rusya orada Rus devlet haklı o kadar önemli bir hamle yaptı ki doğrudan Ankara ile iletişime geçti. Evet. Normalde gerilim çıkartabilecek bir süreci, ki amaçları oydu, Türkiye ile Rusya arasında gerilim çıkartmaktı, Ankara ile çok koordineli bir şekilde doğru bir süreç işleterek Moskova ve Ankara ikilisi muazzam atlattık o süreci.
1: Ya Ceyhun, sadece şu örneğe, yani dinleyiciler şimdi burası Sputnik falan hani böyle değil. Sadece şu örneğe bile baksanız kimin tarafından beslendiğini ya kime destek tabii aldığını görürsünüz. Bir, firari FETÖ'cüler nereye kaçıyor kardeş?
2: Aynen öyle.
1: Ya aynen. Avrupa'dalar ya Amerika'dalar. Ya
2: Cevher Güven'i şu an kim koruyor?
1: Yani.
2: Ben bilgi olarak hepimiz az çok tahmin ediyoruz zaten de ben ek bir bilgi söyleyeyim. Yani detayını söylemeyeyim. Alman istihbaratı tarafından korunduğunu,
1: evet,
2: orada giden, evet, orayı bir görmek isteyen, Cevheri Güven'i bir ziyaret etmek isteyenler Alman istihbaratıyla karşılaşınca çok net bir şekilde somut geri çekilmek zorunda kalıyorlar.
1: Yani hızlıdan gidiyorum. Askeri casusluk davası, yine özellikle İstanbul, İzmir. Ya bu davalar böyle her biri üzerine saatlerce konuşulur da, hani yayın süremiz kısıtlı olduğu için hızlı gitmek zorundayım. Poyrazköy davası, tabii, ve mesela Kozmiko'da.
2: Tabii.
1: Yani Türkiye'nin en mahrem bilgilerinin olduğu Kozmiko'da'ya yine o FETÖ'cü hakimler tarafından kararlarıyla, işte bir suikast iddiasıyla tırnak içinde o bir yalanla girildi ve daha sonra ilk girildiğinde kopyalama çok yapılmamış. İddiası? Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla.
2: Orada da karşımıza çıkıyor.
1: Evet. Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla. Daha sonra bu Kozmiko'da da bilgiler kopyalandı ve bunlar alınıp yurt dışına götürüldü. Türkiye'nin hatta bu konuyla ilgili birçok ismin deşifre olduğu yönünde açıklamalar daha sonra yapıldı. Bunlar muhtemelen her biri bu arada saatlerce sürecek bir belgesel konusudur, film konusudur ve bunlar yapılıyor, yapılacaktır da. İşte sen de mesela yaptın. Bunları neden anlatıyoruz? Daha geriye de gittik. İşte 70'lerden Komünizmle Mücadele Dernekleri, 60'lardan başlayan süreci de anlattık. O Nurculuğun ya da o Fethullah Gülen cemaatinin neler yaptığını, 90'lar. Bu yakın tarihimizdeki kırılma, bunlar çok önemli. Çünkü buradan boşalan koltuklara,
2: evet,
1: bu operasyonlarla yaptıklarında bu başı boşalan koltuklara FETÖ'cüler yerleştirildi. Evet.
2: Ya Uludere işte, bombardımanından sonra bile hava kuvvetlerinde çok etkin bölümlere yerleştirilenlerden bir tanesi kim biliyor musun? Gökhan Şahin Sönmez Ateşler'den, evet, FETÖ'cü var ya,
1: evet,
2: o yerleştiriliyor. Yani orada bile Türk ordusuna bir kumpas kuruluyor.
1: Evet. Yani, mesela en son 28 Şubat davası.
2: Tabii.
1: 28 Şubat bir anlamda kumpası, şundan dolayı söylüyorum bunu. 28 Şubat davası, 28 Şubat o dönemde hani kime, Necmettin Erbakan hükümeti. 28 Şubat davasını ortaya çıkaranlar FETÖ'cü hakimlerdi. Hı hı. Ve daha sonra o hakimler bu davayı açmak için neyi beklediler? Sen de biliyorsun. Necmettin Erbakan hayatını kaybettikten hemen sonra bu davayı açtılar ki 2007-2008 yılında Necmettin Erbakan, bu Ergenekon kumpasları başladığında Türk ordusu hedef alınıyor açıklamalarını, tabii, yapmıştı, tabii, kendisi.
2: Ya şöyle, o dönemleri iyi analiz.
1: Şevket Kazan'ı duruşmaya gitmedi. Gittiğinde de şey yapmadı, konuşmadı. Yani kumpas olduğunu biliyorlardı. Hani buradan biraz şeye yani sana da söz vereceğim ama o hani milli görüş geleneği biraz daha o anlamda.
2: Milli görüşe de çok haksızlık yapıldığında altını çizmek lazım.
1: Tabii ki. Tabii yani, ki.
2: Orada çok büyük hatalar yapıldı.
1: Yani bu ülkede milli görüş de,
2: Atatürkçü insanların Atlantikçilerle ittifakı kadar yanlış bir şey yoktu o dönem.
1: İşte
2: açık söyleyeyim. Yani çevik birlerle ittifak yaptığınızda,
1: çevik bire de Kemalist dememek lazım.
2: Hayır, işte çevik Atlantikçi yapı. Yani Kıvrıkoğlu ve Karadayı ekolünün Çevik Birlerle ittifakı yanlıştı. Açık söyleyeyim, şimdiden bunu söyleyebiliriz belki. Yani o dönemin şartlarına tabii ki bakmak lazım ama o ekol aslında anti-emperyalist bir Erbakan, Necmettin Erbakan'la ittifak yapabilirdi. O dönem maalesef yanlış okumalar da yapıldı.
1: Onu 70'lerde, 70'lerde
2: çok iyi kullandı
1: tabii ki,
2: yani.
1: 70'te, o yüzden Necmettin Erbakan'la da o dönemde tabii de arası hiçbir zaman iyi olmadı. Çünkü o süreçte de FETÖ'cü gazetelerin nasıl başlıklar attığını
2: tabii
1: biliyoruz. Yani bırak git diye Necmettin Erbakan'a.
2: Tabii. Son karakol diye 12 Eylül öncesi yazılar. Son karakol tabii. İşte ordu darbe yapsın diyor yani. Yani bu, o süreçleri, Türkiye'nin yakın tarihini tekrardan iyi sağlıklı analiz etmemiz lazım ki dost ve düşman tanımını çok daha sağlıklı yapmamız gerekiyor.
1: Doğru, ben sadece şuradayım. Bu kumpas davasında milli görüş geleneği bu davayı sahiplenmedi. Tabii,
2: kesinlikle.
1: Destek vermedi. Bizim üzerimizden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kumpas kuramazsınız dedi. Çok net bir şekilde tavrını koydu.
2: Şunu söylediler, çok hatırlıyorum. Oğuzhan Asil Türk'ten tutup da zaten
1: evet,
2: Necmettin Erbakan'a kadar, Şevket Kazan'a kadar ordudaki Amerikan karşıtlığı tasfiye ediliyor dedi.
1: Evet.
2: Şey demedi, darbecilik falan demediler.
1: Evet.
2: Ordudaki Amerikan karşıtlığı, İsrail karşıtlığı tasfiye ediliyor dedi. Mesela onların şimdi, açıklamaları oydu.
1: Tabii ki şimdi bu tavır yani geçmişte bu iki farklı tavırda olan siyasi parti 1970'lerin başında yani ittifak kurduğunda neler olduğunu biliyoruz.
2: Barış Harekatı'nı beraber oldu. Yaptılar.
1: Daha sonrasında işte 12 Eylül'den sonra da siyasi yasakların kaldırılması için de yine ittifak içerisinde yer aldılar. Tabii. Hani yan yana gelebilen isimler kim bunlar, işte Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, hatta şeyde Süleyman Demirel de var. Hakkını bu anlamda teslim etmek lazım şundan dolayı. Kıbrıs Barış Harekatı, hani haşhaş meselesi, Kıbrıs Barış Harekatı ambargo koydu. Kıbrıs Barış Harekatı'nı Erbakan ve Ecevit hükümeti yaptı ama ABD üstlerini de Demirel.
2: Demirel'in Nixon'la bir konuşması var. Yani biz aslında yıllarca boşa o kadar kutuplaştığımızı gösteren birçok veri var. Yakın tarihe yönelik belge. Nixon'la bir tartışması var. Çok net bir şekilde Türkiye'nin haklı olduğunu, Amerika'nın yanlış yaptığını meydan okuyan bir şekilde, Türkiye'nin menfaatlerini savunan bir şekilde Nixon'u açık açık söylüyor Demirel.
1: Tabii
2: yıllarca
1: ki.
2: Morrison Süleyman dedik mesela. Yani bizim cenahlar, büyüklerimiz falan filan. Ama baktık ki Demirel, dediğin gibi Demirel de bu ülke için çok
1: tabii
2: ciddi
1: şimdi,
2: mücadeleler vermiş.
1: Tabii ki
2: aslında.
1: Yani bunu ben şunun için söylüyorum. Yani bunu hani dinleyen, ilk defa duyan dinleyicilerimiz, ya devlet dediğimiz şey nedir?
2: Tabii.
1: İşte bu devamlılıktır.
2: Aynen öyle.
1: Devletin bir politikası olur ve bu devamlılık üzerinden gider. Bunun en güzel örneklerinden biri o anlamda. Ceyhun, süremizin sonuna geldik.
2: Geldik.
1: Efendim 15 Temmuz özel yayınında gazeteci meslektaşım Ceyhun Bozkurt'la birlikteydik. Biz bu FETÖ'ye dair meseleleri anlatmaya, eksiklik varsa bunu söylemeye devam edeceğiz. Bu mücadele
2: tehlike
1: dediğimiz
2: devam
1: gibi.
2: Ediyor, onu söyleyelim.
1: Evet,
2: eksik yönleri var.
1: Tabii ki. Tehlike
2: kahramanca
1: devam
2: mücadele
1: ediyor.
2: Eden o yargı mensuplarımıza, emniyet mensuplarımıza da sonuna kadar destek vermemiz gerekiyor. Gerçekten kelleyi koltuğa alıp mücadele edenlere de.
1: Evet. Hepsine selamlar.
2: Aynen,
1: sokağa çıkan sivil yurttaşlarımız, hayatını kaybedenlere tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Askerler, siviller, askerler de Kemalist,
2: Türk Albay,
1: işte
2: Bülent Aydın,
1: onların
2: Asubay,
1: isimleri çok
2: Alistemir,
1: çok fazla gizli kahramanın olduğu dönem anlatmaya, bunları dinlendirmeye, bu tehdidi. Bugün FETÖ, yarın başka bir kılıkta da olabilir.
2: Aynen.
1: Ama biz bunu söylemeye, dillendirmeye, bu anlamda bildiğimizi, yakın tarihte yaşadığımızı anlatmaya devam edeceğiz efendim. 15 Temmuz özel yayını bitti. Ceyhun, son olarak söylemek istediğin bir şey var mı?
2: Yani bilincimizi her zaman bu konularda diri tutmak ve bu işe siyaset üstü, ya da daha doğrusu partiler üstü diyeyim. Sonuçta siyasetin stratejisi önemlidir. Partiler üstü bakmak hepimizin meselesi bu. Çünkü bu örgütler, bu saldırgan yapılanmalar, bağlantılı oldukları yapılar çerçevesinde hepimizi hedef alıyor. Yani bugün hiçbir şehidimizin nasıl PKK ile mücadelede, terörle mücadelede, diğer terör örgütleriyle mücadelede şehitlerimizin siyasi düşüncesini bilmiyorsak, onların vatan için bu mücadeleye girdiğini biliyorsak, hepimizin de yan evet. yana durması gereken mevzulardan bir tanesi de FETÖ ile mücadeledir. Allah bir daha öyle bir gün yaşatmasın.
1: Bize. Yaşatmasın. Balyoz kumpasından bahsettik. Onun ses kaydı var. Karar ses kaydı. O karar ses kaydını yayını bitirirken ben onunla bitirmek istiyorum. Şundan dolayı tam 15 yıl oldu bu evet. karar çıkalı. 11 Şubat 2011. Hiç evet. unutmuyorum o günü. Aralıksız da çalışmıştım çok. Hatta işte duruşma salonunda olanlar, o isimler tek tek söyleniyorlar. 6 dakikalık bir ses kaydı efendim. O ses kaydıyla veda edeceğiz. Çünkü Türk askerine, Türk donanmasına, Türk Silahlı Kuvvetlerine kurulan en büyük kumpaslardan biriydi. Tabii. Savaş halinde olsanız generallerinizin dörtte birinin esir alındığını düşünün. Ve bir aynen. gecede Türk Silahlı Kuvvetlerindeki generallerin yaklaşık dörtte biri tutuklandı. Türk donanmasının dörtte biri tutuklandı. Evet. 15 Temmuz özel yayınımızdan hoşça kalın. Balyoz karar duruşmasının son 6 dakikasıyla veda ediyoruz efendim. Hoşça kalın.
3: 2010'a 283 esas sayılı kamu davasının oturumu Silivri Ceza İnfaz Kurumları kampüsü bitişindeki müstakil girişi bulunan salonda mahkeme başkanı Ömer Diken, üye hakimler Ali Efendi Peksak ve Murat Üründen oluşan mahkeme heyeti tarafından zabit katibi Alper Akdemur da hazır olduğu halde CMK'nın 147/1-H ve 219/1 maddesi gereğince sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle açıldı. Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaç hazır. Duruşmaya gelen sanıkların isimlerin tespitine geçildi.
4: Özden Örnek,
5: İbrahim Fırtına,
6: Mustafa Korkutuz Aslan,
7: Engin Alan,
8: Şükrü Sarıışık,
9: Ayhan Taş,
10: Cemgür Deniz,
11: İzzet Ocak,
12: Sühat Anyeri,
13: Taylan Çakır,
14: Ayhan Gedik,
15: Cem Çakmak.
3: Mahkememiz hakimi Ali Efendi Peksak tarafından açıklanacaktır. Buyurun hakim bey. Söz hakkı verilmeye ara kararlar açıklanıyor. Lütfen oturun. Duruşma kapanmıştır. Ara kararlar açıklanıyor. Ara kararları tevhim ediliyor. Lütfen oturun. Tevhim ediliyor. Ara kararları tevhim ediliyor.
16: Başkanım buyursunlar.
3: Duruşma bitmiştir. Ara kararlar açıklanıyor. Bu konuda mahkememiz kararını açıklamıştır. Savunma makamı iki gündür yok sayılmadı. Size gerekli imkanlar sağlandı. Şu anda saat 20.30'dur. Ara kararlar açıklanacaktır. Evet, ara kararlar açıklıyoruz. Lütfen.
16: Ara kararı. Sanıklardan Özden Örnek, Halil İbrahim Fırtına, Mustafa Korkut Özarslan, Engin Alan, Şükrü Sarıışık, Ayhan Taş, Ramazan Cem Gürdeniz, Yüksel Gürcan ve Taner Gül haklarında dosyadaki delil durumu, dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, delillerin henüz tam olarak toplanılmamış oluşu, sanıkların konumları itibariyle delillere etki yapma ihtimallerinin olması.
3: Lütfen.
16: Tanıkların henüz dinlenilmemiş oluşu, atılı suçun CMK'nın 100. maddesinde belirtilen katalog suçlardan olması, belirtilen bu sebeplerle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı anlaşılmakla sanıkların CMK'nın 100-101 maddeleri gereğince ayrı ayrı tutuklanmalarına
3: ayı da hafırlatınız, suç duyurusunda bulunacaktır hakkınızda. Lütfen tevhimi dinleyin.
16: Sanıklar hakkında yeterince tutuklama müzekkeresi çıkarılmasına,
3: lütfen salona yeteri kadar güvenlik kuvveti olarak müdafileri çıkartın.
16: Sanıklar hakkında devam ediyorum. Tamam.
3: Evet. Kalan kısım ilgililere tebliğ edilecektir. Yok, duruşma bitmiş.
16: Devam edebiliriz başkanım. Devam edelim. Güvenlik görevlileri çıkartın.
3: Lütfen içeri yeteri kadar güvenlik kuvveti alın ve boşaltın. Siz tevhimi dinlemek zorundasınız. Biz iki gündür sizleri dinledik.
16: Devam ediyorum.
3: Devam edin. Bitirin.
16: Sanıklar hakkında yeterince tutuklama müzekkerisi çıkarılmasına, sanıklara tutuklama kararına 7 gün içerisinde itiraz haklarının olduğunun hatırlatıldı. Sanıklardan CMK'nın 107 Taksim 1. maddesi uyarınca savcılığa, sanık yakınlarına CMK'nın 107 Taksim 1. maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığınca haber verilmesine. 21. Sanıklardan Çetin Doğan, Ergin Saygun, Nejat Bek, Halil Yıldız, Refik Hakan Tufan, Erhan Kuraner, Yunus Nadi Erkut, Nuri Ali Karababa, Gökhan Murat Üstündağ, Harun Özdemir, Hakan Akkoç, Mehmet Alper Şengezer, Recep Rıfkı Durusoy, Hamdi Poyraz, Hasan Nurgören, Murat Ataç, Bahtiyar Ersay, Mustafa Yuvanç, Nedim Ulusan, Mehmet Ferhat Çolpan, Nihat Altınbulak, İbrahim Koray Özyurt, Soner Polat, Meftun Hıraca, Hanifi Yıldırım, Ali Demir, Mustafa Önsel, Erdinç Atik ve Abdurrahman başvuru haklarında. Dosyadaki delil durumu, dosyadaki kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, delillerin henüz tam olarak toplanılmamış oluşu, sanıkların konumları itibariyle delillere etki yapma ihtimalinin olması, tanıkların henüz dinlenilmemiş oluşu, atılı suçun CMK'nın 100. maddesinde belirtilen katalog suçlardan olması, belirtilen bu sebeplerle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı, bu nedenle tutuklama koşulları oluştuğundan sanıklar hakkında CMK'nın 98 ve 199. maddeleri gereğince ayrı ayrı yakalama emri çıkarılmasına.
10: Duruşma bitmiştir.

0: Fethi Yılmaz'la gündem özel sona erdi. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Türk öğrencilerin problem çözme becerileri OECD ortalamasının %5-10 altında. Bu Türkiye'deki çocuklardan kaynaklanmıyor sakın. Bu aslında eğitim modellerinin eleştirildiği bir durum. Dünya Bankası verilerine göre PISA'daki her 25 puanlık artış uzun vadede ülkenizin 0,5 büyük...

0: Çocuklar İngilizce bilmiyor.
1: Rakamlar yalan söylemezlerler ya, o yüzden.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için Schengen vizesi son yıllarda yalnızca bir seyahat izni olmaktan çıktı. Artan maliyetler, aylar süren randevu bekleyişi, red kararları ve tartışmalı uygulamalar Schengen sürecini hem ekonomik hem de hukuki açıdan tartışmaların odağına taşıdı. Pasaporttan vize harcına, seyahat sağlık sigortasından aracı kurum ücretlerine kadar uzanan masraflar nedeniyle ilk kez Schengen vizesine başvuracak bir kişinin cebinden çıkan tutar 20 bin lirayı aşarken yapılan tüm ödemeler vizenin alınacağını da garanti etmiyor. Schengen başvurusu yapacakların ilk olarak geçerli bir pasaporta sahip olması gerekiyor. 2026 yılı tarifesine göre 10 yıllık bordo pasaportu için 14.761 lira 40 kuruş ödeniyor. Buna Avrupa Birliği'nin kısa süreli Schengen vizeleri için uyguladığı 90 euroluk vize harcı ekleniyor. Vize başvuruları büyük

0: Ölçüde yetkili aracı kuruluşlar üzerinden yapıldığı için hizmet bedeli de ayrıca tahsil ediliyor. Bu ücret başvurulan ülkeye göre değişmekle birlikte ortalama 30 ila 45 euro arasında değişiyor. Başvurunun zorunlu kalemleri bununla da sınırlı değil. En az 30 bin euro teminatı seyahat sağlık sigortası yaptırılması gerekiyor. Poliçenin kapsamına göre bunun maliyeti ortalama 800 ila 2000 lira arasında değişiyor. Biyometrik fotoğraf, banka hesap dökümleri, belge çıktıları, kargo ve ulaşım giderleri de eklendiğinde ilk Schengen başvurusunun maliyeti euro kuruna bağlı olarak 20 bin liranın üzerine çıkıyor. Avrupa Komisyonu'nun yayınladığı 2025 Schengen vize istatistikleri verilerine göre Türkiye'den yapılan Schengen başvuruları 1.268.376'ya yükseldi. Böylece Türkiye, Çin'in ardından Schengen vizesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke oldu. Komisyon verilerine göre Türk vatandaşlarına yaklaşık 1.072.000 Schengen vizesi verilirken başvuruların %14,6'sı reddedildi. İktisadi Kalkınma Vakfı'nın Avrupa Komisyonu verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre ise Türk vatandaşlarının 2010-2025 yılları arasında yalnızca Schengen vizesi başvurusu ücretleri için ödediği toplam tutar yaklaşık 890 milyon euroya ulaştı. Ancak son dönemde vatandaşların karşı karşıya kaldığı tek sorun yüksek maliyet değil. Schengen vizesine randevu krizi de büyümeye devam ediyor. Özellikle yaz sezonunda birçok Avrupa ülkesinin konsolosluklarında randevular dakikalar içerisinde tükenirken aylar sonrasına tarih verilmesi seyahat planlarını da zorlaştırıyor. Randevu krizine ilişkin en dikkat çeken durumsa bot yazılımlarla randevu toplandığı iddiaları oldu. Ticaret Bakanlığı, Schengen randevularının otomatik yazılımlarla alınarak daha sonra yüksek ücretlerle satıldığı yönündeki iddialar üzerine inceleme başlattı. Bakanlık, aralarında yetkili aracı kuruluşlarla çalışan firmalarında bulunduğu 7 şirket hakkında denetim yürütüldüğünü açıkladı. İddialara göre bazı kişi ve şirketler ücretsiz alınabilen randevuları yüzlerce euro karşılığında yeniden satıyor. Öte yandan Avrupa Birliği 2025 yılında Türkiye'den Schengen vizesine başvuran Türk vatandaşları için Cascade kuralı yani kademeli vize uygulamasını hayata geçirdi. Buna göre daha önce Schengen vizelerini kurallara uygun kullanan başvuru sahipleri belirli şartları sağlamaları halinde sırasıyla 1, 3 ve 5 yıla kadar geçerli çok girişli vize alabiliyor. Ancak uygulama otomatik bir hak tanımıyor. Uzun süreli vize verilip verilmeyeceğini ilgili konsolosluk karar veriyor. Schengen uygulamalarına yönelik eleştiriler spor organizasyonlarına da yansımış durumda. Bu yıl 20.si düzenlenen ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluğun simgesi olarak görülen Kaş-Meis yüzme maratonunda da vize uygulamaları gündeme oturdu. Yarışın 3,5 kilometrelik parkurunda mücadele eden ve 45-54 yaş kategorisinde dördüncü olan Padı dalış eğitmeni ve turizmci Can Kahvecioğlu, startı Meridi Meis adasına geçebilmek için sporculardan Schengen vizesi istenmesine tepki gösterdi. Radyo Sputnik'te Fethi Yılmaz'a yazıyorum programında konuşan Kahvecioğlu, 20 yıldır düzenlenen ve iki ülke arasındaki dostluğu simgeleyen organizasyonda Türk sporcuların Avrupa'ya kaçacak potansiyel göçmen gibi değerlendirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Kahvecioğlu, bu organizasyon 20 yıldır yapılıyor. Tek amacı yarışın startını almak olan sporculardan Schengen vizesi isteniyor. Aynı Avrupa Birliği kuralları Türk vatandaşlarının günlük vizeyle Yunan adalarına alışveriş için gitmesine engel olmuyor. Dostluğu simgeleyen bir organizasyonda sporcuların bu şekilde değerlendirilmesi organizasyonun ruhuyla bağdaşmıyor diyerek uygulamanın gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Schengen vizesiyle ilgili tartışmalar Avrupa Birliği kurumlarının da gündemine geldi. Türk vatandaşlarının yaşadığı randevu, red ve uzun bekleme süreleriyle AB Türkiye Gümrük Birliği uygulamalarındaki dengesizlik iddiaları Avrupa Ombudsmanı'na taşındı. Avrupa Birliği hukuk alanında çalışan avukat doktor Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu'yla eski devlet bakanı Bülent Akarcalı'nın yaptığı başvuruda Avrupa Komisyonu'nun 1963 tarihli Ankara Anlaşması ve ek protokolden doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin incelenmesi talep edildi. Başvuruda Schengen vizesi sorununun yalnızca siyasi değil, Avrupa Birliği'nin kendi hukukunu uygulayıp uygulamadığı açısından da değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Bugün gelinen noktada Schengen vizesi Türk vatandaşları açısından yalnızca Avrupa'ya seyahat edebilmenin ön koşulu olmaktan çıkmış durumda. Artan maliyetler, aylar süren randevu bekleyişi, red kararları ve uygulamalara yönelik hukuki tartışmalar vize sürecini giderek daha da karmaşık hale getiriyor. Avrupa Komisyonu verilerine göre Türkiye, Schengen vizesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke konumuna korurken, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın hesaplamasına göre Türk vatandaşlarının son 15 yılda yalnızca vize başvuru ücretleri için ödediği tutar 890 milyon euroya ulaştı. Pasaport, seyahat sağlık sigortası, aracı kurum hizmet bedelleri ve diğer zorunlu masraflarda eklendiğinde gerçek maliyet bunun çok daha üzerine çıkıyor. İlk kez Schengen vizesine başvuracak bir kişinin cebinden 20 bin liranın üzerinde para çıkmasına karşın yapılan tüm ödemeler vize alınacağını garanti etmiyor. Schengen sürecine ilişkin tartışmalar hem vatandaşların yaşadığı mağduriyetler hem de Avrupa Birliği'nin kendi hukuki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği sorusuyla birlikte önümüzdeki dönemde de gündemde kalmaya devam edecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Kartalkaya yangınında oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişiden bazılarının yakınları, Bolu'dan Ankara'ya 8 gün sürmesi planlanan adalet ve farkındalık yürüyüşü başlattı. Yangında oğlunu kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, yaşananları canlı yayında şu sözlerle anlattı.
2: Yine hep birlikte dostlarımızla, bu acıyı bizle paylaşanlarla, adalet arayışı içinde olanlarla, bu ülkede yargıya olan güvenin en üst seviyede olmasını arzu eden, adaletin tesisi konusunda hiç şüphesi olmadığı bir ortam yaşamak isteyenlerle, duyarlı vatandaşlarımızla, ulusla birlikte olacağız ve basın açıklamasıyla bu talebimizi ve yürüyüşümüzün amacını ve neticelerini konuşacağız inşallah. Evet, bu yürüyüş 78 canımız için ve eksik kalan yargılama için başlatıldı. Biraz sonra o eksik kısma değineceğim. Bir adalet yürüyüşü olacaktır. Dolayısıyla bu bütün adalet arayışı içerisinde olan kişiler içindir. Devlet adalet hizmetini vatandaşları istemeden vermek zorundadır. Vatandaş eğer adalet için yollara düşüyorsa burada bir sorun vardır. Burada devletin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Biraz sonra ona değineceğim. Çalışma Bakanı'nın yargıyla nasıl dalga geçtiğine biraz sonra değineceğim ama geri iade ediyor. Şu anda dosya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, o sayın bakanın keyfinin gelmesini bekliyoruz. Yargıya olan saygısının gelmesini bekliyoruz ki birinci dairenin itiraz kabul gerekçelerimizin gereğini yerine getirerek etkili bir soruşturma yapıp sorumlu kamu personeli hakkında soruşturma izni versin ya da vermesin.
3: Şimdi siz Danıştay 9. Daire Başkanısınız. Aynı zamanda evet, yüksek yargıda görev yapan bir hukukçusunuz ve adalet yürüyüşü yapıyorsunuz. Aslında bu bir şey bize anlatıyor. Çünkü sizin hani adalet dağıtmanız gerekirken siz adalet arar durumuna gelmenizden birilerinin ya da bir karar vericilerin rahatsız olması gerekmiyor mu?
2: O kadar rahatsız olması gerekiyor ki bu bana göre gerçekten kelimeyi seçerek kullanmak istiyorum. Bizim ülkemize yakışmayan bir durumdur. Ben 35 yıllık yargıcım. Çok şükür 35 yıldır vicdani kanaatime göre, kanunlara göre, hukuka göre karar verdim ve başımı da yastığa çok rahat koyuyarak uyuyorum. Şimdi ben eğer sokağa çıkıp adalet diye bağırıyorsam bu çok vahim bir durumdur ya. Bunu yetkililerin dikkate alıp ya ne oluyor diye bir ayağa kalkması lazım. Ne oluyor? Bu adam 35 yıl adalete hizmet etmiş, bu adam sokağa niye çıktı? Bunu sokağa iten nedenler nedir? Adaleti niye sokakta arıyor diye sorması gerekiyor. Ben de bunu soruyorum. Ama ben hem 35 yıllık bir yargıçım ama öte yandan 24 yaşında evladını yüzünü kefeniyle açıp bakamadan toprağa vermiş, ciğeri yanan bir babayım. Benim içimde acı kor olmuş yanıyor ama öfkem de o kadar büyük ki. Benim acımı dindiren, öfkemi de sabra dönüştüren ne biliyor musunuz? Adalete olan inancım. Ben eğer adalete olan inancımı kaybettiğim takdirde öfkeme mağlup olurum. Acım bana dünyaları yaktırır.
1: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, Kartalkaya yangınında adaleti aramak için başlattıkları Ankara yürüyüşünü canlı yayında anlattı. 35 yıllık yargıcım diyen Gençbay, eğer bugün ben sokakta adalet diye haykırıyorsam bu ülkemiz adına son derece vahim bir tablodur diye konuştu. 24 yaşındaki evladını toprağa verdiğini söyleyen Abdurrahman Gençbay, acımı ve öfkemi ayakta tutan tek şey adalete olan inancım ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Şarkıcı Haluk Levent'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Türkiye, turist sayısını en fazla artıran ülkeler arasında 4. sırada. Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik uyguladığı ekonomik yaptırımların ABD iş dünyasına maliyeti belirlendi. Ayrıntılar bültenimizde. FETÖ'nün Avrupa'ya kaçış rotasına geçit verilmedi. Edirne'de güvenlik güçleri 15 Temmuz 2016'dan bu yana Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5033 FETÖ şüphelisini yakaladı. Operasyonlarda örgütün kritik isimleri ve farklı meslek gruplarından ihraç edilen kamu görevlileri de gözaltına alındı. Haluk Levent'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Levent, 2023 yılında derneğe yaklaşık 4,3 milyar lira bağış yapıldığını, ahbaba ait çek ve senetleri bazı şahsi işlemlerinde teminat olarak kullanıldığını ve borsada yüksek risk alarak borçlandığını söyledi. Yediz Kaya'ya aktarılan 80 milyon liranın kendisine ait olduğunu savunan Levent, bunun karşılığında bugünkü değeri yaklaşık 150 milyon lira olan 20 daireyi derneğe devretmeyi planladığını ifade etti. Havalimanında yurt dışı çıkış yasağını öğrendikten sonra İzmir'e gittiğini belirten Levent, operasyonu bir gün ertelenmesi halinde Ahbap Derneği'nden herhangi bir para çıkışı olmayacağını öne sürdü. Muğla'nın Milas ilçesine çıkan orman yangını ekiplerin yoğun çalışması sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Sabahın ilk ışıklarıyla hava müdahalesi yeniden başlarken tedbir amacıyla bir otel ve bir tatil sitesinden 1120 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Bursa'nın Büyük Orhan ilçesine saat 11 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına şu anda müdahale ediliyor. Siyasete devam edelim. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den dünkü grup toplantısında parti içinde mücadele etsin diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi. Özel, milletin umudunu burada tüketirsen millet umudu yeni partide arar dedi.
2: Seçilmeden geleceksin. AK Parti yargısıyla atanacaksın. Kendini 6 yıl öncesinden bugüne olmayan mazbatanla ışınlatacaksın. Ben kurultay yapmayacağım. Yaparsam Eylül'de başlayacağım. Nisan'a kadar sallayacağım. Erken seçim olursa AK Parti'ye böyle yakalanacağım. Bütün umutları kaybettireceğim. Ondan sonra ya niye bir parti niye konuşuluyor? Hiç anlamıyorum. Millet anlıyor niye konuşuluyor. Milletin umudunu burada tüketirsen millet umudu. Yeni parti de arıyor.
1: ABD'de 25 demokrat senatör Pentagon'dan İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki bir ilkokula düzenlenen ve çoğu çocuk 175 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ilişkin soruşturma raporunu kamuoyuna açıklamasını istedi. Senatörler soruşturmanın tamamlanmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen raporun kongre ve kamuoyuyla paylaşılmadığını belirterek tam ve sansürsüz metnin yayınlanmasını talep etti. Mektupta ayrıca benzer sivil can kayıplarının tekrar yaşanmaması için somut önlemler alınması ve ABD ordusunun hesap verebilirlik yükümlülüğünü yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Netanyahu, Lindsey Graham'in cenazesine katılmak için Washington'a gidecek. Netanyahu'nun ölümünün ardından İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti dediği ABD'li senatör Lindsey Graham için düzenlenecek anma törenine katılmak için cumartesi yola çıkacağı bildirilirken İsrail Başbakanı'nın bu ziyaret sırasında Trump'la görüşmeyi hedeflediği de aktarıldı. Tayland'da bar yangınında ölü sayısı 30'a yükseldi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ölü sayısının 30'a yükseldiği bildirildi. Yangının sebebine ilişkin soruşturma sürüyor. Nadir bulunan dinozor fosili 50,1 milyon dolara satılarak rekor kırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen müzayedede yaklaşık 67 milyon yıllık bir Tyrannosaurus rex iskeleti 50 milyon 130 bin dolara alıcı bularak tarihin en pahalı fosili unvanını kazandı.
0: Ekonomi.
1: Türkiye turist sayısını en fazla artıran ülkeler arasında 4. sırada. OECD raporuna göre Türkiye COVID-19 salgını öncesine kıyasla uluslararası turist sayısını %21 artırarak en fazla büyüme kaydeden ülkeler arasında yer aldı. Japonya, Norveç ve Danimarka'nın ardından 4. sıraya yükselen Türkiye turizmde güçlü performansını sürdürdü. Sağlık turizmine baktığımızda Türkiye sağlık turizminde 761,5 milyon dolar gelir elde etti. Türkiye'nin sağlık turizminde bu yılın ilk çeyreğinde 302.487 uluslararası hastaya sağlık hizmeti sağlanırken 761,5 milyon dolarlık gelir elde edildi. Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik uyguladığı ekonomik yaptırımların ABD iş dünyasına maliyeti belirlendi. Rusya'daki Amerikan Ticaret Odası Başkanı AG, ABD'li şirketlerin yaptırımlar nedeniyle son 4 yılda yaklaşık 200 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.
4: Bazı insanlar hani DNA testi yaptırıp hayatlarını sonsuza dek mutlu, mesut, bahtiyar geçirebileceklerini düşünüyorlar ama DNA yeterli değil, değil mi Sayın Hocam?
5: DNA sizin ailenizden gelen yatkınlıkları veriyor. Vücut bizi otomatikman artık buna ihtiyacın yok, daha yavaşla, kaslarını da kaybet, artık seni yavaş yavaş daha sakin bir hayata, ölüme hazırlayın diyor bu sinyallerle. Biz de biohackingle onu değiştirmeye çalışıyoruz. Sen üretmiyor musun adı? Biz dışarıdan alıyoruz. DNA kaderiniz değil.
6: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Doğa sever ve yılkı atları koruyucusu Özay Özp Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programının konuğu oldu. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçe sınırlarındaki Emir Dağları'nda yaşayan yılkı atlarını çalan hırsızlar kameraya yansıdı. Yılkı atları için gönüllü koruyucu Özay Öz, iş çıkışı aracıyla yılkı atlarının yaşam alanlarını gözlemlemek için Emir Dağları yaylasına gittiğinde atları yakalamaya çalışanları gördüğünü anlattı. Radyo Sputnik canlı yayınına katılan Özay Öz şöyle konuştu.
2: Ya tam olarak ne oldu bir anlatabilir misiniz?
3: Şöyle aktarayım ben size. Biz uzun süredir bu dağlarda yılkı atların doğal yaşamını takip ediyoruz ve fotoğraflıyoruz. Aslında her şey normal yerinde gidiyordu. Ancak son dönemde yaptığımız sağ gözlemlerinde bazı art niyet kişilerin bu yabani atları yakalamak için tuzaklar kurduğunu, onları usulyollarla hapsetmeye çalıştığını fark ettik. Bu durumda bizzat sahada gözlemlerimizde gördüğümüz atların düştüğü o zor durumu an be an video ve fotoğraflarla kayıt altına aldık. Çünkü elimizde bir somut kanıt olması gerekiyordu. Bu belgelerle kolluk kuvvetlerine başvurduk şu an. Tamamen şu an yasal takipte. İlçe jandarma komutanımız olsun hepsi şu an takipte bütün şeylerde işlemlerini yapıyor. Bizler de bu hem doğayı sever hem de bu bölgenin evladı olarak sürecin sonuna kadar takipçi olacağız. İşkence yapıyorlar. Ondan sonra acaba satıyorlar sürekli. Evet maalesef sahada karşılaştığımız bizi derinden ve sarsan en büyük korkulardan biri de biz bu atların yani yakalanıp götürdüğü değil de aynı zamanda kesilerek kaçak et sektörüne dahil edilebileceğine dair şüphelerimizde bulgular var. Dağlarda mesela örnek veriyorum bir at leşi, kellesi görüyoruz. Bacağı bir tarafta, gövdesi bir tarafta.
2: Ha, kesilmiş ve şey yapılmış etleri alınmış at kalıntıları da rastladınız evet. Orada gezerken.
3: Evet bu bulgulara da rastladık sürekli. Şu an foto kapanlar kuruldu. Jandarma ekiplerimiz de sürekli takipteler şu an.
2: Daha önce bu foto kapanlar yok muydu?
3: Belli bir bölgelerde vardı. Bu yasal dışı yakalama şeyi yapan şahıslar o bölgeleri bildiği için başka bir bölgelere atları sürüyor veya ne bileyim o tarafa geçiyor atlar. Şey yapıyorlar ister istemez yakalıyorlar.
2: Ya o zaman bayağı sistematik bir şekilde bu yılkı atlarına dönük bir çalışma var. Çünkü o evet. Foto kapanlar bile tespit edildiğine göre daha foto kapanların olduğu ya da daha açık alana onları sürdüklerine göre bayağı sistemli bir çalışma yapıyorlar demek ki. Anladığımızdan çok daha vahim bir durum var orada.
3: Evet şimdi dağlık bir alan bir de arazisi çok büyük. Net bir sayı söyleyemem ama şöyle ortalama gözlemle baktığımızda 600-700'dü geçen yıl. Bu sene 500-550 arası var.
2: Ha gittikçe sayı daha da azalıyor. Yani o evet. Başka bir yerde de yok sadece o yayla bölgesinde mi? O sizin de zaman zaman gönüllü olarak kontrole gittiğiniz o bölgede mi bulunuyor yılkı atları?
3: Evet, evet bu Emirdağ yerlerinde yüksek rakımlı dağlık alanlarda yaşıyorlar. Tamamen yaban hayat içinde daha doğrusu hepsi. Son olarak da dinleyicilerimize çağırım.
2: Buyurun.
3: Doğaya ve bu sessiz canlara sahip çıksınlar. Şüpheli bir durum gördüklerinde hemen yetkililere ihbarda bulunsunlar. İster Emirdağ olsun, ister İstanbul olsun, ister her neresi olursa Türkiye'nin her neresi olursa olsun yetkililere ihbarda bulunsunlar.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan doğa sever ve yılkı atları koruyucusu Özay Öz, Afyonkarahisar Elmadağ ilçe sınırlarında yılkı atlarının çalınmasını engellediğini söyledi. Yılkı atlarının çalınıp kesilerek kasaplara satıldığını söyleyen doğa sever Özay Öz, Emir Dağları'nda yılkı atlarını yakalamaya çalışan kişileri görüntüledik. Video ve fotoğraflarla kayıt altına alıp jandarmaya teslim ettik dedi. En büyük endişemiz yakalanan atların işkence gördükten sonra kesilerek kaçak et sektörüne dahil edilmesi, diyen Öz, dağlarda parçalanmış at leşleriyle karşılaştık. Başka yerde kafa, başka yerde gövde bulduk. Bu bulgular şüphelerimizi güçlendiriyor, ifadelerini kullandı. Geçen yıl 600-700 civarında olan yılkı atı sayısı bu yıl 500-550'ye kadar düştü diyen Özay Öz, vatandaşları uyararak herkes şüpheli durumları yetkililere bildirsin diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz ayları çocuklar için oyun, deniz ve açık hava aktiviteleriyle dolu keyifli bir dönem. Ancak güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gerekli önlemler alınmadığında çocukların hassas cildi ve genel sağlığı olumsuz etkilenebiliyor. Peki aileler nelere dikkat etmeli? Uzmanlar çocukların özellikle güneş ışınlarının en güçlü olduğu 10 ila 16 saatleri arasında doğrudan güneş altında uzun süre kalmaması gerektiğini belirtiyor. Açık hava etkinliklerinin sabah erken ya da akşam saatlerinde planlanması ve gölge alanların tercih edilmesi öneriliyor. Çocukların cilt tipine uygun güneş koruyucu kullanılması büyük önem taşıyor. Koruyucunun dışarı çıkmadan önce sürülmesi, yeterli miktarda uygulanması ve özellikle deniz ya da havuz sonrasında belirli aralıklarla yenilenmesi tavsiye ediliyor. Güneşten korumada yalnızca krem yeterli olmuyor. İnce ve açık renkli kıyafetler, geniş kenarlı şapkalar ve UV korumalı güneş gözlükleri de çocukları zararlı ışınlardan korumaya yardımcı oluyor. Sıcak havalarda oyun oynayan çocuklar fark etmeden fazla sıvı kaybedebiliyor. Bu nedenle düzenli su içmeleri hatırlatılmalı, yanlarında mutlaka su bulundurulmalı ve belirli aralıklarla gölgede dinlenmeleri sağlanmalı. Deniz ve havuz sonrası cildin temizlenmesi, nemlendirilmesi ve olası kızarıklıklardan kontrol edilmesi de ihmal edilmemesi gereken adımlar arasında yer alıyor. Uzmanlar ayrıca bebeklerin doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Çocuklarda kızarıklık, yanma hissi, hassasiyet, ağrı ya da kabarcık oluşması güneş yanığının belirtileri arasında gösteriliyor. Bu belirtiler görüldüğünde çocuğun güneşten uzaklaştırılması ve uygun bakım uygulanması öneriliyor. Uzmanlara göre çocuklara küçük yaşlardan itibaren şapka takma, güneş koruyucu kullanma, gölgeyi tercih etme ve düzenli su içme alışkanlığı kazandırmak cilt sağlığının uzun vadede korunmasına katkı sağlıyor. Ayrıca güneş koruyucu yalnızca bir kez sürmek, bulutlu havalarda korumayı ihmal etmek ve çocukları uzun süre güneş altında bırakmaksa en sık yapılan hatalar arasında gösteriliyor. Yaz aylarında açık havada vakit geçirmek çocukların gelişimi için önemli. Ancak uzmanlar güneşin zararlı etkilerine karşı doğru önlemler alınmadığında güneş yanığı, sıvı kaybı ve sıcak çarpması gibi risklerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Orta Çağ İslam hekimleri için aşk hastalıktı. İslam alimleri aşk anlamına gelen ve ışk adını verdikleri aşk hastalığını antik Yunan'dan Galenos ve diğer hekimlerin aksine melankoliden farklı bir şey olarak görüyordu. 10. yüzyıldaki doktorlar aşk hastalığının çoğunlukla ahlaksız ve cahil kimseleri etkilediğini söylüyordu. Sonraki yüzyıllardaki hekimler, peygamberler ve evliyaların bile bundan muzdarip olmaya yatkın olduğunu düşünüyordu. 11. yüzyılda İbn-i Sina aşk hastalığına tutulmuş bir kadının ruhsal durumunun onu fiziksel olarak nasıl güçsüz ve hasta düşürdüğünü betimledi. 13. yılda İbn-i Nefis aşk hastalığının başlıca fizyolojik nedeninin meni sıvılarının birikmesi olduğunu öne sürdü. Bu nedenle iddiasına göre gençler, evli olmayanlar ve hatta ahlaken dürüst olanlar bile bundan muzdarip olmaya daha yatkındı. Exeter Üniversitesi'nden El Kasimi İslam Araştırmaları Profesörü Nahyan Fensi, Orta Çağ İslam dünyasının dört bir yanından önde gelen hekimlerin yazılarını inceledi. Fensi, bu metinleri filozofların, edebiyat alimlerinin, dini polemikçilerin ve teologların eserleriyle bir araya getirerek tıp, edebiyat ve teoloji gelenekleri arasında bu iç bağlantıları ortaya koydu. Yapılan yeni bir araştırma, Orta Çağ İslam dünyasındaki hekimlerin aşkı ayrı bir ruhsal hastalık olarak ciddiye aldığını ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor. Kupanın günlüğü başlıyor.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutacağımız kupa günlüğüne hoş geldiniz. Ben Serkan Baştımar. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İspanya, Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Mikel Obay, Oyarzabal ve Pedro Porro'nun golleriyle kazanan İspanyollar turnuvadaki etkileyici performansını sürdürdü. Del Roya, finalde İngiltere-Arjantin eşleşmesinin galibini bekliyor. İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Fransa karşısında sergilediği performansla yine alkış topladı. Kazanılan penaltının hazırlayıcısı olan Yamal'ın ilk yarıda attığı gol ise offside gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Genç futbolcu, final öncesi turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, İspanya savunmasını aşmayı başaramadı. Karşılaşma boyunca beklenen etkiyi yaratamayan yıldız oyuncu, maç sonunda takımın performansını eleştirerek sorumluluğu birlikte paylaşmaları gerektiğini söyledi. İspanya ise Fransa karşısında bir kez daha savunmadaki başarısıyla öne çıktı. Turnuvadaki 7. maçında 6. kez kalesini gole kapatan İspanyol ekibi rakibine net gol fırsatı tanımadı. Savunma disiplini final öncesi en büyük koz olarak görülüyor. İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin oyun planını futbol otoritelerinden tam not aldı. Orta sahada kurulan üstünlük sayesinde Fransa'nın hücum organizasyonları büyük ölçüde etkisiz kaldı. İspanya topa sahip olun ve oyun kontrolünde rakibine üstünlük sağladı. Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps ise yarı final yenilgisinin ardından Fransız basınının eleştirilerine maruz kaldı. İlk 11 tercihleri ve oyuncu değişiklikleri tartışma konusu olurken takımın hücumdaki etkisiz görüntüsü dikkat çekti. İspanya-Fransa karşılaşmasının ilk dakikalarında ilginç bir anda yaşandı. Maçın hakemi Ivan Barton serbest vuruş spreyini soyunma odasında unuttuğunu fark edince oyun kısa süreliğine durdu. O anlar sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasında yer aldı. Fransa galibiyetiyle yenilmezlik serisine 37 maça çıkaran İspanya, Avrupa futbol tarihinin en uzun serilerinden birine imza attı. Turnuvada oynadığı futbolla dikkat çeken La Roya, Dünya Kupası finaline favori olarak çıkacak. Yarı finalde İspanya'yı elenen Fransa'nın Dünya Kupası macerası da tamamen sona ermedi. Maviler, turnuvayı 3. sırada tamamlayabilmek için İngiltere ile Arjantin arasındaki yarı finalin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek. Uluslararası spor medyası İspanya'nın Fransa karşısında ortaya koyduğu oyunu şampiyonluk futbol olarak değerlendirdi. Birçok yorumcu İspanyol ekibinin turnuvanın en organize ve en dengeli takımı olduğunu vurgularken Fransa'nın hücum performansı ise eleştirilerin odağında yer aldı. Bugüne döndüğümüzde 2026 FIFA Dünya Kupası'nda finalin ikinci bileti bu akşam sahibini buluyor. Futbol tarihinin en büyük rekabetlerinden biri yeniden sahne alırken İngiltere ile son dünya şampiyonu Arjantin Türkiye saatiyle 22'de Atlanta Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Lionel Messi'nin liderliğindeki Arjantin üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline yükselmeyi hedeflerken Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere ise 1966'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası finaline çıkmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın en dikkat çeken eşleşmeleri ise Lionel Messi, Harry Kane ve Jude Bellingham mücadelesi olacak. İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel tarihi rekabetten çok maça odaklandıklarını vurgularken Arjantin cephesi ise Messi önderliğine kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor. Dev mücadeleyi kazanan taraf 19 Temmuz'da İspanya ile Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Kaybeden ekip ise Fransa ile üçüncülük maçına çıkacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair son haberleri aktardık. Hoşça kalın.
0: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünya dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. Başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü.
2: Radyo Sputnik.
0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ardahan'ın Damal ilçesinde oluşan Atatürk silüetini izlemek amacıyla bu yıl 27.si düzenlenen Atatürk'ün izinde ve gölgesinde Damal şenliklerinde silüet izlenemedi. Akşam saatlerinde silüetin oluştuğu seyir terasına çıkan ziyaretçiler havanın kapalı ve yağışlı olması nedeniyle Atatürk silüetini göremedi. İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Nurhayat Görmez, silüeti görememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyerek "Biz Atatürk'ümüzü çok seviyoruz" dedi. Silüetin hava koşullarının uygun olduğu günlerde Temmuz ayının sonuna kadar görülebileceği belirtildi. Atatürk silüeti 1954 yılında Yukarı Güneş Köyü'nde çobanlık yapan adı güzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'te çektiği silüet fotoğrafının Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu. Karadağlar eteğinde özellikle Haziran'da başlayarak Temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu 1995'ten itibaren her yıl Haziran veya Temmuz'da düzenlenen Atatürk'ün izinde ve gölgesinde Damal şenlikleriyle kutlanıyor. Ardahan'da 27 yıldır gerçekleştirilen Atatürk'ün izinde ve gölgesinde Damal şenlikleri kapsamında izlenen Atatürk silüeti bu yıl hava şartları nedeniyle görülemedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Bunu biliyor muydunuz? Kesik şeklindeki yaralarda yaranın düz değil de dalga şeklinde, yani girintili çıkıntılı olması daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. Bu durumun nedeni onarım sürecinde yer alan hücrelerin hareket etme şekliyle ilişkili. Girintili çıkıntılı yaralarda hücreler farklı yönlerde hareket ederek yaranın kenarları arasında çapraz köprülerin oluşmasını sağlar. Düz yaralarda ise hücreler yaranın kenarına paralel şekilde düz hareket eder. Bunu biliyor muydunuz?
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Japon bilim insanları kanser tedavisine dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. Japon ağaç kurbağasının bağırsaklardan elde edilen bir bakterinin farelerde kolorektal kanser tümörlerini tek doz uygulamayla tamamen ortadan kaldırdığı açıklandı. Ancak araştırmacılar sonuçların yalnızca hayvan deneylerine dayandığını ve yöntemin insanlar üzerinde henüz test edilmediğini özellikle vurguluyor. Çalışma, Japonya İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından yürütüldü. Bilim insanları kurbağalar, semenderler ve kertenkelelerden elde edilen 45 farklı bakteri türünü inceledi. Bunlardan 9'u kanser karşıtı etki gösterirken en başarılı sonuç Evingella americana adlı bakteriden elde edildi. Kolorektal kanserli farelerde yapılan deneylerde damardan verilen tek doz bakterinin tüm tümörleri tamamen yok ettiği bildirildi. Araştırmacılar bu sonucun karşılaştırma amacıyla kullanılan bağışıklık tedavileri ve bazı kemoterapi yöntemlerinden daha etkili olduğunu ifade etti. Bilim insanlarına göre bakteri kanserle iki farklı mekanizmayla mücadele ediyor. İlk olarak oksijenin az olduğu tümör dokusunda hızla çoğalıyor ve doğrudan kanser hücrelerine zarar veriyor. İkinci olaraksa bağışıklık sistemini harekete geçirerek T hücreleri, B hücreleri ve nötrofillerin tümör bölgesine yönelmesini sağlıyor. Böylece bağışıklık sistemi de kanser hücrelerinin yok edilmesine katkı sağlıyor. Araştırmada bakterinin sağlıklı organlarda çoğalmadığı da tespit edildi. Deneylerde bakterinin 24 saat içinde kandan tamamen temizlendiği, yalnızca hafif ve geçici bir iltihabi yanıt oluşturduğu, uzun süreli toksik etki görülmediği belirtildi. Araştırma ekibi yöntemi meme kanseri, pankreas kanseri ve melanom gibi diğer katı tümörlerde de test etmeyi planlıyor. Ayrıca bakteri tedavisinin kemoterapi ve immünoterapi ile birlikte kullanıldığında daha etkili olup olmayacağı da araştırılacak. Ancak uzmanlar bu yöntemin insanlar üzerinde kullanılabilmesi için kapsamlı güvenlik ve etkinlik çalışmalarının tamamlanması gerektiğinin altını çiziyor. Japon bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada Japon ağaç kurbağasının bağırsaklardan elde edilen bir bakteri farelerde kolorektal kanser tümörlerini tek doz uygulamayla tamamen ortadan kaldırdı. Araştırmacılar, yöntemin henüz yalnızca hayvan deneylerinde başarılı olduğunu ve insanlar için kapsamlı testlerin sürdüğünü vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Şarkıcı Haluk Levent'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Türkiye sağlık turizminde 761 milyon dolar gelir elde etti. Ayrıntılar bültenimizde. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek milli iradeye vurgu yaptı. Çelik, FETÖ'yle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek 15 Temmuz'la milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde darbe girişimini engellediğini ifade etti. Çelik, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andıklarını, gazilere ise minnet duyduklarını söyledi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 24 şüpheli tutuklandı. CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Van merkezi 25 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda banka hesaplarında yaklaşık 5 milyar liralık işlem hacmi tespit edilen 159 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken dijital materyallere el konuldu. FETÖ'nün Avrupa'ya kaçış rotasına geçit verilmedi. Edirne'de güvenlik güçleri 15 Temmuz 2016'dan bu yana Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5033 FETÖ şüphelisini yakaladı. Operasyonlarda örgütün kritik isimleri ve farklı meslek gruplarından ihraç edilen kamu görevlileri de gözaltına alındı. Haluk Levent'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Haluk Levent, 2023 yılında derneğe yaklaşık 4,3 milyar lira bağış yapıldığını, ahbaba ait çek ve senetleri bazı şahsi işlemlerinde teminat olarak kullandığını ve borsada yüksek risk alarak borçlandığını söyledi. Yedizkaya'ya aktarılan 80 milyon liranın kendisine ait olduğunu savunan Levent, bunun karşılığında bugünkü değeri yaklaşık 150 milyon lira olan 20 daireyi derneğe devretmeyi planladığını ifade etti. Havalimanında yurt dışı çıkış yasağını öğrendikten sonra İzmir'e gittiğini belirten Levent, operasyonun bir gün ertelenmesi halinde Ahbap Derneği'nden herhangi bir para çıkışı olmayacağını öne sürdü. Dış günlerle devam edelim. İran hükümet sözcüsü son ABD saldırılarında 30'dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı ise ABD'nin dün geceki saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 260 kişinin yaralandığını açıkladı. ABD'nin San Francisco körfezinde Alcatraz adası yakınlarında 19 kişiyi taşıyan gezi teknesinin batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu. 16 yolcu sağ olarak kurtarılırken ABD sahil güvenliği, itfaiye ve polis ekipleri denizden ve havadan arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Costa Concordia faciasının son kayıp kurbanı 3 yıl sonra bulundu. Denizcilik tarihinin en büyük facialarından biri olarak hafızalara kazınan Costa Concordia kazasında yaşamını yitiren son kayıp mürettebatın cesedi geminin batmasından yaklaşık 3 yıl sonra bulundu. Japonya'da sıra dışı bir ayı alarmı yaşanıyor. Ülkenin kuzeydoğusundaki bir kasabada son 2 hafta içinde gerçekleşen 14 ayrı hanedeki hırsızlık vakasının arkasında aynı ayının olduğu düşünülüyor. Evlerin pencerelerinden girip buzdolaplarını yağmalayan ayı her yerde aranıyor.
2: Ekonomi.
1: Türkiye, turist sayısını en fazla artıran ülkeler arasında 4. sırada. OECD raporuna göre Türkiye, COVID-19 salgını öncesine kıyasla uluslararası turist sayısını %21 artırarak en fazla büyüme kaydeden ülkeler arasında yer aldı. Japonya, Norveç ve Danimarka'nın ardından 4. sıraya yükselen Türkiye, turizmde güçlü performansını sürdürdü. Sağlık turizmiyle devam edelim. Türkiye sağlık turizminde 761,5 milyon dolar gelir elde etti. Türkiye'nin sağlık turizminde bu yılın ilk çeyreğinde 302.487 uluslararası hastaya sağlık hizmeti sağlanırken 761,5 milyon dolarlık gelir elde edildi. Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik uyguladığı ekonomik yaptırımların Amerika Birleşik Devletleri iş dünyasına maliyeti belirlendi. Rusya'daki Amerikan Ticaret Odası Başkanı AG, ABD'li şirketlerin yaptırımlar nedeniyle son 4 yılda yaklaşık 200 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.
3: Nasılsınız hanımlar beyler ekonomik olarak? He? İyi miyiz? Keyfimiz yerinde mi? Bol paracıklarımız geliyor mu? Parayı seviyor muyuz? Seviyoruz değil mi parayı?
4: Bu nedir?
5: 17 milyon ha?
4: Hani biz okuma bilmiyorduk.
5: Ama param biliyor.
3: Paraya enerji gönderin. Bak en büyük paramız ne? 200 TL. Ne diyorum size? Ne kadar 200 TL bulursak onları bir araya getirdiğimizde sevelim. Onlarla konuşalım. Güzel şeyler söyleyelim onlara. Bak yapın bunu ya.
6: Bak canım benim. Bu dünyada iki şey zaafım vardır. Birincisi paradır.
7: İkincisi
6: de paradır.
3: Parayı sevelim. Parayı sevelim.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Bazı günler takvimlerde diğerlerinden farklı görünmez. Sabah olur, insanlar işe gider, çocuklar oyun oynar, marketler açılır, gazeteler dağıtılır. Ve kimse o günün yıllar sonra bir tarih olarak anılacağını düşünmez. 15 Temmuz 2016 böyle başladı. Bir cuma günü, yaz ortası. Türkiye yaklaşan hafta sonunu karşılamaya hazırlanıyordu.
2: Ankara'da bakanlıklarda mesai sürüyor, Genelkurmay Başkanlığı'nda günün olağan toplantıları yapılıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi yaz dönemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğansa ailesiyle birlikte Marmaris'te bulunuyordu.
1: Hiçbir resmi açıklama, hiçbir güvenlik duyurusu o günün olağan akışının değişeceğine işaret etmiyordu. En azından dışarıdan bakıldığında. Fakat Ankara'nın batısında Yeni Mahalle'de bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı yerleşkesinde saatler öğleden sonra yaklaşırken rutin bozuldu.
2: Saat 14.20. Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli bir binbaşı MİT'e geldi. Binbaşı MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a yönelik operasyon hazırlığını ihbar etti. İhbar anında değerlendirilmeye başlandı. Bu ihbar günün seyrini değiştiren gelişmelerden biri oldu.
1: İstihbarat tek başına anlam taşımaz, parçalar birleştiğinde bir resim ortaya çıkar. O günde öyle oldu. MİT'e yapılan değerlendirmelerin ardından dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan saat 18'e doğru Genelkurmay Başkanlığı'na geçti.
2: Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la görüştü. Görüşmenin ayrıntıları kamuoyuna bütünüyle açıklanmadı. Bu görüşmenin ardından bazı acil askeri tedbirler alındı. İzinsiz askeri uçuşların durdurulması, kışlalardan zırhlı araç çıkışlarının engellenmesi ve bazı birliklerin kontrol altına alınmasına yönelik emirler bunlar arasındaydı.
1: Bu tedbirler darbecilerin zamanlamasını etkiledi. Başlangıç için planlanan saat öne çekildi. Aynı saatlerde İstanbul bambaşka bir gündemin içindeydi. Boğaz kıyısında yürüyüş yapanlar, iş çıkışı vapuru bekleyenler, hafta sonu tatiline yetişmeye çalışanlar. Hiçbiri saatler sonra bu şehrin iki yakasının tanklarla ayrılacağını bilmiyordu.
2: Saatler 20.30'a yaklaşırken Ankara'da olağan dışı hareketlilik belirginleşti. Genelkurmay karargahı içinde komuta kademesine yönelik ilk fiili müdahaleler başladı.
1: Daha sonradan mahkeme tutanaklarına giren bilgilere göre Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a darbe bildirisini imzalaması teklif edildi. Akar bunu reddetti. Bunun üzerine alıkonularak daha sonra Akıncı 4. Anajet üstüne götürüldü. Benzer şekilde bazı üst düzey komutanlarla da irtibat kesildiği anlaşıldı. Saat 20.50. İstanbul'da o sıradan cuma akşamı artık sona eriyordu.
3: Bir son dakika gelişmesi var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatıldığına dair bir son dakika bilgisi geldi efendim. Görüntüler geliyor.
2: Dakikalar sonra İstanbul'un iki yakasına birbirine bağlayan Boğaziçi Köprüsü'nde o ana kadar olağan akışında ilerleyen trafik bir anda durdu. Askeri araçlar köprü üzerine konuşlandı. Geçişler kapatıldı, trafik durdu. Araçlar sıkıştı, korna sesleri arttı.
1: İlk anlarda birçok kişi bunun bir güvenlik önlemi olduğunu düşündü. Aynı dakikalarda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de benzer bir tablo oluşuyordu. İstanbul'un kuzey aksı iki köprü üzerinden aynı anda kontrol altına alınmıştı. Saat 21'e yaklaşırken ilk görüntüler sosyal medyaya düştü. Köprü üzerindeki askeri araçlar paylaşımlar arasında hızla yayıldı.
2: Belirsizlik dakikalar içinde büyüdü. Televizyon kanalları olağan yayın akışını kesmeye başladı. Canlı yayınlar devreye girdi. Muhabirler köprülerden görüntü aktarıyordu. Ancak henüz kimse net bir bilgiye sahip değildi.
1: Ankara'da ise aynı dakikalarda farklı bir hareketlilik vardı. Gökyüzünde alçaktan uçan jet sesleri duyulmaya başladı. Bu ses başkenti yaşayanlar için sadece bir uçuş değildi. Arka arkaya tekrar eden geçişler gecenin tonunu değiştiriyordu.
2: Saatler 22'ye yaklaşırken Türkiye'nin gündemine düşen ilk net siyasi ifade geldi. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım bir televizyon kanalına telefonla bağlandı. Yaşananların Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grubun kalkışması olduğunu söyledi. Bu bir darbe girişimidir. Bu cümle kayıtlara geçen ilk resmi siyasi tanım oldu.
3: Başbakan Sayın Binali Yıldırım şu anda telefon hattımızda.
4: Doğrusu bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu.
1: Açıklama yapıldığı sırada Ankara'da hareketlilik daha da artıyordu. Kritik kurumların çevresinde güvenlik alarmı yükselmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı ve bazı stratejik noktalar kontrol altına alınmaya çalışılıyordu. Saat 23'e yaklaşırken bir başka kritik nokta devreye girdi. Ankara Oran'daki TRT Genel Müdürlüğü.
2: Silahlı askerler TRT binasına girdi. Yayın akışı kesildi. Stüdyolar boşaltıldı. Kontrol odasına müdahale edildi. Kısa bir süre sonra ekranlara bir bildiri yansıyacaktı. Ama o ana gelmeden önce Türkiye'nin birçok şehrinde insanlar televizyon başına kilitlenmişti. Ve artık gecenin geri dönüşü olmayan eşiği yaklaşıyordu.
1: TRT ekranlarında spiker Tijen Karaş, silahlı askerlerin gözetiminde kamera karşısına geçti. Yurtta Sulh Konseyi adını kullanan darbeciler adına hazırlanan bildiri okundu. Bildiride yönetime el konulduğu ileri sürülüyor, sıkı yönetim ilan edildiği iddia ediliyordu.
5: Bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayımlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir emridir. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden hareketle uluslararası ortamda barış, istikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir ilişki ve işbirliğini tesis etmek maksadıyla yönetime el koymuş.
2: Türkiye bir kez daha televizyon ekranlarından darbe bildirisi dinliyordu. Ancak bu kez geçmiş darbelerden farklı bir durum vardı. Bildiri okunuyordu. Fakat ülkenin tamamı darbecilerin kontrolünde değildi. TRT spikerinin yüz ifadesi Türkiye'ye yapılan kötülüğü anlatmaya yetiyordu.
1: Türkiye o akşamı artık bir olağan gün olarak bitirememişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan o saatlerde Marmaris'teydi. Bulunduğu otelde güvenlik riski oluşması üzerine hareketlilik başladı.
2: Kısa süre sonra gecenin ritmini değiştirecek bağlantı kurulacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir televizyon kanalına cep telefonu üzerinden bağlandı. Yüzü ekrana tam net yansımıyordu. Bağlantı zaman zaman kesiliyordu ama söyledikleri netti. Halkı meydanlara çıkmaya davet etti. Havalimanlarına, sokaklara, demokrasiye sahip çıkmaya çağırdı. Bu çağrı sadece bir siyasi açıklama değildi. Gecenin seyrini değiştiren dönüm noktalarından biriydi.
6: Milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur, milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: Dakikalar içinde Türkiye'nin birçok şehrinde hareket başladı. İnsanlar evlerinden çıktı, meydanlara yöneldi. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Konya'da, Gaziantep'te sokaklar dolmaya başladı. Bu görüntü gecenin ilerleyen saatlerinde daha da büyüyecekti. Ama aynı dakikalarda başka bir yer Türkiye'nin hafızasına kazanacak bir saldırıya hazırlanıyordu.
7: Milletin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız.
2: Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı hedef alındı. Helikopterler ve tesisler saldırıya uğradı. Ardından Özel Harekat Daire Başkanlığı bir başka saldırının hedefi oldu. Bu saldırıda çok sayıda polis şehit oldu. Artık bu bir hareketlilik değil, fiili bir çatışmaydı.
8: 20-10 merkez. Arkadaşlar biz bize verilen emdiğimiz sütün görevini yapacağız.
9: Nerede?
8: Her arkadaşım görevinin başından ayrılmıyor.
9: 18 kişi mi?
8: Türk savaş uçağı, Türk milletini mi bombalayacak?
9: Şimdi görüşürüz.
10: Hayır, senin gibi gerizekalılar belki korkar da açılmasına gelir.
2: Aynı saatlerde Ankara'da bir başka kritik gelişme yaşanıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplanmıştı. Dönemin CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 15 Temmuz gecesi meclis kürsüsünde şunları söyledi.
11: Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel Bey'e veriyorum. Buyurun efendim.
12: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 93-94 yıldır seçimlere girer çıkarız. Yeneriz, yeniliriz ama asla darbecilere yenilmeyiz. Darbecilere teslim olmayız.
2: Milletvekilleri farklı siyasi görüşlere rağmen Cumhuriyet'in kalbinde buluştu. Ancak meclis çok geçmeden hedef alınacaktı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi savaş uçakları tarafından bombalandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez yasama organı fiili bir askeri saldırının hedefi olmuştu ve gece artık geri döndürülemezdi.
2: Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandıktan sonra şehirdeki tansiyon daha da yükseldi ama saldırılar durmadı. Meclis yerleşkesine yönelik saldırılar farklı zaman aralıklarıyla tekrar etti. Milletvekilleri ve meclis personeli sığınaklara yönlendirildi.
1: Aynı saatlerde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sivil yolcu terminali yoğun bir hareketlilik içindeydi. İnsanlar haberleri yeni öğreniyordu, bazıları çıkışlara yönelmişti. Bazıları ise gelişmeleri anlamaya çalışıyordu.
2: Kısa süre sonra havalimanı çevresinde askeri hareketlilik yaşandı. Sivil alanın kontrolü için girişimler oldu. Güvenlik güçleriyle darbe girişimine katılan FETÖ'cü askerler arasında çatışmalar çıktı. Ama gecenin merkezinde Ankara'nın kuzeyinde başka bir nokta vardı. Akıncı 4. Anajet Üst Komutanlığı o gecenin komuta merkezi haline gelmişti.
1: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve bazı üst düzey komutanlar bu üsse götürülmüştü. Her çatışmanın bir merkez üssü, her gecenin bir kırılma noktası vardır. 15 Temmuz'un kaybı ise iki ayrı noktada atıyordu.
2: Ankara'nın dışındaki Akıncı 4. Anajet Üssü ve Özel Kuvvetler Komutanlığı. Akıncı Üssü o gece darbe girişiminin yönetim merkeziydi. Alıkonulan komutanlar orada tutuluyor, Ankara'yı bombalayan jetler oradan kalkıyordu.
1: Ancak Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda gecenin seyrini tamamen değiştirecek bir emir verildi. Darbe girişimine katılan General Semih Terzi, karargahı ele geçirmek için kapıya dayanmıştı. Karşılarındaysa sadece bir asker vardı. Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir.
2: Aldığı emir netti. Karargahı teslim etme. Halis Demir sonucunu bildiği o adımı attı, silahını ateşledi. Terzi'yi etkisiz hale getirdi. Kendisi ise orada şehit düştü. Bu tek el silah sesi darbe planının komuta zincirini paramparça etti.
9: Ömer dedim, artık ülkemiz için ölüm kalım meselesi. 20 yıllıktır biz beraber mücadele ettik. Semih Terzi'nin hain ve alçak olduğunu, ülkeyi felakete sürüklediklerini, onun mutlaka öldürülmesini ifade ettim. Sonra belki bir kurtulma umudu olabilir diye bir tarif ettim bölgeyi. Ömer dedim, bunun sonunda şehadet olduğunu biliyorsun. Komutanım feda olsun dedi vatanına. Hakkını helal et dedim, komutanım helal olsun. Siz de helal edin dedi. Ondan sonra işte görevini yerine getirdi.
1: Akıncı'daki darbeciler için panik, Türkiye içinse geri dönüşü olmayan direniş o an başladı. Komuta zincirinin kırılması gecenin en kritik eşiklerinden biri oldu. İstanbul'daysa Boğaz köprüleri hala kapalıydı. Tanklar ve zırhlı araçlar geçişleri kontrol altında tutuyordu. Ancak bu kez tablo değişiyordu. İnsanlar sokaklardaydı.
2: Cumhurbaşkanının çağrısı sonrası meydanlara çıkan kalabalıklar yavaş yavaş kritik noktalara yönelmeye başlamıştı. Gecenin en önemli kırılmalarından biri askeri hareketin tek yönlü kalmamasıydı. Bazı birlikler emirleri uygulamadı. Bazı noktalarda ise emniyet güçleri kontrolü yeniden almaya başladı.
1: Saatler ilerledikçe gece artık tek bir merkezden yönetilmiyordu. Farklı şehirlerde farklı çatışma hatları oluşmuştu ve sabaha karşı Türkiye çok ağır bir bilanço ile yüzleşecekti. Resmi verilere göre 15-16 Temmuz gecesi boyunca 251 kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi yaralandı.
2: Ama o an henüz hiçbir şey bitmemişti. Sadece gece yavaş yavaş sabaha dönüyordu. Saatler sabaha yaklaşırken Türkiye'nin farklı noktalarında çatışma hatları dağılmaya başladı. Ancak gecenin ağırlığı hala devam ediyordu. Ankara'nın kuzeyinde Akıncı 4. Anajet Üssü sabaha karşı güvenlik güçleri tarafından kuşatıldı. İçeride bulunan darbeci askerler teslim oldu.
1: Darbe girişiminin merkezine yönelik baskı bu noktada belirgin şekilde artmıştı. İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde gece boyunca süren bekleyiş yerini hareketliliğe bıraktı.
2: Sokaklara çıkan siviller güvenlik güçleriyle birlikte köprülerde halka silah doğrultan darbecilere yaklaşmaya başladı. Saatler 6'yı gösterdiğinde İstanbul Boğazı'nın üzerinde güneş yeniden yükseliyordu. Ama bu herhangi bir cumartesi sabahı değildi.
1: Boğaziçi Köprüsü'nün üzerinde tanklar duruyordu, yerlerde boş kovanlar vardı. Ve köprüyü kapatan askerler silahlarını bırakarak teslim olmaya başladı. Gecenin karanlığı çekilirken geride ağır bir bilanço kalmıştı.
2: Ankara'da Akıncı Üssü'nün pistleri vurulmuş, darbe girişimi bastırılmıştı. Sokakları dolduran milyonlarca insan gözlerini kırpmadan sabaha karşıladı. Türkiye o sabahta 251 vatandaşını şehit vermiş, binlercesi yaralanmıştı. Meclis binası hasarlı, emniyet binaları yıkılmıştı ama devlet mekanizması ayaktaydı.
1: 16 Temmuz sabahı takvimler normal bir güne uyandı belki ama Türkiye sarsıcı, dönüştürücü ve asla unutulmayacak bir geceden çıkmıştı. Bir geceden çok daha fazlası. 16 Temmuz akşamı sokaklar yeniden doldu. Millet kazandığı demokrasiyi korumak için günlerce sürecek demokrasi nöbetlerini başlattı.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye siyasi tarihinde eşine az rastlanır bir uzlaşı dönemine girdi. Tarihler 7 Ağustos 2016'yı gösterdiğinde İstanbul Yenikapı Meydanı Cumhuriyet tarihinin en büyük buluşmasına ev sahipliği yaptı. Milyonlarca insan ellerinde sadece Türk bayraklarıyla tek bir meydanda toplandı. Bu miting sadece devasa bir kalabalığı bir araya getirmedi.
13: 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Gül. Parlamentomuzun değerli başkanı gazilik şerefine ikinci defa nail olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmail Kahraman, Sayın AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan, Sayın Genelkurmay Başkanımız, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Sayın Başbakanı, değerli misafirler, sevgili İstanbullular, 81 vilayetimizde meydanlarda canlı olarak bizleri takip eden kıymetli vatandaşlarım, dünyanın dört bir tarafında gözü ve gönlü bizimle olan kıymetli kardeşlerim, 15 Temmuz gecesi bir kez daha istiklali ve istikbali için kıyam eden, canı pahasına ülkesini Fethullahçı terör örgütüne, işgalcilere teslim etmeyen aziz milletim.
1: Aynı kürsüde iktidar ve muhalefet liderleri ilk kez yan yana durdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti, CHP ve MHP liderleriyle Genelkurmay Başkanı aynı çatı altında tek ses oldu. Siyasi farklılıklar, ideolojik ayrılıklar o gün Yenikapı'da paranteze alındı. Ortaya çıkan bu ortak duruşa literatürde Yenikapı ruhu adı verildi. Bu süreç, askeri vesayete ve darbe girişimine karşı milletin topyekün bir toplumsal mutabakat metniydi.
2: Yenikapı süreci, Türkiye'nin en zor virajlarından birini siyasi bir kenetlenmeyle aşmasının sembolü olarak kayıtlara geçti. Darbenin bastırılmasının ardından Türkiye, hukuk zemininde radikal bir mücadele dönemine girdi.
1: Tarihler 21 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde ülke genelinde 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi. Bu süreç ilk ilanından sonra yapılan uzatmalarla tam 2 yıl boyunca devam etti. O hal dönemiyle birlikte Türkiye'nin yönetim pratiğine yeni bir kavram dahil oldu. Kanun hükmünde kararnameler. Bakanlar Kurulu tarafından hızla çıkarılan bu kararnameler, devletin kılcal damarlarına sızan yapıları temizlemeyi amaçlıyordu.
2: Toplamda 30'un üzerinde KHK yayımlandı. Bu kararnamelerle FETÖ ile irtibatlı veya iltisaklı olduğu gerekçesiyle 125 binden fazla kamu görevlisi ihraç edildi. Askeri okullar kapatıldı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı başta olmak üzere tüm devlet kadroları yeniden yapılandırıldı. Yüzlerce vakıf, dernek, gazete, televizyon ve şirket kapatılarak mal varlıklarına el konuldu.
1: KHK'lar darbe tehdidini kurumsal düzeyde ortadan kaldırmak için en sert ve en hızlı hukuki enstrüman olarak kullanıldı. Ancak bu süreç, ihraç kriterleri ve hak arama yolları bakımından hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunda uzun yıllar sürecek büyük hukuki ve siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Devlet, kendi içindeki en büyük sızma hareketine karşı tarihinin en kapsamlı tasfiye operasyonunu bu şekilde gerçekleştirdi.
2: Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre darbe girişimi süreci de dahil olmak üzere son 10 yılda toplam 720.580 kişi hakkında FETÖ soruşturması açıldı. 83.836 kişi hakkında soruşturma ve yargılama süreci hala devam ediyor. Bu kişilerin 54.027'si hakkında soruşturma, 29.809'u hakkında ise ilk derece mahkemelerindeki yargılamalar sürüyor.
1: Bugüne kadar 636.744 kişi hakkında karar verildi. Bunların 127.102'si mahkumiyet, 124.861'i beraatle sonuçlandı. 11.107 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı alınırken, 373.642 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi.
2: 2016 döneminde cezaevindeki tutuklu sayısı 120 bine kadar çıkarken 10. yıl itibariyle bu sayı 10.484'e geriledi. Cezaevinde bulunanların 9.634'ü hükümlü, 482'si ise tutuklu statüsünde bulunuyor.
1: Ayrıca haklarında adli kontrol kararı uygulanan kişi sayısı 193.082 olurken halen 33.837 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor. 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin 55 ilinde fiilen darbeye katılanlar için açılan 289 darbe davasının tamamı ilk derece mahkemelerinde karara bağlandı. Bu davalarda toplam 4.891 kişi hakkında mahkumiyet kararı çıktı. 1.634 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. 1.366 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 1.891 kişi ise süreli hapis cezası aldı.
2: 15 Temmuz gecesi yaşananlar Türkiye'nin iç siyasetindeki güç dengelerini ve ittifak yapılarını kökten değiştiren bir dönüm noktası oldu. Sokaklarda ve meydanlarda darbe girişimine karşı oluşan ortak refleks, ilerleyen süreçte AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni kurumsal bir işbirliğine taşıdı.
1: Kendisini yerli ve milli bir eksen olarak tanımlayan bu ortaklık zamanla resmiyet kazanarak Cumhur İttifakı adını aldı. Bu blok, devletin bekasını koruma ve terörle mücadele politikalarında tam bir uyum yakaladığını savundu. En somut etkisi ise yönetim sisteminde görüldü. İttifakın öncülüğünde 2017 anayasa değişikliğiyle Türkiye, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş yaptı.
2: Destekçileri bu sistemi kriz anlarında hızlı karar almayı sağlayan, istikrar getiren ve koalisyon dönemlerini bitiren bir reform olarak nitelendirdi. Ancak 15 Temmuz bağlamında doğan bu ittifak ve getirdiği sistem değişikliği geniş çaplı eleştirilerinde odağı oldu. Muhalefet ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ittifakın darbe sonrasındaki gücü tek elde topladığını ileri sürdü.
1: Kuvvetler ayrılığının ortadan kalktığı, meclisin denetim yetkisinin zayıfladığı ve yargı bağımsızlığının zedelendiği yönündeki eleştiriler siyasi gündemi uzun süre meşgul etti. Ayrıca ittifakın kutuplaştırıcı bir dil kullandığı, kendisinden olmayan kesimleri dışladığı ve 15 Temmuz'un ortak mirasını sadece belirli bir siyasi ajandayı tahkim etmek için kullandığı iddiaları, süreç boyunca demokratik gerileme tartışmalarını canlı tuttu.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi, askeri, bürokratik ve istihbari tüm boyutlarını açığa çıkarmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çok partili bir meclis araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon, aylarca süren çalışmaları kapsamında darbe gecesinin aktörlerini, akademisyenleri, gazetecileri ve eski bürokratları dinleyerek 1000 küsur sayfalık kapsamlı bir taslak rapor hazırladı.
1: Bu süreç, devlet arşivlerindeki FETÖ yapılanmasının kronolojisini ve örgütün sızma stratejilerini belgelemesi açısından önemli bir hafıza çalışması olarak kabul edildi. Ancak komisyonun faaliyetleri ve sonrasındaki süreç, kamuoyunda ve siyaset arenasında çok büyük tartışmaları ve eleştirileri de beraberinde getirdi.
2: Muhalefet partileri ve eleştirel çevreler, darbe gecesinin en kritik iki ismi olan dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ısrarlı taleplere rağmen komisyona çağrılmamasını veya gelmemesini sert şekilde eleştirdi. Cumhurbaşkanı ve Başbakan gibi dönemin kilit siyasi figürlerinin dinlenmemesi, HTS ve Baylo kayıtları gibi derinlemesine inceleme taleplerinin reddedilmesi, komisyonun hakikatin tam anlamıyla açığa çıkmasını engellediği iddialarını doğurdu.
1: Sürecin en büyük krizi ise raporun akıbetiyle yaşandı. Hazırlanan devasa rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünde öngörülen hukuki süreçleri tamamlayarak genel kurulda görüşülmedi ve resmi olarak yayınlanmadı. İlerleyen dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, teknik usullere uygun nihai bir raporun kendilerine sunulmadığını ve bu nedenle çalışmanın hükümsüz, kadük sayıldığını açıkladı.
2: İktidar kanadı muhalefeti rapora korsan ekmetinler yazarak süreci baltalamakla suçlarken, muhalefet ise iktidarın kendi sorumluluğunu ifşa eden muhalefet şerhlerini gizlemek için raporu kasıtlı olarak meclis arşivine koymadığını ileri sürdü. 15 Temmuz'u tüm şeffaflığıyla aydınlatması beklenen bu en üst düzey parlamento girişimi neticede siyasi bir hesaplaşmanın ortasında kalarak resmiyete kavuşamayan bir kayıp rapor tartışmasına dönüştü.
1: 15 Temmuz 2016 gecesine giden süreç bir günde örülmüş bir duvar değildi. Darbe teşebbüsünün arkasındaki FETÖ, askeri müdahale gücüne ulaşmadan önce devletin özellikle yargı ve emniyet bürokrasisindeki gücünü kullanarak sızma hareketini genişletti. Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran bir dizi operasyon ve dava süreci, ordunun ve bürokrasinin genetiğini değiştirerek darbe kadrolarının önünü açan en önemli basamaklar oldu.
2: Sürecin ilk ve en kapsamlı dalgası Ergenekon ve Balyoz davalarıyla başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki junta yapılanmalarını tasfiye etme iddiasıyla açılan bu davalar, zamanla uydurma dijital deliller, asılsız gizli tanık ifadeleri ve hukuk dışı yöntemlerle geniş bir tasfiye operasyonuna dönüştü. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ başta olmak üzere yüzlerce muvazzaf ve emekli general, amiral ve subay tutuklandı.
1: Benzer bir yöntem askeri casusluk davalarında da uygulandı. Yüzlerce nitelikli subay, fuhuş, casusluk ve şantaj gibi iddialarla ordudan ihraç edildi. Boşalan bu kritik komuta kademelerine ilerleyen yıllarda Yüksek Askeri Şura kararlarıyla FETÖ mensubu subaylar hızla terfi ettirildi. Bu operasyonlar sadece askeri kanatla sınırlı kalmadı.
2: Medya ve sivil toplum alanını da dizayn etmeyi amaçlayan örgüt muhalif sesleri kısmak için devreye girdi. Gazeteciler Ahmet Şık, Nedim Şener, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Doğan Yurdakul, Müesser Yıldız ve Soner Yalçın gibi isimler örgütün devlet içerisindeki yapılanmasını deşifre eden kitapları ve haberleri nedeniyle tutuklanarak susturulmak istendi.
14: MİT Müsteşarı'nın ifadeye çağrılması, eğer MİT Müsteşarı ifadeyi verseydi ve tutuklansaydı arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Ama kendisine söyledim, kendisine kesinlikle gitmeyeceksin dedim. Yardımcılarıyla ilgili yardımcılarını da göndermeyeceksin dedim. Eğer sana polis gelir de seni almak isterse senin güvenlikçilerine talimat ver, polisi de içeri sokmayacaklar dedim.
1: Örgüt kontrolündeki özel yetkili savcılar dönemi MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ve bazı istihbarat görevlilerini ifadeye çağırdı. Bu hamle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik doğrudan bir bürokratik vesayet operasyonu olarak değerlendirildi ve siyasi iradenin sert direnciyle engellendi.
2: İplerin tamamen koptuğu son büyük kırılma ise 17-25 Aralık 2013 sürecinde yaşandı. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerinden bakanlar, bürokratlar ve başbakanın yakın çevresi hedef alınarak Cumhuriyet tarihinin en büyük yargısal operasyonlarından biri başlatıldı.
1: Hükümet bu süreci yolsuzluk kılıfı altında meşru yönetime yönelik bir emniyet yargı darbesi olarak nitelendirdi. Bugün geriye dönüp bakıldığında Ergenekon'dan 17-25 Aralık'a uzanan bu süreçlerin devletin bağışıklık sistemini çökertmek, milli orduyu felç etmek ve 15 Temmuz'da tankların üzerine çıkacak olan darbeci kadroları devletin en kritik makamlarına yerleştirmek için tasarlanmış bütünsel bir stratejinin parçaları olduğu kabul edilmektedir.
2: Kumpas davalarının çökmesi ve 15 Temmuz'da yaşananların ardından Türkiye, tarihinin en büyük hukuki ve vicdani telafi süreçlerinden birine sahne oldu. Yıllarca darbeci, terörist veya casus yaftasıyla cezaevlerinde tutulan, rütbeleri sökülen ve toplumsal itibarları zedelenen yüzlerce subay, gazeteci ve aydın için hukuki iade-i itibar süreci başlatıldı. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın hak ihlali ve beraat kararlarıyla Ergenekon, Balyoz ve askeri casusluk davaları

0: gibi isimlerin aileleri ve kamuoyu nezdinde ise bu süreçler acı birer vicdani muhasebeye dönüştü.
1: Ancak bu büyük telafi hareketi süreç içinde kendi yapısal tartışmalarını ve eleştirilerini de doğurdu. Mağduriyetlerin büyüklüğü karşısında devletin ödediği maddi tazminatların yetersiz kalması, cezaevinde geçen yılların ve kaybedilen sağlıkların geri getirilemez oluşu hukuki çevrelerde sıkça eleştirildi.
0: En büyük tartışma ise kapsayıcılık ve zamanlama üzerinden yürüdü. Muhalefet ve sivil toplum kuruluşları iktidarın bu iade-i itibar süreçlerini ancak FETÖ ile kendi yolları ayrıldıktan sonra başlattığını, kumpaslar sürerken bu davaların savcısı olunduğunu hatırlatarak eleştirilerde bulundu. Ayrıca 15 Temmuz sonrasındaki olağanüstü hal ve KHK süreçlerinde de yeni mağduriyetler yaratıldığı, geçmişin kumpas mağdurlarına gösterilen hukuku hassasiyetin yeni tasfiyelerdeki kurunun yanında yanan yaşlar için gösterilmediği iddiaları hukuk güvenliği tartışmalarını canlı tuttu.
1: Tüm bunlara rağmen iade-i itibar süreci devletin kendi eliyle yarattığı bir adaletsizliği yine hukuk zemininde kabul ve tahmin etme çabası olarak tarihe geçti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye içindeki operasyonel gücünü büyük ölçüde kaybeden FETÖ, varlığını ve faaliyetlerini ağırlıklı olarak yurt dışı yapılanması üzerinden sürdürmeye başladı.
0: Örgüt, Türkiye'deki kurumsal tasfiyelerin ardından finansal, lojistik ve insan kaynağı merkezini başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere küresel bir ağa kaydırdı. Örgüt lideri Fethullah Gülen'in Pensilvanya'da ölmesinin ardından yapı içinde iç hesaplaşmalar ve liderlik mücadeleleri baş gösterse de örgüt yurt dışındaki eğitim kurumları, düşünce kuruluşları, lobicilik şirketleri ve sivil toplum maskeli dernekleri üzerinden uluslararası varlığını korumaya çalışıyor.
2: Değerli izleyenler, son dakika gelişmesi olarak da veriyoruz. FETÖ'ye yakın internet siteleri silahlı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğünü duyurdu. FETÖ elebaşı terörist Gülen öldü. Değerli izleyenler, vatan haini, millet düşmanı, cumhuriyet düşmanı, din düşmanı Fethullah Gülen öldü. Son dakika olarak ekrana getiriyoruz.
1: Gittikleri ülkelerde kendilerini siyasi sığınmacı ve insan hakları savunucusu olarak pazarlayan örgüt üyeleri, Türkiye karşıtı uluslararası kamuoyu oluşturma faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti, darbe girişiminin ardından örgütün bu küresel ağına karşı tarihin en kapsamlı diplomatik ve hukuki iade sürecini başlattı.
0: Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları kanalıyla aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu yüzlerce isim için binlerce sayfalık kırmızı bülten ve iade dosyası hazırlandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bazı ülkelerde yürüttüğü sınır ötesi operasyonlarla onlarca üst düzey FETÖ mensubu Türkiye'ye getirilerek yargı önüne çıkarıldı.
1: Balkanlar, Afrika ve Orta Asya'daki birçok ülkede örgüte ait okullar Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi veya kapatıldı. Ancak Türkiye'nin yürüttüğü bu iade süreçleri özellikle Batı dünyasında büyük bir bürokratik ve siyasi tıkanıklıkla karşı karşıya kaldı.
0: Başta ABD, Almanya, İngiltere ve Yunanistan olmak üzere birçok ülke Türkiye'nin gönderdiği iade dosyalarını hukuki standartların yetersizliği, siyasi motivasyon şüphesi ve adil yargılanma hakkı ihlali gibi gerekçelerle reddetti veya süreci zamana yaydı. İktidar kanadı bu tutumu batılı devletlerin Türkiye'ye karşı terör örgütlerini birer maşa olarak kullanması ve ikiyüzlü bir dış politika izlemesi olarak sert şekilde eleştirdi.
1: Sonuç olarak FETÖ'nün yurt dışı yapılanması ve iade talepleri süreci hukuki bir hesaplaşma olmanın ötesine geçerek Türkiye ile Batı dünyası arasında uzun yıllara yayılan kronik bir dış politika ve diplomasi krizine dönüştü.
0: 15 Temmuz 2016. Sıradan bir cuma gününden, bir takvim yaprağından çok daha fazlası. Kumpas davalarıyla örülen karanlık bir sürecin tanklarla sokağa taşan en uzun gecesi.
1: O gece kurşunlara göğüs geren sivil iradeyle devletin kılcal damarlarına sızan bir yapının tasfiyesi yan yana yazıldı. Sonrasında yaşananlarsa Türkiye'yi yeni ittifaklara, yönetim sistemlerine ve derin hukuki tartışmalara taşıdı.
0: Kimileri için bu gece sadece tarihi bir demokrasi zaferiydi. Kimileri içinse sadece demokrasi zaferi değil, siyasi sonuçlarıyla yapısal bir kırılma noktası. Bugün tüm bu tartışmaların ortasında değişmeyen tek bir gerçek var. 15 Temmuz şehitleri, gazileri ve dönüştürdüğü devlet yapısıyla Türkiye'nin kolektif

0: kolektif hafızasına kazındı.
1: Toplumlar hafızalarıyla yaşar. Tarih sadece kriz anlarını değil, o en uzun geceden ders çıkarıp yarınını ortak akılla ve adaletle inşa edebilenleri yaşatır.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: en kaliteli şarkılar.
1: Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Kartalkaya yangınında oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişiden bazılarının yakınları, Bolu'dan Ankara'ya 8 gün sürmesi planlanan adalet ve farkındalık yürüyüşü başlattı. Yangında oğlunu kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, yaşananları canlı yayında şu sözlerle anlattı.
5: Yine hep birlikte dostlarımızla, bu acıyı bizle paylaşanlarla, adalet arayışı içinde olanlarla, bu ülkede yargıya olan güvenin en üst seviyede olmasını arzu eden, adaletin tesisi konusunda hiç şüphesi olmadığı bir ortam yaşamak isteyenlerle, duyarlı vatandaşlarımızla, ulusla birlikte olacağız ve basın açıklamasıyla bu talebimizi ve yürüyüşümüzün amacını ve neticelerini konuşacağız inşallah. Evet, bu yürüyüş 78 canımız için ve eksik kalan yargılama için başlatıldı. Biraz sonra o eksik kısma değineceğim. Bir adalet yürüyüşü olacaktır. Dolayısıyla bu bütün adalet arayışı içerisinde olan kişiler içindir. Devlet adalet hizmetini vatandaşları istemeden vermek zorundadır. Vatandaş eğer adalet için yollara düşüyorsa burada bir sorun vardır. Burada devletin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Biraz sonra ona değineceğim. Çalışma Bakanı'nın yargıyla nasıl dalga geçtiğine biraz sonra değineceğim ama geri iade ediyor. Şu anda dosya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nda, o sayın bakanın keyfinin gelmesini bekliyoruz. Yargıya olan saygısının gelmesini bekliyoruz ki birinci dairenin itiraz kabul gerekçelerimizin gereğini yerine getirerek etkili bir soruşturma yapıp sorumlu kamu personeli hakkında soruşturma izni versin ya da vermesin.
6: Şimdi siz Danıştay 9. Daire Başkanısınız. Aynı zamanda evet, yüksek yargıda görev yapan bir hukukçusunuz ve adalet yürüyüşü yapıyorsunuz. Aslında bu bir şey bize anlatıyor. Çünkü sizin hani adalet dağıtmanız gerekirken siz adalet arar durumuna gelmenizden birilerinin ya da bir karar vericilerin rahatsız olması gerekmiyor mu?
5: O kadar rahatsız olması gerekiyor ki bu bana göre gerçekten kelimeyi seçerek kullanmak istiyorum. Bizim ülkemize yakışmayan bir durumdur. Ben 35 yıllık yargıcım. Çok şükür 35 yıldır vicdani kanaatime göre, kanunlara göre, hukuka göre karar verdim ve başımı da yastığa çok rahat koyuyarak uyuyorum. Şimdi ben eğer sokağa çıkıp adalet diye bağırıyorsam bu çok vahim bir durumdur ya. Bunu yetkililerin dikkate alıp ya ne oluyor diye bir ayağa kalkması lazım. Ne oluyor? Bu adam 35 yıl adalete hizmet etmiş, bu adam sokağa niye çıktı? Bunu sokağa iten nedenler nedir? Adaleti niye sokakta arıyor diye sorması gerekiyor. Ben de bunu soruyorum. Ama ben hem 35 yıllık bir yargıçım ama öte yandan 24 yaşında evladını yüzünü kefeniyle açıp bakamadan toprağa vermiş, ciğeri yanan bir babayım. Benim içimde acı kor olmuş yanıyor ama öfkem de o kadar büyük ki. Benim acımı dindiren, öfkemi de sabra dönüştüren ne biliyor musunuz? Adalete olan inancım. Ben eğer adalete olan inancımı kaybettiğim takdirde öfkeme mağlup olurum. Acım bana dünyaları yaktırır.
4: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, Kartalkaya yangınında adaleti aramak için başlattıkları Ankara yürüyüşünü canlı yayında anlattı. 35 yıllık yargıcım diyen Gençbay, eğer bugün ben sokakta adalet diye haykırıyorsam bu ülkemiz adına son derece vahim bir tablodur diye konuştu. 24 yaşındaki evladını toprağa verdiğini söyleyen Abdurrahman Gençbay, acımı ve öfkemi ayakta tutan tek şey adalete olan inancım ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj.
2: Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 15. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hayatını kaybetti. Balıkesir'de orman yangını çıktı. ABD ordusu İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz'un ardından devletin FETÖ başta olmak üzere terör yapılanmalarına karşı önemli mücadele yürüttüğünü söyledi. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde FETÖ'nün devlet kurumlarından büyük ölçüde temizlendiğini ifade etti. Bakan Fidan, FETÖ'nün yurt dışında ve yurt içinde yeniden yapılanmasına izin vermemek için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece meclisin açılmasını öneren ve darbeye karşı direnen milletvekillerinden biri olduğunu söyledi. Özel, o gün olduğu gibi bugün de demokrasinin ve seçilmiş iradenin yanında duracağını ifade etti. Özel, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle, gazileri ise saygıyla andı. Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hayatını kaybetti. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti. Olcay Baykal'ın cenazesi Cuma günü Deniz Baykal'ın yanında toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi. Balıkesir'de orman yangını çıktı. Balıkesir'in Dursunbeyi ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına şu anda müdahale ediliyor. Diğer yandan Bursa'nın Büyük Orhan ilçesine çıkan orman yangını söndürüldü. Burdur'daki minibüs kazasında yaralanan kadın 24 gün sonra hayatını kaybetti. Burdur'un Ağlasun ilçesinde minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan 8 kişiden Emine Keskin tedavi gördüğü hastanede 24 gün sonra hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. Dış gündemle devam edelim. ABD ordusu İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, saldırılar İran güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere saldırmak için kullandığı askeri yetenekleri daha da zayıflatmak amacıyla tasarlandı, açıklamasını yaptı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Basra Körfezi'nin artan gerilimin bölgeyi yeniden istikrarsızlaştırdığını söyledi. Peskov, ABD'nin şu anda Orta Doğu'daki gelişmelere odaklandığını ve bu nedenle Ukrayna krizinin çözümüyle ilgilenmeye vakti olmadığını ifade etti. Kremlin, Basra Körfezi'ndeki durumun küresel ölçekte endişe yarattığını vurguladı. Ukrayna'da askeri hedefler vuruldu. Özel askeri harekatı tüm kararlılığıyla devam eden Rus Silahlı Kuvvetleri'nin son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun kullandığı lojistik merkezleri vurduğu ve 1500'den fazla düşman askerini etkisiz hale getirdiği belirtildi. Tahran'daki İnkılap Meydanı'na asılan yeni bir afişte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın tabut içinde tahsil edilmesi dikkat çekti. Afişte eski İran lideri Ali Hamane'i için düzenlenen törende kullanılan siyah beton bariyerler tabut şeklinde resmedilirken üzerinde "Biz Trump'ı öldüreceğiz" ve "Trump'a ölüm" ifadesine yer verildi. 13,5 milyon çocuk hiçbir aşıya ulaşamadı. Birleşmiş Milletler geçen yıl 13,5 milyon çocuğun rutin aşılardan hiçbiri olamadığını açıkladı. DSÖ ve UNICEF aşılama hızının küresel hedeflerin gerisinde kaldığını ve uluslararası yardımlardaki kesintilerin son yıllarda elde edilen ilerlemeyi tersine çevirebileceği uyarısında bulundu. 67 milyon yıllık dinozor fosili rekor fiyatı alıcı buldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Sotheby's müzayedesinde satışa çıkarılan Gus adlı Tyrannosaurus Rex fosili 50,1 milyon dolara alıcı bularak açık artırmada satılan en pahalı dinozor fosili oldu.
0: Kupanın günlüğü.
1: Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu. 2026 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fransa ile İspanya karşı karşıya geldi. Dallas'ta oynanan mücadeleyi İspanya 2-0 kazandı. İspanya böylelikle finale yükselen ilk takım oldu. İspanya'nın finaldeki rakibi İngiltere-Arjantin maçının kazananı olacak. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında İngiltere ile Arjantin karşı karşıya gelecek, tarihi bir rekabete sahne olacak. Mücadele bugün saat 22'de başlayacak. Bu büyük mücadele TRT Spor ve Tabi'den canlı yayınlanacak. Kazanan takım finalde İspanya'nın rakibi olacak. Fransa'nın Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya elenmesinin ardından Paris ve Lyon'da şiddet olayları çıktı. Güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmalarda 160'dan fazla kişi gözaltına alındı. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.
0: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'teki yeri ve zamanı programında konuğu kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Bengi Başer oldu. Başer, kalp hastalıklarının giderek daha erken yaşlarda görülmeye başladığını belirterek, genç yaşta geçirilen kalp krizlerinde hasarın daha büyük, ölüm riskinin ise daha yüksek olabileceğine dikkat çekti. Beyin rahatsa kalp rahattır. Beyin rahat değilse kalbi rahat tutamazsınız diyen Profesör Doktor Bengi Başer şöyle konuştu.
2: Sonuçta özellikle bu COVID süreci sonrasında insanlar kardiyovasküler hastalıkların artışı, inmelerin artışı gibi durumlarla birlikte daha alert hale geçtiler ve farkındalık gerçekten arttı. Ama son 20 yıldır veriler, yapılan çalışmalar aslında kalp hastalıklarının gerçekten de erken yaşlara doğru evrildiğini gösteriyor. Ve 40 yaş altı artık böyle eskiden bizim için olmaz denen kalp krizini gözlendiği yaşa haline alıyor. Bir de buna ilave olarak aslına bakarsanız kadınlarda da artık eskiden daha çok erkek hastalığı ya da menopoz sonrasındaki kadınların hastalığı gibi algılanan kalp hastalıkları, kalp krizleri artık genç yaşlarda da kadınlarda da daha çok gözlenmeye başlıyor.
3: Anladım. Peki bu genç yaşta geçirilen kalp krizlerinin ileriki yaşlar oranla daha ölümcül ya da daha hasar bırakıcı olduğu yönünde bir inanış var. Tırnak içinde kullanıyorum bunu. Bu tıbbi olarak bunun bir gerçekliği var mı? Gençler daha mı savunmasız kalp krizi konusunda?
2: Kesinlikle şöyle bir problem var. Genç yaşlarda bizim kolateral dediğimiz yan damarlar, ana damarların fonksiyonunu üstlenmekte güçlük çekiyor. Yaş ilerledikçe bu beyin için de aynı şekilde beyinde olacak inmelerde ileri yaşlarda daha az belki hasar kalabilecekken ve daha çabuk toparlarken gençlerde daha büyük hasarlar oluyor. Kalpte de aynı şekilde bunun sebebi ana damarlardan odaklanan bir takım yan dallar, bizim kolateral damar dediğimiz yan yolların genç gruplarda daha az olması. Bunlar yaşla birlikte artış gösteriyor. Ve bu daha az olduğu için de bir ana damar tıkandığında onun fonksiyonu üstlenecek yan yollar olmadığı için ne yazık ki hasar daha büyük oluyor veya ölümler daha yoğun oluyor. Yine aynı zamanda daha aritmojenik bir durum söz konusu olabiliyor gençlerde. Ve dolayısıyla da bizi gençlerde daha çok ürkütüyor bu tip hadiseler, akut hadiseler.
3: Anladım. Böyle genetikle açıklanabilecek bir boyutu var mı? Ya beslenme, hareketsizlik, gençlerden bahsediyorum. Yoğun stres, ülkenin şartları malum. Siz de takip ediyorsunuz yakından biliyorum. Modern hayatın getirdiği bu yeni nesil alışkanlıklar, vücudumuzu, damar yapısını, kalbi mesela daha mı erken bozuyor?
2: Kesinlikle. Etkiliyor. Ben aslında hep hastalarıma da şunu söylüyorum. Aslında artık her şey çok toksik. Dünya toksik ama ülkemiz daha da toksik bir platformda yer alıyor. Nedir? İnsan ilişkileri. Yediklerimiz. Bakın o kadar denetimsiz gibi çok şey. Gıda güvenliği açısından hakikaten çok sonlardayız. Özellikle ülkemizde genç ve genel olarak kalp hastalıklarının artışı aslında işte kanserler vesaireler. Bunda çok etkili oluyor bu tip beslenmenin kötüleşmesi. Özellikle hareketsizlik. Hani şu home office çalışmalardan sonra tabii bu daha da arttı. Hareketsizliğin ötesinde bir de aşırı hareketlilik var. Yani çok bilinçsizce işte bütün gün, bütün hafta spor yapmayıp haftada bir gün halı saha maçlar gibi ya da çok kontrolsüzce önceden bir şey olup olmadığını bilmeden ağır sporlar, vücut geliştirmeler ve kas yapmaya çalışırken alınan birçok ajan, ne olduğu belirsiz içeriği bir takım ajanlar. Fast food dediğimiz kötü beslenme, batı tarzı beslenme, Akdeniz beslenmesi, Akdeniz tarzı beslenmenin yerini almaya başladı. İşte doymuş yağlar, işte çok hamur tüketimi, GDO'lu ürünler, kirli hava, tabii ki en önemlisi stres, ekonomik şartlar. Beyin rahatsa kalp rahattır, beyin rahat değilse kalp rahat tutamazsınız. Dolayısıyla hepsi bir araya geliyor. Sigara içiciliği, bir de madde kullanımı artık çok biliyorsunuz yaygın, çok küçük yaşlara kadar. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ne yazık ki sağlıksız bir kuşak var. Ve o sağlıksız kuşakta da en çok gözlediğimiz şey, ilk bozulan şey kalp damar sistemi olarak karşımıza çıkıyor.
1: Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Bengi Başer, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında genç yaşta artan kalp hastalıklarını, stres, sağlıksız beslenme ve hareketsizliğin kalp sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Bunu biliyor muydunuz? Rafflesia arnoldi dünyanın en büyük çiçeğine sahip bitkisidir. Ancak bu bitkinin ne yaprakları, ne gövdesi, ne de kökü bulunur. Yalnızca çapı 1 metreye kadar ulaşabilen tek bir çiçekten oluşur. Rafflesia arnoldi, Endonezya'daki Sumatra yağmur ormanlarında yaşar. Bu etkileyici çiçek sadece 5 ila 7 gün boyunca açar ve açtığında çürümüş et benzeri kötü bir koku yayarak böcekleri kendine çeker.
1: Bunu biliyor muydunuz?
2: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Artan maliyetler, düşen alım gücü ve azalan müşteri trafiği, küçük esnafın ayakta kalma mücadelesini her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatım programında esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntıları değerlendirerek ekonomik göstergelerin sahadaki en önemli yansımasının mahalle esnafında görüldüğünü söyledi. Bir ülkede esnaf rahat nefes alabiliyorsa vatandaş da alışveriş yapabiliyor demektir diyen Elmen şöyle konuştu.
2: Ama esnafın konuları pek gündemde olmuyor. Yani en önemli konulardan biri aslında. Ve ekonominin göstergesi gibi bir durum bence. Çünkü bazen borsa yükselir, bazen enflasyon düşer ya da faiz değişir. Ama ekonominin gerçek nabzını tutan yer özellikle mahalledeki esnaftır. Yani büyüklerden bahsetmiyorum. Her zaman bizim gibi esnaflar diyelim. Eğer bu ülkede esnaf rahat nefes alıyorsa vatandaş da alışveriş yapabiliyor demektir. Ama esnaf dükkanını kapatmaya başlıyorsa orada bir durup düşünmek lazım. Ne oluyor diye, değil mi yani? Şimdi Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, yani TESK'in açıkladığı, nasıl konfederasyon dedim ama bak muhteşem Türkçemle. TESK'in açıkladığı son verilerde tam olarak aslında maalesef bu yılın ilk 5 ayında geçen zor bir dönemi ve yeni açılan esnaf işletmelerinin sayısının %10 azalmış olduğu, yani her seneye göre. Buna karşılık faaliyetlerini sonlandıran, yani kepenk indiren işletme sayısının da %8'in üzerinde arttığını gösteriyor. Yani ülkedeki büyüme %2 bile değil aslında karşılaştırdığın zaman. O %2'nin de hani %1'i öyle bir lalöre. Hani zaten büyümeyecek olanlar. Yani bir gibi bir şey ve bu çok komik, çok acayip garip bir rakam. Özellikle Mayıs ayında yeni bir iş yeri açılışlarında yaşanan yaklaşık %29'luk düşüş ayrı bir dikkat. Yani şimdi burada sadece şu kadar dükkan açıldı bu kapandığı konuşmuyorum aslında baktığınız zaman. Yani böyle deyip de zaten geçmek doğru olmaz. Çünkü bu rakamların arkasında ciddi bir ekonomik hikaye var. Ne var, açılır açılmaz, işte dükkan yeri yoktu, işte şöyleydi, ne açacağımı bilemedi falan gibi bir mevzu değil bu. Bu bir iş yeri açmak demek, geleceğe güven demek. İnsanın parasını, emeğinin, yıllarının birikimini ortaya koyuyor ve eğer insanlar yeni dükkan açmaktan çekiniyorsa bu biraz da önünü göremediğinin göstergesi oluyor. Yani bu sadece öyle böyle bahanelerle kapatılacak bir durum değil. Yani en kötü hani bu şeyler olur diye işte böyle küçük küçük hani ne denir, herkesin şey, lokmacı gibi diyelim. Binlerce açılırdı şey olsun diye, ama açılabilirdi değil mi? Çünkü gençler açardı, heyecanlanırdı bilmem ne. Hiç yani artık hiçbir şey açılmıyor, üzerine bir de kapanıyor. Peki bunların en önemli nedenleri neler? Bir kere öncelikle maliyetler. Son birkaç yılda kira giderleri ciddi bir şekilde arttı. Bakın iş yeri, evler için değil, iş yerleri için de öyle. Yani adam bir yerden bir şey tutmaya çalışıyor. Eskiden 20'ye tutuyordu. Şimdi 120'ye tutuyor. Tutamıyor. Yani çünkü gözünden çıkarabileceği rakam çok büyük. Bunun elektriği var. Doğalgazı var. Personel maliyetlerin artışı var. Vergisi var. Muhasebeci tutması var. Üç düdüsü var. Kapıya gelen kediyi beslemesi var. O kedinin maması var. Küçük esnafın yani sabit giderleri her geçen gün yükseliyor. Ve aynı hızda artmayan tek bir şey var. Müşteri sayısı ve satış hacmi ve iş hacmi. Ha, bu konuşuyor diyorsunuz, yalan mı? Bir bakın etrafınıza. Ya bakın ya, insanlar oturuyor artık, bunun şeyi yapılmaya başladı yani. Bir şey geyiği yapılmış ya, vergi denetimi geliyor, sifta vergi atıyor, onu da vergisini alıyor gibi. Hakikaten öyle, herkes oturuyor. Bu bizim gibi insanlar için de geçerli. Yani ben kendi iş hacmimi ve yükümü biliyorum, yıllardır bu işi yapıyorum. Hayır, ben de bayağı oturuyorum. Artık sıkıntı geliyor yani. Hadi oturuyorsun, kendini geliştir. Daha nereye geliştireceksin? İşte başka bir şey yapmaya çalış, yan dal olarak yapamıyorsun. Onun da iş hacmi seninle birlikte bağlantılı olduğu için zaten. Yani vatandaş da haklı olarak harcamalarını kısmaya başlıyor. Her konuda bakın, danışmanlık, peynir, kedi, köpek, kahve, her konuda yani. Eskiden ihtiyaç dışında alışveriş yapan insanlar artık iki kez düşünüyor. Yani hani ihtiyaç listem vardır da araya iki tane çikolata almaya çalışırdın. Onu da almıyor insanlar, fiyatına bakıyor. Aa, değişik bir çikolata gelmiş diyor. Bir bakıyorsun fiyatı 250 lira. Hadi be diyorsunuz. E onu da almıyorsunuz. Ama belki eskiden o 250 liranın karşılığı 50 liraydı. Koymuyordu size. Alıyordunuz abuk subuk bir çikolata deniyordunuz. Kötü de olsa. Şimdi onu bile almıyor insanlar. Yani bugün birçok aile önce market alışverişini planlayarak artık yapmak zorunda. Çok ciddi planlarla, hesaplarla. Sonra diğer ihtiyaçları erteleniyor. Çünkü yemek öncelik ihtiyaç haline geliyor. Böyle olunca da en büyük darbeyi tabii küçük esnaf hissediyor. Çünkü küçük esnafın gideriyle, kira şeyle büyük zincir marketler tabii her zaman yarışamıyor biliyorsunuz. Buna insanlar biraz daha ucuz olsun diye büyük esnafa gidince mahalle bakkalı, terzisi, kuaförü, ayakkabı tamircisi ya da küçük işletme sahibi için birkaç aylık iş kaybı bile ciddi bir risk artık oluşturmaya başladı. Yani bir başka deyişle aslında dikkatini çekici en nokta bu. Kimse girişmiyor arkadaşım.
0: Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatım programında esnafın yaşadığı ekonomik sorunları ve bu sorunların temelini anlattı. Elmen, bir ülkede esnaf rahat nefes alabiliyorsa vatandaş da alışveriş yapabiliyor demektir, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Bunu biliyor muydunuz? Arctic ren geyikleri geviş getirmeye devam ederken uyuyabiliyor. Yeni keşfedilen bu özellikleri sayesinde sürekli beslenerek kışa hazırlandıkları kısa yaz döneminde yeterince dinlenebilmiş de oluyorlar. Yapılan çalışmada 4 adet Avrasya Tundra ren geyiğinin geviş getirdikleri sırada beyin sinyalleri incelendi. Hayvanların geviş getirirken REM dışı uyku olarak bilinen hafif uyku aşamasında oldukları ortaya çıktı. Bunu biliyor muydunuz? Radyo Sputnik.

0: Yol Arkadaşı programının konu oldu. Şile Belediyesi'nde şehir plancısı olarak görev yapan Evren Buçan, yaklaşık bir yıldır hakkında iddianame hazırlanmadan cezaevinde tutuluyor. 20 yıllık devlet memuru olan Buçan, Şile Belediyesi'ndeki görevine başladıktan yalnızca 3 ay sonra tutuklandı. Aradan geçen yaklaşık bir yıla rağmen dosyada hala iddianame bulunmuyor. Bu süreçte Esma Buçan'sa, iki çocuğu ile birlikte yalnızca eşinin özgürlüğü için değil, hukuk, adalet ve insan onuru için de mücadele veriyor. Radyo Sputnik'te Yol Arkadaşı programına katılarak gazeteci Mustafa Hoş'un sorularını yanıtlayan tutuklu Evren Buçan'ın eşi Esma Buçan şöyle konuştu.
1: Sizin eşiniz Evren Buçan da şehir plancısı.
2: Evet.
1: Bir yıldır cezaevinde.
2: Evet.
1: Bir iddianamesi yok. Bir yanlışım evet. Var mı şuraya
2: yok,
1: ana
2: hayır.
1: Kadar?
2: Ve bir de söyleyeyim 21 yıllık şehir plancısı.
1: 21 yıllık bir meslekte. Şehir plancısı evet. Meslekte. Şile Belediyesi'ne de 3 ay olmuştu başlayalı.
2: Evet. Evet, imza yetkisi yok. İhale komisyonda yer almıyor. Daha henüz dosyaları inceliyor. Hani imardır, yapıdır, mevzuattır, hangi dosyada ne vardır diye incelerken Şile Belediyesi'ne yapılan operasyonlara dahil ediliyor. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Yani şehir plancılarının yani mesleğe karşı olan bu saldırıyla alakalı konuya böyle girdiğiniz için. Yani işte meslek etiğini savunduğu için yani Şile Belediyesi 20 senedir iktidar tarafından yönetilen bir belediye. Daha önce ranta ne kadar açık olduğu, ne olduğu, ne bittiği sonuçta son 2 yılda yönetimi değişmiş bir belediye. Hani önlerine gelen dosyaların, verilen projelerin zaten önceki döneme ait olunduğu biliniyor. Yani eşimin 3 aylık görev sürecinde ancak işte mevzuata aykırı olan şeylere hayır dedi, meslek etiğini savundu ve ranta karşı durduğu içindir. Zaten öyle genelde yapı kontrolle alakalı sıkıntılarda işte ağız birliğiyle tamamen tanık ifadeleriyle hepsinde şöyle işte bizden belirli bir işte bağış istenildi vesaire bağış adı altında rüşvet adı altında böyle soyut ifadelerle mıştı mıştı yani avukatımızın dediği Evren'in zaten orada olmaması gerekiyor ama bu işte gizli tanık ifadeleri üzerinden tamamen dedikoduvari ifadeler üzerinden insanlar tutuklanıyorlar yani gizli tanıkta ya da ilk alınanlarda mesela savunması gerekirken etkin pişmanlıktan faydalanan sırf çıkmak için işte şöyle duymuştum görmüştüm deyip de bu şekilde tutuklulukların devamı. Yani zaten bu davalarda en başından beri İBB'de de biz hep şunu dedik. Yani kimse yargılanmaktan korkmuyor. Bir soruşturma geçirebilir ama adil yargılama, tutuksuz, yani tutukluluk bir istisnayken sevdiklerimiz ilk günden itibaren yani bir şapok operasyonuyla önce 3 gün vatan emniyette bekletilip daha sonra da bu şekilde tutuklanmış. Bu bir adil yargılanma değil. Zaten davaların ne amaçlı olduğu biliniyor. Ama eşim tamamen hani avukatın söylediği şu bir kaza olmuş oluyor. Bilerek bir kaza oluyor. Ama bir teker yuvarlanmış. Evrene denk gelmiş. Ya da hani evrenden bir duymak istedikleri bir şeyler bekliyorlardı. Ama evren onurlu durdu. Onurlu da hala da o şekilde duruyor. Bir senedir de iddianame yok. Biz somut delil bekliyoruz. Yani hakkındaki somut delilleri bekliyoruz. Yargılansın, masumiyeti ortaya çıksın. Böyle biz de yani yargılanmak istiyoruz. Eşi olarak bir yıldır iki kızımla birlikte yani sadece eşim değil biz aileler çok büyük mağduriyetler yaşıyoruz. Hani bunların bilinmesini istiyoruz. Yani evden yani zaten benim anlamak başım dik cevabını veremeyeceğim hiçbir şey yok diyor. Ben diyor yani hakim karşısında kendimi, mesleğimi, 21 senelik emek verdiğim mesleğimi savunacağım günü bekliyorum diyor. Çünkü Evren zaten İslam Teknik Üniversitesi mezunu, yüksek lisansını da orada yapmış biri. Yani Evren hani siyasi bir kişilik değil, bürokrat. Yani mesleğine ilk zaten İktidar Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi'nde başladı ilk 5 sene. Sonra 10 sene Silivri Belediyesi'nde çalıştı. Avcılar Belediyesi'nde kısa bir dönem Beykoz, Beykoz'dan da Şile'ye geçti. Yani o geçmesi de mesela çok iyi bir aile babası. Benim kızım geçen sene liselere giriş sınavına girdi. Oradan iyi bir puan aldı ve fen lisesi olarak bizleri artık Avrupa yakasından Anadolu yakasına oradaki okulları tercih etmek istiyorum baba dedi. Tamam kızım dedi sen yeter ki hani istediğin okulu tercihi yap ben görev yerimi Anadolu yakasındaki belediyeye alayım. Yani sırf bu yüzden yani oraya geçti biz taşınacaktık hayatımızı farklı bir şekilde planlıyorduk. Ama bir yıldır maalesef hayatımız durdu. Kızım istediği okulu tercih edemedi. Yine güzel bir fen lisesine gidiyor ama yani hayatımızı askıya aldık. Mesela yarın

0: Evlilik yıldönümüm. 2 gün önce küçük kızımın doğum günüydü.
1: Mustafa Hoş da Yol Arkadaşı programının konu olan tutuklu şehir plancısı Evren Buçan'ın eşi Esma Buçan, bir yıldır iddianamesiz şekilde cezaevinde tutuklu bulunan eşi için adalet çağrısı yaptı. Eşinin hayat hikayesini anlatan Buçan, "Eşim Evren Buçan 21 yıllık şehir plancısı. Şile Belediyesi'nde göreve başlayalı sadece 3 ay olmuştu. Yaklaşık bir yıldır cezaevinde ve hala iddianamesi hazırlanmadı," dedi. Eşinin imza yetkisinin dahi olmadığına dikkat çeken Buçan, "İmza yetkisi yoktu. İhale komisyonunda görev almıyordu. Dosyaları incelerken yürütülen operasyona dahil edildi," diye konuştu. Meslek etiğini savunduğu, mevzuata aykırı işlemlere hayır dediği için hedef alındığını düşünüyoruz ifadelerini kullanan Buçan, "Kimse yargılanmaktan kaçmıyor. Tek istediğimiz somut delillerle tutuksuz ve adil bir yargılama. Eşim bir yıldır hakim karşısına çıkacağı günü bekliyor," dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Bunu biliyor muydunuz? İnsanların yaklaşık %12'sinin rüyaları siyah beyaz renklerdedir. Televizyonların siyah beyaz olduğu 1900'lü yılların başında ise bu oran %70'ler civarındaydı. Bu fark aslında insanların rüyaları renkli görüp görmediğiyle değil, rüyaları nasıl hatırladıkları ve hatırladıklarını nasıl ifade ettikleriyle ilgili. Bu nedenle daha önce siyah beyaz televizyon izlemiş insanlarda rüyaları siyah beyaz hatırlama oranı daha yüksek. Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bursa'nın İznik ilçesinde sürdürülen arkeolojik çalışmalarda 1. Konsil'in yapıldığı Aziz Nepitos Kilisesi'ne ait duvar ve zemin döşemesi kalıntılarıyla bir sütun kaidesi ortaya çıkarıldı. Kazı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şahin, "Büyük bir mutluluk içindeyiz. En azından hipotezimizin karşılığını bulduk. Küçük kilisenin zemininin kilisenin dışında devam edip etmediğinin diğer bir ifadeyle büyük kilisenin küçük kilisenin üzerine yapılıp yapılmadığını bu ilk hafta içerisinde anlamış olduk. Bu büyük bir keşif," dedi. Kazı sezonu başlar başlamaz 1. Konsil'in yapıldığı küçük kiliseyi arama çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Şahin şunları dile getirdi. "Daha önce kutsal eşyaların saklandığı odada zemin döşemesi olduğunu düşündüğümüz bir kaplama vardı. Bunun kilisenin dışında devam edip etmediğini bilemiyorduk. Bu senenin kazı programında en önemli sorunumuz buydu. Bunun için de bir kazı çalışması başlattık ve ilk haftanın sonucunda beklediğimiz gibi zemin döşemesinin mevcut kilisenin dışında devam ettiğini gördük. Bu da bize kilisenin 1. evresinin olduğunu, büyük ihtimalle Nepitos Kilisesi'nin şu anda mevcut bulunan kilisenin altında olduğunu gösteriyor," dedi. Kazı çalışmaları sırasında bir altın yüzük, bir yüksük bulunduğunu ifade eden Şahin, altın yüzükte hurma ağacı ve kılıç bezemesinin olduğunu anlattı. Şahin, yüksük ve yüzüğün benzer örneklerinin Emeviler, Abbasiler dönemlerinde görüldüğünü dile getirerek şöyle devam etti. "Bunların burada bulunmuş olması araştırmalarımız ve hipotezlerimiz açısından çok önemliydi. Emevilerin 729 yılında İznik'i kuşattığını, İstanbul'u fethetmeden önce stratejik olarak İznik'in alınmasını hedeflediğini, 6 ay süren kuşatma esnasında İznik'in fethedilemediğini ama Emevi emirinin Kutsal Pederler Kilisesi'ne girdiğini biliyoruz. Bu da bize Kutsal Pederler Kilisesi'nin İznik içerisinde değil, sur duvarlarının dışında olduğunu göstermektedir," dedi. Bursa İznik'te süren kazılarda 1. Konsil'in yapıldığı küçük kilisenin kalıntılarına ulaşıldı. Kazı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şahin büyük bir keşif yapıldığını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 15 Temmuz anma törenine katılıyor. Fransa'da su kullanımına kısıtlama getirildi. Ayrıntılar bültenimizde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasinin ve milli birliğin yanında duran tüm vatandaşlara teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz şehitlerini rahmet, minnet ve saygıyla andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz anma törenine katılıyor. Kendisi meclis tören salonuna geçti. Burada şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Kur'an tilaveti verildi. Erdoğan, Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap edecek. Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hayatını kaybetti. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti. Olcay Baykal'ın cenazesi Cuma günü Deniz Baykal'ın yanında toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi. FETÖ'nün Avrupa'ya kaçış rotasına geçit verilmedi. Edirne'de güvenlik güçleri 15 Temmuz 2016'dan bu yana Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5033 FETÖ şüphelisini yakaladı. Operasyonlarda örgütün kritik isimleri ve farklı meslek gruplarından ihraç edilen kamu görevlileri de gözaltına alındı. İstanbul'da barajların doluluk oranı %60'ın altına düştü. İstanbul'a su bağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı %59,71 seviyesine geriledi. Barajlara bu yıl düşen yağış miktarı metrekare başına 498 kilogram oldu. Dış gündemle devam edelim. ABD ordusu İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı saldırılar İran güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri saldırmak için kullandığı askeri yetenekleri daha da zayıflatmak amacıyla tasarlandı açıklamasını yaptı. İran hükümet sözcüsü Fatma Muharrecerani, ABD'nin son günlerde ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda 30'dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Muharrecerani, hükümetin yaşamını yitiren sivillerin ailelerinin yanında olduğunu belirterek saldırılardan etkilenen bölgelere destek verileceğini ifade etti. İranlı sözcü, hedef alınan güney bölgelerinin ülkenin kalbi ve can damarı olduğunu vurgulayarak saldırıları kınadı. Küba son bir haftada üçüncü kez ülke çapında elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldı. Yetkililer ulusal elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kaldığını açıklarken enerji krizinin yakıt yetersizliği ve eskiyen altyapı nedeniyle derinleştiği belirtildi. Fransa'da su kullanımına kısıtlama getirildi. Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbout, olağanüstü kuraklık döneminden geçen ülkede su kullanımına kısıtlama getirildiğini belirtti. Şu anda ülkedeki 99 ilde kısmen veya tamamen su kullanımına yönelik kısıtlamalar uygulandığını belirten Barbout, bu durumun Fransa ana karasının tamamını kapsadığını söyledi. Ekonomi. Türkiye dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi oldu. World Population Review tarafından yayınlanan son rapora göre Türkiye yıllık 60,6 milyon turist ağırlayarak İtalya, Almanya ve İngiltere gibi ülkeleri geride bırakarak küresel turizmde 4. sıraya yerleşti. Listenin ilk sırasında 102 milyon turist ve 77 milyar dolar gelirle Fransa yer alıyor. Akaryakıt fiyatları için yeni bir zam beklentisi gündeme geldi. 17 Temmuz 2026 tarihinden itibaren motorinin litre fiyatına 3 lira 90 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 1 lira zam yapılması bekleniyor. En düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseltilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı Temmuz ödeme döneminden itibaren 23.552 liraya yükseltilecek. Spor. Spor. Fenerbahçe uzun süredir transferi için uğraştı verdiği Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertler 24 yaşındaki İngiliz Yıldız'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Formayı sırtına geçiren oyuncu bu akşam İstanbul'da olacak. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.
2: Türkiye, Rusya'yla, Çin'le kendi milli çıkarları çerçevesinde asgari müşterekte buluşarak tabii ki. İletişimin güçlendirmesinin kime ne zararı var? Kime ne zararı olduğunu söyleyeyim. Amerikan muhiplerine, İsrail Siyonizminin paralı elemanlarına. Bunlara zarar var. Joe Kent, Amerika'nın eski Trump yönetiminin ulusal terörle mücadele merkezi mi neydi? Onun direktörüydü adam. Ne dedi? Biz dedi NATO'dan şunun için ayrılacağız dedi. Suriye sahasında orada Türkiye ile İsrail kapıştığında İsrail'e destek vermek için biz NATO'dan ayrılacağız dedi. Şimdi bunu söyleyen bir yapıya karşı Türkiye'nin alternatif işbirliklerini gündeme getirmesi kadar doğal bir şey olamaz.
3: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik son dakika.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza canlı bir bağlantıyla devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz anma töreninde konuşuyor, dinliyoruz.
2: Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, siyasi partilerimizin saygıdeğer genel başkanları, değerli milletvekilleri, muhterem misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. ...15 Temmuz destanının 10. seneyi devriyesinde Gazi Meclisimizin çatısı altında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Milletin kutsal emanetini taşıyan siyasetçiler olarak 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. Öncelikle 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılında vatanı, bayrağı, ezanı ve milli iradeyi müdafaa ederken şehadet şerbeti içen 253 kahramanımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Darbecilerin ölüm kusan silahlarına göğüslerini siper eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler diliyorum. 15 Temmuz destanını iftiharla selamladığımız bu önemli yıl dönümünde kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarını hatmi şeriflerle, dualarla, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle şad eyleyen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim cümle şühedanın mekanını inşallah cennet eylesin diyorum. Yine burada o karanlık gece boyunca istiklal ve istikbaline sahip çıkan, okunan salaları manevi bir zırh gibi kuşanıp şanlı bir direnişe imza atan, esarete boyun eğmeyeceğini, zulme rıza göstermeyeceğini dünyaya ilan eden her bir vatandaşıma, her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin istiklali, devletimizin bekası, demokrasimizin geleceği uğruna baş verse dahi baş eğmeyen yiğitleri daima şükranla anacak destanlaşan mücadelelerini her zaman gururla hatırlayacağız.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Halkten duygularla, milletin temsilcileri sıfatıyla darbecilerin saldırıları karşısında milletin emanetini yere düşürmediğiniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, ülkem ve milletim adına minnettarlığımı ifade ediyorum. Şurası bir gerçek ki o gece milletimiz iradesine sahip çıkmak için meydanlarda, sokaklarda, köprülerde nasıl bir mücadele vermişse milletin temsilcileri de işte burada parlamento çatısı altında tepelerine yağan bombalara rağmen darbeye cesaretle direnmişlerdir. Farklı siyasi partilerden milletvekillerimiz Gazi Meclis'in şanına yakışır bir birliktelik sergileyerek demokrasiye ve millet iradesine suikast düzenleyen teröristlere karşı dik durmuşlardır. Bundan bir asır önce işgalcilere direnen ve mağlup eden Gazi Meclis 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir düsturuna bir kez daha sahip çıkarak milli irade düşmanlarını püskürten Gazi Meclisimizle ve onun vatanperver üyeleriyle iftar ediyoruz. Meclisimizin necip mensuplarının bundan sonra da inşallah aynı azim ve kararlılıkla milli irade ve milli egemenliğe yönelik tehditlere karşı tam bir dayanışma içinde hareket edeceğine yürekten inanıyorum. Değerli milletvekilleri, bakınız bunu özellikle şunun için söylüyorum. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. 15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Çil yavrusu gibi dağıldıkları ve haram parayla sefa sürdükleri ülkelerde Türkiye'yi karalayarak, Türkiye aleyhine lobi yürüterek medya ve sosyal medya üzerinden yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar. Her türlü kılığa girerek, her türlü yalanı söyleyerek, Türk milletiyle hesabı olan herkesin paçasına yapışarak, 15 Temmuz'da milletten yedikleri sillenin rövanşını almak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Bilhassa dijital platformlarda koordineli bir şekilde dolaşıma soktukları içeriklerle algı oluşturma faaliyetlerini günden güne yoğunlaştırıyorlar. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Pensilvanya'daki terörist başının bu millete yaptığı ihanete layık şekilde 10 bin kilometre ötede ölmesi ve gizli saklı bir çukura gömülmesi elbette örgütün motivasyonunu kırmış, örgüt içi tartışmalara yol açmıştır. Özellikle örgüte müzahir tabanda sorgulamalar son dönemde artmıştır. Ama FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış, bütün bunlarla birlikte tehlike halen devam etmektedir. Yalanı su gibi içen, bukalemun gibi sürekli renk değiştiren böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmez, tavsamayı hiçbir surette kaldırmaz. Şunu bir kez daha altını çizerek ifade etmek durumundayım. Demokrasinin imkanlarını kullanıp kurumların içine sızarak güç devşiren, fırsatını bulduğu ilk anda da kendi insanına silah doğrultan bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Çünkü unutursak Allah muhafaza eski sıkıntıları tekrar yaşarız. Unutursak şehitlerimize olan görevlerimizi yerine getirmemiş oluruz. Unutursak 86 milyonun emanetine hakkıyla sahip çıkmamış oluruz. O yüzden unutmayacağız. Dikkatli olacağız. Tetikte olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz. Burada şu gerçeği de hatırlatmakta fayda görüyorum. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, 15 Temmuz iç vesayet odaklarının dışarıdaki mahfillerle işbirliği içinde gerçekleştirdikleri sevri tekrar diriltmeyi, Türkiye'yi bir sömürge ülkesi haline dönüştürmeyi amaçlayan güncellenmiş bir emperyalist projedir. Orada sadece bir darbe teşebbüsü değil, aynı zamanda topyekün bir işgal girişimi vardır. Aziz milletimizin göğsünü siper etmesi neticesinde bu kirli plan bozulmuş, emperyalist proje buruşturulup çöpe atılmıştır. Türkiye bağımsızlığına bir kez daha sahip çıkmıştır. Darbenin püskürtülmesiyle Türkiye enerjisini içeriden tüketen yüklerinden kurtulma noktasında kritik bir eşiği geride bırakmıştır. Demokrasi nöbetleriyle başlayan, yeni kapı ruhuyla ete kemiğe bürünen, Cumhur İttifakı'yla bir üst merhaleye geçen dayanışma iklimi, başta terörle mücadele olmak üzere ülkemizi tüm cephelerde daha da güçlendirmiştir. 15 Temmuz sonrasında aldığımız çok katmanlı tedbirlerle FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımızdan tasfiye sürecini hızlandırdık. Suriye'nin toprak bütünlüğü ile doğrudan ülkemizin güvenliğini hedef alan oluşumlara yönelik etkili sınır ötesi harekatlar gerçekleştirdik. Fırat Kalkanı harekatıyla DAEŞ'li canilere Zeytin Dalı, Barış Planı ve Bahar Kalkanı harekatlarıyla da bölücü örgüt unsurlarına ağır darbeler indirdik. Suriye devrimine giden yolun taşları çok net söylüyorum. 15 Temmuz'un boşa çıkartılmasıyla ve FETÖ'nün güvenlik birimlerimizden temizlenmesiyle döşenmiştir. Sadece Suriye'de değil, Libya'dan Karabağ'a kadar nerede Türkiye'nin desteğine ihtiyaç varsa tüm imkanlarımızla orada olduk. Dışarıda bu adımları atarken içeride ihanetin devlet ve toplum hayatında açtığı yaralarını sardık. Ayrıca milli iradenin üstünlüğünü tescilleyecek, demokrasimizin önünü açacak, yönetimde istikrarı garanti edecek reformları hayata geçirdik. Bu süreçte Türkiye'nin en büyük kazanımı, yönetimde çift başlılığı ortadan kaldıran Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 10 yıllar boyunca antidemokratik müdahalelere zemin hazırlayan yönetimde istikrar sorunu kalıcı biçimde çözülmüştür. Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinde ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Kardeşlerim, şundan kimsenin şüphesi olmasın. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Bunun önünü Allah'ın izniyle hiçbir karanlık güç kesemeyecektir. Merhum üstadın dediği gibi, yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Evelallah, istikbal de bizimdir. İstikbal Türkiye'nin ve Türk milletinindir. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehit yakınlarımıza başsağlığı, gazilerimize sağlık ve afiyet niyaz ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen 15 Temmuz anma töreninde konuştu. 15 Temmuz destanının 10. yıl dönümünde mecliste bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle andı. Darbecilerin silahlarına karşı canlarını ortaya koyan gazilere uzun ömürler dileyen Erdoğan, 15 Temmuz gecesi demokrasiye sahip çıkan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Erdoğan o gece milletin istiklal ve istikbaline sahip çıkarak esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı milletin temsilcilerinin o gece darbecilere karşı kararlılıkla durduğunu belirterek meclisin milletin emanetine sahip çıktığını söyledi. Erdoğan'ın konuşmalarını özetle sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.

0: Tarihte bugün.
1: Tarih 15 Temmuz 2016. Saat 20.30. Yıllar sonra Türkiye demokrasisine vurulmak istenen bir darbenin daha ayak sesleri duyulmaya başlamıştı.
2: Bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayımlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir emridir.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: Fethullahçı terör örgütü 16 Temmuz saat 03'te yapmayı planladığı darbe girişimini Genelkurmay'daki hareketliliği görüp panikleyerek 15 Temmuz 20.30'a çekti. FETÖ'nün üniforma giymiş teröristlerinin ülkeyi yaşattığı en kanlı gecenin merkezi ise başkent Ankara'ydı. Tarih boyunca eşi benzeri görülmemiş bir direniş örneği sergileyen Türk milleti, bugünün tarihi olan 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde ülkenin bağımsızlığına ve geleceğine bir kez daha sahip çıktı.
4: Askerler yönetime el koymuş. Biz şu an buradaki trafiği kapattık. Kesinlikle geçişe izin vermeyeceğiz. Eğer şunu diyen varsa, ben canıma güveniyorum, ben geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin.
5: Ben geçerim abi. Aç ben açar. Ben
4: geçerim. Evet hadi ben de geçerim.
5: Ben geçerim.
4: Ben de geçerim. Haydi
5: yavrum. Arabalar var. Haydi. Araba. Haydi
4: yavrum. Bir insan bir kere ölür. Bir kere adam ölür.
5: Arabayla kim var? Arabayla.
4: Ben ölmeye hazırım. Gelsinler.
1: Fethullahçı terör örgütü kurulduğu günden itibaren devletin kılcal damarlarına sızmak için her türlü yolu kullanmaktan çekinmedi. Cemaat kisvesi altında yaptığı hukuksuzluklar açığa çıktığında 15 Temmuz gecesi bir darbe girişiminde bulundu. FETÖ'nün demokratik yönetimi ortadan kaldırmayı hedefleyen üniforma giymiş teröristleri Türkiye Cumhuriyeti ve seçilmiş hükümete karşı devletin silahlarını kullanarak darbe girişiminde bulundu. Bu hain girişim Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet gibi birçok kuruma sızmış olan FETÖ'nün gerçek niyetlerini ortaya çıkardığı 15 Temmuz 2016'da gerçekleşti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türk vatandaşlarının demokrasiye sahip çıkmak adına meydanları doldurmasıyla bu girişim bertaraf edildi.
3: Ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğüne yönelik bu harekete karşı inanıyorum ki milletçe vereceğimiz güzel bir cevapla bunlar gerekli olan cezayı alacaklardır. Yani şu anda bu milletin imkanlarıyla ortaya konmuş olan tankı, topu vesaireyi, uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Ve bu konuda gerek Cumhurbaşkanı olarak gerek Başbakanımız, hükümetimiz olarak bizler atılması gereken adımlar neyse dik durmak suretiyle bu adımı atacağız. Yani bunun bedelini asla bizler farklı bir şekilde yorumlayamayız ve meydanı da onlara bırakamayız. Şu anda yapmış oldukları işgali de çok kısa zamanda ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Kararlı bir şekilde de bu işin üzerine gideceğimizi özellikle bildirmek istiyorum. Ve bu konuda bu kararlılığımızı kimsenin test etmeye de gücü yetmeyecektir.
1: Darbe girişiminin gerçekleştiği gün saat 16.16'da MİT Müsteşarlığına giden Kara Havacılık Komutanlığından bir subay, FETÖ üyesi askerlerin Müsteşar Hakan Fidan'ı almak üzere kuruma saldırı planladığını ihbar etti. MİT yetkilileri bu bilgiyi Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e ilettikten sonra MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bir yardımcısı ayrı ayrı Genelkurmay Başkanlığına gitti. FETÖ mensupları karargaha geri dönen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar ve Emir Subayı Yunus Can'ı Akıncı üstünden gelen darbeci özel kuvvet komutanlığı personeli tarafından derdest etti. Çolak'ın koruma subayı Piyade Başçavuş Bülent Aydın müdahale etmeye çalışırken şehit düştü. Darbenin yönetim merkezi olan Akıncı üssünün bulunduğu Ankara 15 Temmuz 2016'da karanlık bir gece yaşadı. Olay tarihinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olan Fahri Kasırga ve Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Orgeneral Hulusi Akar gibi birçok komutan darbeciler tarafından alıkonuldu. Darbeci pilotlar tarafından gerçekleştirilen alçak uçuşlar sırasında savaş uçakları, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Başkanlığı ve TürkSat hedeflerine saldırdı. Ayrıca kentin çeşitli bölgelerindeki birliklerden tank ve zırhlı araçlar da kışla dışına çıktı. Vatandaşlar bu olaylara kahramanca direndi ve olaylar ertesi gün öğle saatlerine kadar devam etti.
0: Bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti vatandaşın, milletin seçtiği, milletin iradesini temsil eden hükümet iş başındadır. Bunun iş başından gitmesi ancak milletin kararıyla olur. Bu bilinmelidir. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar da en ağır şekilde bedelini ödeyecektir.
1: Başbakan Binali Yıldırım halka kalkışma ihtimali hakkında bilgi verirken Genelkurmay Başkanı Akar ve birçok komutan neredeyse edildi. FETÖ mensubu darbeciler şehir merkezindeki polis ve MİT binalarını bombaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan halkı darbecilere karşı meydanlara çağırdı ve bu çağrıya büyük bir destek geldi. Vatandaşlar darbeci askerlere karşı direnişe geçti. Halkın cesur mücadelesi sonucunda darbe girişimi başarısız oldu. Ancak birçok şehit ve yaralı verildi. Bu karanlık gecede Akıncı Üssü darbecileri yönetim merkezi olarak kullanırken vatandaşlar kahramanca direndi. Darbeci gruplar polis ve askeri birliklere saldırdı. Meydanlarda toplanan halk darbecilere karşı kararlılıkla direndi. Bu zorlu mücadelede birçok şehit verildi ve halkın kahramanlığı tarih boyunca hatırlanacak bir destan olarak yerini aldı. Bazı askerlerse tatbikat adı altında kandırıldıklarını söylüyordu.
6: Abi bizi kandırdı araba.

0: Subay Ömer Halis Demir terziyi vurarak öldürdü ancak kendisi de darbecilerce şehit edildi. Vatandaşlar genelkurmay önünde tankları durdurarak darbecilere karşı direndi. Birçok kişi saldırılar sonucu şehit düştü. Ankara'da bulunan milletvekilleri saat 21.30 sıralarında uçakların başkent semalarında uçmaya başladığını gördü. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi milletvekilleri meclise gelerek milli iradeye sahip çıktı. Dönemin CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de mecliste darbecilere yenilmeyiz diyerek şöyle konuşmuştu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi olarak 93-94 yıldır seçimlere girer çıkarız. Yeneriz, yeniliriz ama asla darbecilere yenilmeyiz. Darbecilere teslim olmayız.
0: Savaş uçakları meclise 3 adet bomba attı. İlk bomba saat 02.33'te Dikmen Kapı'nın yanındaki bahçeye atıldı. Saat 03.20'de Başbakanlık Makam Odası'nın yanındaki koridora atılan ve çevreye büyük zarar veren ikinci bomba, genel kurul salonunun içerisinin toz bulutuyla kaplanmasına neden oldu. Milletvekilleri alkışlarla tempo tutarak darbecileri ve meclisin bombalanmasını protesto etti. Ana binaya atılan ikinci bombadan sonra 03.25'te sığınağa geçildi ve çalışmalara orada devam edildi. Mecliste bulunanlar ana binaya saat 03.33'te atılan üçüncü bombaya ise sığınakta yakalandı. Darbeciler saat 05.11'den sonra helikopterlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi tören alanına asker indirmeye çalıştı. Ancak meclis güvenlik güçleri darbeci askerlerle çatışarak onların külliye içerisine inmesine izin vermedi. Halkın direnişi sürerken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve AK Parti Genel Merkezi saldırıya uğradı. Darbeci uçaklar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarına bombalar attı. Darbenin başarısız olacağı anlaşılınca darbeci askerler teslim oldu. Genelkurmay karargahı polis tarafından ele geçirildi. Başbakan Binali Yıldırım darbe girişiminin bastırıldığını duyurdu. FETÖ'cü askerlerin İstanbul'da gerçekleştirdiği işgal girişimi Türk halkının kahramanca direnişiyle bertaraf edildi. Darbeciler stratejik öneme sahip bölgeleri hedef alarak önce Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini trafiğe kapattılar, ardından İstanbul'un merkezi noktalarını işgal etmeye çalıştılar. İstanbul'da 66. Zırhlı Tugay'da görevli olan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk ve Piyade Albay Davut Ala darbeye karşı direnişin öncüleri oldu. Bu cesur komutanlar askeri birliklerine destek vermeye yönelik girişimleri engellemek için harekete geçti. 66. Zırhlı Tugay içindeki hareketlenmeyi durduran Ertürk ve Ala, tank, silah ve askerlerin dışarı çıkmasını engelleyerek darbe girişimine karşı başarılı bir mücadele sergilediler. Ancak bu mücadelede Sait Ertürk şehit düşerken Davut Ala ise yaralandı. Onlarla birlikte uzman çavuş Halit Yaşar Mine ve polis memuru Serdar Gökbayrak da şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara, meydanlara çıkan ve tankların üzerine çıkan vatandaşlar canlarını hiçe sayarak darbecilere karşı direniş gösterdi.
2: Bu arada tabii milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur, milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz gecesi MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın görüşme yaptığı ülkelerden en hızlı reaksiyon alıp darbe girişimine karşı Türkiye'nin yanında olduğunu ilk söyleyen ülke Rusya ve onun lideri Vladimir Putin oldu. Darbe girişiminde FETÖ'cüler tarafından yaklaşık 9.000 askeri personel, 74'ü tank, 246 zırhlı araç, 4.000 hafif silah, 35 uçak, 37 helikopter kullanıldı. Binlerce vatandaş Boğaziçi Köprüsü'ne akın etti. Ancak darbeci askerler tarafından ateş açıldı. Kanlı darbe girişimi sonucunda 251 kişi şehit oldu. Az subay kıdemli başçavuş Ömer Halis Demir, foto muhabiri Mustafa Canbaz, reklamcı Erol Olçok, ev hanımı Ayşe Aykaç, jeoloji mühendisi Cuma Dağ, polis memuru Ferhat Koç, bu isimlerden yalnızca birkaçı.
3: Herkes öldürüyor. Bak bak, adamlar herkes sığındı buraya.
4: Ben de tek başımayım.
3: Yaraları taşıyoruz burada. Bak adam yerde yatıyor. Bak bak adam ölmüş orada. Bak. Bak. Bir kişi de orada öldü. Bunlar hep ölüden yerde. Şu an yaklaşık var ya burada 30 kişi var ölü yerde. Tabii bir 15 tanesi falan taşıdık yani.
0: 15 Temmuz darbe

0: gelişiminden sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin ilk meclis grup toplantısında yaptığı konuşma çok konuşulmuş ve çok paylaşılmıştı.
1: Darbeci hainleri, rütbeli canileri dışarıda tutarak söylüyorum. Hiçbir şeyden haberi olmadan kamuflaj giydirilip silah başı yaptırılan, tatbikat olur diye sokaklara çıkarılan şuursuz, suçsuz, günahsız Mehmetçikler de dayaktan geçirilmişlerdir. Ordu millet anlayış ve kaynaşmasına darbe inmiştir. Kardeş kardeşin boğazına sarılmıştır. Vakayı ayrıyeden beri ilk defa asker linç edilmiştir. Teslim olan askerlere demir çubuk, kemer, kesici aletlerle saldırılmıştır. Kimin suçlu, kimin mazlum olduğu tespit edilmeden Mehmetçiklerin yüzüstü yatırılışları, eller yukarıda teslim alınışları, gerilerde darp edilmeleri, çıplak halde kafalarına vura vura polis otolarına bindirilmeleri skandaldır, milli vicdana terstir.
0: Dönemin MİT Müsteşarı, şimdiki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FETÖ'nün iletişim ağı Baylok'un değişikli oluşunu şöyle anlatıyor.
2: Baylok meselesi ilk ortaya biz bunu istihbar olarak aldığımızda insan kaynaklarından böyle bir şeye geçtiklerinde arkadaş özel bir birim kurduk bunun için. Böyle bir program kullanılıyor. Buna yönelik özel bir teknik birim kurdum. Başındaki arkadaşa da yetkilendirdik. Varını gücünü buraya harca ve gel. Bir müddet sonra geldi ki efendim dedi. Yani bunu dedi bizim çözmemiz imkansız. Ben de dedim ki yani bir insanın ürettiği bir şeyi başka bir insanın kırması imkansız değil. Bunun için sadece gerekli miktar kaynak, zaman ve insana ihtiyaç var. Bunlardan ne istiyorsun? Bana onu söyle. Geri kalanını yaparız. Ve nitekim onlar başka bir yöntemle bu işi mümkün hale getirdiler. Tabii madalya falan aldılar sonra o çocuklar. Yani bundan dolayı ve Baylok çözüldüğü zaman görüldü ki aslında FETÖ birdenbire hayalet örgüt olmaktan ortaya çıktı.
0: Halkın cesareti ve cesaretleri ve kararlılıklarıyla bu karanlık girişimi engellemek için kahramanca mücadele ettiler. Darbe teşebbüsüne karşı gösterilen direniş ve milletin kararlı duruşu Türkiye'nin her köşesinde hissedildi. Türk milleti demokrasinin zaferi için canını hiçe sayarak darbecilere karşı durdu. Tarihi geçen bu destansı mücadele, demokrasiye olan inancın ve vatanseverliğin en güçlü simgesi oldu.
3: Tarihte bugün.
4: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Ramazan Başak, Radyo Sputnik'te sanatçı Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın mali ve hukuki boyutunu değerlendirdi. Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak şunları söyledi.
2: Çok yanlış bulduğumu ifade ediyorum. Çünkü dün Haluk Levent'le ilgili bu konu açıklandığında, Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması yapıldığında sosyal medyada adeta bir meydan savaşı yaşandı. İşte Kızılaycılar, Ahbapçılar. Bir taraf işte Kızılay'ı şey yaparken gördünüz mü derken, diğer tarafta Kızılay'a çadırla ilgili şeyler. Şimdi bunlara hiç gerek yok. Yani hukuk devletinde bu tür soruşturmalar basına verilerek yapılmaz. Neyse süreç hukuk anlamında ona göre takip edilir. O açıdan ciddi bir kafa karışıklığı var. Şimdi ifade ettiğiniz gibi ortada sadece Ocak 2025'te düzenlenmiş mali analiz raporu adı altında bir MASAK raporu var. Bunun 3 tür iddiası var bu operasyonla ilgili. Birincisi bahis oynama savcılığının iddialarından bir tanesi bu. İkincisi örgüt, üçüncüsü kara para aklamak. Dolayısıyla şimdi bu 3 iddia ile ilgili şu anda soruşturma yürüyor. Şimdi bu elinizdeki rapor şüphelenilen, suç işlediği düşünülen savcılıklar tarafından kişi ve kuruluşların parasal hareketleri ve mal hareketlerinin incelenmesine yönelik oluşturulan bir rapor. Şimdi rapora baktığımızda raporda bu kişiler üzerinde çok yüklü miktarda şeyler var. Para transferleri var. Ve her üçünün de işte APAP Derneği'nde geçmişte çalıştığı birisini sanıyorum şu anda devam ettiği söyleniyor. Dolayısıyla bu APAP Derneği ile olan ilişkileri olan kişiler bu 3 kişi. Bu kişilerin gelir durumuyla orantılı olmayan biçimde, ki raporda bunu özellikle vurgulamış denetçiler, gelir durumuyla orantılı olmayan biçimde yüklü miktarda para transferleri var. Ahbap sıradan bir dernek değil. Yani normal sıradan bir derneği siz 2 yılda 3 yılda denetleyebilirsiniz. Evet, bunun bir mantığı olabilir. Sakınca teşkil etmeyebilir. Ama Ahbap çok göz önünde bulunan bir dernek. Dolayısıyla bırakın 2-3 yılda bir denetlenmeyi, belki de 1 yılda 2-3 defa denetlenmesi gereken şu andaki yapıyla ilgili söylüyorum. Bankalar bildirdi, MASAK gereğini yapmadı, zamanını beklediler. Böyle bir olasılık da var ama yüksek bir olasılık değil bu. Dolayısıyla şimdi bunu bankalar da şey yapmış, es geçmiş, layıkıyla yerine getirmeme gibi bir ciddi soru işaretleri var. Şimdi 990 milyonluk bahis oynandı diyorsunuz. Şimdi bahis oynandıysa bu kişilerin hesapları anında zaten şey yapar, radara takılır.
3: Yani şimdi bir bankadaki hesaptan 900 milyon gibi bir para çıkışı,
2: evet.
3: Yani bir banka bunu farkına varmaması mümkün mü?
2: Yok.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, sanatçı Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın mali ve hukuki boyutunu değerlendirdi. Bu tür soruşturmaların kamuoyuna açıklanış biçimini doğru bulmuyorum diyen Başak, hukuk devletinde süreçler sosyal medya tartışmalarıyla değil, hukuk kurallarıyla yürütülmeli diye konuştu. Raporda Ahbap'la bağlantılı olduğu belirtilen kişilerin gelirleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para transferleri dikkat çekiyor diyen Başak, ancak bunların hukuken nasıl değerlendirileceği soruşturmayla netleşmeli dedi. 990 milyon liralık yasa dışı para hareketine de dikkat çeken Ramazan Başak, bankaların bunu fark etmemesi ve bildirim mekanizmalarının nasıl işlediği ciddi şekilde sorgulanmalıdır ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 15 Temmuz anma töreninde konuştu. İtalya'da hükümet çeteleşen gençlere yönelik tedbirler içeren yasa tasarısı hazırladı. İngiltere'de 16 ve 17 yaşındaki gençlere gece yarısı sosyal medya kısıtlaması geliyor. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz anma töreninde konuştu. Türkiye'nin 15 Temmuz'da bağımsızlığına bir kez daha sahip çıktığını belirten Erdoğan, önemli mesajlar verdi.
2: Aziz milletimizin göğsünü siper etmesi neticesinde bu kirli plan bozulmuş, emperyalist proje buruşturulup çöpe atılmıştır. Türkiye bağımsızlığına bir kez daha sahip çıkmıştır. Darbenin püskürtülmesiyle Türkiye enerjisini içeriden tüketen yüklerinden kurtulma noktasında kritik bir eşiği geride bırakmıştır. Demokrasi nöbetleriyle başlayan, yeni kapı ruhuyla ete kemiğe bürünen cumhuriyetik bir eşiği geride bırakmıştır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin son 10 yıldaki başarılarının temelinde FETÖ'nün devlet kurumlarından tasfiye edilmesinin bulunduğunu belirtti, Türkiye yüzyılı vurgusu yaptı.
2: Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinde ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu, demokrasinin ve milli birliğin yanında duran tüm vatandaşlara teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz şehitlerini rahmet, minnet ve saygıyla andı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece meclisin açılmasını öneren ve darbeye karşı direnen milletvekillerinden biri olduğunu söyledi. Özel, o gün olduğu gibi bugün de demokrasinin ve seçilmiş iradenin yanında duracağını ifade etti. Özel, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle, gazileri ise saygıyla andı. Haluk Levent'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Levent, 2023 yılında derneğe yaklaşık 4,3 milyar lira bağış yapıldığını, ahbaba ait çek ve senetleri bazı şahsi işlemlerinde teminat olarak kullandığını ve borsada yüksek risk alarak borçlandığını söyledi. Yeliz Kaya'ya aktarılan 80 milyon liranın kendisine ait olduğunu savunan Levent, bunun karşılığında bugünkü değeri yaklaşık 150 milyon lira olan 20 daireyi derneğe devretmeyi planladığını ifade etti. Havalimanında yurt dışı çıkış yasağını öğrendikten sonra İzmir'e gittiğini belirten Levent, operasyonun bir gün ertelenmesi halinde Ahbap Derneği'nden herhangi bir para çıkışı olmayacağını öne sürdü. Dış gündemle devam edelim. İtalya'da hükümet çeteleşen gençlere yönelik tedbirler içeren yasa tasarısı hazırladı. İtalya'da Giorgio Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti şiddete meyilli ve çeteleşen 18 yaş altındaki gençlere yönelik bazı önleyici sıkı tedbirler de içeren yeni güvenlik yasa tasarısı hazırladı. Bakanlık bu düzenlemeyle şehirlerdeki yerel polislerin de önleyici gözaltı yapabileceğini söyledi. İngiltere'de 16 ve 17 yaşındaki gençlere gece yarısı sosyal medya kısıtlaması geliyor. İngiltere, 16 ve 17 yaş grubundaki gençlerin uyku kalitesini ve odaklanmasını artırmak amacıyla gece yarısıyla sabah 6 saatleri arasında sosyal medya kullanımına kısıtlama getirileceğini açıkladı. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.
3: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Radyo Sputnik.
4: Gündem özel tekrar yayını.
5: Evet efendim, ben Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik'tesiniz. Gündem özel yayınımızla birlikte bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Fethullahçı darbe girişiminin ardından tam 10 yıl geçti. Bu 10 yılda neler yaşandığını, öncesini detaylarıyla anlatacağız. Ancak 10 yıl önce bugün bu saatlerde toplamda 251, daha sonra 252'ye çıktı. Yurttaşımız hayatını kaybetti, şehit oldu. Bunların 179'u sivil, 62'si polis, 5'i asker ve 5'i kamu görevlisi. 2196 yurttaşımız gazi oldu, yaralanarak gazi unvanını aldı. Ve o gecenin, hem o gecenin ayrıntılarını, hem öncesini, hem de bu geçirdiğimiz zaman diliminde 10 yıllık zamanı değerlendireceğiz. Kiminle? Sizin de yakından tanıdığınız bir isimle. Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Radyo Sputnik programcısı. Ceyhun, hoş geldin.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Bütün şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum.
5: Evet, konuklarımız da olacak. O geceyi, öncesini, sonrasını detaylı bir şekilde konuşacağız. Ama ben önce sana şunu sormak istiyorum. 10 yıl önce bugün. Tabii önce ilk değerlendirmeni alacağım. 15 Temmuz. Aslında biraz geriye doğru baktığımızda adım adım adım adım nasıl o taşların döşendiğini de anlatacağız biz dinleyicilerimize. Tabii. Sen 15 Temmuz'da ne yapıyordun ve bu 10 yılı sen nasıl değerlendiriyorsun?
6: O 15 Temmuz'da ya öncesinde zaten sonuçta o kumpaslarla mücadele süreçlerinde, evet, bizler de haberler falan yaparak bu örgütle, o zamanlar bizim için F tipi örgüt. F tabii. Tipi örgüt diyorduk. Yani
5: F tipi örgüt denildiğinde bile soruşturma açılıyordu.
6: Tabii. Değil mi? Yani F tipi örgüt dediğimiz için soruşturmalar açılıyordu. En küçük haberimize davalar geliyordu falan.
5: Şimdi çok özür dilerim Ceyhun, parantez açıyorum. Aradan 10 yıl geçti. Yaşı şu an 20-25 olan genç arkadaşlarımız haliyle, hani yakın tarihi meraklı olanlar okumuştur illaki, ama yaşamak bambaşka. Biz de biraz herhalde yaşlanmışız. Buradan öyle bir sonuç da çıkıyor yani, ama gerçekten o kadar zordu ki o dönemde gazetecilik yapmak.
6: Tabii.
5: Çünkü işte biraz önce sen F tipi deyince ister istemez insanın aklına geliyor. Yani. Tabii ki F tipi deyince bile soruşturma açılıyordu. Tabii. Yargılanıyordunuz yani. Devam
6: şöyle, zaten şimdi mesleğe benim başlangıç 2000 yılı, 99-2000, daha o tarihlerden itibaren zaten aileden de gelen bir şey. Bu tür örgütlenmelere karşı her zaman mesafeli, soğuk yaklaşma ve örgütün işte Necip Hablemitoğlu'nun o Köstebek kitaplarını falan, evet, okuyunca aslında sadece, yani daha doğrusu dini bir yapılanma olmadığını görüyoruz. Ondan sonra da mücadele, yani öğrencilik hayatından itibaren başlayan bir şey. Tabii ki dediğin gibi o dönemler mücadele falan. Şimdi 15 Temmuz günü tabii süreçleri de okumaya çalışıyorum. Öncesinde konuşacağız,
5: Tabii ki.
6: Nasıl gelindi o güne. Biz o gün bir misafirlikteydim. Ankara'dan bir telefon geldi. Bir abimiz, bir meslek büyüğümüz. Dedi ya, dedi, Ankara'da jetler uçuyor dedi. Senin bilgin var mı dedi. Dedim yok abi dedim. Sonra birkaç soruşturma baktım, köprüye de asker çıkmış, evet, falan dediler. Dedim ne alaka falan. O dönemleri de, bir de süreçleri de okumaya çalışıyoruz. Nedenini anlatacağım. Yani şöyle açacağım bu mevzuyu. O dönemler AK Parti'nin mücadeleye de başladığı dönem.
5: Tabii
6: şimdi
5: ki
6: şeyi düşünüyorsunuz. Yani ordunun içinde evet klikler vardır her zaman. Gruplar vardır. Diyorsun ki ya, diyorsun Kemalist Atatürkçü olsa kumpaslar bitti. Burada bir mücadele başladı bu FETÖ'yle, neden şey olsun falan. Sorular falan derken o dönemler zaten Amerikan merkezli darbe yayınları da çok fazla yapılıyordu hatırlarsan.
5: Tabii ki.
6: Onları şey yapınca orada bir Amerikancı bir kalkışma, yani doğrudan FETÖ olarak ilk aşamada şey yapmadı. Yani daha doğrusu onların da bulunduğu bir Amerikancı kalkışma olduğu yönde ilk sağlıklı birkaç kişiyle de görüşünce, bilgiye ulaşınca, yani şöyle söyleyeyim, çok özet söyleyeyim. O gece biz şeyi planladık. bazı arkadaşlarımızla. Ya bunlara teslim olmak olmaz. Eğer bunlar kazanırsa teslim olmak olmaz. Gerekirse illegal mücadele. Yani bunlara teslimiyet eşittir ölüm. Gerekirse illegal mücadele. Hatta yerler bile belliydi. Yani nereden buluşacağız, nereden şey yapacağız falan filan şeklinde. Hayatımda ilk defa illegaliteyi bir gazeteci olmama rağmen o gece düşünmüştüm.
7: Tabii aslında yani, o legal olan durum ama aynen, eğer yani, ola ki o kötü senaryo gerçek olsaydı
6: tabii.
7: Yani böyle birçok kahramanlık destanları da var gerçekten hala saklı tabii. kalmış. Meseleyi belki anlatma konusunda hala yeteri kadar bir çaba, gayret sarf edildiğini açıkçası ya düşünmüyorum.
6: Bir de şöyle bir boyut var. Gerçekleşmediği için mesela 12 Eylül gerçekleştiği için acısını herkes bildiği için mesela 13 Eylül'de ya iyi oldu diyen adam 90 yılında 1990'da 95'te evet. ya çok da kötü oldu diyebiliyor. Ama 15 Temmuz'u püskürttüğümüz için insanlar olası gerçekleşseydi ne olacağını bilmiyor.
7: Tabii
6: 12
7: ki.
6: Eylül'de ne yaşadıysak belki de daha ağırını 15 Temmuz'a yaşardık.
7: Yani. Ve tam bambaşka bir tırnak içinde askeri diyorum onlar tabii. asker değil Fethullahçı çete bambaşka bir tablo.
6: Aynen.
7: Bambaşka bir de Türkiye. Tabii. O yüzden benim aklıma hep böyle 15 Temmuz gelince Gazi'nin Atatürk'ün o uçurumun kenarında yıkık bir ülke aynen, diye öyle. Gerçekten uçurumun kenarından dönen bir ülke tam anlamıyla bunu doğru çok anlatabilmek önemli. Çok önemli. Tabii. Bu bir siyasi malzeme değildir. Bir siyasi değildir. Partinin sloganı değildir. Olamaz da. İşte Yenikapı'daki o miting aslında bunun en güzel göstergelerinden biriydi. Ama hani maalesef bunları da söylememiz gerekiyor. Maalesef o yeteri kadar işte 20'li 25 yaşındaki insanlar doğru algılayabildi mi? Herkes için söylüyorum bunu tabii ki doğru tarif edenler vardır. Doğru anlatıldı mı? Çok üstünde durulmuyor. Şunu evet. da kabul edelim. 2013 sonrasında yani 15 Temmuz'a gelene kadar aslında bunu sadece ben de söylemiyorum. Biliyorsun İlker Başbuğ. 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da bu yorumu yapıyordu. Diyordu ki bir mücadele vardı 2016'ya gelene kadar iktidar kanadında bir mücadele vardı ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yalnızdı o anlamda.
6: Doğru.
7: Yani o istikrarı, o kararlılığı maalesef doğru. partisinin tamamı tabii ki mücadele edenler vardır bir kenara bırakarak söylüyorum ama partisinin tamamı sahiplenmemişti. Görünen tabloda o 2014 yerel seçimlerine bakıldığında biraz öyleydi.
6: Biraz parti içi mücadelelere de yansıdı o biliyorsun. O
7: tabii
6: durum.
7: Ki.
6: Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nı yalnız bırakmayanlarla gerçekten bu meseleyi hadi çok masumane ifadeyle söyleyeyim anlamayanlar arasında bir mücadele de oldu yani.
7: Tabii söyleyeyim. Biz biraz daha geriye de gideceğiz tabii Ergenekon'dan bahsedeceğiz.
6: Daha,
7: daha da geriye gideceğiz.
6: Yani,
7: bu kumpas davaları ya, biraz şunun. Komünizmle
6: mücadele dernekleriyle başlayan tabii tam bir gladio örgütlenmesinden bahsediyoruz aslında yani bakıldığı zaman.
7: Tabii.
6: Silahlı kuvvetlere sızma süreçleri.
7: Ta 1960'lardan 50'lerin sonu 60'lardan itibaren başlayan ve şu çok net aslında yani bu Fethullahçı çete hani Mustafa Kemal Atatürk'e daha önce de konuştuk ya aslında bir anlamda en fazla saldırıların olduğu dönemde bu tabii. 2007 2013 2014 yılları arasında ya portresine dahi tahammülleri yoktu
6: tabii.
7: ve bu FETÖ lideri Fethullah Gülen doğum tarihini ne diyordu? Ben 10 Kasım 1938'de doğdum. Halbuki doğru doğum tarihi bu değil.
6: Doğru.
7: Ama doğrudan
6: 41 veya 42
7: 41'de, yanlış 41'de doğru hatırlıyorsun. Ama doğrudan tam bir Mustafa Kemal düşmanlığı, Kemalizm düşmanlığı.
6: Onun bir de dini bir şeyi var biliyor musun? O şundan kaynaklı söylüyor onu. Bunların inancında yani daha doğrusu yaymaya çalıştıkları inançta Deccal ölürse Mesih doğar.
7: He.
6: Bak Atatürk'e yıllarca Deccal dediler. Yani Deccal ne demek? Şeytan demek.
7: Aynen.
6: Deccal ölürse Mesih gelir. Mesih'in doğuşu Deccal'i yok eder. Şimdi kendine onu da vermeye çalışıyor. Yani Atatürk'ü Deccal pozisyonuna sokuyor. Zaten bunların tüm örgütlenme dönemi, Atatürk düşmanlığı, Türk düşmanlığı, Atatürk'e düşman zaten Türkiye düşman.
7: Aynen öyle.
6: Atatürk'e düşman Mete Han'a düşman. Atatürk'e düşman Alparslan'a düşman. Atatürk'e düşman Fatih Sultan Mehmet'e
7: aynen
6: düşman.
7: Aynen öyle.
6: Yani bu böyledir yani.
7: Tablo öyle, yapılanmaları da öyleydi.
6: Yapılanmaları
7: Kainat öyleydi. İmamı diye tabii, kendisini tabii koymuştu. Ve haliyle hani onu da söylemek gerekiyor net bir şekilde. Şimdi 15 Temmuz'u okuyan, 15 Temmuz'u oradaki takip eden gençler özellikle. Yani şu gün yaşı 20'li yaşlarda olanlar çok fazla Atatürk, çok fazla Mustafa Kemal, hatta Mustafa Kemal'in sözlerine atıf yapılan o darbe bildirisini de hatırla. Tabii. Görebilirsiniz ama bunlar hiç öyle bir şey değildir. Doğrudan portresine dahi, Atatürk'ün bakın portresine dahi tahammülü olmayan bir örgüt. Tabii. Ve bunu suç delili saydılar.
6: Aynen öyle.
7: Kumpas davalarında tabii suç delili saydılar. O yüzden kumpas davalarını şundan dolayı önemsiyoruz. Biraz 15 Temmuz'a gelinen süreç...
6: Cumhurbaşkanlığı raporuna da girdi bu.
7: Girdi.
6: Kumpas davalarıyla işte 3 Temmuz kumpası da vardı mesela işin içinde.
7: Tabii tabii tabii.
6: Diğer kumpaslar 17-25'te eklendi.
7: Evet.
6: Falan yani o Ergenekon, Balyoz, onların hepsi Cumhurbaşkanlığı raporunda mahkeme...
7: MİT krizi
6: hepsi eklendi. Yani gerçekten 15 Temmuz'un taşlarını onlarla döşediler.
7: Şimdi tüm bunlar ortadayken Ceyhun, yani hani bazen gerçekten 15 Temmuz'la ilgili değerlendirmelerde hala, yani tırnak içinde söylüyorum bunları, çünkü bu değerlendirmeleri maalesef hala yapanlar var. İşte tiyatro.
6: Ya sorma. Geçen ben bizim yayında artık dayanamadım. Yani çok böyle o konularda o kadar veri olmasına rağmen, o kadar bilgi belge, ya şöyle argümanlar sürüyorlar. Tam FETÖ şeyi hakikaten onların başlattığı şeyler. Ya efendim o zaman rapor neden açıklanmış? Raporun neden açıklanmadığını peşini düşünelim.
7: Tabii ki. Yani birçok soru işareti var. Onları da soracağız. Soralım, yani yargılamalarda. Yani,
6: ama 15 Temmuz'da FETÖ bu iş, FETÖ eliyle,
7: evet,
6: açık söyleyeyim, çok daha net söyleyeyim, bu iş Amerika ve NATO adına FETÖ'ye havale edildi. FETÖ eliyle Türkiye'ye sadece darbe değil, Türkiye'ye yönelik bir işgal girişimi gerçekleşti. Çünkü bunun eğer başarılı olsaydı politik sonuçları, askeri sonuçları çok korkunç olacaktı. Türkiye deyim yerindeyse ve bölge, Türkiye üzerinden bölge,
7: tabii,
6: komşularla ilişkiler, Türkiye-Rusya, Türkiye-İran, Türkiye-Suriye, Türkiye-Irak belki, başka coğrafyalar, belki ateş tabii çemberine girecek.
7: Biz şunu eleştiriyoruz değil mi? Yani bu Fethullahçılar yüzünden yıllarca bu ülkede o mavi vatan perspektifi tabii konuşulamadı.
6: Tabii.
7: Hatta bunu söyleyenler ya, hedef alındı.
6: Aynen öyle.
7: Bahsedeceğiz onlardan da, şimdi dinleyiciler de şey demesin. Her şeyi de geriye bırakıyorsunuz. Konuşacağız efendim. Süremiz var. Konuklarımız da olacak. Şimdi ben 15 Temmuz darbe gecesinin olduğu gün dönemin Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry'nin açıklamasını, o zaman Moskova'da John Kerry ve Sergey Lavrov'la Rusya Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenliyorlar ve John Kerry'e bu
6: olarak oradaydı, Moskova'daydı.
7: Ve John Kerry'e soruluyor bu. Aynen şunu söylüyor kendi ifadelerine: Türkiye'de barış, istikrar ve devamlılık olmasını umuyorum. Şimdi Ceyhun, ben sana bir soru soruyorum bir ülkeye dair. Diyorum ki bu ülkede efendim bir darbe girişimi var. İlk yapacağın açıklama, hani madem özgürlükçü, demokrasi tabii vesaire, ilk yapacağın açıklama yani istikrar ve barış umuyorum mu olur? Eğer bu açıklamayı yapıyorsanız bunu destekliyorsunuzdur.
6: Tabii.
7: Bu darbeyi destekliyorsun. Çünkü bu, ben hiçbir bakan çıkıp darbeyi destekliyorum açıklaması yapmaz. Ama bu açıklamanın perde arkası ben bu darbeyi destekliyorum olur.
6: Yani
7: değil mi?
6: O kadar demokrasi kelimesini ağzınızdan düşürmeyip burada o ifadeyi kullanmamanız, demokratik siyasete destek vermemeniz bu işin perde arkasında sizin olduğunuzu gösterir ki o Moskova gezisinde Rusların dikkatini bir şey çekiyor. John Kerry ve ekibi o kalkışma, darbe ve işgal girişimi başladığı saatlerde toplantıya ara veriyorlar.
7: Evet.
6: Gidiyorlar, süreci takip ediyorlar. Bir ne zaman ki püskürtülüyor, sonra tekrar gelip toplantılar devam ediyor.
7: Tabii. Yani. Avrupa Birliği'nden de böyle bir gecenin saat artık gece 3'ten sonra, 2'den sonra, 3'ten sonra ya da 16 tabii Temmuz sabahına yakın yapılan açıklamalar hep Hani iktidarın, demokrasinin evet. yanındayız ama artık püskürtüldüğü, artık başarılı tabii. olmadığı çok net ortaya çıktığında bu düzeltmeler yapılıyor.
6: O saatlerde FETÖ'cüler bile B planını devreye sokmuştu. Darbeye karşı izlemeye başlamışlardı. ama
7: her ya da Yunanistan'a gidiyorlar.
6: Ya işte geçen tiyatro dediklerinde, ya işte kumpas süreçlerini sen de çok yakından evet. takip ettin, mücadele verdin, haberlerinle mücadele verdin, Silivri'ye gittin, mücadele verdin, bizlere öyle, hakeza öyle. Ya orada ben geçen onu anlattım yani burada. Ya biz artık bu örgütü isim bildiğimiz için, isimlerine aşina olduğumuz için diyorum ki, ya diyorum, Balyoz Kumpası'ndaki militanlardan Tanju Posor Kosova'da görevliyken TRT'de ne işi var?
7: Evet.
6: Gelmiş TRT'de görevlendirilmiş. Muharrem Köşe o kumpas süreçlerinin en kritik adamlarından evet. biri. Görevden alındığı halde genelkurmaya o gece neden gidiyor? Çünkü başarılı olsa bütün sözde hukuk işlerini o halledecek.
7: O
6: bütün
7: kumpastaki raporları yazan
6: alçak o Muharrem Köşe.
7: Evet.
6: Ondan sonra diğerleri sayıyorsun, bakıyorsun işte Kemal Batmazlar, Hakan Çiçekler, Akıncı'da görüntüleri var bu adamların. Ama hala birileri diyor ki, ya diyor, bu tiyatro. Bu nasıl tiyatro? FETÖ'cüler orada Adil Öksüz yakalanmış. Adil Öksüz nasıl elden kaçırıldığı sorgula.
7: Sorgula.
6: Buna itiraz etmiyorum.
7: Tabii ki bunu biz
6: bunu
7: de sorguluyoruz.
6: Bunu hep beraber sorgulayalım. De ki ya buraya kadar nasıl gelindi, bunu sorgula. Buna itirazım yok. Bir daha böyle şeyler yaşamayalım çünkü çok deyim yerindeyse lanet bir geceydi.
7: Tabii
6: yani
7: ki.
6: Hepimiz açısından cehenneme dönmüştü memleket. Yani kaç tane şehidimiz var, o görüntüleri evet. tamamını izleyemedi insanlar. Ondan sonra yani o mücadeleleri bilmiyor. Bak bir olay anlatayım sana. Çok dehşet. Hani bu örgütün nasıl bir gladyo örgütlenmesi olduğunu gösteren bir veri. O gece hatırlarsınız, dinleyicilerimiz de hatırlar. O geceyi vakıf olan dinleyicilerimiz hatırlar. Genelkurmay'ın içinde bir tane alçak vardı. Bizim denizci üniformamızı işgal eden.
7: Hı hı.
6: Denizci üniformasıyla vatandaşlara, orada direniş yapan vatandaşlara ateş açıyordu. Elinde evet. tabancayla, hatırlıyorsun. Bir sözde amiral. Onun kasasından 15 Temmuz püskürtüldükten sonra onun odasındaki kasadan bir plan çıktı, biliyor musun? Ne planı biliyor musun?
7: Ne planı?
6: 7 Haziran 2015 seçimlerinde o süreçte Gazi olaylarını hatırlıyorsun değil mi? Daha büyük bir Alevi Sünni çatışmasının raporu çıktı. Hangi kahvehaneye saldırı düzenleneceğinden tut, hangi caddedeki, sokaktaki hangi kahvehaneye saldırı düzenleneceğinden tut, hangi sokaklarda silahlandırmalar yapılacak, gaz maskeleri dağıtılacak falan filan, hepsi hazır bir şekilde tutuluyordu. Ve üzerine Doğu ve Güneydoğu'ya tahkim edildi. Bak kaç sayfalık, tam hatırlayayım, bir 10-15 sayfalık bir rapor. Bir detayını daha söyleyeceğim bu arada. Bu raporda Türkiye'yi iç savaşa sokma senaryosu vardı. O denizci üniformamızı, o bizim şanlı Bahriye'mizin üniformasını işgal eden teröristin kasasından çıktı bu plan. Ve ilginç bir detay söyleyeyim. Çeviri metindi.
7: Çeviri metin.
6: Çeviri metindi. Birileri yazmış, bunların önüne koymuş planlamayı. 2015 yılını bunlar kaos planı olarak, kaos senesi olarak planlamışlar. Düşün.
7: Çok ilginç. Böyle başka fişledikleri çok belgeler var. Konuklarımız aynen. da dahil olacak. Öncelikle Adalet ve Kalkınma Partisi eski milletvekili Sayın Mehmet Metiner hattımızda.
6: O gecenin de kahramanlarındandır Mehmet abi.
7: Sayın Metiner, hoş geldiniz.
8: Estağfurullah, kahraman olan aziz milletimizdir. Hoş bulduk. Kimin konuştuğunu bilmiyorum ama Ceyhun'un sesine ver.
7: Kahraman diyen Ceyhun, hoş geldiniz diyen benim Fethi Yılmaz.
8: Eyvallah Ceyhun kardeşim, çok teşekkür ederim.
6: Rica ederim abi. Nasılsın, iyi misin abi?
8: İyi günler diliyorum. İyiyim valla. İşte yürüyüşe çıkmıştık. Yaşlılık alametleri artık belirdi.
6: Estağfurullah, estağfurullah abi. Evet.
7: Yani Sayın Metiner, şimdi 15 Temmuz 10. yıl. Öncesi ve sonrasında bu 10 yılda, bu 10 yılı siz nasıl, FETÖ ile mücadele anlamında nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk yorumlarınızı alayım bu konuyla ilgili.
8: Öncelikle şunu belirteyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesi olmamış olsaydı bugün FETÖ iyi devletti.
6: Evet.
8: FETÖ ile mücadele ettiğimiz yıllarda AK Parti'mizin içerisinde çok sayıda, mevzul miktarda FETÖ'cü unsurlar vardı. Çok etkili ve etkili kurumlarda. Zaten o mücadele süreçlerinde de Cumhurbaşkanımızı hep engellediler. Dershanelerin kapatılması sürecinden başlayarak 17-25 Aralık süreçlerine varıncaya değin hep şey yaptılar. Hatta öyle bir noktaya getirdiler ki Erdoğansız AK Parti, Erdoğansız Türkiye projesini hayata geçirmek için çok ayak oyunları oynadılar. Hatta FETÖ'yle mücadelenin kuyulaştığı dönemlerde, o tarihlerde Özgül Ağırlı oldu söylenen biri cübbesinin altında aba bile göstermekten kaçınmamıştı. Yani mağduriyetleri gerekçe göstererek vesaire. Dolayısıyla 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'yle mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı devam etti. Ama ben Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığının aynı şekilde partimiz tarafından sürdürüldüğü, hükümetimizin diğer organları tarafından sürdürüldüğü kanaatinde değilim. Çünkü başkaca faktörler devreye girdiler. Yok affedilmeleri uygundur, yok pişmanlık duydular vesaire vesaire. Yine bir takım önemli yerlere, bir takım kritik mevkilere bile pişman oldukları söylenen FETÖ'cülerin yerleştirildiğini çok sonradan görmüş olduk. Halen de süren operasyonlarda muazzaf durumda olan, görevde olan FETÖ'cü unsurların devletin kılcal damarlarında olduğu görülüyor. Ben özellikle FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda olması gereken operasyonun yapıldığı kanaatinde değilim.
7: Bu çok da Sayın Metiner, araya girdim ama en çok tartışılan başlıklardan biri bu. Yani bir örgüt yapılanması olur da birçok devletin kurumunda ya da sivil toplum kuruluşunda olur da siyasette nasıl olmaz diye en büyük soru işareti bu. Çok doğru bir yerden giriş yaptınız, o yüzden araya girmek istedim. Yani gerçekten bununla ilgili, bu siyasi kanatla ilgili hani yorumunuz nedir? Lütfen devam edin. Neden böyle bir buna dair girizgah yapılmadı?
8: Temizliğin yapıldığı kanaatinde değilim. Bugün bile 15 Temmuz darbesini kınayan eski AK Parti'nin önemli siyasi figürlerinin FETÖ demediklerini görüyorum.
6: Evet.
8: Bu bir tesadüf olamaz ya. Bu darbeyi kim yaptı yani?
6: Evet.
8: Kim yaptı bu darbeyi?
7: Evet.
8: Siz bir darbe girişimini demokrasiyi savunmak adına kınayan demeçler veriyorsunuz. Ama o demecin hiçbirinde FETÖ yok, FETÖ'cüler yok. Şimdi ve dikkat ederseniz...
6: Ya mesela Hüseyin Çelik ismini verebiliriz. Yani son günlerde çok tartışma konusunda oldu. Ben söyleyeyim abi. Mustafa Varank da ilginç bir şey yazdı zaten. Bir tartışma da şimdi çıktı. Bir olayı anlattı. Eski AK Partiler mesela, senin söylediğinde katkı olması açısından bunu da açmanı isterim aslında. Mesela ben şey hatırlıyorum, Bülent Arınç 15 Temmuz'dan bir ay önce BBC'ye bir açıklama yaptı. Dedi ki bu parti Tayyip'in partisi değil dedi. Tam 15 Temmuz'dan bir ay önce. Mesela bu aktörler son dönemde yeniden öne çıkmaya başladı. Mesela bunu bir tehlike olarak görüyor musun?
8: Ben onların bu şekilde öne çıkmalarını bir tehlike olarak görmüyorum. İsimler üzerinden konuşmak istememin sebebi şu. Hı hı. Ama dün akşam geç vakitlerde de bir takım paylaşımlar yaptık.
6: Evet.
8: Hep böyle unutmadık, unutmayacağız gibi laflar ediliyor ya.
6: Evet.
8: Kardeşim, bu tür kripto unsurlar hala faalsa ve devlette itibar görüyorsa, partimiz tarafından itibar görüyorsa... Bence bunu sorgulanması lazım. Bir AK Partili olarak bundan son derece rahatsızım. Yani FETÖ'yle mücadele topyekün olmalı.
6: Evet.
8: Yani topyekün olmadıktan sonra bir anlamı yok. İsimlerin de bir önemi yok. Ben bunların partimize, davamıza zarar verecekleri kanaatinde değilim. Ama asıl zararı nasıl veririz biliyor musun? Hala eğer... geçmiş dönemde de FETÖ'cüler adına size karşı çıkan, sizi engellemeye çalışan, hatta sizi tasfiye etmeye çalışan, 15 Temmuz gecesinde de sırra kadem basan, nerede oldukları bilinmeyen, hatta mahzenlere, hangarlara sığınan, 15 Temmuz darbesi başarılı olmuş olsaydı belki de başbakan, bakan olabilecek olan insanların hala devletin itibar katlarında dolaşmaları, hı hı, elbette ki üzücüdür yani. 15 Temmuz'u unutmamak, bütün bunları unutmamak demektir. Bütün bunlarla hesaplaşmak demektir. FETÖ'nün siyasi ayağını bir tek AK Parti'de arayanlar yanıldılar, yanılıyor.
6: Doğru.
8: Her partinin içerisinde, Milliyetçi Hareket Partimizin içerisinde de bu unsurlar zaten bir şekilde ayrılmak zorunda kaldılar. Eğer ayrılmamış olsalardı zaten 15 Temmuz'da MHP'nin tavrı belki de çok daha farklı olurdu.
6: Evet.
8: Eğer MHP ile geçirilmiş olsaydı 15 Temmuz'un seyri de belki değişebilirdi.
6: Evet.
8: Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde aranmalı, hem de mevzul miktarda aranmalı, özellikle son zamanlarda aranmalı, başka partilerde aranmalı. Ben FETÖ'nün siyasi ayağının tasfiye edildiği kanaatinde değilim. Renk değiştirdiler. Bu kalemon gibi renk değiştirdiler. Ve çoğu da hata yaptık, pişman olduk kisvesine bürünerek hala varlıklarını, etkinliklerini sürdürüyorlar.
6: Tehdit devam ediyor mu abi?
7: Tam onu soracaktım. Yani doğru bir yerden eleştiri yapıyorsunuz ve belli ki isim vermek istemiyorsunuz ama Sayın Metiner, birçok ismi de üç aşağı beş yukarı da biliyorsunuz ya da tahmin ediyorsunuz. Peki bir, Ceyhun'un dediği gibi tehdit devam ediyor mu? İki, gerçekten burada tutan ne? Bu siyasi ayağı operasyon yapılmasını ya da bunların açık edilmesini tutan ne?
8: Hiç bilmiyorum. Onun tutan ne olduğunu bilmiyorum. Mahkemeleri ilgilendiren konularda da hiçbir zaman konuşmadım. Konuşmam. Eğer gerçekten FETÖ'cü oldukları tespitliyse, mahkemeler gereğini yapmıyorlarsa ve de darbeyle iltisapları bilindiği halde mahkemeler gereklerini yapmıyorsa, o yargının elinde hani somut bir delil oluşmadığı içindir. Ama ben asıl şuna dikkat çekiyorum.
7: Hı hı.
8: Yani bazen yargının elinde onları yargılayacak somut deliller olmayabilir. Ama herkesin bildiği isimler hala devletin itibar katlarında dolaşıyorsa,
6: evet,
8: işte orası çok rahatsız edici olur. Tehdit şu anlamda devam ediyor. Siyasi tehdit, AK Parti'nin toplumsal desteğinin azaltılması konusunda, inandırıcılığına gölge düşürmek anlamında, evet, bunlar bir tehdittirler. Çünkü vatandaş o zaman şöyle düşünüyor. Ya herkesi aldınız, tutukladınız. Ama işte kardeşi darbecilerin başı olan bir insan veyahut da işte geçmiş dönemde FETÖ'cü olduğu, kripto olduğu tarafınızdan da söylenen insanlar hala nasıl oluyor da bu kadar itibarlı olabiliyorlar? Hala nasıl oluyorlar da bu kadar şiddetle ve hiddetle Cumhurbaşkanı'na bile muhalefet ettikleri halde, ki muhalefet herkesin hakkıdır, bunlar buna rağmen itibarlı addedilebiliyorlar diye AK Parti'nin kitlesinde 15 Temmuz'un o ölümlü gecesinde keferlerini giyerek sokağa çıkan insanlar nezdinde ciddi bir sorgulamaya neden oluyor. Ben son zamanlarda AK Parti'mizin oy düşüşünde bunun da bir etken olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla ben askeri bir tehdit görmüyorum. Ama bu hiçbir şekilde tehdit olmadığı anlamında yorumlanarak yeni bir rehavete yol açmamalı. Ben sadece şu kadarını söyleyeyim. Benim ağrıma giden çok şeyler var. O gecenin içinde biri olduğum için çok fazla kendimi öne çıkartarak bugüne kadar hiç konuşmadım.
6: Evet.
8: İsimlerin kahramanlaştırılması bana çok anlamlı gelmiyor. Ama ben o gece reisin nasıl yalnız olduğunu gördüm. O uçak oraya inmeyebilirdi. O uçak indikten sonra reisin nasıl kaldığını gece boyunca, ta görüşünceye kadar, hatta ikindiye kadar da yanında bulunduğum için biliyorum. Ama ne zaman gün ışıdı, darbenin başarısızlıkla sonuçlandığı görüldü, akın akın reisin etrafını tekrar doldurmaya gelenler oldu. Ha, gecenin bir vakti gelmemiş olabilirler ama telefonlarını kapatan, mahzenlere sığınan, nerede oldukları bilinmeyen insanların, 15 Temmuz'un hiçbir yerinde olmayan insanların sonra da etkili ve yetkili makamlarda olmaları, o 15 Temmuz darbesinde çıplak elleriyle o ölüm kusan tanklara karşı meydan okuyan insanları rahatsız ediyor. Ben bunu bir AK Partili olarak söylemek zorundayım. Bu partinin bir eleştiri değildir. Ama toplumsal tepkiyi, 15 Temmuz'un o yiğitlerinin emeğini eğer şey yaparsanız olmaz. O geceden, evet, o gece meydanda olanların kadrini, kıymetini bilmeyip 16 Temmuzcuları tekrar etkili ve yetkili makamlara getirdiğinizde o kitle güceniyor. Evet, reise gücenmiyor. Reisin arkasında saf tutmaya devam ediyor ama bir biçimde partisine güceniyor. Çünkü o insanlar etkili olduklarında şurada burada dışlanıyorlar, şey yapıyorlar, öteleniyorlar. 15 Temmuz'da neredeyse meydana çıktıkları için bile işte sadece nutuklarda isimsiz kahramanlar olarak övülüyorlar ama peki madem bu kadar övgüye değer bir şeydi kahraman olmak, şanlı bir destan yazmak, siz o gece neredeydiniz?
6: Evet.
8: Herkes o gece nerede olduğunu, nerede durduğunu bir açıklasın, bilelim ya. Bizim bunu bilmeye hakkımız yok mu? Bizim bunu sormaya hakkımız yok mu?
6: Evet.
8: Onun için ben 15 Temmuz'u bugüne kadar ekranlara çıkıp hiç duygusal şey olmadan anlatan insanlara çok şaşırdım. Demek ki bunlar yaşamadılar o geceyi. Ben hala o gecenin görüntülerini anlatırken kendimi tutamıyorum ki ben sadece bir bireydim orada. Yani benim hiçbir kahramanlığım yok. Asıl kahramanları ben gördüm. Gencecik insanları, evet. Kulaklarında küpe olan, başı örtülü ama ayağında kot pantolonu olan, evladını bir yaşındaki 6 aylık evladını kucağına alan anneleri, evet. 80 yaşlarındaki dedelerimizi, topyekun aziz milletimizin yiğit evlatlarını.
6: Saldırı hepimizeydi abi. Yani o gün, evet. Saldırı hepimizeydi. Yani AK Partili'ye, MHP'liye, CHP'liye değildi. Topyekun hepimizeydi aslında.
8: Ama işte Ceyhun, ben eğer siyasal aktörler cesur değillerse,
6: evet.
8: Ama başka bir şey yapsınlar yani. Evet. Yani meydanlarda kahramanlık nutukları atmak, unutmadık, unutmayacağız. Neyi unutmadın ya? Neyi unutmayacaksın kardeşim? Asıl biz sizi unutmayacağız. Evet. O gece neredeydiniz? Bunun hesabını vermediğiniz sürece sizi asla unutmayacağız. Önümüze düşüp böyle nutuk atıyor.
6: Ben bir hatırlatma yapayım herhalde.
8: Unutmayacağız. Tabii, tabii. Ben şunu çok içtenlikle söylüyorum. Bunu daha önce Yeni Şafak'ta da yazdığım için söylüyorum. Erol Olçuk'un cenaze namazına gittik. Reisin etrafının kalabalıklaştığını görünce, hı hı. Şahsen ben koptum artık yani. Sen o gece niye gelmedin ya? Niye gelmedin? Ölümle baş başa olan reisin yanına niye koşmadın kardeşim? Reis bir yere gittiğinde hemen yanında görünmek, poz vermek için her yere giden insanlar... Niye o gece siz gelmediniz? Efendim gelemedik diyorlar maşallah. Her yere gidebiliyorsunuz. Makam araçlarınız var, korumalarınız var. Her yere gidebiliyorsunuz. Ama o gece reis İstanbul Havalimanı'na indiğinde ölümle pençeleştiği o anlarda siz reisin yanında bulunmuyorsunuz. Ve gün ışıdıktan sonra geliyorsunuz. Erol Olçuk'un, Allah rahmet eylesin, fakülteden arkadaşım dünü. Üniversiteden arkadaşımdı. Cenaze namazında da gene aynı simalar, o gece nerede olduklarını bilmediğimiz aynı simalar reisin etrafında, sağında solunda kümeleniyorlar. Bu tabii ki 15 Temmuz'da çıkarsız, koşulsuz bir biçimde samimiyetle, büyük bir imanla kefenlerini giyerek meydanlara dökülen insanları rahatsız ediyor.
6: Doğru, doğru.
7: Evet. Peki. Çok teşekkürler, çok teşekkürler katıldığınız
8: çok teşekkür
7: için.
8: Teşekkür ediyorum kardeşim.
6: Teşekkür ederim abi, sağ olasın, var olasın.
8: Sevgiler kardeşim, sağ olasın.
4: Gündem Özel tekrar yayını.
7: İşte Mehmet Metiner'in yaptığı bu eleştirileri, tabii. Ama işte başka kimseden duyulmuyor bu sesler.
6: İşte Mehmet Metiner mesela AK Parti'nin ve Türk siyasetinin vicdanlı seslerinden biridir. Yani çok tanıdığımız Mehmet Metiner mesela.
7: Tayyip Erdoğan yalnızdı diyor o akşam.
6: Tabii.
7: Yalnızdı diyor. Baktım. 16 Temmuzcular diye bir tarifte bulundu ve bugün iktidar partisinin oy kaybının da aslında hani bir önemli bir nedeninin de bu olduğunu söylüyor. Yani. Çünkü o gün biz programı açarken iyi ki Ceyhun şeyi konuştuk. Hani o gece ne yapıyordun diye konuştuk, yani böyle bir planlanan değil ama Mehmet Metiner dedi yani o gece ne yapıyordun, herkes
6: bir şey hatırlatayım
7: söylemeliydi.
6: Tayyip Erdoğan'ın o FaceTime konuşması öncesinde açıklaması var, basın açıklaması niye yayınlanmadı hiçbir yerde?
7: Şimdi tabii ki o basına yaptı yani sonra CNN Türk'teki

0: korupsiyon
1: ve o kamerama yayınlamadı hiçbiri. Kimse. Hiçbiri yayınlamadı.
0: Devletin kuruluşları dahil.
1: Tabii ki. Hiçbiri yayınlamadı. Yani bakın düşün yani. Hani ayırt etmeksizin söylüyorum. Hiçbiri yayınlamadı.
0: Tabii.
1: O iktidara yakın ya vesaire.
0: Tayyip Erdoğan'ı o gün sen, ben ve Mehmet Metiner gibi vicdanlı isimler. Yani
1: tabii ki
0: biz, niyet olarak,
1: tabii ki
0: olarak.
1: Biz çalışırken sabaha kadar o bir şey yapıyorduk.
0: Biliyor musun? Aynen öyle. Çünkü gerçekten plan şuydu. Erdoğan'sız AK Parti. Bak Tayyip Erdoğan'la ilgili Bülent Arınç'ın cümlesini söyleyeyim. Bir ay önce tekrar hatırlatıyorum. 15 veya 16 Haziran 2016. Meslektaşımız Rengin Aslan'a konuşmuştu. Başlığı hala duruyor arşivde. Bu parti Tayyip'in partisi değil. Tam 15 Temmuz'dan bir ay önce Bülent Arınç.
1: Peki bir konuğumuz daha var. O da gazeteci meslektaşımız, hem de bir anlamda FETÖ tarafından da cezaevine atılan isimlerden Barış Terkoğlu. Barış hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum size.
1: Çok teşekkürler.
0: Sağ ol.
1: Barış, 15 Temmuz'un arkasından o akşam biz seninle çalışıyorduk. Gazetecilik
2: evet,
1: yapıyorduk.
2: Evet.
1: Uyumaksızın günlerce hatta.
2: Evet.
1: 10. yılı 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı. O döneme evet. kadar yani 15 Temmuz'a gelinene kadar ki taşlar nasıl döşendiğini biz gazeteci olarak sen de defalarca yazdın ve bu yüzden cezaevine atıldın. İlk cezaevine girişinde 19 ay cezaevinde, Silivri cezaevinde yattın bir kumpas evet. davasından.
2: Evet.
1: Hem o süreç hem de bugün geldiğimiz 10. yıla baktığımızda ne görüyorsun? Evet. Bu FETÖ ile evet. mücadele anlamında ne görüyorsun, nasıl tarif ediyorsun? Bir de hala bu darbe girişimini ikna olmayan yurttaşlar da var. Tiyatro vesaire benzeri ifadeler evet. kullananlar var. Biraz geniş bir soru oldu, söz sende.
2: Çok geniş bir soru oldu. Tabii ki öncelikle şeyden başlayalım. İşte bu hani ikna olmayanlar var. Bu tam anlamıyla Fethullahçı çetenin, Fethullahçı terör örgütünün bir darbesidir. Bununla hiçbir kuşku yok.
1: Evet.
2: Yani hani maçın sonucuna bakarak konuşan spor yorumcuları vardır ya, biz onlardan değiliz. Biz o anlarda bu süreci yaşayan ve bunu nereye doğru gittiğini görenlerdeniz. Şöyle söyleyeyim, birlikte çalıştığımızı hatırlattın. Hı hı. Hatırla, bizim 15 Temmuz sürecine giderken en çok yaptığımız haberlerden bir tanesi Fethullahçı çetenin bir darbe kalkışmasına hazırlandığı yönündeydi.
1: Evet.
2: Bununla ilgili o kadar emareler vardı ki hepsini geçiyorum. Bizzat devletin yazmış olduğu ilk FETÖ iddianamesine bakın. Orada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Fethullahçıların bir darbe kalkışmasına hazırlanacağı bizzat ifade ediliyor. Bunun haberini yapmıştık hatırlarsan.
1: Evet. Evet.
2: Hatırlarsan bir hakim 15 Temmuz'dan önce olağanüstü bir saatte duruşma açtı. Ve duruşmada Fethullah Gülen'i Mehdi ilan edip evet. bir darbe kalkışması, bir mahkeme kararına girdi bu.
1: Evet.
2: Hatırla, Zaman Gazetesi'nin yazarları, yani şimdi öyle kimilerinin demokrat diye yutturduğu, kimilerinin işte efendim vesayet mesayet gibi lafların arkasına saklayarak bu insanlardan bir kahraman yaratmaya çalıştığı Zaman Gazetesi yazarları günlerce darbe tehditinde bulundular. Hatta işte kılıç çözer vesaire gibi yorumlar yaptılar. Ve bununla ilgili çeşitli işte adeta Türkiye'yi korkuya sürükleyecek ifadeler kullandılar.
1: Yine yeşillenir fındık dalları türküleri çaldılar.
2: Evet, çaldılar. Ve zaten şuna bakın.
0: Zaman Gazetesi'nin reklam vardı hatırlarsınız. Bu arada reklam Ceylun vardı. Bozkurt ben.
2: Merhaba Ceylun.
0: Merhaba.
2: Ben radyonun başında değilim şu anda. Programı takip edemiyor. Fethullahçı çete ile siyasi iktidar arasında kavgayla beraber devlet de net bir biçimde her kesiminden, yani devlet deyince ben sadece AKP'yi anlamıyorum. Yani o gün Türkiye'de ordunun içerisinde, bürokrasinin içerisinde, emniyetin içerisinde FETÖ ile mücadele bir memleket darbeden başka kalkışma imkanı da kalmamıştı. Hatırlayın, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ordu içinde FETÖ'cülere ilişkin bir soruşturma yapıp Genelkurmay'a gönderdiği zaman bunu hatırlıyor musunuz?
1: Evet.
0: Tam bir hafta öncesinde.
2: Hatta sonrasında 15 Temmuz'dan.
1: Hatta öne alındı 15 Temmuz'dan da. Evet.
2: O yazı kasadan çıktı sonra. Hiçbir şey yapılmadı, ortaya çıktı. O yazı gönderildikten sonra bakıldığında şunu görüyoruz. Fethullahçılar, biz bu kalkışmayı yapmazsak zaten bu yüksek askeri şurada tasfiye edileceğiz noktasındalardı. O yüzden 15 Temmuz, daha da uzatabilirim bu

0: açıkladıklarımı. FETÖ için bir intihar, sonucuna baktığınızda bir intihar eylemi gibi görünebilir. Çünkü ben bu milletin ne olursa olsun FETÖ gibi bir örgüt tarafından yönetilmeyi asla kabul edeceğine inanmıyorum. Güçleri ne olursa olsun. Ama öte yandan da 15 Temmuz FETÖ için kendileri adına o günlerde 14 Temmuz'da, 13 Temmuz'da, 12 Temmuz'da bir son çıkış noktası gibi görülüyordu. Ve adeta biz bunu yapmazsak tümden tasfiye edileceğiz korkusu yaşıyorlardı. Ben bu açıdan sonucuna bakarak değil, biz de o günleri yaşamış biri olarak şunu söyleyebilirim ki bu kaçınılmaz bir şekilde bir FETÖ darbesidir. Bunun aksini söyleyenler maalesef ama maalesef ya siyasi kavgalarına esir oluyorlardır, ya işte bugünkü siyasi husumetlerinden ötürü böyle şeyler söylüyorlardır. Hayır, bu bir FETÖ darbesi. Ama bizim şunu düşünmemiz lazım. Gerçekten de bu haklı mücadele. Bu herhangi bir siyasi partinin üzerine mal edilmemesi gereken bir mücadele. Çünkü bakın, Ergenekon davasında ben yargılandım.
1: Evet.
0: Balyoz davasında yargılandığı insanlar, bu arada şunu da söyleyeyim, pek konuşulmuyor, KCK davasında yargılandı, hatırlayın, onda bir FETÖ operasyonuydu.
1: Evet.
0: O dönemki süreç meselesine dair nasıl bozmaya çalıştıklarını, nasıl işte internet sitelerine yüklemeler yaptıklarını, nasıl işte Diyarbakır'da o dönem DEHAP'ın baskınından işte bir takım şeyler çıkarıp ya başka
2: Türkiye'nin birliğini, Türkiye birliği içinde çözüm isteyenleri hedef aldıkları yönde, evet, zaten çok ciddi şeyler de çıktı.
0: Şike operasyonu böyle bir operasyondu.
1: Evet.
0: MİT operasyonu böyle bir operasyon. Bakın, şu saydığım operasyonları toplayın, Türkiye'nin siyasi eğilimlerinin bütün unsurlarını bulursunuz içinde. Bütün unsurlarını. Tabii,
1: kaset kumpasları.
0: Kaset kumpasları MHP ve evet, CHP yapılıyor.
1: Evet.
0: Şimdi bakıldığı zaman bu mücadele bir siyasi parti mücadelesi değil. Bu mücadele bir gladyonun Türkiye'deki iktidarı ele geçirecek mi geçirmeyecek mi mücadelesi. Türkiye bu açıdan emperyal bir sistem tarafından ve onun Türkiye içerisine sokmuş olduğu cemaat kisvesi altında, o günlerde cemaat dendiği için söylüyorum, cemaat kisvesi altında örgütlenmiş bir casusluk örgütü tarafından yönetilecek mi yönetilmeyecek mi mücadelesiydi bu açıdan. Yani ben şunu görüyorum, bu kadar haklı bir mücadele, bu kadar doğru bir mücadele, bu yapının tasfiyesi mücadelesi topluma eğer doğru bir şekilde anlatılamamışsa bazı hatalar yapılmış demektir.
1: Nedir o hatalar Barış? Bu 10 yıllık süreçte nedir o hatalar?
0: Nedir o hatalar? Bir kere ben, bakın, siyasi görüşü aşağı yukarı bildiğiniz bir insanım. Ben mesela şunu istemezdim. Bu FETÖ'nün büyümesine, gelişmesine, devlet içerisinde kök salmasına neden olmuş kimselerin kesinlikle ama kesinlikle 15 Temmuz'u geçtim. 15 Temmuz'u geçtim, çok daha öncesinde hiç istemezdim ama en azından Türkiye elin bir süreç yaşadıktan sonra hiçbir şekilde önemli koltukta oturmasını istemezdim. Hatırlayın, biz Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğuna oturan insanı niye tartıştık? Şu yüzden tartıştık.
1: Evet.
0: Vakfında yönetici. Yani ben vatandaşa şunu diyorsam, yani 20 yaşındaki çocuğa, 18 yaşındaki çocuğa, sen bir casusluk örgütüne üye olmuşsun, bu dershaneye giderek, bu okullara giderek, bu yapının altında çalışarak, bu yapı aracılığıyla orduya, polise giderek diyorsam, ama sonra dönüp kendi Diyanet Kurumu'nun başına, ki biliyorsunuz o Diyanet Kurumu 15 Temmuz'a kadar Fethullah Gülen'e emekli maaşı ödüyordu. Bunun da haberini yapmıştık.
1: Doğru.
0: Yani Fethullah Gülen bir Diyanet emeklisidir. Sonra bunun başına dinler arası diyalog projemizde de başlamadı. 17-25 Aralık'ta da başlamadı. Bu ülkede Fethullahçı Gladio'ya karşı yıllarca mücadele eden insanlar vardı. Necip Ablimitoğlu gibi katledildiler, evet, bazıları. Bazıları işte özel hayatlarıyla, işte kimlikleriyle, kişilikleriyle hedef alındılar, hapislere atıldılar. Bir sürü şey yaşadılar bu insanlar. Siz eğer 2008 yılında Fethullah Gülen'i, hayır, Fethullahçı yapı bir örgüt değildir, bir sivil toplum örgütüdür, bir efendim işte özgürlükçü bir örgütlenmedir, siz bunu örgüt diyemezsiniz diyen, Yargıtay kararının altına imza atan hakimleri alıp Yargıtay başkanı olacak şekilde atıyorsanız eğer, toplum size der ki ya bir dakika, bu konuda peki bunca iş yapmış insana sen hesap soruyorsun da bu ne perhiz, bu ne turşusu der. Siz siyasette bu örgüte övgüler düzmüş, bunun işte toplantılarına katılmış, hatta dönüp topluma çocuklarınızı buraya emanet edin demiş. Biz mesela hatırlayın, WikiLeaks belgelerinde yazdık, bunların okullarının masum bir okul olmadığını yazdık. Birer adeta bulundukları yerlerde bir tür casusluk örgütü gibi çalışıyorlardı. Kazakistan'da, Özbekistan'da, Türkmenistan'da.

0: bir uluslararası faaliyet yürütüyorlardı. Gidip oralarda bu okulları, gidin bu çocukları buraya yazdırın diye çağrı yapan insanları siyasette yükseltirseniz toplum size bir şey der.
1: Ya Barış, şöyle bir şey var. Orada benim şöyle bir düşüncem var. Yani bunu bana sorarsan, bu doğrudan sana söylediğim bir cümle değil ama 2013'te başlatan da 2000 ne diyelim, yani belli alana sıkıştıranlar arasında bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Şöyle.
0: Evet.
1: FETÖ'yle mücadele. Hatta bu AK Parti'nin de aslında 2013'te başlatmak bu mücadeleyi, FETÖ'yü şey yapmak AK Parti'nin de işine gelmiyor. Bu mücadele 50 senedir sürüyor.
2: Evet.
1: Yani
2: evet.
1: Bakıldığı zaman FETÖ'ye, yani hani ilk taşı günahsız olan atsın meselesine de dönüyor. Günahsız kim? Bu ülkenin gerçek milliyetçileri, bu ülkenin gerçek Atatürkçüleri, bu ülkenin evet. gerçek muhafazakarları, işte Erbakan çizgisindeki siyasetçileri, günahsız evet. olanlar onlar. Onlar hep mücadele etti. Ama onun dışında maalesef ki vatanperverliklerinden zerre şüphe etmediğimiz merhum Ecevit dahil olmak üzere bu insanlarla evet. iletişime geçmedi mi? Geçti.
0: Evet.
1: Bana sorarsan yani bununla gerçekten mücadele edeceksek bu AK Parti'ye de düşüyor görev. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de düşüyor, diğer partilere de. Topyekun. Ya bu mesele siyasi bir mesele değil. O dönem şöyle oldu, bu dönem böyle oldu dersek, kendi düşüncemi söylüyorum. Bana sorarsan FETÖ'yle mücadelede o topyekun birliği bozarız diye düşünüyorum.
0: Evet, ama mesele şu. Bazı sorumlular var sevgili Cevim. Yani sorumlular
1: tabii
0: var. Yani şu yani. Değil. İnsanlar şöyle bir vehme kapılmış olabilirler. Ya bu Fethullah Gülen anlattıkları doğru mu acaba? Kitaplarını okumuş olabilirler. Ya acaba bunlar, bunları kastetmiyorum. Ya bunlar tam tersine bizim kazanmamız gereken yurttaşlarımız. Ama bu örgütün aklanmasında işte başkası söylediğim Yargıtay kararı mesela. Ya bakın sonuçta bu örgüte ilk kez dava açılmadı.
1: O konuda hemfikirim. Ben evet, bu arada evet. halen FETÖ'nün çok ciddi bir tehdit olduğunu, hükümetin evet. gereken mücadeleyi yapması gerektiğini düşünenlerdenim bu arada. Çok evet. ciddi bir tehdit. Az önce Mehmet Metiner'le konuştuk.
2: Mehmet Metiner,
1: o da söylüyor.
2: Aynı
1: yani.
2: Şeyi söylüyor ve daha sert söylüyor hatta Barış'a. Onu da söyleyeyim, sen de tanırsın Mehmet Metiner'i.
0: Evet. O yüzden şunu da söylemem lazım. Hem muhalefette hem iktidarda. Hem solda hem sağda. Solda daha az sonuçta FETÖ'nün ideolojisi nedeniyle, ama siz de biliyorsunuz bazı gazeteciler ve yazarlar vaktine gidip içine konmaya kadar ileri götürdüler bu işleri. Bu örgütle irtibat kuranlar oldu. Ama ben tekrar söylüyorum. Benim kastettiğim niyetler değil. Biz bu örgütle açıkçası işlediği suçlarla mücadele etmeliyiz. Öte yandan ideolojisiyle mücadele etmeliyiz. Öte yandan bu örgütün devletteki hedeflerini vesaire, bunun için çalışanlarla mücadele etmeliyiz. Öte yandan da böyle hatalara kapılmış olanların bir öz eleştiri vermesi ve bu tür hatalardan toplumun işte arınması, yanlış düşünenlerden kurtarılması gerekiyor. Bunları birbirinden ayırdığımız zaman bence çok daha rahat şey yaparız. Yani deriz ki biz, ya bu yanlışlar yapıldı, bu insanları, yanlış yapan insanları biraz geri çekelim, öz eleştiri versinler, uzak dursunlar. Ama suç işleyenler de, açıkçası bu örgütün büyümesine neden olanlar da. Mesela biz hala şunu biliyor muyuz? Arkadaşlar biliyorsunuz, sonuçta hükümet adına bile bakın, bir Adalet ve Kalkınma Partili bir yurttaş olarak konuşsam bile şu anda, kafamda şöyle bir soru işareti olurdu ya. Cumhurbaşkanı 17-25 Aralık'tan sonra bir mücadele başlatıyor, o dönemin başbakanıydı tabii. Ya nasıl oluyor da bu konuda generaller, yani bu yapıyla ilişki kurmuş generaller, hatta bile bile Lades denebilecek şekilde, biliyorsunuz Şanver'in kitabı var orada açıkça anlatıyor evet. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda bile bile Lades denecek şekilde Yüksek Askeri Şura'da
2: atamalar,
0: buyurun darbe yapın denilecek şekilde atandı. Ve en kritik noktalara getirildiler. Hala o günlerde hatırlayın, yaptığımız haberleri FETÖ hatırlıyor.
2: Evet, hatırlıyorum.
0: Akşam gazetesinin manşetinde
1: Karargâhta Kırkpaşa.
0: Kırkpaşa diyen gazetecinin başına neler geldi? Bakın onunla ben tabii. aynı fikre sahip değilim. Ama o çocuğun bir iyi niyetli bu haberi yaptığını ve çok da tarih önünde haklı çıktığını farkındayım. Ama onu Cumhurbaşkanlığı, o dönemin Cumhurbaşkanını söylüyorum. O dönemin Genelkurmay Başkanını söylüyorum. Hedef gösterip adeta işinden attırdılar, hatırlayın, işsiz kaldı.
1: Evet, evet.
0: Yani doğal olarak diyorum ki, yani sadece 17-25 Aralık'la 15 Temmuz 2016 arasını sorgulasanız, geçtim muhalefeti, işte solculuğu, şuculuğu, buculuğu, iktidar içinden bile baktığınızda, ya burada kimileri eyyamcılık yapmış olabilir, kimileri ikili oynamış olabilir, kimileri işte efendim kim kazanırsa ben ondan yana olur demiş olabilir bazı insanlar, ama en nihayetinde bazı işler doğru yürütülmedi. Bu açıdan da bunlar doğru yürütülmediği için.
1: Zalen. Ya Futbol Federasyonu Başkanı'nın baylo vardı ya bir dönem.
2: Evet.
0: Yani sonuçta hatırlayın, kaç bin kişilik bayluk listesinden biz kaç kişiyle bunların çıkarıldığını gördük.
1: Tabii.
0: Hatırlıyorsunuz değil mi? Kocaman bir bayluk listesi vardı. Önce açıklanacaktı, sonra vazgeçildi açıklanmasında.
2: Tabii, bu da hala en büyük tartışmalardan biri yani, o işte siyasi ayaktır vesaire.
0: Dönemin İçişleri Bakanı 81 validen 79 tanesi bu yapıyla ilişkili dedi. Dedi mi?
2: Dedi. Dedi.
0: Ondan sonra biz kaç tane validen bunu gördük? Öte yandan da şöyle bir hata da yapıldı. Yani ben açıkçası muhalefette de bir büyük hata olduğunu düşünüyorum. Nedir o? 17-25 Aralık sürecinden sonra derdi siyasi ideolojisi, dünyaya bakış açısı sadece işte ben Erdoğan'a karşıyımdan ibaret olan insanlar, ideolojik perspektifi olmayan, ülkeye dair meselelerini Tayyip Erdoğan'ın dışında da daha derinlemesine irdeleyemeyen, bu değerlere sahip olmayan insanlar 17-25 Aralık'tan sonra işte FETÖ ile Tayyip Erdoğan kavga ediyor, öyleyse Zaman Gazetesi'ni hatırlayın, önüne gidelim.
1: Tabii.
0: Bu yapının işte hayırlı bir cemaat olduğunu savunalım. İşte
1: ya, Akın İpek'in yayın organlarını savundular, Zaman'ı savundular, paçavrayı savundular, taraf denen paçavrayı savundular.
0: Oysa ki bir eleştiri yapacaksanız bakın, Tayyip Erdoğan'a muhalefet çekseniz dönüp şöyle deseniz toplumda daha çok karşılık bulma şansınız var. Yeterince mücadele etmedin.
1: Evet.
0: Sen kalktın onu şöyle destekledin. Şuralarda böyle hatalar yaptın. İşte Ergenekon davasına çıktın, savcısıyım dedin. Efendim işte gittin bu adamlar Avrupa Parlamentosu'nu bile. Böyle muhalefet etseydiniz, yani bu yapıyla neden yeterince mücadele etmedin diye savunsaydın, mücadele etmedin diye eleştiri yapsaydınız, şu an emin olun eliniz daha güçlü olurdu.
2: Çok daha güçlü olurdu. Hem de çok, bu hala güçlü. Bu hala tartışılıyor, hala konuşuluyor. Bugün işte Butlan sonrasında da tırnak içinde söylüyorum, öz eleştiri yapılıyor bu anlamda. O dönem konuşan milletvekilleri de, milletvekili olup oraya gidenler talimatlarla gittik diyor Barış. Son bir dakikamız, o yüzden son sözlerini alayım Barış Terkoğlu.
0: Yani sonuç olarak son bir şey de söyleyeyim. Bir yandan da maalesef Türkiye'de böyle şeyler, bakın sadece FETÖ için söylemiyorum, böyle şeyler başladığında bir süre sonra, bakın Haluk Levent meselesini bile uzatabilirsiniz, böyle şeyler bir süre sonra maalesef küçük siyasi kavgaların esiri oluyor. Ve hiç alakasız insanlar FETÖ'yle suçlanırken, FETÖ'yle ilişki kurmuş insanlar da sadece siyasi aidiyetleri nedeniyle bulundukları mahalleler tarafından adeta kollandı. Yani sonuçta beklemediğimiz insanlar tuhaf nedenlerle FETÖ'yle suçlandı. Öte yandan işte beklenen insanlar sadece siyasi aidiyetleri nedeniyle bu işin dışında kaldı. Bu açıdan bakıldığında ben bu meselenin 15 Temmuz'un 10. yılında bir ülke meselesi, bir memleket meselesi, bir vatanseverlik meselesi olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve küçük siyasi kavgaların dışında tutulması gerektiğini düşünüyorum. Öte yandan da bu yapıya çeşitli hatalarla bulaşmış insanları bir öz eleştiriye tabi tuttu veya tutmadı kazanacağımız, ama bunun suçlarına ortak olmuş insanları da yargılayacağımız ve ülkeyi bir daha böyle bir şeyin içine düşmeyecek şekilde, yani yok cemaat kisvesi altında, yok tarikat kisvesi altında, yok başka iyi niyetli kisveler altında, bir tür gladio ile buluşmuş biçimde devletin içerisinde çöreklenmeyeceğimiz bir geleceği kurmayı hayal ediyorum. Eğer biz bunu gerçekleştirebilecek bir ülke kurarsak, anayasasıyla, hukuk devletiyle, kurumlarıyla bir ülke kurarsak, ki bu kuruluş kodlarımızda var, böyle bir ülke kurarsak ben o zaman işte diyeceğim ki 15 Temmuz'un 10. yılında, 11. yılında, 12. yılında biz demek ki bundan gerekli dersi almışız diyeceğim.
2: Peki, çok teşekkürler Barış Terkoğlu katıldığın için.
0: Selamlar, sevgiler, yayınlar diliyorum.
2: Evet, bakıldığında aslında Ceyhun 3 aşağı 5 yukarı eleştiriler o anlamda aynı değil mi? Mehmet Metiner, Barış Terkoğlu. Şimdi bir saat başına gideceğiz. Ondan sonra biz 15 Temmuz özel yayınımıza Ceyhun Bozkurt'la devam edeceğiz efendim. Saat başından sonra, bültenden sonra görüşmek üzere.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz anma töreninde konuştu. İçişleri Bakanlığı, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Ankara'da kontrolden çıkan otobüs iş yerine çarptı, 7 kişi yaralandı. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz anma töreninde konuştu. 15 Temmuz'un bıraktığı en büyük mirasın demokrasi ve milli iradenin zaferi olduğunu belirten Kurtulmuş şunları söyledi.
2: O gecenin bize bıraktığı en büyük miras demokrasi ve milli iradenin zaferidir. Esasında Osmanlı'nın son döneminden itibaren Cumhuriyet tarihimiz boyunca da devam eden ve özellikle çok partili siyasi hayatımızda çok sıkça gördüğümüz 30 Mayıs 1876 Sultan Abdülaziz Han'a karşı yapılan darbenin bir nevi devamı olan darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz anma töreninde konuştu. Türkiye'nin 15 Temmuz'a bağımsızlığına bir kez daha sahip çıktığını belirten Erdoğan, önemli mesajlar verdi.
3: Aziz milletimizin göğsünü siper etmesi neticesinde bu kirli plan bozulmuş, emperyalist proje buruşturulup çöpe atılmıştır. Türkiye bağımsızlığına bir kez daha sahip çıkmıştır. Darbenin püskürtülmesiyle Türkiye enerjisini içeriden tüketen yüklerinden kurtulma noktasında kritik bir eşiği geride bırakmıştır. Demokrasi nöbetleriyle başlayan, yeni kapı ruhuyla ete kemiğe bürünen cumhuriyetik bir eşiği geride bırakmıştır.
1: Erdoğan, Türkiye'nin son 10 yıldaki başarılarının temelinde FETÖ'nün devlet kurumlarından tasfiye edilmesinin bulunduğunu belirtti, Türkiye yüzyılı vurgusu yaptı.
3: Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinde ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: İçişleri Bakanlığı, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Tüner'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Güner'in yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi. Bakanlık, görevden uzaklaştırma kararının geçici tedbir olarak uygulandığını duyurdu. Masak ve Vergi Denetim Kurulu raporlarında Ahbap Derneği soruşturması kapsamında milyonlarca liralık para hareketleri ve şirketler arasındaki mali ilişkiler mercek altına alındı. Raporda şarkıcı Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'e ait şirketlerin yüz milyonlarca liralık para giriş ve çıkışı gerçekleştirdiği tespit edildi. Ahbap'ta resmi görevi bulunmayan Yeliz Kaya'nın Ahbap Lojistik adına 2025 ve 2026 yıllarında 100 tapu işlemini yürüttüğü ve milyarlarca liralık işlem hacmine ulaştığı belirtildi. Masak raporunda ayrıca ortaklık ilişkisi bulunmayan kişi ve şirketlerden yüksek tutarlı para transferleriyle kuyumcu ve döviz şirketleri üzerinden gerçekleşen işlemlerin ayrıntılı incelenmesi gerektiği ifade edildi. Ankara'da kontrolden çıkan Ego otobüsü iş yerine çarptı. Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan Ego otobüsünün yol kenarındaki iş yerine çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. ABD'nin 250. yılı anısına Trump portreli para basılacak. ABD Hazine Bakanı Scott Bezant, ülkenin bağımsızlığının 250. yılı anısına üzerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın portresinin yer alacağı 1 dolarlık yeni bir altın para basılacağını duyurdu.
4: Kupanın günlüğü.
1: Dünya Kupası'na ilk finalist belli oldu. 2026 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fransa ile İspanya karşı karşıya geldi. Dallas'ta oynanan mücadeleyi İspanya 2-0 kazandı. İspanya böylelikle finale yükselen ilk takım oldu. İspanya'nın finaldeki rakibi İngiltere-Arjantin maçının kazananı olacak. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında İngiltere ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Tarihi bir rekabete sahne olacak mücadele bugün saat 22'de başlayacak. Bu büyük mücadele TRT Spor ve Tabi'den canlı yayınlanacak. Kazanan takım finalde İspanya'nın rakibi olacak. Fransa'nın Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'yı elenmesinin ardından Paris'te Lyon'da şiddet olayları çıktı. Güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmalarda 160'dan fazla kişi gözaltına alındı. Spor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor. Şampiyonluk yarışında bulunmayı hedefleyen Bordo Mavilerin son dönemdeki transfer hamlelerinde yakaladığı başarı dikkat çekmişti. Transfer çalışmalarında önemli rol oynayan Trabzonspor'un scout şefi Eren Mert görevinden ayrıldığını açıkladı. Fenerbahçe uzun süredir transferi için uğraş verdi. Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertler 24 yaşındaki İngiliz Yıldız'a 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Formayı sırtına geçiren oyuncu yarın akşam 16.50'de İstanbul'da olacak. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.
4: İngiliz Başbakanı Keir Starmer'a sormuşlar. 3800-4000 kilometre ötede Diego Garcia'yı İran hedef nasıl alacak diye. Starmer diyor ki hükümet ülkeyi güvende tutmak için sürekli değerlendirmeler yapıyor ve bu yönde yani saldırı yönünde hiçbir değerlendirme yok. Dolayısıyla ortada kanıt yokken aslında Netanyahu'nun dediği gibi bütün dünya yardım etsin. Bakın herkes tehlikeli. Londra'yı da vurabilir, orayı da vurabilir. Yeni Zelanda'yı da vurabilir. Ortaya bir iddia atıp ondan sonra birileri de var da başından beri buram buram bir yanıltma operasyonu kokan meseleyi tabii iki tarafta yalan söyleyebilir diye düşünen doğrudur. Savaşlarda olur böyle şeyler. Ama ortada birazcık da kanıt gerekiyor. Radar izi falan hani açıklasınlar. Yok öyle bir şey. Her şey algılar üzerinden.
5: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde, 7 gün, 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8. Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Gündem Özel tekrar yayını.
6: Evet efendim, 15 Temmuz özel yayınımıza gazeteci meslektaşım Ceyhun Bozkurt'la devam ediyoruz. Konuklarımız oluyor. Bundan önceki Mehmet Metiner ve Barış Terkoğlu. Öncesi ve özellikle sonrasında, yani bu 10. yılındayız ama 15 Temmuz sonrasına dair çok kritik eleştiriler yaptılar. Tabii. Şimdi şunu da söylemek lazım gerçekten. İktidar partisinin içinden olup böyle eleştirileri yapabilen insan sayısı çok, bak aynen. İki el değil, bir elin parmakları kadardır.
7: AK Parti'nin vicdanlarından biridir.
6: O yüzden hani Cumhurbaşkanı Erdoğan o gece yalnız bırakıldığını ki 16 Temmuzcular diye bir kavram da ortaya koydu ve partinin oy kaybetmesinin nedenlerinden biri olarak da bunu söyledi. Keza Barış Terkoğlu da toplumdaki hani kafa karışıklığı demeyeyim ama eleştirel yorumlara neden olmasının en önemli nedenlerinden biri FETÖ ile iş tutmuş. Şöyle değil yani, ne bileyim, Bankasya'da mecburen hesabı açılan bir üniversite öğrencisinden bahsetmiyoruz. Hani oluyor ya da işte sadece bir gazeteyi almasından değil, aktif bir şekilde rol almış ve bu örgütün başarılı olması için çaba harcamış insanların yönetiminde olmasını eleştirdi ki Mehmet Metiner de benzer bir eleştiriyi yaptı. Tabii. Aslında. O anlamda bakın farklı dillerden bir anlamda ya da farklı pencerelerden bakan insanların ortaklaştığı bir noktadan da bahsediyoruz.
7: Zaten FETÖ'yle mücadele hepimizin meselesi. Şimdi aynen az önce öyle. Bizim siyasete eleştirilerimiz neydi? Şimdi yıllarca başbakanken Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmedik mi bu konuda? Evet. Bu işte o dönem cemaat dedikleri bizim F tipi dediğimiz yapıyla o dönem ortak noktalarının çok olması, çalışmaları falan. Ama sonra mesela siyasetin işte buna şimdi Tayyip Erdoğan tavır koyduktan sonra mesela Tayyip Erdoğan'ın da bu arada onlarla yanaşması nedeniyle siyasi gerilimler 28 Şubat sonrasındaki o kamplaşma Tayyip Erdoğan'la cemaat bunların yanına geliyor. O dönem aslında cemaat dedikleri yapı Erbakan Hoca'yla da kavgalı.
6: Evet.
7: Mesela ama bunların yanına geliyor bir kamplaşma, bir anda yeni bir cepheleşme, sonra Tayyip Erdoğan kavgaya başlıyor. Bu sefer başka bir cepheleşme başlıyor.
6: Ve bu yorumları...
7: Zaman denen paçavra, bugün denen paçavra, taraf denen paçavraya o dönem bakıyoruz. Bunlar bu sefer kapatılmaya başlanınca kim destek veriyor? Bu sefer muhalefet destek veriyor. İşte itirazımız bu. AK Parti'ye de, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de veya başka işte Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik operasyon.
6: Evet.
7: Hatırla.
6: Evet.
7: Yani MHP'yi parçalamaya çalıştılar falan. Yani siyasete eleştirimiz bu yüzden mesela. Yani bir mücadele varsa FETÖ'yle mücadele hepimizin ortak noktasıdır.
6: Tabii ki. Partiler yani. Üstü diye hep tarif ediliyor. O yüzden geçmişten bugüne bu mücadeleye başlama tarihini esas almamak gerekiyor. Yani sen 3 yıldır sen 10 yıldır değil, mesele gerçekten bu örgüte karşı kolektif mücadelenin çünkü öyle. Tehdidin ne olduğunu anlatmak belki bizim
7: gladyo'yla
6: de işimiz.
7: Gladyo'yla mücadele eşittir, FETÖ'yle mücadeledir. FETÖ Gladyo'nun bir unsurudur ve o mücadele kapsamında sen 70 senedir zaten bu ülkenin aydınları, milliyetçi olsun, ülkücü olsun, solcu olsun, Atatürkçü olsun, muhafazakar olsun, milli görüşçü olsun, ne olursa olsun bu ülkenin gerçek aydınları yıllardır zaten Gladyo ile mücadele veriyor. Yani
6: bu da bu örgüt dediğimizde aslında onun bir anlamda bir kopyası ki tabii. o kopyayı iyi bilen isimlerden biri konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, gazeteci meslektaşımız. Sayın Özkan hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
6: Çok teşekkürler. Öncelikle şu an anladığım kadarıyla Silivri'desiniz herhalde. Vaktiniz az, o yüzden evet. Hızlıca ben...
8: Estağfurullah. Tabii bekliyorum. Çektik arabayı, bekliyorum.
6: Yeni kitabınız FETÖ'nün belleği, okuyucusu bol olsun diyorum öncelikle.
8: Çok önemli de bir
6: hikayesi var bu FETÖ'nün evet. belleği. Oradan başlayalım öncelikle. Kitaptan başlayalım. FETÖ'nün belleğini okuyacak olanlar ya da FETÖ'nün belleği ne anlatıyor, nasıl oluştu bu kitap?
8: FETÖ'nün belleği bir İzmir'deki bölge imamının bir otobüste düşürmesi üzerine, bana gelen bellek üzerinden başlayan bir hikaye. Bu kitapta yer alan her şey gerçek, hakikat.
6: Evet.
8: Kendi iç yazışmaları, kendi iç dosyaları, kendi bir yani bu örgütü yöneten kadronun abilerin, ablaların birbirleriyle olan yazışmaları ve insanları fişlemelerinden oluşuyor. Yani tamamen örgüt içi bir tablonun ortaya çıkışına bakıyoruz şu anda. Bu bellekle birlikte ortaya çıkan şey beni gerçekten bütün bu kitabı Fethullah Gülen taraftarlarının okuması, ona gönül verenlerin okuması gerektiği yolunda bir çağrıya davet ediyor. Çünkü burada CIA'nin bir el kitabının çevrilip aynen iç yazışma ve casusluk kitabı haline dönüştürüldüğünü görüyoruz. Dünyada kendisine şirket adı veren sadece CIA var. Onlar da aynen çevirmişler, kendilerine şirket diyorlar. Hı hı. Takip ettikleri kişiye müşteri diyorlar. Nasıl telefonla konuşacaklarını, nasıl yürüyeceklerini, nasıl arabaya binip ineceklerini, evde perdenin nasıl çekileceğini, fişlemenin nasıl yapılacağını, hayatta nelere dikkat edileceğini bunlar oradan almışlar ve uygulamaya koymuşlar.
6: Peki fişlenenler kimler?
8: Fişlenenler Aleviler, solcular, ülkücüler, kendilerinden olmayan herkes fişlenmiş. Bu kadar net söyleyebilirim.
6: Peki
8: özellikle
6: bu
8: Alevileri A takımı diye ayırmışlar ve yok etmişler ordu içerisinde. Yani yükselmelerini engellemişler, mobbing yapmışlar ve asla orduya dahil olmalarına izin vermemişler. MİT'çi diye şüphelendikleri herkesi yok etmişler. Ülkücü bizden, menfi müspet. Kendilerinden olmayan herkesi yok etmeye çalışmışlar. 1996'da başlamışlar ilk çalışmalarına ve bu 2006'ya kadar bizim elimizde geçtiğine kadar devam etmiş tabii.
6: Peki Tuncay Özkan, Sayın Özkan, bu elinize geçti. Sizin onun bir hikayesi de var. Bu sizin elinize geçtikten sonra, ki elinize geçme hikayesi de çok ilginç. Onu da kısaca bahsederseniz çok sevinirim. Elinize geçtikten sonra siz ne yaptınız? Nasıl bir yol izlediniz? Onu biraz anlatır mısınız?
8: Anlatayım. Evet. Ben elime geçtikten sonra şöyle geçti elime. İzmir'de havaalanında omzuma bir el dokundu. Döndüm. Bir beyefendi var. Dedi ki ben futbol hakemiyim. Ve elimde çok önemli bir bellek var. Burada FETÖ'nün ordu içindeki yapılanması gözüküyor. Bunu size teslim etmek istiyorum. Hemen verin dedim. Ben de sizi arıyordum dedi. Yok dedi, yanımda değil ama haftaya İstanbul'a geliyorum. Ben de İstanbul'a uçuyordum zaten. İstanbul'da haftaya buluşalım dedi. O Gayrettepe şeyinde, kavşağında, Sürmeli Otel'in tam karşısındaki kavşakta, orada buluşalım dedi. Ben sizi telefonla arayacağım dedi. Çünkü ben Ali Sami Yensiz adına maç yönetmeye geliyorum dedi. Peki dedim. Ben umudumu kesmiştim, aramayacak diye düşünüyordum ama aradı. Orada buluştuk. Bir arabanın ön camından Tuncay Bey falan diye elini uzattı. Avucuma bıraktı belleği. Orada aldım geldim ve çalışmıyor. İlk açtığımızda karşımıza çıkan şey, Türkiye'deki bütün Alevilerin il il, ilçe ilçe, köy köy fişlenmiş olmasıydı. Hepsini saptamışlardı. Sonra bunun, biz baktık ki çok büyük bir dosyayla karşı karşıyayız. Bunu Kara Kuvvetleri Komutanı Sayın İlker Başbuğ'a teslim ettim ben. O da Genelkurmay'ın talimatıyla dosyayı Hava Kuvvetleri'ne gönderdiler. Yani o Genelkurmay'a gönderdi. Genelkurmay Hava Kuvvetleri'ne gönderdi. Hava Kuvvetleri'ne kime göndermişler biliyor musunuz?
6: Kime?
8: Akın Öztürk. Ve orada 2 yıl süren bir çalışma sonunda önce 179 tane Fethullahçı'yı saptamışlardı. Ama sonra 2 yıl sonunda hiçbir Fethullahçı yoktur, hiçbir suç unsuruna rastlanmamıştır diye dosyayı kapatıp beni Türk ordusunu yıpratmaya çalışmakla suçlayan bir raporla, bir de çalışma grubu raporuyla dosyayı kapattılar. Tabii ben içerideyim. Peki dosyayı kapatanlar kim? Dosyayı kapatanlar Adil Öksüz'ün emrindeki Fethullahçılar. Fethullahçı subaylar. İtirafları şöyle: biz diyor geldiğinde bellek Hava Kuvvetleri'ne, Bahçeli Evler'de, Ankara Bahçeli Evler'de Adil Öksüz'le buluştuk. Adil Öksüz uzaklarını ısırdı, çok üzüldü, gözünden yaş geldi, elleriyle dizini döverek vah vah 40 yıllık emek mahvoldu dedi diyor. Ama Adil Öksüz o dosyayı kapatırken ne yazık ki ordu içerisindeki yapılanmada bunları ortadan kaldıracak herhangi bir hareket gelişmedi ve Adil Öksüzler darbeye gittiler. Biz o darbenin mağduru olarak yaşamaya halen devam ediyoruz.
6: Siz o bellek elinize geçtikten kısa süre sonra zaten cezaevine gönderildiniz.
8: İlker Başbuğ da cezaevine düştü. Ben de cezaevine düştüm. Cezaevinde ben bu belleği saklamıştım tabii. 3-5 arkadaşıma dağıtmıştım. O arkadaşlarımdan birinin evini bastılar. Ve belleği, bir benim parmak izimde çalışan bir bellek vardı. Onu buldular. Ancak arkadaşım kırmış belleği polisler teslim almadan. Onun için açamadıklarını söylediler. Sen parmak izinle bunu açar mısın dediler. Ben açmam dedim duruşmada. Bu bana ait değil dedim. Onun üzerine Amerika'ya gönderdiler. Amerika'ya gönderdikleri şey hep şöyle dedi. Açamadık diye geldi ama ben açtıklarına ve onu orada görünce çok rahatladıklarına inanıyorum.
6: Yani FETÖ'nün belleği bir gerçek, tamamen %100 gerçek bir hikaye üzerinden.
8: Hepsi hiç bir küçük katkı, yani kendi yanlışları var. 17 tane imamın yaptığı harf hataları var. Bazı büyük şeyler var, yazım hataları var. Onları bile değiştirmedik. Bu Türkiye'de devletin içeriden nasıl çökertilebileceğinin belgeselidir. Bu Türkiye'de yurt dışındaki, yani CIA ve diğer unsurlarla birlikte bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir büyük operasyondur. Ve bu hareket Türkiye'nin, hani o Makaveli diyor ya, Türklerle savaşırken, prensine öğüt verirken sakın karşı karşıya gelip savaşma. İçlerinden adam satın al, içeriden yıkmaya çalış, çok müsaittir diyor. Bu düsturun uygulandığı ruh kuşu operasyonudur. Yani buluk kuşu biliyorsunuz, diğer kuşların yuvasına yumurtasını bırakır, yavrular erken çıkar. Çıkan yavrunun yaptığı ilk iş diğer yumurtaları yuvadan atmaktır. Buna yuva parazitliği diyorlar. Türkiye'de devletin altına bıraktıkları yumurtalar çıktılar ve devletin gerçek sahiplerinin, bu ülkenin, bu milletin gerçek çocuklarının yuvadan atılmasına sebep oldular. Ben en çok Fethullahçıların, en çok ona inananların, en çok bu görüşe yakın olanların okumasını istiyorum bu kitabı. Nasıl evlendiriliyorlar? CIA'nin el kitabıyla nasıl beslenip büyütülüyorlar? Ondan sonra bir sürü şey var bu kitabın içerisinde. Bunların öğrenilmesi gerek. Bu ülke hepimizin, onların da ülkesi, benim de ülkem. Şucuyu bucuyu savunmak yerine bu ülkeyi, bu milleti savunmak ve bir devleti savunmak bence en önemli nokta şu anda. Eğer bunu başaramazsak zaten çok kötü bir son bekler bizi.
9: Peki tekrar okuru bol olsun diyorum. Bu anlamda çok çok önemli FETÖ'nün belleği kitabı. Son olarak fazla tutuyorum sizi, farkındayım.
8: Olsun.
9: 15 Temmuz'un arkasından Tuncay Özkan 10 yıl evet. geçti.
8: Evet.
9: Bu 10 yıllık zaman diliminde bir, sizce hala bu tehdit bir anlamda devam ediyor mu? İki, 10 yılın sonunda siz ya şunları biz doğru anlatamadık dediğiniz başlıklar var mı?
8: Olmaz olur mu? Şimdi bir kere bu tehdit devam ediyor. Size şöyle anlatayım. Bir savcı bey benden bellekle ilgili son güncellemeyi aldı. İfade tutanağını yazarken şöyle dedi. Ya açık adresinizi yazmayalım. Bunlar çok hareketliler. Size bir zarar vermesinler dedi. Yo ben yazın dedim. Hala çok hareketliler. Zarar verebilirler. Çok örgütlüler. Ve para kaynakları var. İngiltere'de, Amerika'da, Almanya'da çok da evet çok para kaçırdılar Türkiye'den. Türk milletinin parasını olduğu gibi dışarı çıkardılar. Sadece İpek grubunun dışarı çıkan parası 6-7 milyar dolar. Dışarı götürdükleri, Londra'ya götürdükleri para. Şimdi şöyle bakarsanız olaya, eğer bütün bu örgütle nasıl mücadele edilir? Şu an mücadele gerçekten güçlü bir şekilde yapılmaya çalışılıyor. Yöntemine, bazı yollarına, uygulamalarına karşı çıksam da güçlü bir mücadele yöntemi var. Ama önemli olan milletin bunu anlaması. Milletimiz bunlara yenilmedi. Milletimiz ayakta kaldı ve bunları yendi. Millet yendi. Ve biz milletimizin anladığını devlete anlatmalıyız. Bürokratik oligarşiye anlatmalıyız. Onlardan ellerini ayaklarını çekmeliler ki Türkiye bundan sonra da nefes alabilsin. Sorunuzun bir kısmı biz nerede yanlış yaptıktı? Biz biliyorsunuz ben Cumhuriyet mitingleri yapmıştım.
9: Evet.
8: O mitinglerin Ankara mitinginde Fethullah'ın başı dışarıda, kuyruğu Türkiye'yi karıştırmaya devam ediyor. Onun yanında yer alacak mısınız diye bağırmıştım.
9: Evet.
8: Ama ne yazık ki sadece bizim mahalle dinledi. Ben şimdiki aklım olsa bu tehlikeyi, bu tehdidi diğer mahallelere de anlatabilmek için orada kürsüye Necmettin Erbakan'ı da çıkartırdım. Orada kürsüye diğer insanları da çıkartırdım. Ve böyle yol alırdım. Biz yolculukta ne yazık ki sıkıntılı bir yalnızlık yaşadık. Bu yalnızlığı aşmanın tek yolu, bu yalnızlığı tüketmenin tek yolu karşı mahallelerinde hakikatle buluşmasıdır. Ben bu kitabı 3 yıllık bir çalışmayla, bir İsmail adlı bir bilgisayar mühendisi arkadaşımın da yardımıyla tamamlayabildim. 3 yıllık bir çalışmadır. Tek amacım var. Karşı mahalle hangi tuzağın içinde olduğunu, hangi tuzakla tehdit edildiğini görebilsin. Yani Allah ile aldatılmayı, dini büyüklerle aldatılmayı, bunları algılayabilsin ve bunlarla birlikte olayı analiz edebilsin. Bizim eksiğimiz karşı mahalleyi anlatma eksiğidir. Ben öyle görüyorum.
7: Peki ben de bu arada Ceyhun Boşkurt ben.
8: Ceyhun seni çok iyi biliyorum.
7: Eyvallah.
8: Güzel kardeşim benim. Böyle sizle bizle konuşuyoruz, sen benim kardeşimsin tabii.
7: Eyvallah, sağ olun. Şeyi soracağım, yani şimdi FETÖ'nün özellikle işte muhafazakar camiaya söylediniz. Peki sonrasında renklendirme metoduyla Atatürkçü, milliyetçi, solcu, yine muhafazakar, muhalif şeylere girdiğini de görüyoruz. Yani mesela o noktada da bir ciddi çalışma yapmak gerekir mi? Çünkü öyle bir tehlike de var.
8: Şimdi iki tane şey var Ceyhuncuğum. Millete anlattığımızı devlet anlarsa, savcısı, öğretim üyesi, akademisyeni kavrarsa, o zaman biz bu sorunları aşarız. Ama milletin anladığını devlet anlamazsa, o zaman sorunları aşma imkanı yok. Siyasetçi dediğin adam anlamıyorsa onun temizlenmesi lazım. Bütün bunlarla bakıyorum ben olaya. Yani ne demek istiyorum? Ben bu tehlike ve tehdidi sadece bir siyasi görüş. Sen çok güzel bir şey söyledin. Bir partiler üstü mantıkla algılayamazsak bu devlete yönelik tehdidi, millete yönelik tehdidi algılayamazsak o zaman zaten kaybederiz. Bizim ana amacımız bu tehdidi devlet kadrolarına anlatmak olma. Hala polis var işlerinde. Hala yargıç var. Hala savcı var. Hala asker var. Bak bunları tutuklamaya devam ediyoruz hala.
7: Evet.
8: Yani şimdi bu ila nihayetle devam edecek bir şey değil. Bu kararlılıkla halka anlatılıp çözülmesi gereken bir sorun. Bu sorunu nasıl çözeceğiz? Halka anlatacağız. Halk bilgilenecek. Hep beraber devleti, milleti kucaklayacağız. Ve bunların bir daha ülkeyi ele geçirme gayretlerine düşünebiliyor musun?

0: 5 milyar dolarla Türkiye'yi ele geçiriyorlardı az kalsın.
1: Evet.
0: Yani yeni bir kamu ahlakı inşa etmek gerekiyor. Yeni bir kamucu bakış inşa etmek gerekiyor. Ahlakını inşa ederken kamunun bu tür tehditlere ve tehlikelere karşı, satın alınmalara karşı dik durabilecek insanları getirip devlete koymak gerekiyor. Yani bizim devlet dediğimiz şey ahlaktan varese, ahlaktan yoksun olabilir mi? Bizim bürokrasi dediğimiz şey ahlaktan yoksun, yani kamuya yeni bir ahlaka ihtiyaç var. Şimdi Türkiye'de iktidarlar değişecek, yeni siyasetçiler çıkacak, her şey olacak, evet. Da peki ahlak olmayan devleti biz ne yapalım? Ahlak olmayan bürokrasiyi biz ne yapalım? O yüzden diyorum, öğrendikçe, bilgilendikçe yeni bir ahlakın ihtiyacı ortaya çıkacak ve o ahlak devlet memurunun satın alınamazlığını, millete zulmedemeyeceğini, baskıyla bir şeyi kabul ettiremeyeceğini öğrenecek ki dışarıdan, yurt dışından gelenler de darbe yapma yoluyla, satın alma yoluyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmek gibi büyük bir yanılgıdan toplumu ve devleti koruyabilelim. Şimdi cebine koyduğun 3 milyar 5 milyar dolar, geldin Türkiye'de devlet bir kadrolarını satın aldın, bürokrasiyi satın aldın ve bununla mücadele çeken her kesimi satın aldın. Türkiye'de yaşanan şey buydu. Sonra da Türkiye'den çaldı götürdüler. Evet, peki bunları, evet, anlatabiliyor muyuz hala? Hala anlatamıyoruz. O yüzden bu kitap, benim bu çabam, o mahallenin, insanlarımızın bunu anlaması. Bir de Ceyhuncuğum sana bir şey söyleyeceğim. Bir savaş, iç savaş, kardeş kavgasını ila nihaya sürmez.
1: Evet.
0: Yani o kadrolar içerisinde olup çok masum olan, o kadrolar içerisinde olup çok büyük bir kitle var. Hiçbir şeye bulaşmayan çok büyük bir kitle var. Bizim şimdi bu Fethullah'la mücadelede onları diğerlerinden ayırarak kapsayıcı, geniş bir kucaklama hareketiyle onlara da anlatarak, onları da bilinçlendirerek, ama silahlısını, yani ben diyorum ki iyiyi, doğruyu, güzeli bir kenara koyalım, kötüyü, çirkini, bu işlere kanla, silahla bulaşanları, bunların para kaynaklarını kurutalım ama diğerleriyle barışalım.
1: Ya tek bir sıkıntı orada şu diye düşünüyorum. Mesela diğer terör örgütlerinden, onlar ideolojik olarak bakıyor, şey olarak bakıyor, ama FETÖ'de bir de istihbarat boyutu olduğu için, yani çünkü aynı zamanda istihbarat örgütlenmesi.
0: Şimdi
1: temeli
0: şunu,
1: hatta.
0: Şunu hiç unutma, biz hala uyuyan köstebeklerini bilmiyoruz.
1: Tabii. Yani biz o yüzden kime güvenip güvenemeyeceğimizi de hesaplayamıyoruz orada. Yani
0: millete güveneceğiz.
1: Yani şu anlamda yok şu anlamda söylüyorum. Yani FETÖ'de mesela bir PKK'lı silah bıraktığında, evet, silah bırakıyor mesela. Ama FETÖ'cü o tedrisattan geçmiş biri gerçekten samimi mi değil mi, insanın kafasında çok sayıda soru işareti var.
0: Ama güvensizliği yaratan onlar, hı-hı, ve bunun en büyük mağduru da kendileri oldular şu anda. Şimdi biz şöyle yapmak zorundayız. İsrail'de Kahan diye bir örgüt biliyorsun, Cumhurbaşkanı'nı vurdu.
1: Evet, evet.
0: Vurdu, öldürdü. Kahan örgütüyle Fethullah Gülen örgütlenmesinin birebir benzerliği var. Hı-hı. Başları Amerika'da, unsurlarıyla İsrail'de faalet gösteriyorlardı. 1,5 milyon taraftarları olduğu varsayılıyordu. 3 milyon çıktı. Nasıl oldu? Televizyonlarda prime time'de bir haham, bir din adamı, bir bakan ve bir psikiyatrist çıktılar. Bu örgütün ne demek olduğunu, nasıl bir şey olduğunu anlattılar. Evet. Ve bu örgüte katılanların gelip kendileri söylerlerse korunacağını söylediler. Bunları aldılar. 6 ay terapiye gönderdiler. Bulundukları yerlerdeki işlerine devam etmelerini sağladılar ama terfi ettirmediler. Ve sürekli kontrol altında tuttular. Böylece çok büyük bir kitleyi, 2,5-3,5 milyonluk bir kitleyi bir tekrar kazandılar. O kitleyle barışma
1: imkanı doğdu.
0: Şimdi biz eğer bunu başaramazsak, bu kitleyi sadece cezaeviyle, bu kitleyi sadece polis ve savcı baskısıyla,
1: orada hemfikiriz. Çok
0: yanlış.
1: Bunun sosyolojik, ama psikolojik, hayır, istihbari, her yani türlü son, bir mücadele.
2: Son örneği belki bunu söylemek lazım. Yani mesela yakın zamanda Kahramanmaraş'ta bir okula, tabii, saldırı oldu. Oradaki çocuklardan küçücük çocuk biri bir hayatını kaybetti. Babası, evet. Ve babası KHK'lı olduğu için cenazesine kimse gitmedi mesela. Yok, bu olmaz
1: şu
2: mesela.
1: Şu anlamda söylüyorum, katılıyorum. Ama onlarla, yani onları kazanmayla ilgili yöntem biraz daha, çok daha kapsamlı, evet, olması gerekir diye düşünüyorum.
0: Ama bu çalışmayı biz devlet olarak yapmalıyız.
1: Kesinlikle.
0: Ve bu insanları mutlaka ve mutlaka kazanmalıyız.
2: Peki, çok teşekkürler. Teşekkürler, çok sağ olun. Sayın Tunca Özkan katıldığınız için.
0: İyi günler diliyorum.
2: Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Bu biraz şeyden dolayı önemli. Damat Ferit, biliyorsun bizde büyükelçiler, Konur Alp ailesi, hani işte o şeyden gelmesine rağmen devlet, hatta İsmet İnönü'ye soruyorlar işte başarılı olduğunda, olduysa görevini vereceksiniz diyor. Yani
1: öyle de işte insan sonradan
2: şeyini anlıyorum. Şeyini, şerhi anlıyorum. O ben sana katılıyorum o anlamda. Ama sadece mesela hani çocuk, o örneği o yüzden verdim. Maraş örneğini o yüzden verdim. Yani 7-8 yaşındaki bir çocuğun o çocuk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurttaşı. Devlet o çocuğa sahip çıkacak. Diğerlerine sahip çıkacak. Hiçbir farkı yok.
1: Şehit edildi.
2: Aynen yani. Öyle. Öldürüldü orada. Tabii. Ve ona da devlet sahip çıkmak zorunda. Zorunda. Çıkmadıysa hatalıdır. Kesinlikle. Çünkü devlet itemez yurttaşını. Aynen. Dışarıya doğru itemez. Aynen. Kazanmaya çalışır.
1: Hatırlıyorum, bir şehit babası vardı. Omuzladı şehit oğlunu. Evet. Sonradan KHK'yla onu da. Evet. Yani FETÖ şeyle iltisakı dolayısıyla. Şimdi biz ona şey mi diyeceğiz, yani olmaz mı diyeceğiz, şehit mi saymayacağız oğlunu? Hayır, öyle bir şey yok. Sadece şu anlamda söylüyorum, şimdi güven noktasında FETÖ'yle bakış biraz daha çok daha dikkatli oluyor. Çünkü herkesin yanına sızmaya çalıştılar, Atatürkçü görünümüyle sızmaya çalıştılar. Benim bir tane haber kaynağım FETÖ'cü çıktı, ben onu Atatürkçü biliyordum. Bak şimdi ben adam
2: ya ben
1: geldiğinde...
2: örneğini çok özür dilerim Ceyhun, böldüm. Örneğini biliyorsun, TSK'da 90'larda bu FETÖ'cüleri hani ayıklayalım kim bunlar diye. Tabii. Bir kokteyl tarzı bir hani parti diyeyim ben onu artık, veriliyor havuz başında. Şimdi Atatürkçü askerlerin eşleri mayo giyiyor, FETÖ'cü askerlerin eşleri bikini giyiyor. Hani bak, bu kadar kendini belli etmemek için her kılığa girebilecek bir örgüt.
1: Için balyoz kumpası sırasında kumpasa uğrayan komutanların lehine bir rapor hazırlanıyor. 4-5 tane komutan imzalı. Hı hı. Onlardan biri 15 Temmuz sonrasında FETÖ'cü çıkıyor, biliyor musun? Bak, Atatürkçü biliniyor. Balyoz kumpasına uğrayan, kumpasa uğrayan komutanların lehine rapor yazıyor. Ve sonra FETÖ'cü olduğu nasıl çıkıyor biliyor musun? Bir FETÖ'cü emniyetçi yakalanıyor, anlatmaya başlıyor, itiraf ediyor. Diyor ki çocukken başladık, şöyle oldu, böyle oldu, şu evlere gittik, bu evlere gittik. Bizim sürekli gittiğim arkadaşımın ismi de şu diyor. Bir bakıyorlar o kişi. Onu da silahlı kuvvetlere yönlendirmişler. Ve kumpasa uğrayanların yanında görüntü veriyor. Son bir örnek vereyim, bu nasıl bir örgüt diye anlamak açısından. 15 Temmuz gecesi. Şırnak'ta biliyorsun Çakırsoy Tugay'ını, başındaki, evet, FETÖ militanı, o bizim göz bebeğimiz olan FETÖ militanı, o bizim göz bebeğimiz olan komandolarımızı Ankara'ya getirmek için harekete geçiyor. Şırnak Tem Müdürü polisleriyle beraber duruyor, onlarla şey yapıyor işte, durduruyor falan filan. Şırnak'ta ciddi bir mücadele yaşanıyor ve Şırnak Tem Müdürü'nün en yakınındaki kişi FETÖ'cü çıkıyor. Diyor ki ya diyor, bu diyor benim diyor Çukur terörü, Hendek barikat terörü döneminde omuz omuza, kelle koltukta savaştığımız adam. Sordum diyor. Ya diyor sen nasıl yapılırsın diyor. Sen beraber kelleyi koltuğa aldık diyor. Benim için canını verecektin. O dönemdeki görevim oydu. Senin güvenini kazanmaktı. Bu geceki görevin neydi diye sordum diyor. Seni öldürmek diyor. Bak, beraber onun için ölecek pozisyonda, niye? FETÖ tarafından görevlendirildiği için. Şimdi o yüzden kesinlikle kazanmak gerekiyor herkesi.
2: O yüzden bu şerhede katılıyorum. Yani şimdi konuğumuzla yani. Şerhede katılıyorum. Çok dikkatli olunması gerektiği. Ama hani verilen örnekler konusunda mutabıkız. Yani hani çocuk
1: tabii
2: itmeyeceğiz, aileler, başka bir şey. Aynen.
1: Yani onları kazanabilmek önemli.
2: Tabii böyle örnekler de var. Balyoz davasından da, balyoz kumpasından da örnek verdin ama konuğumuz şu an hatta herhalde.
1: O da FETÖ'cüler tarafından çok sürekli hedef alınan isimlerden biriydi.
3: Gündem Özel tekrar yayını.
2: Mete Yarar konuğumuz. Sayın Yarar, hoş geldiniz.
4: Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ceyno da size de çok selamlar.
2: Çok selam teşekkürler. Uzun yıllardır siz de anlatıyorsunuz, biz de anlatıyoruz. Nasıl bir tehdit olduğuna dair örnekler veriyoruz. İşte Ceyhun'un da biraz önce verdiği örnek, o çarpıcı örnek ki vatandaşımız bu anlamda nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğunu ülkenin görsün diye. Siz 15 Temmuz aradan

0: geçen 10 yıl sizce tehdit hala devam ediyor mu? Mücadele anlamında bir aksaklık var mı FETÖ'yle?
1: Yani şöyle söyleyeyim, demin örnek verdiği olay benim o dönemde şahit olun belgesini çektiğim evet. için Güney'de barikatlar döneminde gittiğim ve daha sonra Ceyhun'la beraber de çok ortak dostumuz olan bir kişinin anısıydı. Aslında hem barikatlar dönemi hem FETÖ 15 Temmuz kalkışma girişiminde kahramanlıklarıyla Türkiye'de madalya almış nadir emniyet personelinden bir tanesiydi. Onun şeyidir bu, birebir ikimizin de şahit olduğu bir olaydır.
0: Evet.
1: Ben size şöyle söyleyeyim, emperyalizm devam ettiği müddetçe sizce tehdit kalkar mı? Soruyu öyle sorayım ben size. Emperyalizmin oyunları devam ettiği müddetçe bugün adı FETÖ olur ya da başka bir isimle gelir. Bu başka gün PKK olur, başka gün başka bir örgüt olur. Ama emperyalizm isterseniz İran'daki olaylara bakın, şimdiki olaylara bakın. İsterseniz coğrafyamızdaki bütün olaylara bakın. Hep içeriden karıştırmaya çalışıyorlar değil mi? İran'da da ne yapmaya çalışıyorlardı? Evet. İçeriden kendilerine buldukları grupla yapmaya çalışıyorlardı.
0: Evet.
1: Saddam'ın devrilmesi sırasında, Saddam'ın işte Amerikan işgali sırasında da içerideki başka bir grup bütün askerlerin direnişini kırmıştı hatırlarsanız.
2: Kesti zalim. Evet.
1: Aynen. Yani bu, yani o yüzden hani sorunuzun cevabı bence FETÖ üzerinden okumayalım, emperyalizm üzerinden okuyalım. Emperyalizm olduğu müddetçe o tehlike farklı farklı versiyonlarla gelecekti. Buradaki tek bence uyanış şudur. Millet ve ulus olma kavramına vakıf olan ülkeler, işte biz öyle bir ülke olduğumuz için 15 Temmuz'da ve barikatlar dönemi ve o yaşanan süreçlerin her birini atlatabildik. Bunlar aslında başka ülkelerde denendi ve hepsinde başarılı oldu.
0: Evet, evet.
1: Yani biz hani şey derler, bize sıra gelecek mi diye soru soruluyor ya. Bize çok sırasıyla geldiler ama biz her defasında bunu bir şekilde bu milletin direnişiyle kırdık ve devam ettik yolumuza. Ama çok hırpalandık. Çok bu ülkenin evlatları hayatını kaybetti. Bu ülkenin zaten çok kıt kaynakları olan işte zamandı, paraydı, onları kaybettik. Zaten emperyalizm şöyle söylüyor. Belki bilirsiniz, yani bunu en güzel örneklerden bir tanesi Çanakkale örneğidir.
0: Evet.
1: Çanakkale örneğinde işte savaşı kaybettikten sonra işte lordlar kamerasında eleştirilere uğratıldığında işte derler ki işte siz Çanakkale'ye gittiniz ve savaşı kaybedip geldiniz. Yok, biz bir nesli yok ettik der. Biz
0: evet.
1: bir nesli yok ettik. Şimdi bizde de işte bu FETÖ ve diğer olgular üzerinden, kandırılmış insanlar üzerinden yaşanan süreçlere şöyle bir bakın. Artı zamanlara bakın. Bunu belki en iyi okuyacaklardan birileri herhalde sizlersiniz. Yani 2016'dan sonra savunma sanayinin fırlamasındaki hikaye şu mudur? Yani 2016'dan sonra Türkiye'ye uzaydan kimse gelmediğine göre, yine bu ülkenin insanları bunları bulduğuna göre, geliştirdiğine göre, arada değişen ne fark var? Emperyalizmin maşası olan ve bu ülkede takoz görevi olanların elenmesiyle beraber ne kadar hızlı gidildiğini görebildiniz mi, fark ettiniz mi? Bu Atatürk döneminden sonraki işte NATO'ya girişimiz sürecimize başlayan süreçteki olaylar dahil olmak üzere hepsini beraber okumak lazım. FETÖ üzerinden emperyalizmi okumaya kalkarsak yanılırız. Emperyalizmin içinde FETÖ'yü okumak bence daha bir yorum, iyi bir yorum olur diye düşünüyorum.
0: Peki bu 10 yıllık çok doğru bu anlamda, hem savunma sanayinde hem de kavramsal anlamda da, yani biz 15 Temmuz'dan sonra mavi vatan kavramı hep vardı ama gerçekten devlet bürokrasisinin, hatta hükümetin, muhalefetin sahiplendiği bir döneme de geldi.

0: uzman, işte bir siyasi parti olur. Ama hep yalanını servis edeceği bir etki grubu oluşturur. Bugün darbenin, kontrollü darbe yalanının ilk çıkışının bugün Ceyhun Mustafa, sen de okumuşsundur onu.
1: Evet.
0: Nasıl hazırlandığını, hazırlayan kişinin kim olduğunu, daha bakın darbe olmadan eğer darbeyi engellenirse bunu nasıl servis edeceklerinin belgesi bir...
1: Doğru, CIA'nin...
0: Evet, CIA'nin...
1: yetiştirmesi...
0: Aynen, birisi tarafından nasıl hazırlandığı, nasıl servis edildiği... Evet, bakın kontrollü darbe yalanının çıkış belgesi bulundu ve bu belge şu anda konuşuluyor.
1: Evet.
0: O yüzden söyleyeceğim, adamların bir tek A planı, B planı, C planı yok. Burada mevzu şu, biz aydınlarımıza, bize gerçekten inandığımız insanlara bir öncelik vermek zorundayız. Şimdi çok güzel bir şey söylediniz, mavi vatan doktrininden bahsettiniz değil mi?
1: Hı hı.
0: Peki mavi vatan doktrinini ortaya koyan insanların balyo sürecinde içeride tutuklu kaldığını biliyor muyuz?
1: Ya. Zaten Türk donanmasına hedef almaların nedeni oydu.
0: Türk donanmasının Milgen projelerini yapan bütün mühendislerin o dönemde tutuklandığını biliyor musunuz?
2: Evet, yani sivil mühendisler darbe yapacak diye tutukladılar.
0: Yani mesela Selçuk Bayraktar'ın belgesellerinde de bu çok
1: evet,
0: geçer.
1: Evet.
0: O dönem kendilerine yardımcı olan, yani bölgede İHA'ların ve şeylerin gelişimi için yardımcı olanların nasıl tutuklandığı, bunlardan bir tanesi mesela Saldıray Berk'tir.
1: Evet.
0: Mesela Saldıray Berk Paşa'nın nasıl önlerini açtığını ama nasıl tutuklandığını ve o dönemde bunu engellemeye çalışan insanların nasıl yıpratıldığını hatırlayın. Veya şöyle söyleyeyim, bir dönem işte Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı'nı yapan Cihat Yaycı Paşa'nın yaşadığı süreci bir düşünün bakalım.
1: Evet.
0: Yani kendisine atılan, yurt dışından atılan iftiraların. Yani şöyle söyleyeyim, sorun şu... Türkiye'de milleti korumak, daha doğrusu devleti korumak, devlete sahip çıkmak görevi birinci öncelikle anayasal anlamda tabii ki hükümetin sorumludur ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkesin sorumluluğu altındadır bu ve bu devredilemez. Yani kimseye devredilemez ve sorumluluktan kurtulamaz. Yani bu hep beraber yapmamız gereken, bir siyasi partiden daha öteye geçecek olan bir olguyu olduğunu düşünüyorum. O yüzden de hani rahmetli Uğur Mumcu öldükten sonra arkasından yas yapacağımıza, öldürmeyerek, onu öldürmesini engelleyecek kadar birçok aydınımız olsaydı, evet, Uğur Mumcu gibi aydınlarımız öldürülmezdi. Çünkü biliyorlardı ki öldüğünde yerine kimse gelmeyecek. Hatırlayın o dönemin Hablemitoğlu'nun uyarılarını hatırlayın.
1: Aynen.
0: Yani FETÖ ve diğerleriyle, Alman vakıflarıyla ilgili örneklerini hatırlayın. Uğur Mumcu'nun PKK'ya Mossad bağlantısını açıkladığı dönemi hatırlayın. Tabii. Bunlar o dönem için o kadar büyük uyarıcı verilerdi ki.
1: Tabii.
0: Ve bütün uyarıcıların hepsi öldürüldü, farkında mısın?
1: Zaten evet, aslında kumpaslar şeyde başlıyor. Emniyetle yargının içine sızma süreçleri 90'ların sonları mesela. İşte emniyete sızıyorlar, yargıya sızıyorlar, tasfiyeler yapıyorlar ve işte Hablemitoğlu'nun yazdıkları onu anlatıyor mesela.
0: Ya bu çok uzun süreli bir tabii kavgadır. Bu uzun süreli kavgayı doğru okuyamayanlar maalesef her defasında siyasi, çünkü emperyalizm şunu çok iyi kullanıyor. Bizim içimizdeki olguları bizden daha iyi biliyorlar. Evet. Psikolojik harekat için mesela biz hep şey deriz, Amerikan ordusunun en gizli yeri neresidir? Amerikan ordusunun en gizli yeri psikolojik harekat merkezidir.
1: Evet.
0: Yani çünkü orada her şey hazırlanır, bütün temalar orada hazırlanır. O temalar hiç haberimiz olmadan işlenir. Ve bir gün geldiğinizde o tuzağa, büyük tuzağa düşersiniz. Bence Türkiye'de de yani FETÖ ve FETÖ benzeri bütün örgütler Türkiye'de devam edecek. Dünyanın her tarafına devam ettiği gibi. Bakın dünyanın her tarafına devam ettiği gibi. Çünkü emperyalizm bu ya arkadaşlar, yani emperyalizm tanımını yaptığınızda kendi gücünden daha fazla başkasının içinde yarattığı kaoslarından beslenir. Yoksa korkaktırlar emperyalistler, korkaktırlar. Ya darbe yaptırırlar, ya darbe üzerinden beslenirler, ya da yarattıkları kaosun kendisine getirilerinden beslenerek büyürler. Yoksa gidip de hayatları boyunca kazandıkları, bana bir tane savaş söyleyin. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir tane kazandığı savaş söyleyebilir misiniz bana?
1: Yok,
2: bu anlamda yok, evet.
0: Fransa'nın kazandığı bir tane savaş söyler misiniz bana?
1: Yok.
0: Söyleyemezsiniz. Emperyalizm savaş kazanmaz.
1: Aynen.
0: Emperyalizm ülkeleri

0: çökertir ve çökmüş olan ülkelerin üzerine karabasan gibi çökerek onların kanını emer. Bu iş böyledir arkadaşlar. Yani o yüzden Ceyhun'la iki tane kitap yazdık bu konuda. Bir tanesi Darbenin Kayıp Saatleri, bir tanesi işte Barikatlar Dönemi anlatan, bir de en son yazdığımız bu süreci anlatan aslında
1: Mesih İsrail'in saldırganlığını.
0: Biz o gün bu kitabı yazarken 2020'de yazmıştık.
1: Evet.
0: Ve biz bu sürecin başladığı tarihi hatırlar mısın? 11 Eylül 2023 olarak koymuştuk.
1: Aynen.
0: Kitabın başlangıç. Olaylar ne zaman başladı?
1: Soykırım 2023'te başladı.
0: 7 Ekim 2023'te başladı.
1: Aynen.
0: Her şeyi o kadar açık ve net ki. Sizden tek ricam, yani böyle çok güzel yayınlar yapıyorsunuz. 15 Temmuz'da anlam yayınlar yapıyorsunuz. Tek söyleyeceğim şey, siyaseti bir yere kadar yapalım ama millet ve vatan mevzusu olduğunda, yani alt bakiyeye bakalım. Vatan ve millet bence yeterli birleşmemiz için.
1: Aynen.
2: Peki.
1: Çok teşekkürler.
2: Teşekkürler,
1: sağ olasın.
2: Sayın Mete Erer katıldığınız için çok teşekkürler.
0: Teşekkürler. Eyvallah. Sağ olun. Eyvallah.
2: Önemli yani, başlıklardı.
1: Ya hep bu söylediğimiz nokta işte, o altını çizdi, emperyalizmle mücadele sürdüğü sürece FETÖ'yle mücadele sürecek. Yani çünkü bunlar alt grupları, emperyalizm.
2: Tabii isim değiştirir, şekil değiştirir, değiştirir ama bir anlamda sürekli. Mesele işte buradaki en önemli şey, bunun gerçekten işte dinleyicimize, vatandaşa, yurttaşa anlatmak. O yüzden biz biraz tarihe de geçeceğiz dedik. Konuk, bağlanan konuklarımız zaten o tarihe tanıklık etmiş isimler, mağdur olmuş, cezaevine girmiş isimler. Biz o sürecin mağdurlarındanız. Yani şey anlamında mağduruz. Yaptığımızdan pişmanlık tabii ki.
1: Çok
2: o haberleri yaptık. Neyse
1: Allah
2: ki
1: korusun, dönsek yine
2: aynı şey, hiç tereddütsüz. Hiç tereddütsüz o haberleri gene yazmaya devam ederiz ne olursa olsun. Ama o tarihi anlatmak gerekiyor ki işte ya hafızada, ya onu unutanlar, ya da bugün yaşları henüz daha 20'lerin başında olanlar Türkiye'nin yakın tarihinde bunların neler yaptığını, neler olduğunu görsünler diye. O isimlerden biri daha şu an hattımızda, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, emekli general. Sayın Bağcıoğlu, hoş geldiniz.
3: Çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler. Biraz önce tam Ceyhun'la şunu konuşuyorduk Sayın Bağcıoğlu. Anlatmalıyız yakın tarihi, neler, çünkü tanık olan isimler var. Siz de o tanıklardan, ki cezaevine girmiş, Balyoz kumpası sürecinde cezaevine, Fethullahçı kumpasla cezaevine gönderilmiş isimlerdensiniz. 15 Temmuz 10 yıl geçti aradan ve bu 10 yılda siz bu FETÖ ile mücadele anlamındaki tavırları, ya da bu mücadelenin yöntemini, doğru mu yapılıyor, eksikler neler, siz neler söyleyeceksiniz efendim?
3: Yani şimdi çok teşekkür ederim. Şöyle bir düzeltme yapayım. Ben İstanbul Askeri Casusluk'tan yargılandım. Tam bizim için infaz kararları çıktığında Yargıtay onayladıktan sonra, biliyorsunuz 17-25 oldu, biat kabul edildi.
2: Baylozo bağlandı diye biliyorum. O yüzden kafa karıştırmamak için şey yaptım.
3: Hepsi aynı şey. Çok doğru söylediniz. Hepsi aynı torba içerisinde. Ve genel olarak biz buna isimli kumpaslar ve balyoz ve türevleri diyoruz. Zaten hepsi bir yerden, balyozdan tutturamadıklarını diğer taraftan tutturuyorlar. İşte ben balyoz sırasında Brüksel'de görevliydim. Ona herhalde düşündüler. Çünkü çok iyi planlama yapıyorlar, biliyorsunuz yani. Diğer taraftan diğerini getirdiler. Şimdi fazla vakit harcamadan ben hani sorunuza bir genel değerlendirmeyle gireyim. Şimdi şunu kabul etmek lazım bir kere, altını çizerek. Hani Türkiye işte Anadolu işgal oldu, uğradı. Türk yurdu işgal altına uğradı. Çeşitli kötülükler yaşadık. İşte Kıbrıs, ondan sonra yaşanan siyasi gelişmeler, 12 Eylül öncesi. İşte mezhep kavgalarını kaşımalar, işte mütedeyyin, laik kaşımalar. Ama bu FETÖ denen musibet bence bunların hepsinden daha tehlikeli.
1: Evet.
3: Taşeron bir hem casusluk örgütü hem de devleti yıkmaya, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, milli orduyu etkisiz hale getirmeye, sadece milli orduyu değil bütün kurumları etkisiz hale getirmeye karar verilmiş veya yönlendirilmiş dış destekli bir organizasyon. Bunun bir kere altını çizmemiz lazım. Ve bunların kurumlara sızması çok eskiye dayanır, biliyorsunuz. Yani Ceyhun Bey de siz de takip ettiniz.
1: Evet.
3: 94 mezunu örneğin subayların bir kısmının, büyük çoğunluğunun bu örgüte üye olduğunu, devşirildiğini işte öğrenim yıllarında söylenir. Zaten istatistikler de bunu gösterir. Bunların birçoğunun bu şekilde FETÖ ile bağlantıları olduğunu gösterip sonrasında hareketle bunu unutmamak lazım. Yani şimdi bir takım şeyler söyleniyor. Yok 15 Temmuz gecesi gerçekten darbe miydi, değil miydi? Ben o sırada görevdeydim. Çok net söylüyorum. 15 Temmuz hain bir darbe girişimiydi. Evet. Hem sokağa çıkan vatandaşlarımız işte 253'ü şehit oldu. Hem de kışlalarında kalıp bunların çıkmasını engelleyen ki bu oran %98 civarıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman personeliyle anayasaya bağlı, demokrasiye bağlı personelin gayretleriyle engellendi. Yani evet. Eğer başka faktörler
1: tabii
3: olmasaydı...
1: Tabii isimsiz kahramanlar o kışlaların içinde mücadeleler verdi.
3: Düşünsenize yani Türk Silahlı
2: Kuvvetleri'nin
3: bir komuta bütünlüğü içerisinde bu darbeye dahil olduğunu veya şey olduğunu... İç savaş çıkardı, katliam olurdu. Dolayısıyla evet. Bunların çıkmasına izin vermeyen işte... şimdi bir ismi sayarız, diğerlerini unuttuğumuz bir isim söylemiyorum ama... Yani kahraman subay, az subay, uzman erbaşlarımızın gayretleriyle engellendi. Vatandaşlarımızı ilave olarak 253 kişiye. Şimdi bunların yaptığı sadece hani bir kurumu ele geçirmek değil. İnanın yani söylenecek o kadar çok şey var ki. Bir kere ben hani kendi zaviyemden, bakış açımdan söyleyeyim. Milli Güvenlik olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak. Bir kere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kritik birimleri işgal edildi. Yani girerek, genişleyerek işte personelden başladılar, istihbarattan başladılar. Bilgi işleme geçtiler. Daha sonra kritik yerleri ele geçirdiler. İşte özel kalem müdürlükleri, genel sekreterlikleri, evet. Subaylıkları. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bunlardan olmayan elbette birçok o dönem komutanlık, karargah başkanlığı görevini yapanlar da FETÖ'cü imas yapmak istemiyorum ama bunlardan olmayanları da etkilediler. Yani neticede yönlendirdiler. Dolayısıyla kendi istedikleri kıvama getirdiler. Kendi istedikleri pozisyona getirdiler. Dolayısıyla yani mesela bir örnek vereyim. Yani bu bir iddia. Ben hiçbir zaman bunu hani arkasındaki sayıyı söylemiyorum. Ama görev yaptığım sürede mesela biz Deniz Kuvvetleri'ne geldik. 15 Temmuz'dan 3 gün sonra Deniz Kuvvetleri'nde göreve başladım ben. Ondan önce Afrika'ya bir Türk Deniz Görev Grubu seyri oldu. Bu yapılabilir Türk Deniz Görev Grubu dünya denizlerinde Türk bayrağını göstermek için. Ama orada leblebi çekirdek gibi mesela güdüm verme atılmış bir poligonda. Yani güdümü verme o sırada şu anki gibi atmaca, milli güdümü vermemiz yok, işte dışarıya tabiyiz falan. Eldeki envanterin düştüğünü gördük örneğin yani. Hani bunu o zaman diyecekler harekat ihtiyacıydı böyle 1000 tane cevap bulabilirler. Ama bu tip basit örnekler de var. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sadece personel gücünü işte isimli kumpas davalarla derdest edip bir kısmının kahrından ölmesine neden olmalarının yanında bu tip harekata etkileri de oldu. Bakın bir savunma sanayi. Savunma sanayinde sadece araştırma geliştirme komutanında çalışan genç mühendislerimiz, subay, astsubay veya teknik personel değil. TÜBİTAK'ından Bilgem'ine, işte Havelsan'ından diğer stratejik kurumlarımıza yönelik ciddi ciddi soruşturmalar yapıldı. Ciddi ciddi iddialar ortaya kondu. Yani yalan iddialar, altı boş iddialar. Casusluk da suçlandı işte insanlar benim evet. olduğum davada. Ve bizim de olduğumuz davada kriptolu cep telefonları konusundaki çalışanlar alındı. Ondan sonra hatırlıyorsunuz o dönemin başbakanının Sayın Erdoğan'ın telefonuna nüfuz etmeye çalıştılar. Tabii. Dinlemeler yaptılar.
2: Evet.
1: Böcek koydular odalara falan.
3: Aynen öyle. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni devşirdiler. Ve maalesef buna göz yumuldu. Yani bir şekilde göz yumuldu. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin o dönem hak ve hukuku korunmadı. Yani bizzat dönemin başbakanı Sayın Erdoğan çıktı. Ne dedi? Gemiye koyacak komutan uçağı uçuracak pilot bulamıyoruz dedi. Bir pazar günü hiç unutmam. Biz Yargıtay kararı bekliyorduk. Ama ne oldu? Hiçbir şey yapılamadı. Bu neticede organizasyon yayıldı. En sonunda 15 Temmuz cesaretini buldular ve bir darbe girişimi yaptılar. O ondan önceki olaylar olmasaydı, uygun bir saatte yapılsaydı yine darbe başarıya ulaşamazdı. O kesin. Türk milletini karşısında bulurdu. Atatürk'ü askerleri karşısında bulurdu. Ama çok kan dökülürdü ben size söyleyeyim. Yani gece belli yerleri ele geçirmelerini müteakip istedikleri saatte belki evden alacaklardı insanları. Belki sizleri alacaklardı, bizi alacaklardı.
2: Evet, evet.
3: Kimse sizler mezarlığında olmayacaktı. Yani öyle niyetleri de vardı biliyorsunuz. Yani.
1: Tabii. İnfaz listeleri vardı.
3: Evet kesinlikle savcılıklara isimler gitti. O dönem yargılananların işte kendilerine müzahir savcılar zaten. Hani bütün savcılarımızı kastetmiyorum. Kendilerine müzahir savcılar. Evlerden alın bunları dendi.
2: Doğru.
3: Şimdi 15 Temmuz sonrası ne oldu? Hani ben yine kendi zaviyemden anlatayım. Deniz Kuvvetleri açısından. Deniz Kuvvetleri'nde gerçekten iyi bir sistem kuruldu. Yani hataları eksikleri olsa da Şimdi bir petrometre denen bir sistem vardı örneğin.
2: Evet.
3: Çok eleştirilir. Çok eksiği ortaya konur. Ama benim bakış açımda bu bir erken ihbar sistemiydi. Bir yargı sistemi değildi. Yani benim kriterlerle işte bu petrometreye koşulan insanların daha sonra yargı sürecine gidip gitmemelerine, değerlendirip değerlendirilmemelerine karar verilirdi. Yani petrometreyle şöyle bir yanlış anlaşım var. Petrometreyle alınıp ondan sonra direkt ihraç, direkt şey falan olduğu yok. Evet. Bu bir erken ihbar sistemiydi. Hani biz kendi açımızdan bunları yapmaya çalıştık ama bir müddet sonra, yani 15 Temmuz'un sıcaklığı kaybolduktan sonra, yani ben eminim şeyde üst kademede o irade devam etmiş olabilir üst kademenin bir kısmında, ama daha sonra bunu sulandırmaya başlayan bürokratlar ortaya çıktı değişik durumlarda. Yani bazı kişilere göz yumuldu, bazılarının mesleğe devam etmesine şey yapıldı, kabul edildi, bazılarının işte soruşturma dosyaları ötelendi. Yani dolayısıyla ben 15 Temmuz'dan sonraki iradede bir zayıflık görüyorum ve bu zayıflığın, yani Türkiye biliyorsunuz işte illa bir kinetik topla tüfekle bir savaş olmasına gerek yok. Örneğin İsrail bizimle bir konvansiyonel normal harfte başa çıkamaz ki. Yani doğru. İstediğini yapsın. 3 tane F-35 filosu olsun. Ne olacak yani? Evet. Neticede karşısında ilk defa eğitimli bir hava gücü var yani. Türk Hava Kuvvetleri gibi. Bir Türk Kara Kuvvetleri var yani. Türk Deniz Kuvvetleri var. Bunları kabul etmek lazım. Ama İsrail ne yapabilir? Toplumsal hassasiyetlerle oynayabilir. İşte bu konularda çok iyi biliyorsunuz asimetrik harpte İsrail.
2: Evet.
3: Dolayısıyla bu FETÖ bence isim değiştirip, renk değiştirip kim ne derse desin 15 Temmuz öncesi kadar etkin olmasa da şeyde neydi onun adı? Hazır bekliyor ve kullanılmaya hazır beklediğini düşünüyorum ben. Yani FETÖ'nün bir ideolojisi yok. Onu kullananların ideolojisi var. Aynen. Onların ideolojisini belirliyor. Onların hedeflerini alıyor ve onlarla birlikte yürüyor. Yani dolayısıyla ben her an müteakkiz olunması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu konuda da biraz önce ifade ettiğim gibi maalesef biraz son dönemlerde umutsuzum.
2: Son dönemlerde umutsuzum deyince neden sorusunu da sormamız evet. gerekiyor. Tabii siz biraz önce biraz örneklerini de verdiniz. Devlet bürokrasisinde yeterli mücadele bir anlamda edilmiyor ya da devlet bürokraside yer alan isimler üzerinden, ama umutsuzum ifadesi de Sayın Bağcıoğlu kolay söylenmez.
1: Da, bu arada ben de Ceyhun Bozkurt komutanım.
3: Tamam Ceyhun Bey, merhaba, sesinizden tanıyorum.
1: Sağ olun. Bir katkı mesela daha yeni ki uzun süredir yapıyor. Sayın Bahçeli'nin açıklamaları var. Evet. İşte FETÖ'yle mücadele yani edilmeli. Tehdit halen ciddi bir şekilde devam ediyor şeklinde.
3: Evet.
1: Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları var. O da FETÖ'yle evet. mücadele eden şeylerden biri.
3: Evet.
1: Katkı olması açısından bu hatırlatmaları da yapayım dedim. Zamanımız da dar herhalde.
2: Zamanımız da
3: hemen söyleyeyim bu şeye soruyorum. Yani şöyle umutsuzluk şöyle. Bakın hakikaten çok büyük tehdit. Yani bu belki yalnız başına şu anda bertaraf edilebilecek bir tehdit gibi görünebilir. Ama bu coğrafyada, kuzeyde, güneyde yaşananları, işte ne bileyim devam eden çatışmasızlık ateşkes sürecinin nereye evrileceğini bilmediğimizi, işte Suriye'de SDG, YPG'nin entegrasyon konusunda neler olacağını, Suriye Devlet Başkanı'nın ABD ile olan ilişkilerini, işte ABD'nin bir gün dün farklı, bugün farklı, yarın farklı söylemlerini düşününce, çevremizde böyle geniş açıda değerlendirince içerideki tehdit gerçekten hiçbir zaman olmadığı kadar darbe vurabilir bize. Bize zarar evet. verebilir. Elbette yıkmaz. Ama şunu söyleyeceğim. Yani 1000 kişi bu memur bilmem ne değil, biraz daha bürokrasinin kilit yerlerindekilere yoğunlaşmaları gerekir diye düşünüyorum. Çünkü neticede alt kadro bir şekilde üst taraf elemine edilirse alt kadro eksiksiz kalır.
2: Peki.
3: Biraz daha bürokraside kritik yerlere diye ifade etmek istiyorum.
2: Peki çok teşekkürler Sayın Yankı Bağcıoğlu, emekli tümamiral. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, yayınımıza katıldığınız için teşekkürler efendim.
3: Çok teşekkür ederim. İkinize de iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
2: Sağ olun. Şimdi hemen bir saat başına gideceğiz Ceyhun. Ondan sonra kapatmamız lazım. Biraz biz de 15 Temmuz'a dair bazı detayları öncesi sonrasına dair söz edelim. Ondan sonra da kapatalım. Saat başı bülten, ondan sonra karşınızdayız efendim tekrar.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlamar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 15 Temmuz'da Ömer Halis Demir'in kabrinde yoğunluk yaşandı. ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Hengam Adası'na saldırı düzenledi. Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı binası bomba ihbarı üzerine tahliye edildi. Ayrıntılar bültenimizde. ...15 Temmuz'da Ömer Halis Demir'in kabrinde yoğunluk yaşandı. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Assubayı Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Şehidin kabrini ziyarete gelen çok sayıda vatandaş Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz anma töreninde konuştu. 15 Temmuz'un bıraktığı en büyük mirasın demokrasi ve milli iradenin zaferi olduğunu belirten Kurtulmuş şunları söyledi.
2: O gecenin bize bıraktığı en büyük miras demokrasi ve milli iradenin zaferidir. Esasında Osmanlı'nın son döneminden itibaren Cumhuriyet tarihimiz boyunca da devam eden ve özellikle çok partili siyasi hayatımızda çok sıkça gördüğümüz 30 Mayıs 1876 Sultan Abdülaziz Han'a karşı yapılan darbenin bir nevi devamı olan darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz anma töreninde konuştu. Türkiye'nin 15 Temmuz'a bağımsızlığına bir kez daha sahip çıktığını belirten Erdoğan, önemli mesajlar verdi.
3: Aziz milletimizin göğsünü siper etmesi neticesinde bu kirli plan bozulmuş, emperyalist proje buruşturulup çöpe atılmıştır. Türkiye bağımsızlığına bir kez daha sahip çıkmıştır. Darbenin püskürtülmesiyle Türkiye enerjisini içeriden tüketen yüklerinden kurtulma noktasında kritik bir eşiği geride bırakmıştır. Demokrasi nöbetleriyle başlayan, yeni kapı ruhuyla ete kemiğe bürünen cumhuriyetik bir eşiği geride bırakmıştır.
1: Erdoğan, Türkiye'nin son 10 yıldaki başarılarının temelinde FETÖ'nün devlet kurumlarından tasfiye edilmesinin bulunduğunu belirtti, Türkiye yüzyılı vurgusu yaptı.
3: Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinde ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: Dış gündeme geçelim. ABD Hürmüz Boğazı'ndaki Hengam Adası'na saldırı düzenledi. ABD'nin İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı'nda bulunan Hengam Adası'na saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırının ayrıntılarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin 2027 genel seçimleri öncesinde hayata geçirmek istediği seçim reformu parlamentoda ciddi bir engelle karşılaştı. Temsilciler Meclisi'nde yapılan gizli oylamada reformun en kritik maddesi 188'e karşı 187 oyla reddedildi. Muhalefet Meloni'yi güvenini kaybetmekle suçlayarak istifaya çağırdı. Fransa son yılların en ciddi kuraklık krizlerinden biriyle karşı karşıya. Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbot, ülkenin tamamını kapsayan su kullanım kısıtlamalarının yürürlüğe girdiğini açıkladı. 99 ilin tamamında kısmen veya tamamen su kullanımına sınırlama uygulanırken 43 il kriz seviyesine yükseldi. Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı binası bomba ihbarı üzerine tahliye edildi. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Cumhurbaşkanlığı binası bomba ihbarı üzerine tedbir amacıyla tahliye edildi. Güvenlik birimleri ihbarların kaynağına ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.
4: Spor.
1: Trabzonspor'da squad şefi Eren Mert görevinden istifa ettiğini açıkladı. Trabzonspor'un son yıllarda yaptığı genç oyuncu transferlerinde büyük pay sahibi olan Eren Mert görevinden istifa ettiğini açıkladı. Eren Mert kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Mert ayrılık gerekçesini gelinen noktada uyumlu çalışma ortamının mümkün gözükmemesi nedeniyle görevime devam etmenin doğru olmayacağı kanaatine vardım şeklinde ifade etti. gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.
5: Gündem Özel tekrar yayını.
6: Evet efendim, 15 Temmuz özel yayınımızın sonuna geldik. Hızlıdan bir toparlayalım çünkü çok fazla konuğumuz vardı. Konuklarımıza bakıldığında Ceyhun, yani politik anlamda, siyasal anlamda farklı farklı noktalardan, farklı farklı pencerelerden bakan isimlerdi. İşte Mehmet Metiner, Barış Terkoğlu, Tuncay Özkan, Yankı Bağcıoğlu, Mete Yarar. Ama 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi dediğinde hepsini biraz önce de söyledim ya, hani tek ses olarak yapsak aslında tehlikenin ne kadar önemli olduğunu ve bir ortak irade görülüyor bu anlamda. Evet. Bu çok önemli. Eleştiriler aslında benzer eleştiriler bu anlamda. Yani mücadelenin daha iyi olması, FETÖ ile mücadelenin ya da benzeri, hani gladyo yapılanması. Doğrusu da bu. Bahsetmemiz gereken başka başlıklar da vardı. Konuklar çok olunca biraz ertelendi. Şimdi ben mesela şeye de biraz hazırlanmıştım. Yani mesela Fethullahçı bu terör örgütü yurt dışında birçok ülkede de örgütlendi bunlar.
7: Tabii.
6: Keza Rusya'da da örgütlendiler bunlar.
7: Tabii.
6: Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında. Yani
7: Amerika Birleşik Devletleri'nin veya emperyalizmin hedef aldığı hedef coğrafyalarda örgütlenen, başta
6: tabii ki
7: Türkiye olmak üzere.
6: Türkiye, Asya.
7: Asya dünyasında, işte Türk dünyasına girmeye çalışıyor. Yani emperyalizm nerede yıkım operasyonu yapmak veya örgütlenmek istiyorsa
6: orada,
7: Fethullahçı terör ve casusluk örgütlenmesi de orada bir sızma yaptığını görüyoruz.
6: Ya Rusya'da da örgütlenmişlerdi.
7: Tabii.
6: Ama önemli olan başlık şuydu. Rusya bu anlamda, yani FETÖ'ye ilk operasyonu yapan devlet aslında. 2000 yılında başlıyor ve
7: Türkiye yapmaya bunu çalıştı. Hatırla, Nuhmet'e
6: aynen oydan. Öyle. O yüzden ama kaçtı gitti Amerika'ya biraz da.
7: O operasyon akamete uğratıldı.
6: Evet, evet.
7: Nuhmet'e Yükseller, hani az önce dedim ya, ilk kumpaslar aslında yargı. Bak, 2007'de başlayan kumpas sürecinin altyapısı 1990'ların sonunda hazırlandı. Emniyet ve yargıda kendi adamlarını yerleştirmek için o dönemin vatanperver yargı mensuplarını ve emniyet mensuplarını hedef aldılar. Emin Arslanları hedef aldılar.
6: Evet.
7: Muhmet'e Yükseller'i hedef aldılar. Ondan sonra o dönemin o siyasi kaosunu da kullanarak, o dönem 28 Şubat süreci sonrasındaki süreç, siyasi tartışmaları da kullanarak emniyet ve yargıya yerleşti. Cevdet Saralları, Osman Akları tasfiye ettiler. Muhmet'e Yükseller'i tasfiye ettiler ve emniyet ve yargıya yerleştiler. Sonra o yerleşen ekipler 2007'de bizim bildiğimiz kumpas süreçlerini
6: başlattılar.
7: Yani bakıldığı zaman aslında sürecin başlangıcını 90'ların sonuna götürebiliriz yani.
6: Tabii. Yani zaten şöyleydi. Bu olmasa zaten mücadele de olmazdı. Yani Türkiye'nin içinde bu örgütlenmenin kim olduğunu, ne tabii yapmak istediğini baştan bu yana yazan
7: işte Rusya bunu işte başardı. O mücadeleyi kendi ülkesinde başardı hemen.
6: Evet. Çünkü
7: kapattı okulları.
6: Çünkü izin vermedi. İşte o anlamda hani başarılı olan devlet anlamında Rusya ittir diye söylüyorum bunu. Çünkü Türkiye'de bu süreç çok çok uzadı ve işte 15 Temmuz darbe girişimi artık
7: siyasi iradeye saldırı başlayınca artık o
6: biraz daha uzadı. Gibi. Rusya'da 2000'li yılların başında başladı. 2003 yılında okullarının ulusal güvenliğe tehdit olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Öğretmenleri sınır dışı edildi. 2008 yılında da FETÖ'yü resmen ulusal güvenliğe tehdit. 2008 yılı henüz bizim ülkemizde o kumpas süreçlerinin devam ettiği dönemlerdi.
7: Bu arada az önce Mete Yarar'ın söylediği olayı da bir söyleyeyim. Hı hı. Biraz açayım. İsim konuşmadık. Hani CIA'ya yetiştirmesi, beslemesi dedik ya. Enver Altaylı.
6: Enver
7: 15
6: Altaylı.
7: Temmuz sonrasında bir rapor hazırlıyor. Fethullahçı terör ve casusluk örgütlenmesine. Raporun başlığı şu: A Search for Truth. Kontrollü darbe yalanının raporu bu. Bunu uygulayın diyor, bir strateji öneriyor ve diyor ki B planı olarak devreye sokuluyor. 15 Temmuz'da FETÖ yok yalanının kontrollü darbe yalanının
6: perde arkasında.
7: Perde arkasında örgüt böyle bir plan devreye sokuyor. Mimarı şu an cezaevinde bulunan CIA'yı beslemesi.
6: Ruzi Nazar'ın öğrencisi.
7: Enver Altaylı tarafından hazırlanan raporla başlayan süreç. Yani ondan sonra zaten biliyorsun işte az önce sen de söyledin bu örgütün Avrupa'da da birçok ayağını oluşturdu.
6: Evet. İşte ki Enver Altaylı ismi böyle geriye dönük sadece hani FETÖ. Tabii. Öncesinde de Türkiye'deki birçok kanlı
7: komünizmle mücadele dernekleri Gladio dediğimiz yapılanma bu zaten.
6: Tam hani ete kemiğe bürünmüş hali diyelim.
7: Tabii.
6: Enver Altaylı için ki öğretmeni de Ruzi Nazar'da geçmişten bu yana hem Nazilerle iş tutmuş.
7: Tabii.
6: Daha sonra Amerikan istihbaratıyla çalışmış. Sovyetler Birliği'ne karşı o dönemde de. Aynen. Keza Türkiye'ye karşı da bu anlamda emperyalizmin taşeronu olmuş isimlerden. Tabii. İstihbaratçı, CIA'ci bir isim. Davalara hızlıca bahsetmek gerekiyor. Biraz bunları anlatmamız gerekiyor. Ergenekon'la 2006-2007 yılında, yani 2007 ile 2014 yılları arası aslında. Daha geriye de gidebiliriz. Biraz dayandı 2005 oradaki
7: Atabeylere
6: de gidebiliriz.
7: İddianamesini hatırla, evet, evet. O dönemleri.
6: Ama en bilinenler hani 2007 ya mesela Ergenekon davası, Balyoz davası. Biraz önce işte Yankı Bağcıoğlu emekli tümamiral askeri casusluktan ve Balyoz'dan, evet, cezaevinde 3 yıl kalmıştı kendisi. Konuğumuzdu. Balyoz davası şundan dolayı önemli. Ya düşünebiliyor musunuz? Şimdi söyleyince insanlar nasıl olabilir? Ya Türkiye bunları yaşadı. Balyoz davasında 11 Şubat 2011 kararıyla donanmanın dörtte biri.
7: Mavi Vatan doktrinini ortaya koyan, savunan Türk donanmasına darbe indirildi.
6: Aynen öyle. Donanmanın dörtte biri tutuklandı.
7: Tabii.
6: 2008 yılında Rusya-Gürcistan arasındaki çatışma olduğunda Amerikan gemileri boğazdan geçmek istediklerinde izin vermeyen Möntrö'yü delemezsiniz diyen komutanların hepsi bundan 3 yıl sonra 2011'de cezaevine konuldu.
7: Türk donanması bu arada şunu da söyleyeyim. Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu'na sunulan raporlarda da hedef alındıktan hemen sonra Türk donanmasının,
6: tabii ki,
7: o seçkin komutanlar alındı. Şunu da hatırlatayım. Eğer o kumpas olmasaydı, kumpaslar engellenebilseydi biz 2010'da Libya ile anlaşma yapacaktık, biliyor musun?
6: Evet.
7: Başbakan'a o zaman Recep Tayyip Erdoğan'a bir rapor sunuluyor. Raporda haritalar ortaya konuyor. Başbakan kabul ediyor. Libya gezisinde Kaddafi'ye gösteriyor. Diyor ki bak diyor deniz yetki sınırı. Recep Tayyip Erdoğan, evet, açık açık bu planı ortaya koyuyor, destekliyor. Ve diyor ki sınırımız var diyor. Kaddafi de kabul ediyor. Ve ne oluyor biliyor musun? Türkiye'de FETÖ'nün kumpasları Türk donanmasını hedef alıyor. Sonra Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor. Bu arada Şemdin'in raporunu hazırlayan, işte Şemdin'in iddianamesini hazırlayan FETÖ savcı, militanı, savcı,
6: Sarıkaya.
7: Daha sonra 7 Şubat krizinde İstanbul'da, evet, ortaya çıkıyor.
6: Evet, MİT krizinde.
7: Bu sefer Hakan Fidanlar üzerinden Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor. Ve tekrar Libya'ya döneyim. Türk donanması hedef alınınca, Kaddafi orada devrilince ne oluyor biliyor musun? 2019'a kadar Türkiye ile Libya arasındaki o anlaşma rafa kalkıyor.
6: Anlaşma rafa kalkıyor. Bu 9 yıllık süreçte de Mavi Vatan'dan çok, tabii, söz edilmediği gibi Yunanistan birçok ittifakı o zaman sağlıyor.
7: Tabii.
6: Oradaki o boşluğu değerlendiriyor. Çünkü şimdi hani anlatılırken gurur duyulan Milgem gemi projelerini yürüten, tabii, başlatan özden örnekler, Cemaziz Çakmaklar,
7: Soner Polatlar.
6: Bu isimlerin hepsi, ki Mete Yarar da bahsetti ya, mühendisler. Sivil mühendisler darbe yapacak diye Milgem gemi projesinde çalıştıkları için,
7: tabii,
6: cezaevine kondular. O yüzden bu projelerde gecikti.
7: Aynen öyle.
6: Bu projelerde
7: ya buralardan gecikmesine. Çok iyi ders çıkarmak
6: gerekiyor.
7: Az önce Rusya örneğini verdik. Bir hatırlatma daha yapalım. 15 Temmuz'dan hemen önce o Kasım 2015'te uçak düşürmeyle başlayan, yine FETÖ'nün işi olduğu silahlı kuvvetlerin içine sızan unsurları üzerinden bir Türkiye-Rusya çatışması çıkartmak hedefli olduğu ortaya çıkan o eylemden sonra Türkiye ile Rusya ilişkileri yeniden inşa sürecine girmişti 15 Temmuz öncesinde.
6: Tabii ki açık bir şekilde Rusya'nın bu anlamda FETÖ'yü de çok iyi bildiği tabii için bu anlamda desteği oldu Türkiye'ye. Ve işte o S-400'lerde yani Amerika'nın, Batı'nın hava savunma sistemi vermediği dönemde S-400'ler öyle bir dönemde geldi Türkiye'ye. Çok net bir şekilde söylemek
7: lazım. 15 Temmuz'da bu Fethullahçı teröristler, alçaklar başarılı olsalardı biz daha sonrasında Türkiye-Rusya gerilimini Allah korusun belki çatışmasını konuşuyor olacaktık. Rus büyükelçisini hedef aldılar.
6: Evet, Karlo suikastı.
7: Rusya orada Rus devlet aklı o kadar önemli bir hamle yaptı ki doğrudan Ankara ile iletişime geçti. Evet. Normalde gerilim çıkartabilecek bir süreci ki amaçları oydu Türkiye ile Rusya arasında gerilim çıkartmaktı. Ankara ile çok koordineli bir şekilde doğru bir süreç işleterek Moskova ve Ankara ikilisi muazzam atlattık o süreci.
6: Ya Ceyhun sadece şu örneğe yani dinleyiciler şimdi burası Sputnik falan hani böyle değil. Sadece şu örneğe bile baksanız kimin tarafından beslendiğini ya kime destek evet aldığını görürsünüz. Bir, firari FETÖ'cüler nereye kaçıyor kardeşim?
7: Aynen öyle.
6: Ya Avrupa'dalar ya Amerika'dalar. Ya
7: Cevher Güven'i şu an kim koruyor?
6: Yani.
7: Ben bilgi olarak hepimiz yani az çok tahmin ediyoruz zaten de ben ek bir bilgi söyleyeyim. Yani detaylı söylemeyeyim. Alman istihbaratı tarafından korunduğunu
6: evet
7: orada giden evet orayı bir görmek isteyen Cevheri Güven'i bir ziyaret etmek isteyenler Alman istihbaratıyla karşılaşınca çok net bir şekilde somut geri çekilmek zorunda kalıyorlar.
6: Yani hızlıdan gidiyorum. Askeri casusluk davası yine özellikle İstanbul, İzmir. Ya bu davalar böyle her biri üzerine saatlerce konuşulur da hani yayın süremiz kısıtlı olduğu için hızlı gitmek zorundayım. Poyrazköy davası tabii ve mesela Kozmiko'da.
7: Tabii.
6: Yani Türkiye'nin en mahrem bilgilerinin olduğu Kozmiko'da'ya yine o FETÖ'cü hakimler tarafından kararlarıyla işte bir suikast iddiasıyla tırnak içinde o bir yalanla girildi ve daha sonra ilk girildiğinde kopyalama çok yapılmamış. Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla.
7: Orada da karşımıza çıkıyor.
6: Evet. Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla. Daha sonra bu Kozmiko'da da bilgiler kopyalandı ve bunlar alınıp yurt dışına götürüldü. Türkiye'nin hatta bu konuyla ilgili birçok ismin deşifre olduğu yönünde açıklamalar daha sonra yapıldı. Bunlar muhtemelen konu. Her biri bu arada saatlerce sürecek bir belgesel konusudur, film konusudur ve bunlar yapılıyor, yapılacaktır da. İşte sen de mesela yaptın. Bunları neden anlatıyoruz? Daha geriye de gittik. İşte 70'lerden komünizmle mücadele dernekleri, 60'lardan başlayan süreci de anlattık. O Nurculuğun ya da o Fethullah Gülen cemaatinin neler yaptığını, 90'lar. Bu yakın tarihimizdeki kırılma bunlar çok önemli. Çünkü buradan boşalan koltuklara,
7: evet,
6: bu operasyonlarla yaptıklarında bu başı boşalan koltuklara FETÖ'cüler yerleştirildi. Evet.
7: Ya Uludere işte bombardımanından sonra bile hava kuvvetlerinde çok etkin bölümlere yerleştirilenlerden bir tanesi kim biliyor musun? Gökhan Şahin Sönmez Ateşler, evet, FETÖ'cü var ya,
6: evet,
7: o yerleştiriliyor. Yani orada bile Türk ordusuna bir kumpas kuruluyor.
6: Evet. Yani mesela en son 28 Şubat davası.
7: Evet.
6: 28 Şubat bir anlamda kumpası, şundan dolayı söylüyorum bunu. 28 Şubat davası, 28 Şubat o dönemde hani kime, Necmettin Erbakan hükümeti. 28 Şubat davasını ortaya çıkaranlar FETÖ'cü hakimlerdi. Hı hı. Ve daha sonra o hakimler bu davayı açmak için neyi beklediler? Sen de biliyorsun. Necmettin Erbakan hayatını kaybettikten hemen sonra bu davayı açtılar ki 2007-2008 yılında Necmettin Erbakan bu Ergenekon kumpasları başladığında Türk ordusu hedef alınıyor açıklamalarını tabii yapmıştı tabii kendisi.
7: Ya şöyle o dönemleri iyi anlatıyor.
6: Şevket Kazan'ı duruşmaya gitmedi. Gittiğinde de şey yapmadı, konuşmadı. Yani tabii kumpas olduğunu biliyorlardı. Hani buradan biraz şeye yani sana da söz vereceğim ama o hani milli görüş geleneği biraz daha o anlamda.
7: Milli görüşe bak de çok haksızlık yapıldığında altını çizmek lazım.
6: Tabii ki. Tabii yani ki.
7: Orada çok büyük hatalar yapıldı.
6: Yani bu ülkede
7: Kemalist,
6: milli görüşle
7: Atatürkçü insanların Atlantikçilerle ittifakı kadar yanlış bir şey yoktu o dönem. İşte açık söyleyeyim. Yani çevik birlerle ittifak yaptığınızda
6: çevik bir de Kemalist dememek lazım.
7: Hani işte çevik Atlantikçi yapı. Yani Kıvrıkoğlu ve Karadayı ekolünün çevik birlerle ittifakı yanlıştı. Açık söyleyeyim, şimdiden bunu söyleyebiliriz belki. Yani o dönemin şartlarına tabii ki bakmak lazım ama o ekol aslında anti-emperyalist bir Erbakan, Necmettin Erbakan'la ittifak yapabilirdi. O dönem maalesef yanlış okumalar da yapıldı. Onu
6: 70'lerde, 70'lerde
7: çok iyi kullandı
6: tabii ki
7: yani.
6: 70, o yüzden Necmettin Erbakan'la da o dönemde tabii de arası hiçbir zaman iyi olmadı. Çünkü o süreçte de FETÖ'cü gazeteleri nasıl başlıklar attığını
7: tabii
6: biliyoruz. Yani bırak git diye tabii, Necmettin Erbakan'a.
7: Tabii. İşte son karakol diye 12 Eylül öncesi yazılar. Son karakol tabii, işte ordu darbe yapsın diyor yani. Yani bu, o süreçleri, Türkiye'nin yakın tarihini tekrardan iyi sağlıklı analiz etmemiz lazım ki dost ve düşman tanımını çok daha sağlıklı yapmamız gerekiyor.
6: Doğru, ben sadece şuradayım. Bu kumpas davasında milli görüş geleneği bu davayı sahiplenmedi.
7: Tabii, kesinlikle.
6: Destek vermedi. Bizim üzerimizden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kumpas kuramazsınız dedi.
7: Çok
6: net bir şekilde tavrını koydu.
7: Şunu söylediler, çok hatırlıyorum. Oğuzhan Asil Türk'ten tutup da zaten
6: evet,
7: Necmettin
6: Erbakan'a
7: kadar, Şevket Kazan'a kadar ordudaki Amerikan karşıtlığı tasfiye ediliyor dedi.
6: Evet.
7: Şey demedi, darbecilik falan demediler.
6: Evet.
7: Ordudaki Amerikan karşıtlığı, İsrail karşıtlığı tasfiye ediliyor dedi. Mesela onların
6: şimdi,
7: açıklamaları oydu.
6: Tabii ki şimdi bu tavır yani geçmişte bu iki farklı tavırda olan siyasi parti 1970'lerin başında yani ittifak kurduğunda neler olduğunu biliyoruz.
7: Barış Harekatı'nı beraber oldu, yaptılar.
6: Daha sonrasında işte 12 Eylül'den sonra da siyasi yasakların kaldırılması için de yine ittifak içerisinde yer aldılar. Tabii. Hani yan yana gelebilen isimler kim bunlar, işte Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, hatta şeyde Süleyman Demirel de var. Hakkını bu anlamda teslim etmek lazım şundan dolayı. Kıbrıs Barış Harekatı, hani haşhaş meselesi, Kıbrıs Barış Harekatı ambargo koydu. Kıbrıs Barış Harekatı'nı Erbakan ve Ecevit hükümeti yaptı ama ABD üstlerini de Demirel.
7: Demirel'in Nixon'la bir konuşması var. Yani biz aslında yıllarca boşa o kadar kutuplaştığımızı gösteren birçok veri var. Yakın tarihe yönelik belge. Nixon'la bir tartışması var. Çok net bir şekilde Türkiye'nin haklı olduğunu, Amerika'nın yanlış yaptığını meydan okuyan bir şekilde, Türkiye'nin menfaatlerini savunan bir şekilde Nixon'u açık açık söylüyor Demirel.
6: Tabii
7: yıllarca
6: ki.
7: Yıllarca Morrison Süleyman dedik mesela. Yani bizim cenahlar, büyüklerimiz falan filan. Ama baktık ki Demirel, dediğin gibi Demirel'di bu ülke için.
6: Tabii şimdi
7: mücadeleler verdi.
6: Tabii ki. Aslında. Yani bunu ben şunun için söylüyorum. Yani bunu hani dinleyen, ilk defa duyan dinleyicilerimiz, ya devlet dediğimiz şey nedir?
7: Tabii.
6: İşte bu devamlılıktır.
7: Aynen öyle.
6: Devletin bir politikası olur ve bu devamlılık üzerinden gider. Bunun en güzel örneklerinden biri o anlamda. Ceyhun, süremizin sonuna geldik.
7: Geldik.
6: Efendim 15 Temmuz özel yayınında gazeteci meslektaşım Ceyhun Bozkurt'la birlikteydik. Biz bu FETÖ'ye dair meseleleri anlatmaya, eksiklik varsa bunu söylemeye devam edeceğiz. Bu mücadele
7: tehlike
6: dediğimiz
7: devam ediyor,
6: gibi
7: onu söyleyeyim.
6: Evet,
7: yönleri var.
6: Tabii ki. Tehlike
7: kahramanca
6: devam
7: mücadele
6: ediyor.
7: Eden o yargı mensuplarımıza, emniyet mensuplarımıza da sonuna kadar destek vermemiz gerekiyor. Gerçekten kelleyi koltuğa alıp mücadele edenleri de.
6: Evet. Hepsine selamlar.
7: Aynen,
6: sokağa çıkan sivil yurttaşlarımız, hayatını kaybedenlere tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Askerler, siviller, askerler de
7: Kemalist, Saitertik Albay, işte, Bülent Aydın,
6: onların
7: Asubay,
6: isimleri çok
7: Alistemir, Asubay,
6: çok fazla gizli kahramanın olduğu dönem, anlatmaya, bunları dillendirmeye, bu tehdidi bugün FETÖ, yarın başka bir kılıkta da olabilir.
7: Aynen.
6: Ama biz bunu söylemeye, dillendirmeye, bu anlamda bildiğimizi, yakın tarihte yaşadığımızı anlatmaya devam edeceğiz efendim. 15 Temmuz özel yayını bitti. Ceyhun, son olarak söylemek istediğin bir şey var mı?
7: Yani bilincimizi her zaman bu konularda diri tutmak ve bu işe siyaset üstü, ya da daha doğrusu partiler üstü diyeyim. Sonuçta siyasetin stratejisi önemlidir. Partiler üstü bakmak hepimizin meselesi bu. Çünkü bu örgütler, bu saldırgan yapılanmalar, bağlantılı oldukları yapılar çerçevesinde hepimizi hedef alıyor. Yani bugün hiçbir şehidimizin nasıl PKK ile mücadelede, terörle mücadelede, diğer terör örgütleriyle mücadelede şehitlerimizin siyasi düşüncesini bilmiyorsak, onların vatan için bu mücadeleye girdiğini biliyorsak, hepimizin de yan evet. yana durması gereken mevzulardan bir tanesi de FETÖ ile mücadeledir. Allah bir daha öyle bir gün yaşatmasın.
6: Bizi. Yaşatmasın. Balyoz kumpasından bahsettik. Onun ses kaydı var. Karar ses kaydı. O karar ses kaydını yayını bitirirken ben onunla bitirmek istiyorum. Şundan dolayı tam 15 yıl oldu bu evet. karar çıkalı. 11 Şubat 2011. Hiç evet. unutmuyorum o günü. Aralıksız da çalışmıştım çok. Hatta işte duruşma salonunda olanlar, o isimler tek tek söyleniyorlar. 6 dakikalık bir ses kaydı efendim. O ses kaydıyla veda edeceğiz. Çünkü Türk askerine, Türk donanmasına, Türk Silahlı Kuvvetlerine kurulan en büyük kumpaslardan biriydi.
7: Tabii.
6: Savaş halinde olsanız generallerinizin dörtte birinin esir alındığını düşünün. Ve bir gecede Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki generallerin yaklaşık dörtte biri tutuklandı. Türk donanmasının dörtte biri tutuklandı.
7: Evet.
6: 15 Temmuz özel yayınımızdan hoşça kalın. Balyoz karar duruşmasının son 6 dakikasıyla veda ediyoruz efendim. Hoşça kalın.
8: 2010'a 283 esas sayılı kamu davasının oturumu Silivri Ceza İnfaz Kurumları kampüsü bitişindeki müstakil girişi bulunan salonda Mahkeme Başkanı Ömer Diken, üye hakimler Ali Efendi Peksak ve Murat Üründen oluşan mahkeme heyeti tarafından zabit katibi Alper Akdemur da hazır olduğu halde CMK'nın 147/1-H ve 219/1 maddesi gereğince sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle açıldı. Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş hazır. Duruşmaya gelen sanıkların isimlerin tespitine geçildi.
9: Özden Örnek, İbrahim Fırtına,
10: Mustafa Korkutuz Aslan,
11: Engin Alan,
12: Şükrü Sarıışık,
13: Ayhan Taş,
14: Cem Gürdeniz,
15: İzzet Ocak,
16: Sühat Anyeri,
17: Taylan Çakır,
18: Ayhan Gedik,
19: Cem Çakmak.
8: Mahkememiz hakimi Ali Efendi Peksak tarafından açıklanacaktır. Buyurun hakim. Söz hakkı verilmeye ara kararlar açıklanıyor. Lütfen oturun. Duruşma kapanmıştır. Ara kararlar açıklanıyor. Ara kararları tevhim ediliyor. Lütfen oturun. Tevhim ediliyor. Ara kararları tevhim ediliyor.
20: Başkanım buyursunlar.
8: Duruşma bitmiştir. Ara kararlar açıklanıyor. Bu konuda mahkememiz kararını açıklamıştır. Savunma makamı 2 gündür yok sayılmadı. Size gerekli imkanlar sağlandı. Şu anda saat 20.30'dur. Ara kararlar açıklanacaktır. Evet, ara kararlar açıklıyoruz. Lütfen.
20: Ara kararı. Sanıklardan Özden Örnek, Halil İbrahim Fırtına, Mustafa Korkut Özarslan, Engin Alan, Şükrü Sarıışık, Ayhan Taş, Ramazan Cem Gürdeniz, Yüksel Gürcan ve Taner Gül haklarında dosyadaki delil durumu, dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, delillerin henüz tam olarak toplanılmamış oluşu, sanıkların konumları itibariyle delillere etki yapma ihtimallerinin olması.
8: Lütfen.
20: Tanıkların henüz dinlenilmemiş oluşu, atılı suçun CMK'nın 100. maddesinde belirtilen katalog suçlardan olması, belirtilen bu sebeplerle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı anlaşılmakta, sanıkların CMK'nın 100-101 maddeleri gereğince ayrı ayrı tutuklanmalarına
8: ayet alınmasınız, suç duyurusunda bulunacaktır hakkınızda. Lütfen tehlimi dinleyin.
20: Sanıklar hakkında yeterince tutuklama müzekkeresi çıkarılmasına,
8: lütfen salona yeteri kadar güvenlik kuvveti olarak müdafileri çıkartın.
20: Sanıklar hakkında Devam ediyorum. Tamam.
8: Evet. Kalan kısım ilgililere tebliğ edilecektir. Yok, duruşma bitmiş.
20: Devam edebiliriz başkanım. Devam edelim. Güvenlik görevlileri çıkarsın.
14: Lütfen içeri yeteri kadar güvenlik kuvveti alın ve boşaltın. Siz herifimi dinlemek zorundasınız. Biz iki gündür sizleri dinledik.
20: Devam ediyorum.
14: Devam edin.
20: Bitirin. Sanıklar hakkında yeterince tutuklama müzekkerisi çıkarılmasına, sanıklara tutuklama kararına 7 gün içerisinde itiraz haklarının olduğunun hatırlatıldı. Sanıklardan CMK'nın 107/1 maddesi uyarınca savcıda sanık yakınlarına CMK'nın 107/1 maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığınca haber verilmesine. 21. Sanıklardan Çetin Doğan, Ergin Saygun, Nejat Bek, Halil Yıldız, Refik Hakan Tufan, Erhan Kuraner, Yunus Nadi Erkut, Nuri Ali Karababa, Gökhan Murat Üstündağ, Harun Özdemir, Hakan Akkoç, Mehmet Alper Şengezer, Recep Rıfkı Durusoy, Hamdi Poyraz, Hasan Nurgören, Murat Ataç, Bahtiyar Ersay, Mustafa Yuvanç, Nedim Ulusan, Mehmet Ferhat Çolpan, Nihat Altınbulak, İbrahim Koray Özyurt, Soner Polat, Neptun Hıraca, Hanifi Yıldırım, Ali Demir, Mustafa Önsel, Erdinç Atik ve Abdurrahman Başbuğ haklarında. Dosyadaki delil durumu, dosyadaki kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, delillerin henüz tam olarak toplanılmamış oluşu, sanıkların konumları itibariyle delillere etki yapma ihtimalinin olması, tanıkların henüz dinlenilmemiş oluşu, atılı suçun CMK'nın 100. maddesinde belirtilen katalog suçlardan olması, belirtilen bu sebeplerle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı, bu nedenle tutuklama koşulları oluştuğundan sanıklar hakkında CMK'nın 98 ve 199. maddeleri gereğince ayrı ayrı yakalama emri çıkarılmasına.
14: Duruşma bitmiştir.

0: Gündem Özel tekrar yayınını dinlediniz.
1: Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: Tarih 15 Temmuz 2016. Saat 20.30. Yıllar sonra Türkiye demokrasisine vurulmak istenen bir darbenin daha ayak sesleri duyulmaya başlamıştı.
2: Bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayımlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir emridir.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: Fethullahçı terör örgütü 16 Temmuz saat 03'te yapmayı planladığı darbe girişimini Genelkurmay'daki hareketliliği görüp panikleyerek 15 Temmuz 20.30'a çekti. FETÖ'nün üniforma giymiş teröristlerinin ülkeyi yaşattığı en kanlı gecenin merkezi ise başkent Ankara'ydı. Tarih boyunca eşi benzeri görülmemiş bir direniş örneği sergileyen Türk milleti, bugünün tarihi olan 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde ülkenin bağımsızlığına ve geleceğine bir kez daha sahip çıktı.
4: Askerler yönetime el koymuş. Biz şu an buradaki trafiği kapattık. Kesinlikle geçişe izin vermeyeceğiz. Eğer şunu diyen varsa, ben canıma güveniyorum, ben geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin.
5: Ben geçerim abi. Aç beni aç abi. Ben
4: geçerim. Evet hadi ben de geçerim.
5: Aç ben geçerim.
4: Ben de geçerim. Haydi
5: tamam. Arabalar da araba. Herkes araba.
4: Bir insan bir kere ölür. Bir kere adam ölür.
5: Arabayla kim var? Arabayla.
4: Ben ölmeye hazırım. Gelsinler.
1: Fethullahçı terör örgütü kurulduğu günden itibaren devletin kılcal damarlarına sızmak için her türlü yolu kullanmaktan çekinmedi. Cemaat kisvesi altında yaptığı hukuksuzluklar açığa çıktığında 15 Temmuz gecesi bir darbe girişiminde bulundu. FETÖ'nün demokratik yönetimi ortadan kaldırmayı hedefleyen üniforma giymiş teröristleri Türkiye Cumhuriyeti ve seçilmiş hükümete karşı devletin silahlarını kullanarak darbe girişiminde bulundu. Bu hain girişim Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet gibi birçok kuruma sızmış olan FETÖ'nün gerçek niyetlerini ortaya çıkardığı 15 Temmuz 2016'da gerçekleşti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türk vatandaşlarının demokrasiye sahip çıkmak adına meydanları doldurmasıyla bu girişim bertaraf edildi.
3: Ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğüne yönelik bu harekete karşı inanıyorum ki milletçe vereceğimiz güzel bir cevapla bunlar gerekli olan cezayı alacaklardır. Yani şu anda bu milletin imkanlarıyla ortaya konmuş olan tankı, topu vesaireyi, uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Ve bu konuda gerek Cumhurbaşkanı olarak gerek Başbakanımız, hükümetimiz olarak bizler atılması gereken adımlar neyse dik durmak suretiyle bu adımı atacağız. Yani bunun bedelini asla bizler farklı bir şekilde yorumlayamayız ve meydanı da onlara bırakamayız. Şu anda yapmış oldukları işgali de çok kısa zamanda ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Kararlı bir şekilde de bu işin üzerine gideceğimizi özellikle bildirmek istiyorum. Ve bu konuda bu kararlılığımızı kimsenin test etmeye de gücü yetmeyecektir.
1: Darbe girişiminin gerçekleştiği gün saat 16.16'da MİT Müsteşarlığı'na giden Kara Havacılık Komutanlığı'ndan bir subay, FETÖ üyesi askerlerin Müsteşar Hakan Fidan'ı almak üzere kuruma saldırı planladığını ihbar etti. MİT yetkilileri bu bilgiyi Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e ilettikten sonra MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bir yardımcısı ayrı ayrı Genelkurmay Başkanlığı'na gitti. FETÖ mensupları karargaha geri dönen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar ve Emir Subayı Yunus Can'ı Akıncı üstünden gelen darbeci özel kuvvet komutanlığı personeli tarafından derdest etti. Çolak'ın koruma subayı Piyade Başçavuş Bülent Aydın müdahale etmeye çalışırken şehit düştü. Darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü'nün bulunduğu Ankara 15 Temmuz 2016'da karanlık bir gece yaşadı. Olay tarihinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olan Fahri Kasırga ve Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Orgeneral Hulusi Akar gibi birçok komutan darbeciler tarafından alıkonuldu. Darbeci pilotlar tarafından gerçekleştirilen alçak uçuşlar sırasında savaş uçakları, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Başkanlığı ve TürkSat hedeflerine saldırdı. Ayrıca kentin çeşitli bölgelerindeki birliklerden tank ve zırhlı araçlar da kışla dışına çıktı. Vatandaşlar bu olaylara

0: kahramanca direndi ve olaylar ertesi gün öğle saatlerine kadar devam etti.
1: Bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti vatandaşın, milletin seçtiği, milletin iradesini temsil eden hükümet iş başındadır. Bunun iş başından gitmesi ancak milletin kararıyla olur. Bu bilinmelidir. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar da en ağır şekilde bedelini ödeyecektir.
0: Başbakan Binali Yıldırım halka kalkışma ihtimali hakkında bilgi verirken Genelkurmay Başkanı Akar ve birçok komutan derdest edildi. FETÖ mensubu darbeciler şehir merkezindeki polis ve MİT binalarını bombaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan halkı darbecilere karşı meydanlara çağırdı ve bu çağrıya büyük bir destek geldi. Vatandaşlar darbeci askerlere karşı direnişe geçti. Halkın cesur mücadelesi sonucunda darbe girişimi başarısız oldu. Ancak birçok şehit ve yaralı verildi. Bu karanlık gecede Akıncı üssü darbecileri yönetim merkezi olarak kullanırken vatandaşlar kahramanca direndi. Darbeci gruplar polis ve askeri birliklere saldırdı. Meydanlarda toplanan halk darbecilere karşı kararlılıkla direndi. Bu zorlu mücadelede birçok şehit verildi ve halkın kahramanlığı tarih boyunca hatırlanacak bir destan olarak yerini aldı. Bazı askerlerse tatbikat adı altında kandırıldıklarını söylüyordu.
2: Abi bizi kandırdılar abi, anladın mı? Bizi kandırdılar. Bize tatbikat dediler, çıktık oraya, neyin ne olduğunu bilmiyoruz biz, anladın mı abi? Ben şimdiye kadar doğuda askerlik yapmadım diye üzülen adamım ben, anladın mı? Biz vatanı satar mıyız ya? Biz satar mıyız abi vatanı? Benim babam da amcam da herkes de bu vatan için savaştı ya.
3: Ne zamandan beri buradasınız?
2: Abi ne zaman, kaç 4 saattir falan buradayız. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Nereye geldiğimizi de bilmiyoruz biz ya.
3: Mahsur mu kaldınız?
2: Ya kaldık burada. Badre yolu açın, gidelim askereye. Ondan sonra askereye bir daha girmeyeceğiz zaten.
0: Özel Kuvvetler Komutanlığı Grup Komutanı Semih Terzi ve ekibinin darbe girişimine destek vermek amacıyla Etimesgut Havalimanı'na inişiyle başlayan olaylar hızla gelişti. Astsubay Ömer Halis Demir, Terzi'yi vurarak öldürdü ancak kendisi de darbecilerce şehit edildi. Vatandaşlar Genelkurmay önünde tankları durdurarak darbecilere karşı direndi. Birçok kişi saldırılar sonucu şehit düştü. Ankara'da bulunan milletvekilleri saat 21.30 sıralarında uçakların başkent semalarında uçmaya başladığını gördü. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi milletvekilleri meclise gelerek milli iradeye sahip çıktı. Dönemin CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de mecliste darbecilere yenilmeyiz diyerek şöyle konuşmuştu.
4: Cumhuriyet Halk Partisi olarak 93-94 yıldır seçimlere girer çıkarız. Yeneriz, yeniliriz ama asla darbecilere yenilmeyiz. Darbecilere teslim olmayız.
0: Savaş uçakları meclise 3 adet bomba attı. İlk bomba saat 02.33'te Dikmen Kapı'nın yanındaki bahçeye atıldı. Saat 03.20'de Başbakanlık Makam Odası'nın yanındaki koridora atılan ve çevreye büyük zarar veren ikinci bomba, genel kurul salonunun içerisinin toz bulutuyla kaplanmasına neden oldu. Milletvekilleri alkışlarla tempo tutarak darbecileri ve meclisin bombalanmasını protesto etti. Ana binaya atılan ikinci bombadan sonra 03.25'te sığınağa geçildi ve çalışmalara orada devam edildi. Mecliste bulunanlar ana binaya saat 03.33'te atılan üçüncü bombaya ise sığınakta yakalandı. Darbeciler saat 05.11'den sonra helikopterlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi tören alanına asker indirmeye çalıştı. Ancak meclis güvenlik güçleri darbeci askerlerle çatışarak onların külliye içerisine inmesine izin vermedi. Halkın direnişi sürerken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve AK Parti Genel Merkezi saldırıya uğradı. Darbeci uçaklar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarına bombalar attı. Darbenin başarısız olacağı anlaşılınca darbeci askerler teslim oldu. Genelkurmay karargahı polis tarafından ele geçirildi. Başbakan Binali Yıldırım darbe girişiminin bastırıldığını duyurdu. FETÖ'cü askerlerin İstanbul'da gerçekleştirdiği işgal girişimi Türk halkının kahramanca direnişiyle bertaraf edildi. Darbeciler stratejik öneme sahip bölgeleri hedef alarak önce Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini trafiğe kapattılar, ardından İstanbul'un merkezi noktalarını işgal etmeye çalıştılar. İstanbul'da 66. Zırhlı Tugay'da görevli olan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk ve Piyade Albay Davut Ala darbeye karşı direnişin öncüleri oldu. Bu cesur komutanlar askeri birliklerine destek vermeye yönelik girişimleri engellemek için harekete geçti. 66. Zırhlı Tugay içindeki hareketlenmeyi durduran Ertürk ve Ala, tank, silah ve askerlerin dışarı çıkmasını engelleyerek darbe girişimine karşı başarılı bir mücadele sergilediler. Ancak bu mücadelede Sait Ertürk şehit düşerken Davut Ala ise yaralandı. Onlarla birlikte uzman çavuş Halit Yaşar Mine ve polis memuru Serdar Gökbayrak da şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara, meydanlara çıkan ve tankların üzerine çıkan vatandaşlar canlarını hiçe sayarak darbecilere karşı direniş gösterdi.
5: Bu arada tabii milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur, milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz gecesi MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın görüşme yaptığı ülkelerden en hızlı reaksiyon alıp darbe girişimine karşı Türkiye'nin yanında olduğunu ilk söyleyen ülke Rusya ve onun lideri Vladimir Putin oldu. Darbe girişiminde FETÖ'cüler tarafından yaklaşık 9 bin askeri personel, 74'ü tank, 246 zırhlı araç, 4 bin hafif silah, 35 uçak, 37 helikopter kullanıldı. Binlerce vatandaş Boğaziçi Köprüsü'ne akın etti. Ancak darbeci askerler tarafından ateş açıldı. Kanlı darbe girişimi sonucunda 251 kişi şehit oldu. Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir, foto muhabiri Mustafa Canbaz, reklamcı Erol Olçok, ev hanımı Ayşe Aykaç, jeoloji mühendisi Cuma Dağ, polis memuru Ferhat Koç, bu isimlerden yalnızca birkaçı.
2: Herkes öldürüyor, bak bak adamlar herkes sığındı buraya.
6: Ben de tek başımayım.
2: Yaralıları taşıyoruz burada. Bak adam yerde yatıyor. Bak bak adam ölmüş orada. Bak. Bak. Bir kişi de orada öldü. Bunlar hep ölüden yerde. Şu an yaklaşık var ya burada 30 kişi var ölü yerde. Tabii bir 15 tanesi bile taşıdık yani.
0: 15 Temmuz darbe girişiminden sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin ilk meclis grup toplantısında yaptığı konuşma çok konuşulmuş ve çok paylaşılmıştı.
7: Darbeci hainleri, rütbeli canileri dışarıda tutarak söylüyorum. Hiçbir şeyden haberi olmadan kamuflaj giydirilip silah başı yaptırılan, tatbikat oluyor diye sokaklara çıkarılan şuursuz, suçsuz, günahsız Mehmetçikler de dayaktan geçirilmişlerdir. Ordu millet anlayış ve kaynaşmasına darbe inmiştir. Kardeş kardeşin boğazına sarılmıştır. Vakayı ayrıyeden beri ilk defa asker linç edilmiştir. Teslim olan askerlere demir çubuk, kemer, kesici aletlerle saldırılmıştır. Kimin suçlu, kimin mazlum olduğu tespit edilmeden Mehmetçiklerin yüzüstü yatırılışları, eller yukarıda teslim alınışları, gerilerde darp edilmeleri, çıplak halde kafalarına vura vura polis otolarına bindirilmeleri skandaldır, milli vicdana terstir.
0: Dönemin MİT Müsteşarı, şimdiki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FETÖ'nün iletişim ağı Baylok'un değişikliği oluşunu şöyle anlatıyor.
8: Baylok meselesi ilk ortaya biz bunu istihbar olarak aldığımızda insan kaynaklarından böyle bir şeye geçtiklerinde arkadaş özel bir birim kurduk bunun için. Böyle bir program kullanılıyor. Buna yönelik özel bir teknik birim kurdum. Başındaki arkadaşa da yetkilendirdik. Varını gücünü buraya harca ve gel. Bir müddet sonra geldi ki efendim dedi. Yani bunu dedi bizim çözmemiz imkansız. Ben de dedim ki yani bir insanın ürettiği bir şeyi başka bir insanın kırması imkansız değil. Bunun için sadece gerekli miktar kaynak, zaman ve insana ihtiyaç var. Bunlardan ne istiyorsun? Bana onu söyle. Geri kalanını yaparız. Ve nitekim onlar başka bir yöntemle bu işi mümkün hale getirdiler. Tabii madalya falan aldılar sonra o çocuklar. Yani bundan dolayı ve Baylok çözüldüğü zaman görüldü ki aslında FETÖ birdenbire hayalet örgüt olmaktan ortaya çıktı.
0: Halkın cesareti ve kararlılığı darbecilere karşı zaferin sağlanmasında önemli bir rol oynadı. Darbe karşıtı askerler cesaretleri ve kararlılıklarıyla bu karanlık girişimi engellemek için kahramanca mücadele ettiler. Darbe teşebbüsüne karşı gösterilen direniş ve milletin kararlı duruşu Türkiye'nin her köşesinde hissedildi. Türk milleti demokrasinin zaferi için canını hiçe sayarak darbecilere karşı durdu. Tarihi geçen bu destansı mücadele, demokrasiye olan inancın ve vatanseverliğin en güçlü simgesi oldu.
9: Tarihte bugün. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
10: Radyo Sputnik.
11: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.
2: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş.
3: Bu adamın bu kadar gündem olduğunu da bilmiyordum. Yeğenim bir resim çekti, dedi ki FD'ne benziyor. Ben zannettim normal bir film artisti falan zannediyorum.
2: Film artisti mi sandınız?
3: Bir manken, bir filmci, öyle zannettim. Diyor ki abi diyor, ben senin yerinde olmak istemezdim diyor. Ondan sonra da abi resim çekinebilir. Ne oldu dedim, 2 dakika içerisinde karar değiştirdi. Ben isterdim hani bir Brad Pitt'e benzeyelim, bir Tarık Akan'a benzeyelim, bir Cüneyt Arkın'a benzeyelim. Bunlar hoş şeyler ama bu...
2: Ona da mukadderat işte.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de yüz ölçümüne göre illerin ne kadarı ormanla kaplı, daha çok hangi tür orman mevcut? Orman varlığında dünya standartlarının neresindeyiz? Orman yangınlarının sebepleri neler? Tüm bu soruların yanıtı Radyo Sputnik'in A'dan Z'ye Türkiye'nin orman haritası haberinde.
2: Orman denilince akla ağaçlar gelir. Bir arazi parçasının orman olup olmamasını belirleyen ana unsur bu ağaçlardır.
1: Ormanlar ve ormancılıkla ilgili en yetkili uluslararası kuruluş olan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre bir yerin orman sayılabilmesi için 3 ana kriter şunlardır.
2: Ağaçların olgunluk çağında 5 metreden daha fazla boylanabilmesi.
1: Ağaçların toprağın en az %10'unu kapatacak sıklıkta olması.
2: Arazinin en az yarım hektar yani 5000 metrekare büyüklüğünde olması.
1: Türkiye'de de bu kriterler temelde kabul edilmiş olmakla birlikte bazı farklar bulunmaktadır. Örneğin devlet ormanları için yarım hektarlık sınır aranmamakla birlikte özel ormanlar için bu sınır 3 hektardır.
2: Ayrıca toprağın en az %10'unu kaplaması kriteri Türkiye'de aranmamaktadır. Tarımsal üretim için dikilmiş meyve ağaçlarının bulunduğu araziler orman olarak kabul edilmemektedir.
1: Orman Genel Müdürlüğü ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2024 yılı itibarıyla Türkiye'de toplam orman alanı 23.363.084 hektar olarak kaydedildi. Bir hektar 10.000 metrekareye tekabül ediyor. Bu da yaklaşık 233.000 kilometrekarelik bir alana karşılık geliyor. Başka bir ifadeyle Türkiye'nin yaklaşık %30'u ormanlarla kaplı bulunuyor.
2: 2024 yılı verilerine göre Türkiye'nin en fazla ormana sahip kenti 1.177.241 hektarla Antalya oldu.
1: Kentteki ormanların 718.696 hektarı verimli, 458.545 hektarı boşluklu orman olarak belirlendi.
2: Kentlerin yüz ölçümlerine göre özellikle Batı Karadeniz illerinde ormanlar yüz ölçümlerin yarısından fazlasını geçiyor. İllerin yüz ölçümleri farklı olmakla birlikte oransal olarak %50'yi aşan 14 kent şöyle.
1: Karabük %72, Muğla %68, Kastamonu %66, Bolu %65, Sinop ve Bartın %64, Yalova %60,
2: Antalya, Artvin, Bilecik ve Kütahya %57, Zonguldak %56, Mersin %53, Düzce %52.
1: Türkiye'nin en geniş ormanları Karadeniz bölgesinde bulunuyor. Yaklaşık 5.593.000 hektarlık orman varlığıyla ilk sırada yer alan Karadeniz'i Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Marmara bölgeleri izliyor. En düşük orman varlığı ise Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülüyor.
2: Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'deki ormanları oluşturan ağaç türleri 6,8 milyon hektarı meşe, 5,3 milyon hektarı kızılçam, 4,1 milyon hektarı karaçam, 1,9 milyon hektara yakını kayın, 1,5 milyon hektara yakını ardıç, 1,4 milyon hektarı sarıçam, 527 bin hektarı göknar, 405 bin hektarı sedir, 370 bin hektarı ladin ve diğer türler fıstık çamı, kızıl ağaç, kestane, gürgen, sahil çamı, kabak, fındık, defne, diş budak gibi sıralanıyor.
1: Dünya genelinde 1990 yılından bu yana yaklaşık 178 milyon hektar orman alanı kaybedildi. Bu rakam Libya'nın yüz ölçümüne yakın bir büyüklüğe karşılık geliyor.
2: Türkiye'de orman varlığı son yıllarda artış eğilimini sürdürse de orman yangınları ve iklim değişikliğinin etkileri ormancılık açısından önemli riskler oluşturmaya devam ediyor.
1: Küresel Orman İzleme ve Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 2024 yılında dünya genelinde yaklaşık 30 milyon hektarlık ağaç örtüsü kaybı yaşandı. Bunun yaklaşık 6,7 milyon hektarlık bölümünü tropikal birincil ormanlar oluşturdu. Uzmanlar yangınlar, kuraklık ve arazi kullanımındaki değişimlerin son yıllardaki kayıpların başlıca nedenleri arasında yer aldığını belirtiyor.
2: küresel orman araştırma verileri 2024 yılında en büyük orman kaybının Brezilya'da yaşandığını ortaya koydu. Brezilya, özellikle Amazon havzasında etkili olan kuraklık ve büyük orman yangınları nedeniyle yaklaşık 2,8 milyon hektarlık tropikal birincil orman kaybı yaşadı.
1: En fazla orman kaybı yaşayan ülkeler arasında Brezilya'nın ardından Bolivya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Endonezya ve Peru öne çıktı.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 2024 yılında Türkiye'de 3.408 orman yangını meydana geldi. 26.101 hektarlık alan alevleri teslim oldu. 26.101 hektarlık alan yaklaşık 261 kilometre kareye karşılık geliyor. 2020 ila 2024 yılları arasında ise Türkiye genelinde toplam 14.929 orman yangını meydana gelirken yaklaşık 145 bin hektarlık orman alanı zarar gördü.
1: Türkiye'nin yakın dönem ormancılık tarihinde en ağır yangın sezonlarından biri 2021 yılında yaşandı. O yıl Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve Türkiye'nin 5 bölgesine yayılan orman yangınlarında 53 ildeki 299 orman yangınında 8 kişi hayatını kaybetmişti.
2: Türkiye'de her 10 orman yangınından 9'u insan faaliyetleri sonucunda çıkıyor. Yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangınlar hem sayı olarak az hem de etkiledikleri alan olarak kısıtlı.
1: İnsan kaynaklı yangınların başlıca nedenleri arasında anız yakılması, sigara izmaritleri, enerji nakil hatlarından çıkan kıvılcımlar, piknik ateşi ve çoban ateşi gibi ikmal ve kaza kaynaklı etkenler yer alıyor. Kasıtlı olarak çıkarılan yangınlarsa toplam yangınlar içinde daha düşük bir paya sahip bulunuyor.
2: Orman yangınları, toprak yüzeyi ile ağaç tepesi arasında bulunan yanıcı maddelerin yanma şekli ve derecesine göre farklılık gösteriyor. Türkiye'de yangınlardan en fazla etkilenen ağaç türü ise kızılçam.
1: Orman yangınları toprak yangını, örtü yangını ve tepe yangını olmak üzere üçe ayrılıyor. Türkiye'de doğal koşullar nedeniyle en sık örtü ve tepe yangınları görülürken toprak yangınlarına ise daha nadir rastlanıyor.
2: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün 2015-2020 raporlarına göre Türkiye orman varlığını artıran ülkeler arasında 46. sıradayken milli ağaçlandırma kampanyaları neticesinde 2020 yılında 27. sıraya yükseldi. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre ise Türkiye'nin toplam orman alanı 2024 yılı itibariyle 23 milyon 363 bin hektarı aşarak artış eğilimini sürdürdü.
1: Bu rapora göre Türkiye 2020 itibariyle orman varlığını arttıran ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada ise 6. sıraya yükseldi.
2: Türkiye'de 2024 yılı itibariyle 23 milyon 363 bin hektarı aşan ormanlık alan bulunuyor. Bu alan ülke yüzölçümünün yaklaşık %30'una karşılık geliyor. Bu ormanların 1 milyon 177 bin 241 hektarı Antalya'da yer alırken yüzölçümüne göre orman oranı en yüksek iller özellikle Batı Karadeniz'de yoğunlaşıyor.
1: Dünya genelinde 1990-2020 yılları arasında yaklaşık Libya büyüklüğünde 178 milyon hektar orman alanı kaybedildi. Türkiye'de Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 2020-2024 yılları arasında toplam 14.929 orman yangını meydana gelirken yaklaşık 145 bin hektarlık alan alevlere teslim oldu. Bunun 3.408'i ve 26.101 hektarlık bölümü yalnızca 2024 yılında kaybedildi.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Karayolu trafik güvenliği kamuoyunun en çok endişelendiği konuların başında geliyor. Son yıllarda dikkat çeken risklerden biri olan yol hipnozu, kazaların artış göstermesindeki en önemli faktörler arasında yer alıyor.
2: Uzun yol seyahatlerinde meydana gelen kazaların çoğu yol hipnozu durumundan kaynaklanıyor. İlk kez 1921 yılında bir makalede kullanılan yol hipnozu, sürücünün araba kullanırken yolda bir noktaya kilitlenmesi ve transa geçmesi olarak tanımlanıyor. Sürücünün girdiği trans sebebiyle ciddi kazalar meydana gelebiliyor. Ancak yol hipnozunu engellemek için çeşitli yöntemler bulunuyor. Peki yol hipnozu nedir? Nasıl engellenir? İşte yol hipnozu olmamak için yapılması gerekenler.
1: Monoton ya da tanıdık bir ortamda ortaya çıkan yol hipnozu belirli aralıklarla kendini gösterme ve kaybolma eğilimi gösteriyor. Bu durum sürüş yorgunluğu ve dikkat dağınıklığından farklı bir şekilde seyrediyor. Yol hipnozu sürücünün gözleri açıkken yarı uyku halinde olması durumu olarak tanımlanıyor. Sürücü yol hipnozuna girdiğinde gözleri açık olsa bile çevresel farkındalığı azalıyor ve duyarsızlık başlıyor. Yol hipnozu başlayan sürücüde sık göz kırpma, esneme ve başın anormal duruşu gibi uykuyla ilişkili belirtiler gözlemleniyor. Bu durumda bilincin bir bölümü hipnoz etkisine girerken diğer bölümü aracı otomatik olarak kullanmaya devam ediyor. Yol hipnozu sırasında sürücü amnezi olarak bilinen geçici hafıza kaybı da yaşayabiliyor.
2: 56 erkek sürücü üzerinde gerçekleştirilen simülasyonlu deneyde sürücülerin monoton yollarla etkileşimi incelendi. Katılımcılar her biri 40 dakika süren iki farklı yol koşulunda sürüş yaptı. Her iki yolda düz olmasına rağmen birinde yalnızca eşit aralıklarla dizilmiş çam ağaçları bulunurken diğerinde ağaçlar, çiftlikler, tabelalar ve insanlar gibi çeşitli görsel ögeler yer aldı. Araştırma sonuçlarına göre tek tip manzaraya sahip yollarda sürücüler büyük direksiyon hareketleriyle ölçülen daha fazla yorgunluk belirtileri gösterdiği görüldü. Araştırmacılar deney sonucunda sürücülerdeki yorgunluğun sürüşün yaklaşık 20. dakikasında en üst seviyeye ulaştığını tespit etti. Bu bulgu otoyol hipnozunun yalnızca uzun süreli sürücülerde değil, monoton yol bölümlerinde de kısa sürede ortaya çıkabileceğini gösterdi.
1: Yapılan başka bir araştırmada ise göz hareketlerini kontrol eden okülomotor sistemin otoyol hipnozundaki rolü mercek altına alındı. Araştırmaya göre sürücülerin uzun süre aynı noktaya bakması durumunda beyin gördüklerini geri bildirim yerine tahminle yorumlamaya başlıyor. Bu da sürücünün daha az uyanık hale gelmesine ve çevresel uyarıcılar olan dikkatinin azalmasına yol açıyor.
2: Yolun monotonluğu beyin uyanıklığını azaltarak yorgunlukla birleştiğinde beynin görsel verileri normalden daha yavaş işlemesine neden oluyor. Bu durum zihinsel öngörülebilirliğe güvenen ve otomatikleşen bir sürüşe yol açıyor. Uzun süre araç kullanmaya devam edilmesi ise yorgunluğu daha da derinleştiriyor. Araştırmalar sürüş süresi uzadıkça otoyol hipnozuna girme ihtimalinin arttığını ve bunun uykuya dalma olasılığını da yükselttiğini ortaya koyuyor.
1: Farkında olmadan sürüş güvenliğini tehdit eden yol hipnozu ciddi kazalara yol açabiliyor. İşte yol hipnozuna karşı alınması gereken hayati önlemler. Sürücülerin yola çıkmadan önce en az 5 saat uyumuş olmaları gerekiyor. Uykusuzluk refleksleri yavaşlattığı gibi dikkat dağınıklığını da artırarak yol hipnozunu tetikleyebiliyor. Yorgun hissediliyorsa direksiyon başına geçilmemesi öneriliyor.
2: Yolculuk öncesi ve sırasında bol su tüketmek de hayati önem taşıyor. Uzmanlara göre vücudun susuz kalması bilinç kaybına neden olabiliyor ve bu da yol hipnozunu kolaylaştırıyor. Özellikle sıcak havalarda su tüketimi daha da kritik hale geliyor.
1: Çok sıcak ortamlar sürücünün dikkatini dağıtabiliyor ve rehavet yaratabiliyor. Bu nedenle camlar belli aralıklarla açılarak aracın içinin havalandırılması önem taşıyor. Sürücülerin uzun yolculuklarda her 2 saatte bir ihtiyaç molası vermesi gerekiyor. Kısa yürüyüşler, temiz hava ve küçük egzersizler vücudu zinde tutarak sürüş güvenliğini artırıyor.
2: Yol hipnozunu önlemenin bir diğer yolu da sürekli aynı noktaya odaklanmaktan kaçınmak. Uzmanlar yol kenarındaki ağaçlar, tabelalar ve trafik levhalarının takip edilmesini öneriyor. Bu sayede gözlerin aktif kalması sağlanıyor. Yola çıkmadan önce basit ama etkili önlemleri almak hem sizin hem de sevdiklerinizin güvenliği için büyük önem taşıyor.
1: Uzun saatler boyunca aynı hızda araç kullanan sürücüler farkında olmadan yol hipnozu adı verilen tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalıyor. Trafik kazalarının gizli nedenlerinden biri olan bu durum, sürücülerin bilincinin açık olmasına rağmen çevreye karşı farkındalığını yitirmesiyle ortaya çıkıyor.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
5: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki, futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
2: Counter press to counter attack. Futbolda topu kaybettikten sonra hemen geri kazanmak ve ardından ani hücuma çıkmak. İşte counter press to counter attack tam olarak bu mekanizmayı temsil eder. Buradaki temel fikir şudur. Topu kaybettiğin anda savunmaya çekilmeden önce anında baskı yap ve eğer topu kapmayı başarırsan rakip henüz yerleşemeden gole git. Bu sistemde işler şöyle işler. Takım topu kaybeder kaybetmez o topun etrafındaki en az 3-4 oyuncu eş zamanlı bir pres başlatır. Amaç hem topu geri kazanmak hem de rakibin oyun kurmasına izin vermemektir. Bu baskı sonucu top tekrar kazanılırsa rakip hala dengesiz haldedir. Yani savunma hattı dağınık, orta saha yerleşmemiş, kanatlar açık. Tam o an yani rakip kaostayken hızlıca hücuma çıkılır. Bu yüzden bu sistemde topa sahip olmak değil, doğru zamanda sahip olmak önemlidir. Bu anlayışın modern futbol sahasına en çarpıcı örneklerini Jürgen Klopp'un Liverpool'u vermiştir. Gegenpressing sisteminin parçası olarak bu taktik top kapıldıktan sonraki ilk 5-8 saniye rakip kaleye yönelme prensibine dayanır. Sadio Mane, Salah, Firmino gibi hızlı düşünen ve uygulayan hücumcularla bu sistem mükemmel işledi. Yine Nagelsmann'ın Leipzig'i, Tuchel'in Chelsea'si ve hatta zaman zaman Guardiola'nın City'si de top kazanımından hemen sonra tempolu hücumlarla bu sistemi devreye sokmuştur. Türkiye'de de bu sistemin izlerini Okan Buruk'un Galatasaray'ında görmek mümkün. Özellikle Sarı Kırmızılar'da oynadığı dönemde Kerem Aktürkoğlu ve Barış Arper'le Icardi gibi isimlerin top kapıldıktan sonraki ilk hamlelerinde bu anlayışın etkisi belirgindir. Aynı şekilde Abdullah Avcı bu sistemi belirli maçlarda daha kontrollü şekilde kullanmıştır. Bu sistemin avantajları şöyle sıralanabilir. Rakibin yerleşmesine izin vermeden gol fırsatı yaratır. Hücum çok hızlı geliştiği için savunma hazırlıksız yakalanır. Bireysel kaliteye değil, kolektif reflekslere dayanır. Oyun temposunu belirleyen taraf sen olursun. Topu kaptığında karşı kaleye en kısa yoldan ulaşabilirsin. Ama bu kadar agresif bir anlayışın dezavantajları da vardır. Pres bozulursa rakip boş alanda topla çıkar. Yoğun fiziksel güç gerektirir, oyuncular yorulabilir. Oyuncuların pres zamanlaması senkronize değilse sistem çökebilir. Top kaybı çok kısa sürede gol yeme riski doğurur. Rakip uzun toplarla seni aşarsa geride yakalanırsın. Bu sistemin çalışması için gereken en önemli şey zihinsel ve fiziksel hazırlıktır. Oyuncuların sadece hızlı olması değil, aynı zamanda karar vermekte de seri olması gerekir. Çünkü topu kazandıktan sonra ilk 3 saniye çok kritiktir. Ne yapmalıyım diye düşünen bir oyuncu bu süreci boşa çıkarır. Ama kafasında planı olan bir oyuncu o an rakibin savunmasını paramparça edebilir. Bu anlayış özellikle büyük maçlarda işe yarar. Çünkü rakipler oyunu domine etmek isteyeceğinden daha fazla top kaybı yapabilir. Sen de bu kayıpları fırsata çevirebilirsin. Sonuç olarak counter press to counter attack, modern futbolun hem sabırlı savunma hem de ani patlama gerektiren yönlerini bir arada barındırır. Doğru plan, doğru zamanlama ve doğru oyuncu profiliyle bu sistem bir maçı baştan aşağı değiştirebilir. Futbolda bazen 90 dakika kontrol değil, 90 saniyelik bir baskı ve patlama şampiyonluğu getirir. Bir futbolun ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Yeni sayfalarda görüşmek üzere.
4: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik'te Caz Saati.

Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları

0: Adını tutacağımız kupa gününe hoş geldiniz. Ben Serkan Baştımar. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İspanya Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Mikel Obay, Oyarzabal ve Pedro Porro'nun golleriyle kazanan İspanyollar turnuvadaki etkileyici performansını sürdürdü. Del Roya finalde İngiltere-Arjantin eşleşmesinin galibini bekliyor. İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Fransa karşısında sergilediği performansla yine alkış topladı. Kazanılan penaltının hazırlayıcısı olan Yamal'ın ilk yarıda attığı gol ise offside gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Genç futbolcu, final öncesi turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, İspanya savunmasını aşmayı başaramadı. Karşılaşma boyunca beklenen etkiyi yaratamayan yıldız oyuncu, maç sonunda takımın performansını eleştirerek sorumluluğu birlikte paylaşmaları gerektiğini söyledi. İspanya ise Fransa karşısında bir kez daha savunmadaki başarısıyla öne çıktı. Turnuvadaki 7. maçında 6. kez kalesini gole kapatan İspanyol ekibi rakibine net gol fırsatı tanımadı. Savunma disiplini final öncesi en büyük koz olarak görülüyor. İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente'nin oyun planını futbol otoritelerinden tam not aldı. Orta sahada kurulan üstünlük sayesinde Fransa'nın hücum organizasyonları büyük ölçüde etkisiz kaldı. İspanya topa sahip olma ve oyun kontrolünde rakibine üstünlük sağladı. Fransa teknik direktörü Didier Deschamps ise yarı final yenilgisinin ardından Fransız basınının eleştirilerine maruz kaldı. İlk 11 tercihleri ve oyuncu değişiklikleri tartışma konusu olurken takımın hücumdaki etkisiz görüntüsü dikkat çekti. İspanya-Fransa karşılaşmasının ilk dakikalarında ilginç bir anda yaşandı. Maçın hakemi Ivan Barton serbest vuruş spreyini soyunma odasının unuttuğunu fark edince oyun kısa süreliğine durdu. O anlar sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasında yer aldı. Fransa galibiyetiyle yenilmezlik serisini 37 maça çıkaran İspanya, Avrupa futbol tarihinin en uzun serilerinden birine imza attı. Turnuvada oynadığı futbolla dikkat çeken La Roya, Dünya Kupası finaline favori olarak çıkacak. Yarı finalde İspanya'yı elenen Fransa'nın Dünya Kupası macerası da tamamen sona ermedi. Maviler, turnuvayı 3. sırada tamamlayabilmek için İngiltere ile Arjantin arasındaki yarı finalin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek. Uluslararası spor medyası İspanya'nın Fransa karşısında ortaya koyduğu oyunu şampiyonluk futbolu olarak değerlendirdi. Birçok yorumcu İspanyol ekibinin turnuvanın en organize ve en dengeli takımı olduğunu vurgularken Fransa'nın hücum performansı ise eleştirilerin odağında yer aldı. Bugüne döndüğümüzde 2026 FIFA Dünya Kupası'nda finalin ikinci bileti bu akşam sahibini buluyor. Futbol tarihinin en büyük rekabetlerinden biri yeniden sahne alırken İngiltere ile son dünya şampiyonu Arjantin Türkiye saatiyle 22'de Atlanta Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Lionel Messi'nin liderliğindeki Arjantin üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline yükselmeyi hedeflerken Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere ise 1966'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası finaline çıkmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın en dikkat çeken eşleşmeleri ise Lionel Messi, Harry Kane ve Jude Bellingham mücadelesi olacak. İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel tarihi rekabetten çok maça odaklandıklarını vurgularken Arjantin cephesi ise Messi önderliğine kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor. Dev mücadeleyi kazanan taraf 19 Temmuz'da İspanya ile Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Kaybeden ekip ise Fransa ile üçüncülük maçına çıkacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair son haberleri aktardık. Hoşça kalın.
1: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlık tarihi kadar eski bir aksesuar olan şapka, yalnızca başı örtmekle kalmadı, kimliğin, inancın, özgürlüğün ve politik duruşunda simgesi oldu. Mamut avlarından devrim meydanlarına, mahkeme salonlarından podyumlara uzanan bu yolculuk, şapkanın aslında sessiz bir anlatıcı olduğunu gösteriyor. Tarih boyunca başa geçirilen her türlü örtü farklı çağların izlerini taşıdı. Arkeologların Avusturya'da bulduğu 25 bin yıllık Willendorf Venüsü heykelciliği saçtan çok dokuma bir başlığı andıran detaylarıyla şapkanın izini taş devrine kadar götürüyor. Bu durum ilk insanların güneşten korunmak ya da törensel ritüeller için ilkel başlıklar geliştirdiğini düşündürüyor. Tunç Çağı Avrupa'sında ortaya çıkan ikonik şapkalarsa yalnızca seçkin sınıflara ait birer statü göstergesiydi. Almanya'nın Schwerschaft köyünde bulunan yaklaşık 3500 yıllık altın şapka, yüksek din adamlarına veya kraliyet mensuplarına ait ritüel bir başlık olarak yorumlanıyordu. O dönemlerde şapka sadece fiziksel değil, sembolik bir koruma da sağlıyordu. Antik Mısır'da şapkalar mistik bir boyut kazandı. Kabartmalarda sıklıkla görülen mumdan yapılmış konik baş konileri Tel el Amarna'da yapılan kazılarla birlikte gerçek fiziksel nesnelere dönüştü. Bu başlıkların dinsel saflığı ve ölüm sonrası ruhsal geçişi simgelediği anlaşıldı. Böylece başa takılan objelerin öteki dünyaya hazırlıkta bile yer aldığı ortaya çıktı. Antik Yunan'da yün veya keçeden yapılan Pilos şapkaları Roma'da Pileus adını aldı ve özellikle azat edilen kölelerin başına takılarak özgürlüğün sembolüne dönüştü. Bu gelenek Frik şapkasının doğuşuna ilham verdi. Fransız devrimi sırasında halk tiranlığa karşı duruşunu başına geçirdiği kırmızı Frik şapkasıyla gösterdi. Bu şapka öyle güçlü bir simgeye dönüştü ki günümüzde New York'taki özgürlük heykelinin tacı bile bu geleneğin görsel izlerini taşıyor. Avrupa Orta Çağ'ında şapkalar gündelik yaşamın vazgeçilmeziydi. Sınıfsal ayrımı belirleyen bir sembole dönüşen bu başlıklar kişinin cinsiyetini, mesleğini hatta ahlaki statüsünü gösteriyordu. Erkekler geniş kenarlı keçe şapkalar, kadınlarsa örtüler ve taç benzeri başlıklarla toplumdaki yerini ifade ediyordu. Birinin şapkasını zorla çıkarmaksa açıkça bir hakaret sayılıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nda ise başlıklar doğrudan ideolojik ve kültürel aidiyetin göstergesi haline geldi. II. Mahmut döneminde getirilen fes zorunluluğu halkın batı tarzı giyime adapte olması yönünde bir dönüm noktasıydı. 1925 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin laikleşme ve modernleşme hedefi doğrultusunda şapka inkılabı ilan edildi. Bu değişiklik yalnızca kılık kıyafette değil, zihniyette de bir devrimi temsil etti. Yeni yasa, fes ve sarık gibi geleneksel başlıkları yasakladı, yerine batılı şapkaları zorunlu kıldı. Bu karar Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde toplumsal huzursuzluklara neden oldu, gösteriler ve tutuklamalar yaşandı. Uzak Doğu'da şapkalar daha çok iklim ve yaşam tarzına göre şekillendi. Vietnam'da Nonla adı verilen konik hasır şapkalar çiftçilerin güneşten korumak için kullandığı geleneksel bir başlık olarak günümüze kadar ulaştı. Japonya ve Çin'de törenlerde giyilen başlıklar ve bu hasırdan yapılmış günlük kullanımlık şapkalar bu kültürlerin sade ama işlevsel yaklaşımını yansıtıyordu. Dini geleneklerde ise şapka ve başörtüsü neredeyse kutsal kabul edildi. Yahudilikte Tanrı'nın sürekli varlığını hatırlamak için takılan kippa, Hristiyan kardinal ve rahiplerin bretta ve mitre gibi özel şapkaları, Budist rahiplerin sarı başörtüleri ve Müslüman dünyada yüzyıllardır devam eden sarık ve takke kullanımı başlığın ruhani işlevini belirginleştirdi. Sanayi devrimiyle birlikte şapka artık yalnızca seçkinlere ait bir nesne olmaktan çıktı. Avrupa'da ve Amerika'da artan seri üretimle beraber her sınıftan insan şapka takabilir hale geldi. 20. yüzyılda Batı modasında şapkalar adeta altın çağını yaşadı. Kadınlar 1900'lerde büyük tüylerle süslenmiş şapkalarıyla sokakları süslerken 1920'lerde moda dünyasına çan şapka modeli damga vurdu. Erkekler fötür, tribili ve homburg gibi modellerle zarafetin timsali haline geldi. Ancak bu gelenek 2. Dünya Savaşı sonrası hızlı biçimde değişti. Alçalan otomobil tavanları, şapkasız liderlerin etkisi ve değişen şehir kültürü şapkayı gündelik hayattan uzaklaştırdı. Özellikle Amerika'da Afro-Amerikan topluluklar arasında şapka hem bir kimlik hem de kültürel onur simgesiydi. Harlem Rönesansı döneminde siyah Amerikalı kadınların büyük, tüylerle süslenmiş şapkaları, erkeklerin zarif takım elbise şapkaları, baskıya karşı bir duruşun yansıması oldu. Bugünse şapkalar daha çok işlevsel ya da estetik bir tercih. Yazın hasır şapkalar, kışın bereler ya da festival alanlarında kullanılan gösterişli tasarımlar artık kimlikten çok stilin parçası haline geldi. Binlerce yıl önce güneşten korunmak için başa geçirilen basit bir örtüyle başlayan şapka serüveni zamanla toplumların inançlarını, sınıf ayrımlarını, siyasi duruşlarını ve estetik anlayışlarını yansıtan güçlü bir simgeye dönüştü. Antik ritüellerden devrim meydanlarına, saray protokollerinden moda podyumlarına kadar uzanan bu yolculuk şapkanın yalnızca bir giyim unsuru değil, kültürler arası bir hafıza taşıyıcısı, tarihin sessiz tanığı ve başımızın üstüne taşınan kolektif bir kimlik haline geldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
3: This is the one they're talking about.
2: Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.
0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Bazı günler takvimlerde diğerlerinden farklı görünmez. Sabah olur, insanlar işe gider, çocuklar oyun oynar, marketler açılır, gazeteler dağıtılır. Ve kimse o günün yıllar sonra bir tarih olarak anılacağını düşünmez. 15 Temmuz 2016 böyle başladı. Bir cuma günü, yaz ortası. Türkiye yaklaşan hafta sonunu karşılamaya hazırlanıyordu.
2: Ankara'da bakanlıklarda mesai sürüyor, Genelkurmay Başkanlığı'nda günün olağan toplantıları yapılıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi yaz dönemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğansa ailesiyle birlikte Marmaris'te bulunuyordu.
1: Hiçbir resmi açıklama, hiçbir güvenlik duyurusu o günün olağan akışının değişeceğine işaret etmiyordu. En azından dışarıdan bakıldığında. Fakat Ankara'nın batısında Yeni Mahalle'de bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı yerleşkesinde saatler öğleden sonra yaklaşırken rutin bozuldu.
2: Saat 14.20. Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli bir binbaşı MİT'e geldi. Binbaşı MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a yönelik operasyon hazırlığını ihbar etti. İhbar anında değerlendirilmeye başlandı. Bu ihbar günün seyrini değiştiren gelişmelerden biri oldu.
1: İstihbarat tek başına anlam taşımaz, parçalar birleştiğinde bir resim ortaya çıkar. O gün de öyle oldu. MİT'e yapılan değerlendirmelerin ardından dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan saat 18'e doğru Genelkurmay Başkanlığı'na geçti.
2: Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la görüştü. Görüşmenin ayrıntıları kamuoyuna bütünüyle açıklanmadı. Bu görüşmenin ardından bazı acil askeri tedbirler alındı. İzinsiz askeri uçuşların durdurulması, kışlalardan zırhlı araç çıkışlarının engellenmesi ve bazı birliklerin kontrol altına alınmasına yönelik emirler bunlar arasındaydı.
1: Bu tedbirler darbecilerin zamanlamasını etkiledi. Başlangıç için planlanan saat öne çekildi. Aynı saatlerde İstanbul bambaşka bir gündemin içindeydi. Boğaz kıyısında yürüyüş yapanlar, iş çıkışı vapuru bekleyenler, hafta sonu tatiline yetişmeye çalışanlar. Hiçbiri saatler sonra bu şehrin iki yakasının tanklarla ayrılacağını bilmiyordu.
2: Saatler 20.30'a yaklaşırken Ankara'da olağan dışı hareketlilik belirginleşti. Genelkurmay karargahı içinde komuta kademesine yönelik ilk fiili müdahaleler başladı.
1: Daha sonradan mahkeme tutanaklarına giren bilgilere göre Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a darbe bildirisini imzalaması teklif edildi. Akar bunu reddetti. Bunun üzerine alıkonularak daha sonra Akıncı 4. Anajet üssüne götürüldü. Benzer şekilde bazı üst düzey komutanlarla da irtibat kesildiği anlaşıldı. Saat 20.50. İstanbul'da o sıradan cuma akşamı artık sona eriyordu.
3: Bir son dakika gelişmesi var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatıldığına dair bir son dakika bilgisi geldi efendim. Görüntüler geliyor.
2: Dakikalar sonra İstanbul'un iki yakasına birbirine bağlayan Boğaziçi Köprüsü'nde o ana kadar olağan akışında ilerleyen trafik bir anda durdu. Askeri araçlar köprü üzerine konuşlandı. Geçişler kapatıldı, trafik durdu. Araçlar sıkıştı, korna sesleri arttı.
1: İlk anlarda birçok kişi bunun bir güvenlik önlemi olduğunu düşündü. Aynı dakikalarda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de benzer bir tablo oluşuyordu. İstanbul'un kuzey aksı iki köprü üzerinden aynı anda kontrol altına alınmıştı. Saat 21'e yaklaşırken ilk görüntüler sosyal medyaya düştü. Köprü üzerindeki askeri araçlar paylaşımlar arasında hızla yayıldı.
2: Belirsizlik dakikalar içinde büyüdü. Televizyon kanalları olağan yayın akışını kesmeye başladı. Canlı yayınlar devreye girdi. Muhabirler köprülerden görüntü aktarıyordu. Ancak henüz kimse net bir bilgiye sahip değildi.
1: Ankara'da ise aynı dakikalarda farklı bir hareketlilik vardı. Gökyüzünde alçaktan uçan jet sesleri duyulmaya başladı. Bu ses başkenti yaşayanlar için sadece bir uçuş değildi. Arka arkaya tekrar eden geçişler gecenin tonunu değiştiriyordu.
2: Saatler 22'ye yaklaşırken Türkiye'nin gündemine düşen ilk net siyasi ifade geldi. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım bir televizyon kanalına telefonla bağlandı. Yaşananların Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grubun kalkışması olduğunu söyledi. Bu bir darbe girişimidir. Bu cümle kayıtlara geçen ilk resmi siyasi tanım oldu.
4: Başbakan Sayın Binali Yıldırım şu anda telefon attığımızda.
5: Doğrusu bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu.
1: Açıklama yapıldığı sırada Ankara'da hareketlilik daha da artıyordu. Kritik kurumların çevresinde güvenlik alarmı yükselmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı ve bazı stratejik noktalar kontrol altına alınmaya çalışılıyordu. Saat 23'e yaklaşırken bir başka kritik nokta devreye girdi. Ankara Oran'daki TRT Genel Müdürlüğü.
2: Silahlı askerler TRT binasına girdi. Yayın akışı kesildi. Stüdyolar boşaltıldı. Kontrol odasına müdahale edildi. Kısa bir süre sonra ekranlara bir bildiri yansıyacaktı. Ama o ana gelmeden önce Türkiye'nin birçok şehrinde insanlar televizyon başına kilitlenmişti. Ve artık gecenin geri dönüşü olmayan eşiği yaklaşıyordu.
1: TRT ekranlarında spiker Tijen Karaş, silahlı askerlerin gözetiminde kamera karşısına geçti. Yurtta Sulh Konseyi adını kullanan darbeciler adına hazırlanan bildiri okundu. Bildiride yönetime el konulduğu ileri sürülüyor, sıkı yönetim ilan edildiği iddia ediliyordu.
6: Bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayımlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir emridir. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden hareketle uluslararası ortamda barış, istikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir ilişki ve işbirliğini tesis etmek maksadıyla yönetime el koymuş.
2: Türkiye bir kez daha televizyon ekranlarından darbe bildirisi dinliyordu. Ancak bu kez geçmiş darbelerden farklı bir durum vardı. Bildiri okunuyordu. Fakat ülkenin tamamı darbecilerin kontrolünde değildi. TRT spikerinin yüz ifadesi Türkiye'ye yapılan kötülüğü anlatmaya yetiyordu.
1: Türkiye o akşamı artık bir olağan gün olarak bitirememişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan o saatlerde Marmaris'teydi. Bulunduğu otelde güvenlik riski oluşması üzerine hareketlilik başladı.
2: Kısa süre sonra gecenin ritmini değiştirecek bağlantı kurulacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir televizyon kanalına cep telefonu üzerinden bağlandı. Yüzü ekrana tam net yansımıyordu. Bağlantı zaman zaman kesiliyordu ama söyledikleri netti. Halkı meydanlara çıkmaya davet etti. Havalimanlarına, sokaklara, demokrasiye sahip çıkmaya çağırdı. Bu çağrı sadece bir siyasi açıklama değildi. Gecenin seyrini değiştiren dönüm noktalarından biriydi.
7: Milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur, milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: Dakikalar içinde Türkiye'nin birçok şehrinde hareket başladı. İnsanlar evlerinden çıktı, meydanlara yöneldi. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Konya'da, Gaziantep'te sokaklar dolmaya başladı. Bu görüntü gecenin ilerleyen saatlerinde daha da büyüyecekti. Ama aynı dakikalarda başka bir yer Türkiye'nin hafızasına kazanacak bir saldırıya hazırlanıyordu.
8: Milletin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız.
2: Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı hedef alındı. Helikopterler ve tesisler saldırıya uğradı. Ardından Özel Harekat Daire Başkanlığı bir başka saldırının hedefi oldu. Bu saldırıda çok sayıda polis şehit oldu. Artık bu bir hareketlilik değil, fiili bir çatışmaydı.
9: 20-10 merkez. Arkadaşlar, biz bize verilen emniyeti sütün görevini yapacağız.
10: Nerede?
9: Her arkadaşım görevinin başından ayrılmıyor.
10: 18 kişi mi?
9: Türk savaş uçağı, Türk milletini mi bombalayacak?
10: Şimdi görüşürüz.
11: Hayır, senin gibi gerizekalılar belki korkar da aklı başına gelir.
2: Aynı saatlerde Ankara'da bir başka kritik gelişme yaşanıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplanmıştı. Dönemin CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 15 Temmuz gecesi meclis kürsüsünde şunları söyledi.
12: Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel Bey'e veriyorum.
10: Buyurun efendim.
12: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 93-94 yıldır seçimlere girer çıkarız. Yeneriz, yeniliriz ama asla darbecilere yenilmeyiz. Darbecilere teslim olmayız.
2: Milletvekilleri farklı siyasi görüşlere rağmen Cumhuriyet'in kalbinde buluştu. Ancak meclis çok geçmeden hedef alınacaktı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi savaş uçakları tarafından bombalandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez yasama organı fiili bir askeri saldırının hedefi olmuştu ve gece artık geri döndürülemezdi.
2: Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandıktan sonra şehirdeki tansiyon daha da yükseldi ama saldırılar durmadı. Meclis yerleşkesine yönelik saldırılar farklı zaman aralıklarıyla tekrar etti. Milletvekilleri ve meclis personeli sığınaklara yönlendirildi.
1: Aynı saatlerde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sivil yolcu terminali yoğun bir hareketlilik içindeydi. İnsanlar haberleri yeni öğreniyordu, bazıları çıkışlara yönelmişti. Bazıları ise gelişmeleri anlamaya çalışıyordu.
2: Kısa süre sonra havalimanı çevresinde askeri hareketlilik yaşandı. Sivil alanın kontrolü için girişimler oldu. Güvenlik güçleriyle darbe girişimine katılan FETÖ'cü askerler arasında çatışmalar çıktı. Ama gecenin merkezinde Ankara'nın kuzeyinde başka bir nokta vardı. Akıncı 4. Anajet Üst Komutanlığı o gecenin komuta merkezi haline gelmişti.
1: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve bazı üst düzey komutanlar bu üste götürülmüştü. Her çatışmanın bir merkez üssü, her gecenin bir kırılma noktası vardır. 15 Temmuz'un kaybı ise iki ayrı noktada atıyordu.
2: Ankara'nın dışındaki Akıncı 4. Anajet Üssü ve Özel Kuvvetler Komutanlığı. Akıncı Üssü o gece darbe girişiminin yönetim merkeziydi. Alıkonulan komutanlar orada tutuluyor, Ankara'yı bombalayan jetler oradan kalkıyordu.
1: Ancak Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda gecenin seyrini tamamen değiştirecek bir emir verildi. Darbe girişimine katılan General Semih Terzi, karargahı ele geçirmek için kapıya dayanmıştı. Karşılarındaysa sadece bir asker vardı. Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir.
2: Aldığı emir netti. Karargahı teslim etme. Halis Demir sonucunu bildiği o adımı attı, silahını ateşledi. Terzi'yi etkisiz hale getirdi. Kendisi ise orada şehit düştü. Bu tek el silah sesi darbe planının komuta zincirini paramparça etti.
13: Ömer dedim, artık ülkemiz için ölüm kalım meselesi. 20 yıllıktır biz beraber mücadele ettik. Semih Terzi'nin hain ve alçak olduğunu, ülkeyi felakete sürüklediklerini, onun mutlaka öldürülmesini ifade ettim. Sonra belki bir kurtulma umudu olabilir diye bir tarif ettim bölgeyi. Ömer dedim, bunun sonunda şehadet olduğunu biliyorsun. Komutanım feda olsun dedi vatanına. Hakkını helal et dedim. Komutanım helal olsun. Siz de helal edin dedi. Ondan sonra işte görevini yerine getirdi.
1: Akıncı'daki darbeciler için panik, Türkiye içinse geri dönüşü olmayan direniş o an başladı. Komuta zincirine kırılması gecenin en kritik eşiklerinden biri oldu. İstanbul'da ise Boğaz köprüleri hala kapalıydı. Tanklar ve zırhlı araçlar geçişleri kontrol altında tutuyordu. Ancak bu kez tablo değişiyordu. İnsanlar sokaklardaydı.
2: Cumhurbaşkanının çağrısı sonrası meydanlara çıkan kalabalıklar yavaş yavaş kritik noktalara yönelmeye başlamıştı. Gecenin en önemli kırılmalarından biri askeri hareketin tek yönlü kalmamasıydı. Bazı birlikler emirleri uygulamadı. Bazı noktalarda ise emniyet güçleri kontrolü yeniden almaya başladı.
1: Saatler ilerledikçe gece artık tek bir merkezden yönetilmiyordu. Farklı şehirlerde farklı çatışma hatları oluşmuştu ve sabaha karşı Türkiye çok ağır bir bilanço ile yüzleşecekti. Resmi verilere göre 15-16 Temmuz gecesi boyunca 251 kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi yaralandı.
2: Ama o an henüz hiçbir şey bitmemişti. Sadece gece yavaş yavaş sabaha dönüyordu. Saatler sabaha yaklaşırken Türkiye'nin farklı noktalarında çatışma hatları dağılmaya başladı. Ancak gecenin ağırlığı hala devam ediyordu. Ankara'nın kuzeyinde Akıncı 4. Anajet Üssü sabaha karşı güvenlik güçleri tarafından kuşatıldı. İçeride bulunan darbeci askerler teslim oldu.
1: Darbe girişiminin merkezine yönelik baskı bu noktada belirgin şekilde artmıştı. İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde gece boyunca süren bekleyiş yerini hareketliliğe bıraktı.
2: Sokaklara çıkan siviller güvenlik güçleriyle birlikte köprülerde halka silah doğrultan darbecilere yaklaşmaya başladı. Saatler 6'yı gösterdiğinde İstanbul Boğazı'nın üzerinde güneş yeniden yükseliyordu. Ama bu herhangi bir cumartesi sabahı değildi.
1: Boğaziçi Köprüsü'nün üzerinde tanklar duruyordu, yerlerde boş kovanlar vardı. Ve köprüyü kapatan askerler silahlarını bırakarak teslim olmaya başladı. Gecenin karanlığı çekilirken geride ağır bir bilanço kalmıştı.
2: Ankara'da Akıncı Üssü'nün pistleri vurulmuş, darbe girişimi bastırılmıştı. Sokakları dolduran milyonlarca insan gözlerini kırpmadan sabaha karşıladı. Türkiye o sabahta 251 vatandaşını şehit vermiş, binlercesi yaralanmıştı. Meclis binası hasarlı, emniyet binaları yıkılmıştı ama devlet mekanizması ayaktaydı.
1: 16 Temmuz sabahı takvimler normal bir güne uyandı belki ama Türkiye sarsıcı, dönüştürücü ve asla unutulmayacak bir geceden çıkmıştı. Bir geceden çok daha fazlası. 16 Temmuz akşamı sokaklar yeniden doldu. Millet kazandığı demokrasiyi korumak için günlerce sürecek demokrasi nöbetlerini başlattı.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye siyasi tarihinde eşine az rastlanır bir uzlaşı dönemine girdi. Tarihler 7 Ağustos 2016'yı gösterdiğinde İstanbul Yenikapı Meydanı Cumhuriyet tarihinin en büyük buluşmasına ev sahipliği yaptı. Milyonlarca insan ellerinde sadece Türk bayraklarıyla tek bir meydanda toplandı. Bu miting sadece devasa bir kalabalığı bir araya getirmedi.
10: 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Gül, parlamentomuzun değerli başkanı, gazilik şerefine ikinci defa nail olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmail Kahraman, Sayın AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan, Sayın Genelkurmay Başkanımız, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Sayın Başbakanı, değerli misafirler, sevgili İstanbullular, 81 vilayetimizde meydanlarda canlı olarak bizleri takip eden kıymetli vatandaşlarım, dünyanın dört bir tarafında gözü ve gönlü bizimle olan kıymetli kardeşlerim, 15 Temmuz gecesi bir kez daha istiklali ve istikbali için kıyam eden, canı pahasına ülkesini Fethullahçı terör örgütüne, İşgalcilere teslim etmeyen aziz milletim.
1: Aynı kürsüde iktidar ve muhalefet liderleri ilk kez yan yana durdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti, CHP ve MHP liderleriyle Genelkurmay Başkanı aynı çatı altında tek ses oldu. Siyasi farklılıklar, ideolojik ayrılıklar o gün Yenikapı'da paranteze alındı. Ortaya çıkan bu ortak duruşa literatürde Yenikapı ruhu adı verildi. Bu süreç, askeri vesayete ve darbe girişimine karşı milletin topyekün bir toplumsal mutabakat metniydi.
2: Yenikapı süreci, Türkiye'nin en zor virajlarından birini siyasi bir kenetlenmeyle aşmasının sembolü olarak kayıtlara geçti. Darbenin bastırılmasının ardından Türkiye, hukuk zemininde radikal bir mücadele dönemine girdi.
1: Tarihler 21 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde, ülke genelinde 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi. Bu süreç, ilk ilanından sonra yapılan uzatmalarla tam 2 yıl boyunca devam etti. OHAL dönemiyle birlikte Türkiye'nin yönetim pratiğine yeni bir kavram dahil oldu. Kanun hükmünde kararnameler. Bakanlar Kurulu tarafından hızla çıkarılan bu kararnameler, devletin kılcal damarlarına sızan yapıları temizlemeyi amaçlıyordu.
2: Toplamda 30'un üzerinde KHK yayımlandı. Bu kararnamelerle FETÖ ile irtibatlı veya iltisaklı olduğu gerekçesiyle 125 binden fazla kamu görevlisi ihraç edildi. Askeri okullar kapatıldı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı başta olmak üzere tüm devlet kadroları yeniden yapılandırıldı. Yüzlerce vakıf, dernek, gazete, televizyon ve şirket kapatılarak mal varlıklarına el konuldu.
1: KHK'lar darbe tehdidini kurumsal düzeyde ortadan kaldırmak için en sert ve en hızlı hukuki enstrüman olarak kullanıldı. Ancak bu süreç, ihraç kriterleri ve hak arama yolları bakımından hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunda uzun yıllar sürecek büyük hukuki ve siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. devlet kendi içindeki en büyük sızma hareketine karşı tarihinin en kapsamlı tasfiye operasyonunu bu şekilde gerçekleştirdi.
2: Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre darbe girişimi süreci de dahil olmak üzere son 10 yılda toplam 720.580 kişi hakkında FETÖ soruşturması açıldı. 83.836 kişi hakkında soruşturma ve yargılama süreci hala devam ediyor. Bu kişilerin 54.027'si hakkında soruşturma, 29.809'u hakkında ise ilk derece mahkemelerindeki yargılamalar sürüyor.
1: Bugüne kadar 636.744 kişi hakkında karar verildi. Bunların 127.102'si mahkumiyet, 124.861'i beraatle sonuçlandı. 11.107 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı alınırken 373.642 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi.
2: 2016 döneminde cezaevindeki tutuklu sayısı 120 bine kadar çıkarken 10. yıl itibariyle bu sayı 10.484'e geriledi. Cezaevinde bulunanların 9.634'ü hükümlü, 482'si ise tutuklu statüsünde bulunuyor.
1: Ayrıca haklarında adli kontrol kararı uygulanan kişi sayısı 193.082 olurken halen 33.837 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor. 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin 55 ilinde fiilen darbeye katılanlar için açılan 289 darbe davasının tamamı ilk derece mahkemelerinde karara bağlandı. Bu davalarda toplam 4.891 kişi hakkında mahkumiyet kararı çıktı. 1.634 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. 1.366 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 1.891 kişi ise süreli hapis cezası aldı.
2: 15 Temmuz gecesi yaşananlar Türkiye'nin iç siyasetindeki güç dengelerini ve ittifak yapılarını kökten değiştiren bir dönüm noktası oldu. Sokaklarda ve meydanlarda darbe girişimine karşı oluşan ortak refleks, ilerleyen süreçte AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni kurumsal bir işbirliğine taşıdı.
1: Kendisini yerli ve milli bir eksen olarak tanımlayan bu ortaklık zamanla resmiyet kazanarak Cumhur İttifakı adını aldı. Bu blok, devletin bekasını koruma ve terörle mücadele politikalarında tam bir uyum yakaladığını savundu. En somut etkisi ise yönetim sisteminde görüldü. İttifakın öncülüğünde 2017 anayasa değişikliğiyle Türkiye, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş yaptı.
2: Destekçileri bu sistemi kriz anlarında hızlı karar almayı sağlayan, istikrar getiren ve koalisyon dönemlerini bitiren bir reform olarak nitelendirdi. Ancak 15 Temmuz bağlamında doğan bu ittifak ve getirdiği sistem değişikliği geniş çaplı eleştirilerinde odağı oldu. Muhalefet ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ittifakın darbe sonrasındaki gücü tek elde topladığını ileri sürdü.
1: Kuvvetler ayrılığının ortadan kalktığı, meclisin denetim yetkisinin zayıfladığı ve yargı bağımsızlığının zedelendiği yönündeki eleştiriler siyasi gündemi uzun süre meşgul etti. Ayrıca ittifakın kutuplaştırıcı bir dil kullandığı, kendisinden olmayan kesimleri dışladığı ve 15 Temmuz'un ortak mirasını sadece belirli bir siyasi ajandayı tahkim etmek için kullandığı iddiaları, süreç boyunca demokratik gerileme tartışmalarını canlı tuttu.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi, askeri, bürokratik ve istihbari tüm boyutlarını açığa çıkarmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çok partili bir meclis araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon, aylarca süren çalışmaları kapsamında darbe gecesinin aktörlerini, akademisyenleri, gazetecileri ve eski bürokratları dinleyerek 1000 küsur sayfalık kapsamlı bir taslak rapor hazırladı.
1: Bu süreç, devlet arşivlerindeki FETÖ yapılanmasının kronolojisini ve örgütün sızma stratejilerini belgelemesi açısından önemli bir hafıza çalışması olarak kabul edildi. Ancak komisyonun faaliyetleri ve sonrasındaki süreç, kamuoyunda ve siyaset arenasında çok büyük tartışmaları ve eleştirileri de beraberinde getirdi.
2: Muhalefet partileri ve eleştirel çevreler, darbe gecesinin en kritik iki ismi olan dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ısrarlı taleplere rağmen komisyona çağrılmamasını veya gelmemesini sert şekilde eleştirdi. Cumhurbaşkanı ve Başbakan gibi dönemin kilit siyasi figürlerinin dinlenmemesi, HTS ve Baylo kayıtları gibi derinlemesine inceleme taleplerinin reddedilmesi, komisyonun hakikatin tam anlamıyla açığa çıkmasını engellediği iddialarını doğurdu.
1: Sürecin en büyük krizi ise raporun akıbetiyle yaşandı. hazırlanan devasa rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünde öngörülen hukuki süreçleri tamamlayarak genel kurulda görüşülmedi ve resmi olarak yayınlanmadı. İlerleyen dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, teknik usullere uygun nihai bir raporun kendilerine sunulmadığını ve bu nedenle çalışmanın hükümsüz, kadük sayıldığını açıkladı.
2: İktidar kanadı muhalefeti rapora korsan ekmetinler yazarak süreci baltalamakla suçlarken, muhalefet ise iktidarın kendi sorumluluğunu ifşa eden muhalefet şerhlerini gizlemek için raporu kasıtlı olarak meclis arşivine koymadığını ileri sürdü. 15 Temmuz'u tüm şeffaflığıyla aydınlatması beklenen bu en üst düzey parlamento girişimi, neticede siyasi bir hesaplaşmanın ortasında kalarak resmiyete kavuşamayan bir kayıp rapor tartışmasına dönüştü.
1: 15 Temmuz 2016 gecesine giden süreç bir günde örülmüş bir duvar değildi. Darbe teşebbüsünün arkasındaki FETÖ, askeri müdahale gücüne ulaşmadan önce devletin özellikle yargı ve emniyet bürokrasisindeki gücünü kullanarak sızma hareketini genişletti. Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran bir dizi operasyon ve dava süreci, ordunun ve bürokrasinin genetiğini değiştirerek darbe kadrolarının önünü açan en önemli basamaklar oldu.
2: Sürecin ilk ve en kapsamlı dalgası Ergenekon ve Balyoz davalarıyla başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki junta yapılanmalarını tasfiye etme iddiasıyla açılan bu davalar, zamanla uydurma dijital deliller, asılsız gizli tanık ifadeleri ve hukuk dışı yöntemlerle geniş bir tasfiye operasyonuna dönüştü. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ başta olmak üzere yüzlerce muvazzaf ve emekli general, amiral ve subay tutuklandı.
1: Benzer bir yöntem askeri casusluk davalarında da uygulandı. Yüzlerce nitelikli subay, fuhuş, casusluk ve şantaj gibi iddialarla ordudan ihraç edildi. Boşalan bu kritik komuta kademelerine ilerleyen yıllarda Yüksek Askeri Şura kararlarıyla FETÖ mensubu subaylar hızla terfi ettirildi. Bu operasyonlar sadece askeri kanatta sınırlı kalmadı.
2: Medya ve sivil toplum alanını da dizayn etmeyi amaçlayan örgüt, muhalif sesleri kısmak için devreye girdi. Gazeteciler Ahmet Şık, Nedim Şener, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Doğan Yurdakul, Müesser Yıldız ve Soner Yalçın gibi isimler, örgütün devlet içerisindeki yapılanmasını deşifre eden kitapları ve haberleri nedeniyle tutuklanarak susturulmak istendi.
14: MİT müsteşarının ifadeye çağrılması, eğer MİT müsteşarı ifadeyi verseydi ve tutuklansaydı, arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Ama kendisine söyledim, kendisine kesinlikle gitmeyeceksin dedim. Yardımcılarıyla ilgili yardımcılarını da göndermeyeceksin dedim. Eğer sana polis gelir de seni almak isterse senin güvenlikçilerine talimat ver, polisi de içeri sokmayacaklar dedim.
1: Örgüt kontrolündeki özel yetkili savcılar, dönemi MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ve bazı istihbarat görevlilerini ifadeye çağırdı. Bu hamle, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik doğrudan bir bürokratik vesayet operasyonu olarak değerlendirildi ve siyasi iradenin sert direnciyle engellendi.
2: İplerin tamamen koptuğu son büyük kırılma ise 17-25 Aralık 2013 sürecinde yaşandı. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerinden bakanlar, bürokratlar ve başbakanın yakın çevresi hedef alınarak Cumhuriyet tarihinin en büyük yargısal operasyonlarından biri başlatıldı.
1: Hükümet bu süreci yolsuzluk kılıfı altında meşru yönetime yönelik bir emniyet yargı darbesi olarak nitelendirdi. Bugün geriye dönüp bakıldığında Ergenekon'dan 17-25 Aralık'a uzanan bu süreçlerin devletin bağışıklık sistemini çökertmek, milli orduyu felç etmek ve 15 Temmuz'da tankların üzerine çıkacak olan darbeci kadroları devletin en kritik makamlarına yerleştirmek için tasarlanmış bütünsel bir stratejinin parçaları olduğu kabul edilmektedir.
2: Kumpas davalarının çökmesi ve 15 Temmuz'da yaşananların ardından Türkiye, tarihinin en büyük hukuki ve vicdani telafi süreçlerinden birine sahne oldu. Yıllarca darbeci, terörist veya casus yaftasıyla cezaevlerinde tutulan, rütbeleri sökülen ve toplumsal itibarları zedelenen yüzlerce subay, gazeteci ve aydın için hukuki iade-i itibar süreci başlatıldı. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın hak ihlali ve beraat kararlarıyla Ergenekon, Balyoz ve askeri casusluk davaları tamamen çöktü.
1: Bu kararlar sadece sanıkların özgürlüğünü geri vermedi. Devlet nezdinde suçsuzluklarını da tescilledi. Mağdur edilen askerlerin rütbeleri, özlük hakları ve emeklilik unvanları yasal olarak iade edildi. Daha da önemlisi, bu davalar nedeniyle ordudan tasfiye edilmiş olan onlarca subay ve amiral görevlerine geri döndü.
2: Kumpas mağduru subayların bir kısmı ilerleyen Yüksek Askeri Şura toplantılarında generalliğe ve amiralliğe terfi ettirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kritik komuta kademelerine getirildi. Cezaevinde hayatını kaybeden Kuddusi Okkır, Ali Tatar ve Cem Çakmak gibi isimlerin aileleri ve kamuoyu nezdinde ise bu süreçler acı birer vicdani muhasebeye dönüştü.
1: Ancak bu büyük telafi hareketi süreç içinde kendi yapısal tartışmalarını ve eleştirilerini de doğurdu. Mağduriyetlerin büyüklüğü karşısında devletin ödediği maddi tazminatların yetersiz kalması, cezaevinde geçen yılların ve kaybedilen sağlıkların geri getirilemez oluşu hukuki çevrelerde sıkça eleştirildi.
2: En büyük tartışma ise kapsayıcılık ve zamanlama üzerinden yürüdü. Muhalefet ve sivil toplum kuruluşları iktidarın bu iade-i itibar süreçlerini ancak FETÖ'yle kendi yolları ayrıldıktan sonra başlattığını, kumpaslar sürerken bu davaların savcısı olunduğunu hatırlatarak eleştirilerde bulundu. Ayrıca 15 Temmuz sonrasındaki olağanüstü hal ve KHK süreçlerinde de yeni mağduriyetler yaratıldığı, geçmişin kumpas mağdurlarına gösterilen hukuku hassasiyetin yeni tasfiyelerdeki kurunun yanında yanan yaşlar için gösterilmediği iddiaları hukuk güvenliği tartışmalarını canlı tuttu.
1: Tüm bunlara rağmen iade-i itibar süreci devletin kendi eliyle yarattığı bir adaletsizliği yine hukuk zemininde kabul ve tamir etme çabası olarak tarihe geçti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye içindeki operasyonel gücünü büyük ölçüde kaybeden FETÖ, varlığını ve faaliyetlerini ağırlıklı olarak yurt dışı yapılanması üzerinden sürdürmeye başladı.
2: Örgüt, Türkiye'deki kurumsal tasfiyelerin ardından finansal, lojistik ve insan kaynağı merkezini başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere küresel bir ağa kaydırdı. Örgüt lideri Fethullah Gülen'in Pensilvanya'da ölmesinin ardından yapı içinde iç hesaplaşmalar ve liderlik mücadeleleri baş gösterse de örgüt yurt dışındaki eğitim kurumları, düşünce kuruluşları, lobicilik şirketleri ve sivil toplum maskeli dernekleri üzerinden uluslararası varlığını korumaya çalışıyor.
15: Değerli izleyenler, son dakika gelişmesi olarak da veriyoruz. FETÖ'ye yakın internet siteleri silahlı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğünü duyurdu. FETÖ elebaşı terörist Gülen öldü. Değerli izleyenler, vatan haini, millet düşmanı, cumhuriyet düşmanı, din düşmanı Fethullah Gülen öldü. Son dakika olarak ekrana getiriyoruz.
1: Gittikleri ülkelerde kendilerini siyasi sığınmacı ve insan hakları savunucusu olarak pazarlayan örgüt üyeleri, Türkiye karşıtı uluslararası kamuoyu oluşturma faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti, darbe girişiminin ardından örgütün bu küresel ağına karşı tarihin en kapsamlı diplomatik ve hukuki iade sürecini başlattı.
2: Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları kanalıyla aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu yüzlerce isim için binlerce sayfalık kırmızı bülten ve iade dosyası hazırlandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bazı ülkelerde yürüttüğü sınır ötesi operasyonlarla onlarca üst düzey FETÖ mensubu Türkiye'ye getirilerek yargı önüne çıkarıldı.
1: Balkanlar, Afrika ve Orta Asya'daki birçok ülkede örgüte ait okullar Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi veya kapatıldı. Ancak Türkiye'nin yürüttüğü bu iade süreçleri özellikle Batı dünyasında büyük bir bürokratik ve siyasi tıkanıklıkla karşı karşıya kaldı.
2: Başta ABD, Almanya, İngiltere ve Yunanistan olmak üzere birçok ülke Türkiye'nin gönderdiği iade dosyalarını hukuki standartların yetersizliği, siyasi motivasyon şüphesi ve adil yargılanma hakkı ihlali gibi gerekçelerle reddetti veya süreci zamana yaydı. İktidar kanadı bu tutumu batılı devletlerin Türkiye'ye karşı terör örgütlerini birer maş olarak kullanması ve ikiyüzlü bir dış politika izlemesi olarak sert şekilde eleştirdi.
1: Sonuç olarak FETÖ'nün yurt dışı yapılanması ve iade talepleri süreci hukuki bir hesaplaşma olmanın ötesine geçerek Türkiye ile Batı dünyası arasında uzun yıllara yayılan kronik bir dış politika ve diplomasi krizine dönüştü.
2: 15 Temmuz 2016. Sıradan bir cuma gününden, bir takvim yaprağından çok daha fazlası. Kumpas davalarıyla örülen karanlık bir sürecin tanklarla sokağa taşan en uzun gecesi.
1: O gece kurşunlara göğüs giren sivil iradeyle devletin kılcal damarlarına sızan bir yapının tasfiyesi yan yana yazıldı. Sonrasında yaşananlarsa Türkiye'yi yeni ittifaklara, yönetim sistemlerine ve derin hukuki tartışmalara taşıdı.
2: Kimileri için bu gece sadece tarihi bir demokrasi zaferiydi. kimileri içinse sadece demokrasi zaferi değil, siyasi sonuçlarıyla yapısal bir kırılma noktası. Bugün tüm bu tartışmaların ortasında değişmeyen tek bir gerçek var. 15 Temmuz şehitleri, gazileri ve dönüştürdüğü devlet yapısıyla Türkiye'nin kolektif hafızasına kazındı.
1: Toplumlar hafızalarıyla yaşar. Tarih sadece kriz anlarını değil, o en uzun geceden ders çıkarıp yarınını ortak akıla ve adaletle inşa edebilenleri yaşatır.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Musk'ın uydusu. Diyelim ki İran yasakladı, hemen bunu devreye sokuyorlardı. Terör grupları buradan haberleşiyorlar. Mesela diyelim ki şu meydana git, buraya git. İran saatler içerisinde bunu durdurdu. Dünyada bir ilk. Peki bunu nasıl yaptı? Öyle sanıyorum ki dostlarıyla birlikte yapmıştır. Bakın bu olay dünyada oyun da değiştirdi. Amerikalıların bütün hesaplarını bozdu. Hep böyle yaptılar. Hemen sıkıştılar. Ülkeler bir önlem alıyor. Hemen Musk'a talimat veriyorlar. Musk uydusunu oraya yönlendiriyor ve orada istediklerini yapıyorlar. Artık yok öyle bir şey. O iş bitti. O iş bitti. Amerika telaşlanmış, Musk telaşlanmış, bu nasıl oldu diye çıldırmış. Durun bakalım daha neler olacak. Şimdi herkes bakıyor ki işte Amerika çok kuvvetli, Venezuela'ya gidiyor, bilmem ne yapıyor, oraya gidiyor bir şey yapıyor, buraya gidiyor bir şey yapıyor. Orhan Veli'nin bir şiiri vardır. Bu muydu acaba son nefesinde görüleceğinden bahsedilen şey der. Yani bir mutluluk olur o şeyde, o arada. Sonra arkadan ölüm gelir. Orhan Veli onu anlatır. Bu Amerika için de geçerlidir.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Parkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bebekle tatile çıkacak aileleri uyaran çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Yusuf Çelik, sıcak hava, güneş, yolculuk ve hijyen kaynaklı risklere karşı alınacak önlemlerin hem bebeğin sağlığını hem de tatilin keyfini koruyacağını söyledi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok aile tatil planı yaparken bebekli ailelerin aklındaki en önemli sorulardan biri bebeğimizle tatil yaparken nelere dikkat etmeliyiz oluyor. Çocuk sağlığı ve hastalıklar uzmanı Doktor Yusuf Çelik, ilk bakışta zor gibi görünse de doğru planlama yapıldığında tatilin hem aile hem de bebek için oldukça keyifli bir

Özellikle prematüre doğmuş, kronik hastalığı bulunan veya son dönemde enfeksiyon geçirmiş bebeklerin tatil öncesinde doktoru tarafından değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. Doktor Yusuf Çelik, seyahate çıkmadan önce rutin aşıların yaşına uygun şekilde tamamlanmış olması gerektiğini vurgulayarak, aşılar yalnızca günlük yaşamda değil, seyahat sırasında karşılaşılabilecek enfeksiyonlara karşı da önemli bir koruma sağlamaktadır, dedi. Küçük ama iyi planlanmış bir sağlık çantası tatilde büyük kolaylık sağlıyor. Doktor Yusuf Çelik, çantanızda mutlaka bulunmasını önerdiği malzemeleri şöyle sıraladı. Bebeğinizin düzenli kullandığı ilaçlar. Dijital ateş ölçer. Doktorunuzun önerdiği ateş düşürücü, alerji ve bulantı giderici ilaçlar. Serum fizyolojik ve burun aspiratörü. Antiseptik solüsyon. Gazlı bez ve yara bandı. Yaşına uygun güneş koruyucu. Yaşına uygun böcek kovucu ürün. Yeterli miktarda bez, yedek kıyafet ve ince bir örtü. İlk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenen bebeklerde emzirmeye devam edilmesinin en doğru yaklaşım olacağını söyleyen Doktor Çelik, anne sütünün sadece besin kaynağı olmadığını, aynı zamanda enfeksiyonlara karşı önemli bir koruma sağladığını ifade etti. Ek gıdayı geçmiş olan bebeklerde ise açıkta bekleyen, iyi pişmemiş ve hijyeninden emin olunmayan gıdalardan kaçınılması gerekiyor. Bebekler, vücut yüzey alanlarının erişkinlere göre daha geniş olması nedeniyle sıcak havalarda çok daha hızlı sıvı kaybediyor. İlk 6 ay yalnızca anne sütü alan bebeklerde sıcak günlerde emzirme sıklığının artırılması çoğu zaman yeterli olurken, daha büyük bebeklerde ise su tüketiminin yaşına uygun şekilde desteklenmesi önem taşıyor. Uzman doktor Yusuf Çelik, az idrar yapma, ağız kuruluğu, gözyaşı olmadan ağlama, huzursuzluk veya aşırı uyku hali, sıvı kaybının erken belirtileri olabilir. Bu belirtiler fark edildiğinde zaman kaybetmeden hekime başvurulmalıdır, uyarısında bulundu. Araba yolculuklarında en önemli güvenlik kuralı, bebeğin yaşına ve kilosuna uygun, doğru şekilde monte edilmiş otomobil koltuğuna seyahat etmesidir. Çünkü kısa mesafelerde bile kucakta taşımaları ciddi yaralanmalara neden olabiliyor. Uzun yolculuklarda bebeğin beslenmesi, altının değiştirilmesi ve hareket edebilmesi için yaklaşık 2 saate bir mutlaka mola verilmesi öneriliyor. Yaz aylarında araç içi sıcaklığının 22-24 derece arasında tutulması ve bebeğin kalın kıyafetlerle giydirilmemesi de konfor açısından önem taşıyor. Uçak yolculuğundaysa ailelerin en çok endişe ettiği konunun kulak ağrısı olduğunu belirten Doktor Yusuf Çelik, kalkış ve iniş sırasında bebeğin emzirilmesi, biberon veya emzik kullanılması orta kulaktaki basınç değişiminin dengelenmesine yardımcı olabilmektedir, bilgisini verdi. Bebeklerin cildi yetişkinlere göre çok daha hassas oluyor. Bu nedenle ilk 6 ay güneş ışığına maruz bırakılmaması gerektiği uyarısında bulunan Doktor Çelik, bebeklerin ilk 6 ay mutlaka gölgede kalmaları sağlanmalıdır. Aksi halde sıcak çarpması ve güneş yanığı gibi ciddi tablolar gelişebilir. 6 aydan büyük bebeklerde bu riskler nedeniyle özellikle güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11-16 saatleri arasında mümkün olduğunca gölgede tutulmalıdır. İnce pamuklu kıyafetler ve geniş kenarlı şapkalar da güneşten korumada oldukça etkilidir, dedi. 6 aydan büyük bebeklerde geniş spektrumlu ve tercihen SPF-50 içeren güneş koruyucular kullanılabileceğini ifade eden Doktor Yusuf Çelik, koruyucunun dışarı çıkmadan yaklaşık 20-30 dakika önce uygulanması ve ihtiyaç halinde yenilenmesi gerektiğini hatırlattı. Uygun koşullar sağlandığında deniz bebekler için güzel bir deneyim olabiliyor. Eğer tatile havuz tercih edilecekse düzenli bakımının yapıldığından ve hijyen kurallarına uyulduğundan emin olmak gerekiyor. Çünkü yetersiz klorlanmış veya kirli havuz suyu mide ve bağırsak enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Gözlerde kızarıklık ve tahriş, kulak enfeksiyonlarıyla ciltte döküntü ya da kuruluk görülebiliyor. Ayrıca çok soğuk suda uzun süre kalmak vücut ısısının düşmesine yol açabileceği için havuz suyunun soğuk olmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle akşam saatlerinde sivrisinekler bebeklerde ciddi huzursuzluğa neden olabiliyor. Bebek arabasında sineklik kullanılması oldukça etkili bir koruma sağlıyor. Koruyucu losyon ve spreyleri ise mutlaka bebeğin yaş grubuna uygun seçilmesi ve kullanım talimatlarına göre uygulanması önem taşıyor. Tatilde günlük rutinler değişse de bebeklerin biyolojik ritmi değişmiyor. Bu nedenle uyku saatlerinin mümkün olduğunca koruması hem bebeğin huzuru hem de ebeveynlerin tatilden keyif alabilmesi açısından önemli. Uyku oyuncağının veya battaniyesinin tatil

0: şekilde de kullanılması ve uyku rutinine devam edilmesi bebeğin yeni ortama daha kolay uyum sağlamasına yardımcı olabiliyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Yusuf Çelik, aşağıda yer alan durumlarda zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği uyarısında bulundu. 3 aydan küçük bir bebekte ateş gelişmesi, yüksek ateşin devam etmesi, solunum güçlüğü, sürekli kusma, kanlı veya şiddetli ishal, belirgin sıvı kaybı bulguları, havale, şiddetli alerjik reaksiyon, düşme veya ciddi travma, beslenmeyi reddetme ve belirgin halsizlik. Yaz tatiline bebekleriyle çıkmayı planlayan ailelere önemli uyarılarda bulunan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Yusuf Çelik, güneş, sıcak hava, hijyen ve yolculuk kaynaklı risklere karşı doğru önlemler alınmasının hem bebeğin sağlığını koruyacağını hem de tatilin güvenli ve keyifli geçmesini sağlayacağını belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Bunu biliyor muydunuz? Çivi kullanılmadan yapılan bir köprü mü? Cambridge Matematik Köprüsü. İlk olarak 1749 yılında inşa edilen ünlü matematik köprüsü, sıra dışı yapım tekniği sayesinde yıllardır hem mühendislik hem de tarih meraklılarının ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Tamamen düz ahşap parçalarla yapılmasına rağmen göz alıcı bir kavis oluşturan bir köprü hayal edin. Cambridge Üniversitesi'ndeki matematik köprüsü tam da böyle benzersiz bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. İlk bakışta sıradan bir ahşap köprü gibi görünse de ardında ustalıkla tasarlanmış bir mühendislik çözümü yatıyor. Peki bu köprü nasıl tasarlandı? Cambridge Üniversitesi'nde Queen's College yerleşkesinde yer alan ve Cam Nehri'ni geçen matematik köprüsü, yalnızca estetik görünümüyle değil, mühendislik tarihine bıraktığı izle de dikkat çeker. 1749 yılında tamamlanan bu ahşap yaya köprüsü, düz ahşap parçaların çivi kullanılmadan ustalıkla birleştirilmesiyle kemer şeklini almış nadir yapılardan biridir. Köprünün mimari tasarımı, marangozluk konusunda ün kazanmış bir aileden gelen William Etheridge'e aittir. Ancak bu yapının ardındaki fikir daha da eskilere dayanır. 1737 yılında marangoz James King, Thames Nehri üzerine yapılması planlanan Westminster Köprüsü için benzer bir sistem önermiştir. Nehir donduğu için bu proje iptal edilse de, King daha sonra bu projeyi ve özel yapım tekniğini başarıyla hayata geçirmiştir. Bu tasarım, köprünün inşa edilirken bile nehir trafiğini aksatmadan çalışmaların ilerleyebilmesini sağlamıştır. Köprünün inşaatı ise James Essex adında genç ve yetenekli bir marangoz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje onun tek başına tamamladığı ilk büyük yapıydı ve Cambridge Üniversitesi tarafından büyük beğeni toplamasını sağlamıştı. Matematik köprüsü hem yapım tekniği hem de ardındaki hikayelerle öğrenciler ve mühendislik meraklıları için hala ilham verici bir yapı olmayı sürdürüyor. Peki neden mühendislik harikası? Matematik köprüsü ve kafes sistemi. Matematik köprüsü, teğetsel ve radyal kafesleme adı verilen özel bir yapım tekniğiyle inşa edilmiştir. Bu isim kulağa biraz karmaşık gelse de mantığı çok basittir. Köprüde kullanılan teğetsel parçalar, köprünün kenarları boyunca uzanan ve yükü taşıyan düz tahta kirişlerdir. Radyal parçalarsa, köprüyü yukarıdan aşağı doğru çapraz şekilde kesen ve köprüye dengeli bir şekil kazandıran destek kirişleridir. Bu sistem sayesinde köprü hem güçlü hem de şık bir şekilde ayakta duruyor. Matematik köprüsünün en önemli özelliği, tamamen düz ahşap kirişlerden yapılmış olmasına rağmen belirgin bir kavisli şekle sahip olmasıdır. Köprüde iki farklı ahşap kiriş türü vardır. İlki, köprünün yanları boyunca uzanan teğetsel kirişlerdir. Diğeri ise üstten alta doğru uzanan ve aralıklarla radyal, yani çapraz yerleştirilen kirişlerdir. Teğetsel ve radyal kafes sistemini diğer köprü tasarımlarından ayıran en önemli özellik, hasar gören kirişlerin köprünün tamamı sökülmeden kolayca değiştirilebilmesine imkan vermesidir. Bu köprünün en ilginç özelliklerinden bir diğeri ise neredeyse hiç eğilip bükülmemesidir. Çünkü köprüyü oluşturan tahta parçalar farklı görevler üstlenir. Radyal yerleştirilen kirişler sanki bir ip gibi gerilerek çekme kuvvetini, teğetsel yani yatay duran kirişlerse üstten gelen ağırlığı bastırarak basınç kuvvetini taşır. Bunu şöyle hayal edebilirsiniz. Büyük bir karton kutuyu taşırken bir eliniz kutunun altından yukarı doğru iterken diğer eliniz üstten bastırıp kutuyu dengede tutuyor. Bu durumda her iki elinizde farklı bir görev yapar ama birlikte çalıştıklarında kutu dengede durur. Ya da bir salıncağın zincirlerinin yukarıdan çekilerek gerilmesiyle oturulan tahtanın aşağıdan bastırılması gibi iki kuvvet bir arada çalışarak dengeyi sağlar. İşte matematik köprüsündeki tahtalar da aynı şekilde birbirini tamamlayarak köprüyü ayakta tutar. Tüm bu özellikleriyle matematik köprüsü olağanüstü bir mühendislik çözümüdür. Makalenin yazarı ODTÜ Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Öğrencisi Elif Gürbüz Poyraz. Cambridge Matematik Köprüsü. Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Tarihte bugün.
1: Tarih 15 Temmuz 2016. Saat 20.30. Yıllar sonra Türkiye demokrasisine vurulmak istenen bir darbenin daha ayak sesleri duyulmaya başlamıştı.
2: Bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayımlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir emridir.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: Fethullahçı terör örgütü 16 Temmuz saat 03'te yapmayı planladığı darbe girişimini Genelkurmay'daki hareketliliği görüp panikleyerek 15 Temmuz 20.30'a çekti. FETÖ'nün üniforma giymiş teröristlerinin ülkeyi yaşattığı en kanlı gecenin merkezi ise başkent Ankara'ydı. Tarih boyunca eşi benzeri görülmemiş bir direniş örneği sergileyen Türk milleti, bugünün tarihi olan 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde ülkenin bağımsızlığına ve geleceğine bir kez daha sahip çıktı.
4: Askerler yönetime el koymuş. Biz şu an buradaki trafiği kapattık. Kesinlikle geçişe izin vermeyeceğiz. Eğer şunu diyen varsa, ben canıma güveniyorum, ben geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin.
5: Ben geçerim abi. Aç beni aç abi. Ben
4: geçerim. Evet hadi ben de geçerim.
5: Aç ben geçerim. Ben de geçerim.
4: Hadi tamam.
5: Arabalar da aradayız. Araba.
4: İnsan bir kere ölür. Bir kere adam ölür.
5: Arabayla kim var? Arabayla.
4: Ölmeye hazırım. Gelsinler.
1: Fethullahçı terör örgütü kurulduğu günden itibaren devletin kılcal damarlarına sızmak için her türlü yolu kullanmaktan çekinmedi. Cemaat kisvesi altında yaptığı hukuksuzluklar açığa çıktığında 15 Temmuz gecesi bir darbe girişiminde bulundu. FETÖ'nün demokratik yönetimi ortadan kaldırmayı hedefleyen üniforma giymiş teröristleri Türkiye Cumhuriyeti ve seçilmiş hükümete karşı devletin silahlarını kullanarak darbe girişiminde bulundu. Bu hain girişim Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet gibi birçok kuruma sızmış olan FETÖ'nün gerçek niyetlerini ortaya çıkardığı 15 Temmuz 2016'da gerçekleşti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türk vatandaşlarının demokrasiye sahip çıkmak adına meydanları doldurmasıyla bu girişim bertaraf edildi.
3: Ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğüne yönelik bu harekete karşı inanıyorum ki milletçe vereceğimiz güzel bir cevapla bunlar gerekli olan cezayı alacaklardır. Yani şu anda bu milletin imkanlarıyla ortaya konmuş olan tankı, topu vesaireyi, uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Ve bu konuda gerek Cumhurbaşkanı olarak gerek Başbakanımız, hükümetimiz olarak bizler atılması gereken adımlar neyse dik durmak suretiyle bu adımı atacağız. Yani bunun bedelini asla bizler farklı bir şekilde yorumlayamayız ve meydanı da onlara bırakamayız. Şu anda yapmış oldukları işgali de çok kısa zamanda ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Kararlı bir şekilde de bu işin üzerine gideceğimizi özellikle bildirmek istiyorum. Ve bu konuda bu kararlılığımızı kimsenin test etmeye de gücü yetmeyecektir.
1: Darbe girişiminin gerçekleştiği gün saat 16.16'da MİT Müsteşarlığına giden Kara Havacılık Komutanlığından bir subay, FETÖ üyesi askerlerin Müsteşar Hakan Fidan'ı almak üzere kuruma saldırı planladığını ihbar etti. MİT yetkilileri bu bilgiyi Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e ilettikten sonra MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bir yardımcısı ayrı ayrı Genelkurmay Başkanlığı'na gitti. FETÖ mensupları karargaha geri dönen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar ve Emir Subayı Yunus Can'ı Akıncı üstünden gelen darbeci özel kuvvet komutanlığı personeli tarafından derdest etti. Çolak'ın koruma subayı Piyade Başçavuş Bülent Aydın müdahale etmeye çalışırken şehit düştü. Darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü'nün bulunduğu Ankara, 15 Temmuz 2016'da karanlık bir gece yaşadı. Olay tarihinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olan Fahri Kasırga ve Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Orgeneral Hulusi Akar gibi birçok komutan darbeciler tarafından alıkonuldu. Darbeci pilotlar tarafından gerçekleştirilen alçak uçuşlar sırasında savaş uçakları, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Başkanlığı ve TÜRKSAT hedeflerine saldırdı. Ayrıca kentin çeşitli bölgelerindeki birliklerden tank ve zırhlı mesafe araçlarda kışla dışına çıktı. Vatandaşlar bu olaylara kahramanca direndi ve olaylar ertesi gün öğle saatlerine kadar devam etti.
0: Bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti vatandaşın, milletin seçtiği, milletin iradesini temsil eden hükümet iş başındadır. Bunun iş başından gitmesi ancak milletin kararıyla olur. Bu bilinmelidir. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar da en ağır şekilde bedelini ödeyecektir.
1: Başbakan Binali Yıldırım halka kalkışma ihtimali hakkında bilgi verirken Genelkurmay Başkanı Akar ve birçok komutan neredeyse edildi. FETÖ mensubu darbeciler şehir merkezindeki polis ve MİT binalarını bombaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan halkı darbecilere karşı meydanlara çağırdı ve bu çağrıya büyük bir destek geldi. Vatandaşlar darbeci askerlere karşı direnişe geçti. Halkın cesur mücadelesi sonucunda darbe girişimi başarısız oldu. Ancak birçok şehit ve yaralı verildi. Bu karanlık gecede Akıncı üssü darbecileri yönetim merkezi olarak kullanırken vatandaşlar kahramanca direndi. Darbeci gruplar polis ve askeri birliklere saldırdı. Meydanlarda toplanan halk darbecilere karşı kararlılıkla direndi. Bu zorlu mücadelede birçok şehit verildi ve halkın kahramanlığı tarih boyunca hatırlanacak bir destan olarak yerini aldı. Bazı askerlerse tatbikat adı altında kandırıldıklarını söylüyordu.
6: Abi bizi kandırdılar abi, anladın mı? Bizi kandırdılar. Bize tatbikat dediler, çıktık oraya, neyin ne olduğunu bilmiyoruz biz, anladın mı abi? Ben şimdiye kadar doğuda askerlik yapmadım diye üzülen adamım ben, anladın mı? Biz vatanı satar mıyız ya? Biz satar mıyız abi vatanı? Benim babam da amcam da herkes de bu vatan için savaştı ya.
7: Ne zamandan beri buradasınız?
6: Abi ne zaman, kaç 4 saattir falan buradayız. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Nereye geldiğimizi de bilmiyoruz biz ya.
7: Mahsur mu kaldınız?
6: Ya kaldık burada. Badre yolu açın, gidelim askereye. Ondan sonra askereye bir daha girmeyeceğiz zaten.
1: Özel Kuvvetler Komutanlığı Grup Komutanı Semih Terzi ve ekibinin darbe girişimine destek vermek amacıyla Etimesgut Havalimanı'na inişiyle başlayan olaylar hızla gelişti. Astsubay Ömer Halis Demir, Terzi'yi vurarak öldürdü ancak kendisi de darbecilerce şehit edildi. Vatandaşlar Genelkurmay önünde tankları durdurarak darbecilere karşı direndi. Birçok kişi saldırılar sonucu şehit düştü. Ankara'da bulunan milletvekilleri saat 21.30 sıralarında uçakların başkent semalarında uçmaya başladığını gördü. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi milletvekilleri meclise gelerek milli iradeye sahip çıktı. Dönemin CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de mecliste darbecilere yenilmeyiz diyerek şöyle konuşmuştu.
8: Cumhuriyet Halk Partisi olarak 93-94 yıldır seçimlere girer çıkarız. Yeneriz, yeniliriz ama asla darbecilere yenilmeyiz. Darbecilere teslim olmayız.
1: Savaş uçakları meclise 3 adet bomba attı. İlk bomba saat 02.33'te Dikmen Kapı'nın yanındaki bahçeye atıldı. Saat 03.20'de Başbakanlık Makam Odası'nın yanındaki koridora atılan ve çevreye büyük zarar veren ikinci bomba, Genel Kurul Salonu'nun içerisinin toz bulutuyla kaplanmasına neden oldu. Milletvekilleri alkışlarla tempo tutarak darbecileri ve meclisin bombalanmasını protesto etti. Ana binaya atılan ikinci bombadan sonra 03.25'te sığınağa geçildi ve çalışmalara orada devam edildi. Mecliste bulunanlar ana binaya saat 03.33'te atılan üçüncü bombaya ise sığınakta yakalandı. Darbeciler saat 05.11'den sonra helikopterlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi tören alanına asker indirmeye çalıştı. Ancak meclis güvenlik güçleri darbeci askerlerle çatışarak onların külliye içerisine inmesine izin vermedi. Halkın direnişi sürerken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve AK Parti Genel Merkezi saldırıya uğradı. Darbeci uçaklar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarına bombalar attı. Darbenin başarısız olacağı anlaşılınca darbeci askerler teslim oldu. Genelkurmay karargahı polis tarafından ele geçirildi. Başbakan Binali Yıldırım darbe girişiminin bastırıldığını duyurdu. FETÖ'cü askerlerin İstanbul'da gerçekleştirdiği işgal girişimi Türk halkının kahramanca direnişiyle bertaraf edildi. Darbeciler stratejik öneme sahip bölgeleri hedef alarak önce Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini trafiğe kapattılar, ardından İstanbul'un merkezi noktalarını işgal etmeye çalıştılar. İstanbul'da 66. Zırhlı Tugay'da görevli olan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk ve Piyade Albay Davut Hala darbeye karşı direnişin öncüleri oldu. Bu cesur komutanlar askeri birliklerine destek vermeye yönelik girişimleri engellemek için harekete geçti. 66. Zırhlı Tugay içindeki hareketlenmeyi durduran Ertürk ve Ala, tank, silah ve askerlerin dışarı çıkmasını engelleyerek darbe girişimine karşı başarılı bir mücadele sergilediler. Ancak bu mücadelede Sait Ertürk şehit düşerken Davut Ala ise yaralandı. Onlarla birlikte uzman çavuş Halit Yaşar Mine ve polis memuru Serdar Gökbayrak da şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara, meydanlara çıkan ve tankların üzerine çıkan vatandaşlar canlarını hiçe sayarak darbecilere karşı direniş gösterdi.
3: Bu arada tabii milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur, milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz gecesi MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın görüşme yaptığı ülkelerden en hızlı reaksiyon alıp darbe girişimine karşı Türkiye'nin yanında olduğunu ilk söyleyen ülke Rusya ve onun lideri Vladimir Putin oldu. Darbe girişiminde FETÖ'cüler tarafından yaklaşık 9 bin askeri personel, 74'ü tank, 246 zırhlı araç, 4 bin hafif silah, 35 uçak, 37 helikopter kullanıldı. Binlerce vatandaş Boğaziçi Köprüsü'ne akın etti. Ancak darbeci askerler tarafından ateş açıldı. Kanlı darbe girişimi sonucunda 251 kişi şehit oldu. Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir, foto muhabiri Mustafa Canmaz, reklamcı Erol Olçok, ev hanımı Ayşe Aykaç, jeoloji mühendisi Cuma Dağ, polis memuru Ferhat Koç, bu isimlerden yalnızca birkaçı.
9: Herkes öldürüyor, bak bak, adamlar herkes sığındı buraya.
10: Ben de tek başımayım.
9: Yaraları taşıyoruz burada, bak adam yerde yatıyor, bak bak, adam ölmüş orada, bak. Bir kişi de orada öldü. Bunlar hep ölüden yerde, şu an yaklaşık var ya burada 30 kişi var ölü yerde. Tabii bir 15 tanesi falan taşıdık yani.
1: 15 Temmuz darbe girişiminden sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin ilk meclis grup toplantısında yaptığı konuşma çok konuşulmuş ve çok paylaşılmıştı.
11: Darbeci hainleri, rütbeli canileri dışarıda tutarak söylüyorum. Hiçbir şeyden haberi olmadan kamuflaj giydirilip silah başı yaptırılan, tatbikat oluyor diye sokaklara çıkarılan suçsuz, günahsız Mehmetçikler de dayaktan geçirilmişlerdir. Ordu millet anlayış ve kaynaşmasına darbe inmiştir. Kardeş kardeşin boğazına sarılmıştır. Vakayı ayrıyeden beri ilk defa asker linç edilmiştir. Teslim olan askerlere demir çubuk, kemer, kesici aletlerle saldırılmıştır. Kimin suçlu, kimin mazlum olduğu tespit edilmeden Mehmetçiklerin yüzüstü yatırılışları, eller yukarıda teslim alınışları, gerilerde darp edilmeleri, çıplak halde kafalarına vura vura polis otolarına bindirilmeleri skandaldır, milli vicdana terstir.
1: Dönemin MİT Müsteşarı, şimdiki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FETÖ'nün iletişim ağı Baylok'un deşifre oluşunu şöyle anlatıyor.
12: Baylok meselesi ilk ortaya biz bunu istihbar olarak aldığımızda insan kaynaklarından böyle bir şeye geçtiklerinde arkadaş özel bir birim kurduk bunun için. Böyle bir program kullanılıyor. Buna yönelik özel bir teknik birim kurdum. Başındaki arkadaşa da yetkilendirdik. Varını gücünü buraya harca ve gel. Bir müddet sonra geldi ki efendim dedi. Yani bunu dedi bizim çözmemiz imkansız. Ben de dedim ki yani bir insanın ürettiği bir şeyi başka bir insanın kırması imkansız değil. Bunun için sadece gerekli miktar kaynak, zaman ve insana ihtiyaç var. Bunlardan ne istiyorsun? Bana onu söyle. Geri kalanını yaparız. Ve nitekim onlar başka bir yöntemle bu işi mümkün hale getirdiler. Tabii madalya falan aldılar sonra o çocuklar. Yani bundan dolayı ve Baylok çözüldüğü zaman görüldü ki aslında FETÖ birdenbire hayalet örgüt olmaktan ortaya çıktı.
1: halkın cesareti ve kararlılığı darbecilere karşı zaferin sağlanmasında önemli bir rol oynadı. Darbe karşıtı askerler cesaretleri ve kararlılıklarıyla bu karanlık girişimi engellemek için kahramanca mücadele ettiler. Darbe teşebbüsüne karşı gösterilen direniş ve milletin kararlı duruşu Türkiye'nin her köşesinde hissedildi. Türk milleti demokrasinin zaferi için canını hiçe sayarak darbecilere karşı durdu. Tarihi geçen bu destansı mücadele, demokrasiye olan inancın ve vatanseverliğin en güçlü simgesi oldu.
13: Tarihte bugün. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Aşırı sıcaklar özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişiler için ciddi risk oluşturuyor. Doktor Rengin Yiğit, sıcak hava ve nem artışına bağlı yükselen vücut ısısının beyinle diğer hayati organlarda hasara yol açabileceği uyarısında bulundu. Yiğit, 10-16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte sıcak çarpması, sıvı kaybı ve buna bağlı sağlık sorunları da arttı. Doktor Rengin Yiğit, aşırı sıcaklarda vücudun yalnızca terleme yoluyla ısı dengesini korumakta yetersiz kalabileceğini belirterek, risk grubundaki kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının yükseldiğini belirten Doktor Yiğit, normal koşullarda terleme yoluyla vücut ısısının dengelenmeye çalışıldığını ifade etti. Ancak aşırı sıcaklarda bu mekanizmanın tek başına yeterli olmayabileceğini kaydeden Yiğit, yaşlılar ve bebekler için kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizmasıyla vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Ortamdaki nem oranı yüksekse terleme yoluyla vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir dedi. Obezite, yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, kalp hastalıkları ve ruhsal ve nörolojik hastalıklarla alkol ve uyuşturucu kullanımının sıcak havalarda terleme mekanizmasını etkileyebileceğini belirten Yiğit, bazı ilaçların da riski artırabileceğine dikkat çekti. Tansiyon düşürücü ve idrar söktürücü ilaçların sıcak havalarda vücudun ısı dengesini etkileyebileceğini ifade eden Yiğit, yükselen vücut ısısının beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabileceğini söyledi. Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen grupları sıralayan Doktor Yiğit, şu kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. 65 yaş ve üzerindekiler, 4 yaşından küçük çocuklar, bakıma ihtiyacı olanlar, hamileler, açık alanda çalışanlar, aşırı kilolular, kronik hastalığı bulunanlar ve düzenli ilaç kullananlar. Şeker hastalığı, kalp damar ve beyin damar hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, kronik solunum yolu hastalıkları, karaciğer ve böbrek hastalıkları bulunanların risk grubunda yer aldığını belirten Yiğit, özellikle yalnız yaşayan ve kronik hastalığı bulunan yaşlıların yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı. Aşırı sıcaklardan korunmak için güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten Yiğit, açık havada çalışanların güneş altında korunmasız kalmaması ve aşırı hareketlerden kaçınması gerektiğini söyledi. Açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Yiğit, geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü kullanılmasını önerdi. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde denize girilmemesi ve güneşlenilmemesi gerektiğini belirten Yiğit, diğer saatlerde ise güneş koruyucu krem, şapka ve gözlük kullanılmasını tavsiye etti. Uzun süre kesintisiz güneş altında kalınmaması gerektiğini vurgulayan Yiğit, spor ve yoğun fiziksel aktiviteler için sabah ve akşam saatlerinin tercih edilmesini önerdi. Her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı tüketilmesi gerektiğini ifade eden Yiğit, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması gerektiğini söyledi. Bebek, çocuk, engelli bireyler ve hayvanların kapalı ve park edilmiş araçlarda kesinlikle bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Yiğit, araç içi sıcaklığın klima bulunsa bile çok kısa sürede tehlikeli düzeylere çıkabileceğini belirtti. Araçtan ayrılırken herkesin dışarı çıktığından emin olunması gerektiğini ifade eden Yiğit, kapalı alanların iyi havalandırılmasını ve güneş gören pencerelerin perde ya da güneşliklerle gölgelenmesini önerdi. Vücut ısısının yükselmesini önlemek için sık sık duş alınması gerektiğini belirten Yiğit, bunun mümkün olmadığı durumlarda ayakların, ellerin, yüzün ve ensenin soğuk suyla ısıtılabileceğini söyledi. Risk altındaki yetişkinler ve yaşlıların günde en az 2 kez sıcak hava veya güneş çarpması belirtileri açısından kontrol edilmesi gerektiğini kaydeden Yiğit, bebeklerin ise daha sık izlenmesi gerektiğini ifade etti. Susuzluk hissi oluşmasa bile günlük en az 2-2,5 litre, yani yaklaşık 12-14 bardak sıvı tüketilmesini öneren Yiğit, terlemeyle artan sıvı ve mineral kaybının yerine konulması gerektiğini belirtti. Sıvı tüketiminde suyun esas olması gerektiğini ifade eden Yiğit, kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içeceklerin tercih edilmesini önerdi. Kafein, alkol ve fazla miktarda şeker içeren içeceklerin vücuttan daha fazla sıvı kaybına yol açabileceğini kaydeden Yiğit, çok soğuk ve buzlu içeceklerin mide kramplarına neden olabileceği uyarısında bulundu. Sıvı tüketimi doktor tarafından kısıtlanan veya idrar sökücü ilaç kullanan kişilerin ise hekime danışması gerektiğini belirtti. Sıcak havalarda beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Doktor Rengin Yiğit, kahvaltıda az yağlı peynir, zeytin ve taze sebzelere yer verilmesini önerdi. Yağlı yiyecekler ve kızartmalardan kaçınılması gerektiğini belirten Doktor Yiğit, yemeklerin haşlama, ızgara, kendi suyunda ya da az suda pişirme yöntemleriyle hazırlanmasını tavsiye etti. Vücut direncini artırmak ve yeterli vitaminle mineral alımını sağlamak için bol miktarda sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini belirten Yiğit, et, yumurta, süt ve balık gibi çabuk bozulabilecek besinlerin açıkta bekletilmemesi gerektiğini söyledi. Besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi sırasında hijyen kurallarına özen gösterilmesinin önemini vurgulayan Yiğit, sıcak havalarda gıda kaynaklı sağlık sorunlarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini kaydetti. Yaz sıcaklarının etkisini arttırdığı bu günlerde uzmanlar özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunanların sıcak çarpmasına karşı daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor. Doktor Rengin Yiğit 10-16 saatleri arasında güneşten uzak durulmasını, bol sıvı tüketilmesini ve aşırı sıcakların beyinle hayati organlarda ciddi hasara yol açabileceğinin unutulmamasını istedi. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Hakkı Baltacı, Doğu Karadeniz'de yaz aylarında deniz yüzeyi sıcaklığının son 40 yılda yaklaşık 2,5 derece arttığını söyledi. Bunun 1,6 derecelik bölümünün son 10 yılda gerçekleştiğini belirten Baltacı, bu artışın ani ve kuvvetli yağışları tetikleyerek sel riskini artırdığını kaydetti. Küresel ölçekte yaşanan sıcaklık artışları deniz suyu sıcaklıklarında da görülürken bu durum farklı bölgelerde hava olaylarının seyrini etkileyebiliyor. Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Hakkı Baltacı'nın yürüttüğü araştırmada Doğu Karadeniz'de deniz suyu sıcaklıklarındaki değişimle kuvvetli yağışlar arasındaki ilişki incelendi. Araştırmada ayrıca son yıllarda yaz aylarında deniz suyu sıcaklığının 26 dereceye ulaşmasının atmosfere taşınan nem miktarını artırarak uygun atmosfer koşullarında ani gelişen kuvvetli yağışların oluşumunu kolaylaştırdığı belirlendi. Baltacı, Karadeniz gibi yarı kapalı denizlerin iklim değişikliğinden çok daha belirgin şekilde etkilendiğini söyledi. Karadeniz'de karadaki ısınmadan ziyade denizdeki ısınmanın afetler açısından daha ciddi bir risk barındırdığını vurgulayan Baltacı, bu durum iklim değişikliğiyle beraber son derece belirginleşti ve daha sık görülmeye başladı. Özellikle Karadeniz'de bu çok daha belirgin, dedi. Karadeniz'de ortalama sıcaklıkların kış mevsiminde 9, ilkbaharda 11, yazın 23 ve sonbaharda 18 derece olduğunu aktaran Baltacı şöyle devam etti. Son 10 yılda iklim değişikliğinin etkilerini çok daha şiddetli görmeye başladık. Bu sıcaklık artışı sonucunda normalde Temmuz ve Ağustos deniz suyu sıcaklıkları 25 dereceye kadar varmıştı ama 2025 yılına baktığımızda özellikle Temmuz sonu ve Ağustos ayında bu sıcaklık artışı 26 dereceye ulaşmış durumda. 26 derece risk oluşturan bir eşik değer. Şöyle ki örneğin 26 derece Atlantik ve Pasifik'te kasırgaların oluşması için büyük bir risk oluşturuyor. Bu durum Doğu Karadeniz'de de aşırı derecede oluşmaya başladı. Mevcut iklim değişikliği eğilimlerine sürmesi halinde Doğu Karadeniz'de düzensiz yağış rejiminin Mayıs-Eylül dönemine yayılacağına işaret eden Baltacı, ani gelişen kuvvetli yağışların daha sık görüleceği ve kentleşmenin etkisiyle sel riskinin artacağı öngörüsünü paylaştı. Baltacı, bölgeye özgü yüksek çözünürlüklü hava tahmin modellerine kullanılması ve erken uyarı sistemlerinin bütüncül bir yaklaşımla güçlendirilmesi tavsiyelerinde bulundu. Doğu Karadeniz'de yaz aylarında deniz suyu sıcaklığının son 40 yılda yaklaşık 2,5 derece arttığını belirten Profesör Doktor Baltacı, son 10 yıldaki hızlı ısınmanın ani ve şiddetli yağışları tetikleyerek sel ve su baskını riskini artırdığı uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: öncesinde.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: İnsanlar tarihi öncesinde güneşten nasıl korunuyordu? Cilt kanseri oranları her geçen yıl biraz daha yükselirken dünya çapında insanlar da güneşten korunmanın çeşitli yollarına başvuruyor. Peki insanlar güneşin zararlı mor ötesi ışınlarından korunmak için ne yapıyordu? Nispeten yakın zamanlara dek insanların çoğu koyu tenliydi. Avrupa'da bile daha açık pigmentasyonun yaygınlaşması yaklaşık M.Ö. 1200'de başlayan demir çağında gerçekleşti. Daha koyu ten, ultraviyole radyasyonuna karşı koruma sağlayan melanini daha fazla içerir. Ancak güneşin ışınlarını engelleyerek bedenin D vitamini üretme yeteneğini de azaltır. Bu nedenle açık tenin insanlar daha kuzeydeki enlemlere yerleştikçe yavaş yavaş evrildiği düşünülüyor. Çünkü buralardaki güneş ışığı yetersizliği fazla melanine sahip insanlarda kolayca D vitamini eksikliğine yol açabiliyordu. Elbette erken insanlar Afrika'da evrildi ve evrimsel tarihlerinin büyük bölümünü güneşin kavurduğu savanalarda geçirdi. Bu yüzden yaygın bir teori, atalardan gelen koyu pigmentasyonumuzun bizi cilt kanserinden koruyarak hayatta kalmamıza yardımcı olduğunu ileri sürüyor. Ancak bu yılın başlarında yayımlanan bir çalışma, Avustralya'da yaşayan Anglo-Kelt kökenli insanlar arasındaki cilt kanseri eğilimlerini analiz ederek bu fikre meydan okuyor. Melanin eksikliğine rağmen bu popülasyonun üyeleri genellikle üreme çağına ulaşana dek cilt kanserine yakalanmıyor. Bu da daha koyu pigmentasyonun doğrudan cilt kanseri tehdidine bir yanıt olarak evrilmemiş olabileceğini düşündürüyor. Çünkü daha güneşli iklimlerde yaşayan insanlar bile genlerini aktarmadan önce bu hastalıktan ölmüyor. Bunun yerine yüksek melanin düzeylerini destekleyen seçilim baskısı güneş radyasyonunun diğer zararlı etkilerinden bazılarından kaynaklanıyor olabilir. Bu etkiler güneş yanığına bağlı susuz kalmaya yol açabiliyor ve folat gibi fetüs gelişimini destekleyen hayati besinleri yok edebiliyor. Koyu tenli olanların bile yine de kendilerini güneşten koruması gerekiyor. Geçmişte en iyi doğal güneş kremlerinden biri aşı boyasıydı. Bu kil pigmenti mor ötesi radyasyonu dağıtmaya yardımcı olan demir oksit içeriyor. 2015 tarihli bir deneyde araştırmacılar daha ince taneli aşı boyasının daha yüksek bir güneş koruma faktörüne sahip olduğunu keşfetti. Levant bölgesindeki ünlü Kafes mağarasında yaşayan erken Homo sapiens bireyleri yerel aşı boyası kaynaklarını bilerek görmezden geldi ve bunun yerine 60 kilometre uzaktan daha ince taneli bir türü getirdi. Bu da onların aşı boyasının radyasyon engelleyici gücünün farkında olabileceğini düşündürüyor. Bugün bile aşı boyası Afrika'nın bazı yerlerinde güneş kremi olarak kullanılıyor. Tek başına ya da sade yağ veya hayvansal yağ gibi bir bağlayıcıyla cilde sürülüyor. İlginç biçimde arkeolojik kayıt aşı boyası kullanımında yaklaşık 40 bin yıl önce büyük bir artış olduğunu gösteriyor. Aşı boyası kullanımındaki artış güneşten korunmanın tarih öncesi insanlar için de en az bizim için olduğu kadar önemli olduğuna dair bir miktar kanıt sunuyor. Kendimizi ultraviyole radyasyonundan korumak, dünyanın manyetik alanının 300 yıl süren bir çöküşünden sağ çıkmamıza yardımcı olmuş olabilir. Peki tarih öncesinde insanlar güneşten nasıl korunuyordu? Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.
0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Bazı günler takvimlerde diğerlerinden farklı görünmez. Sabah olur, insanlar işe gider, çocuklar oyun oynar, marketler açılır, gazeteler dağıtılır. Ve kimse o günün yıllar sonra bir tarih olarak anılacağını düşünmez. 15 Temmuz 2016 böyle başladı. Bir cuma günü, yaz ortası. Türkiye yaklaşan hafta sonunu karşılamaya hazırlanıyordu.
2: Ankara'da bakanlıklarda mesai sürüyor, Genelkurmay Başkanlığı'nda günün olağan toplantıları yapılıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi yaz dönemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğansa ailesiyle birlikte Marmaris'te bulunuyordu.
1: Hiçbir resmi açıklama, hiçbir güvenlik duyurusu o günün olağan akışının değişeceğine işaret etmiyordu. En azından dışarıdan bakıldığında. Fakat Ankara'nın batısında Yeni Mahalle'de bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı yerleşkesinde saatler öğleden sonra yaklaşırken rutin bozuldu.
2: Saat 14.20. Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli bir binbaşı MİT'e geldi. Binbaşı MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a yönelik operasyon hazırlığını ihbar etti. İhbar anında değerlendirilmeye başlandı. Bu ihbar günün seyrini değiştiren gelişmelerden biri oldu.
1: İstihbarat tek başına anlam taşımaz, parçalar birleştiğinde bir resim ortaya çıkar. O gün de öyle oldu. MİT'e yapılan değerlendirmelerin ardından dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan saat 18'e doğru Genelkurmay Başkanlığı'na geçti.
2: Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la görüştü. Görüşmenin ayrıntıları kamuoyuna bütünüyle açıklanmadı. Bu görüşmenin ardından bazı acil askeri tedbirler alındı. İzinsiz askeri uçuşların durdurulması, kışlalardan zırhlı araç çıkışlarının engellenmesi ve bazı birliklerin kontrol altına alınmasına yönelik emirler bunlar arasındaydı.
1: Bu tedbirler darbecilerin zamanlamasını etkiledi. Başlangıç için planlanan saat öne çekildi. Aynı saatlerde İstanbul bambaşka bir gündemin içindeydi. Boğaz kıyısında yürüyüş yapanlar, iş çıkışı vapuru bekleyenler, hafta sonu tatiline yetişmeye çalışanlar. Hiçbiri saatler sonra bu şehrin iki yakasının tanklarla ayrılacağını bilmiyordu.
2: Saatler 20.30'a yaklaşırken Ankara'da olağan dışı hareketlilik belirginleşti. Genelkurmay karargahı içinde komuta kademesine yönelik ilk fiili müdahaleler başladı.
1: Daha sonradan mahkeme tutanaklarına giren bilgilere göre Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a darbe bildirisini imzalaması teklif edildi. Akar bunu reddetti. Onun üzerine alıkonularak daha sonra Akıncı 4. Anajet üstüne götürüldü. Benzer şekilde bazı üst düzey komutanlarla da irtibat kesildiği anlaşıldı. Saat 20.50. İstanbul'da o sıradan cuma akşamı artık sona eriyordu.
3: Bir son dakika gelişmesi var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatıldığına dair bir son dakika bilgisi geldi efendim. Görüntüler geliyor.
2: Dakikalar sonra İstanbul'un iki yakasına birbirine bağlayan Boğaziçi Köprüsü'nde o ana kadar olağan akışında ilerleyen trafik bir anda durdu. Askeri araçlar köprü üzerine konuşlandı. Geçişler kapatıldı, trafik durdu. Araçlar sıkıştı, korna sesleri arttı.
1: İlk anlarda birçok kişi bunun bir güvenlik önlemi olduğunu düşündü. Aynı dakikalarda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de benzer bir tablo oluşuyordu. İstanbul'un kuzey aksı iki köprü üzerinden aynı anda kontrol altına alınmıştı. Saat 21'e yaklaşırken ilk görüntüler sosyal medyaya düştü. Köprü üzerindeki askeri araçlar paylaşımlar arasında hızla yayıldı.
2: Belirsizlik dakikalar içinde büyüdü. Televizyon kanalları olağan yayın akışını kesmeye başladı. Canlı yayınlar devreye girdi. Muhabirler köprülerden görüntü aktarıyordu. Ancak henüz kimse net bir bilgiye sahip değildi.
1: Ankara'daysa aynı dakikalarda farklı bir hareketlilik vardı. Gökyüzünde alçaktan uçan jet sesleri duyulmaya başladı. Bu ses başkenti yaşayanlar için sadece bir uçuş değildi. Arka arkaya tekrar eden geçişler gecenin tonunu değiştiriyordu.
2: Saatler 22'ye yaklaşırken Türkiye'nin gündemine düşen ilk net siyasi ifade geldi. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım bir televizyon kanalına telefonla bağlandı. Yaşananların Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grubun kalkışması olduğunu söyledi. Bu bir darbe girişimidir. Bu cümle kayıtlara geçen ilk resmi siyasi tanım oldu.
4: Başbakan Sayın Binali Yıldırım şu anda telefon attığımızda.
5: Doğrusu bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu.
1: Açıklama yapıldığı sırada Ankara'da hareketlilik daha da artıyordu. Kritik kurumların çevresine güvenlik alarmı yükselmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı ve bazı stratejik noktalar kontrol altına alınmaya çalışılıyordu. Saat 23'e yaklaşırken bir başka kritik nokta devreye girdi. Ankara Oran'daki TRT Genel Müdürlüğü.
2: Silahlı askerler TRT binasına girdi. Yayın akışı kesildi. Stüdyolar boşaltıldı. Kontrol odasına müdahale edildi. Kısa bir süre sonra ekranlara bir bildiri yansıyacaktı. Ama o ana gelmeden önce Türkiye'nin birçok şehrinde insanlar televizyon başına kilitlenmişti. Ve artık gecenin geri dönüşü olmayan eşiği yaklaşıyordu.
1: TRT ekranlarında spiker Tijen Karaş, silahlı askerlerin gözetiminde kamera karşısına geçti. Yurtta Sulh Konseyi adını kullanan darbeciler adına hazırlanan bildiri okundu. Bildiride yönetime el konulduğu ileri sürülüyor, sıkı yönetim ilan edildiği iddia ediliyordu.
6: Bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayımlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir emridir. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden hareketle uluslararası ortamda barış, istikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir ilişki ve işbirliğini tesis etmek maksadıyla yönetime el koymuş.
2: Türkiye bir kez daha televizyon ekranlarından darbe bildirisi dinliyordu. Ancak bu kez geçmiş darbelerden farklı bir durum vardı. Bildiri okunuyordu. Fakat ülkenin tamamı darbecilerin kontrolünde değildi. TRT spikerinin yüz ifadesi Türkiye'ye yapılan kötülüğü anlatmaya yetiyordu.
1: Türkiye o akşamı artık bir olağan gün olarak bitirememişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan o saatlerde Marmaris'teydi. Bulunduğu otelde güvenlik riski oluşması üzerine hareketlilik başladı.
2: Kısa süre sonra gecenin ritmini değiştirecek bağlantı kurulacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir televizyon kanalına cep telefonu üzerinden bağlandı. Yüzü ekrana tam net yansımıyordu. Bağlantı zaman zaman kesiliyordu ama söyledikleri netti. Halkı meydanlara çıkmaya davet etti. Havalimanlarına, sokaklara, demokrasiye sahip çıkmaya çağırdı. Bu çağrı sadece bir siyasi açıklama değildi. Gecenin seyrini değiştiren dönüm noktalarından biriydi.
7: Milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur, milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: Dakikalar içinde Türkiye'nin birçok şehrinde hareket başladı. İnsanlar evlerinden çıktı, meydanlara yöneldi. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Konya'da, Gaziantep'te sokaklar dolmaya başladı. Bu görüntü gecenin ilerleyen saatlerinde daha da büyüyecekti. Ama aynı dakikalarda başka bir yer Türkiye'nin hafızasına kazınacak bir saldırıya hazırlanıyordu.
8: Milletin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız.
2: Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı hedef alındı. Helikopterler ve tesisler saldırıya uğradı. Ardından Özel Harekat Daire Başkanlığı bir başka saldırının hedefi oldu. Bu saldırıda çok sayıda polis şehit oldu. Artık bu bir hareketlilik değil, fiili bir çatışmaydı.
9: 20-10 merkez. Arkadaşlar biz bize verilen emniyeti sütün görevini yapacağız.
10: Nerede?
9: Her arkadaşım görevinin başından ayrılmıyor. Türk savaş uçağı, Türk milletimiz bombalayacak.
2: Aynı saatlerde Ankara'da bir başka kritik gelişme yaşanıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplanmıştı. Dönemin CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel 15 Temmuz gecesi meclis kürsüsünde şunları söyledi.
11: Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel Bey'e veriyorum.
10: Buyurun efendim.
11: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 93-94 yıldır seçimlere girer çıkarız. Yeneriz, yeniliriz ama asla darbecilere yenilmeyiz. Darbecilere teslim olmayız.
2: Milletvekilleri farklı siyasi görüşlere rağmen Cumhuriyet'in kalbinde buluştu. Ancak meclis çok geçmeden hedef alınacaktı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi savaş uçakları tarafından bombalandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez yasama organı fiili bir askeri saldırının hedefi olmuştu ve gece artık geri döndürülemezdi.
2: Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandıktan sonra şehirdeki tansiyon daha da yükseldi ama saldırılar durmadı. Meclis yerleşkesine yönelik saldırılar farklı zaman aralıklarıyla tekrar etti. Milletvekilleri ve meclis personeli sığınaklara yönlendirildi.
1: Aynı saatlerde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sivil yolcu terminali yoğun bir hareketlilik içindeydi. İnsanlar haberleri yeni öğreniyordu, bazıları çıkışlara yönelmişti. Bazıları ise gelişmeleri anlamaya çalışıyordu.
2: Kısa süre sonra havalimanı çevresinde askeri hareketlilik yaşandı. Sivil alanın kontrolü için girişimler oldu. Güvenlik güçleriyle darbe girişimine katılan FETÖ'cü askerler arasında çatışmalar çıktı. Ama gecenin merkezinde Ankara'nın kuzeyinde başka bir nokta vardı. Akıncı 4. Anajet Üst Komutanlığı o gecenin komuta merkezi haline gelmişti.
1: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve bazı üst düzey komutanlar bu üsse götürülmüştü. Her çatışmanın bir merkez üssü, her gecenin bir kırılma noktası vardır. 15 Temmuz'un kaybı ise iki ayrı noktada atıyordu.
2: Ankara'nın dışındaki Akıncı 4. Anajet Üssü ve Özel Kuvvetler Komutanlığı. Akıncı Üssü o gece darbe girişiminin yönetim merkeziydi. Alıkonulan komutanlar orada tutuluyor, Ankara'yı bombalayan jetler oradan kalkıyordu.
1: Ancak Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda gecenin seyrini tamamen değiştirecek bir emir verildi. Darbe girişimine katılan General Semih Terzi, karargahı ele geçirmek için kapıya dayanmıştı. Karşılarındaysa sadece bir asker vardı. Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir.
2: Aldığı emir netti. Karargahı teslim etme. Halis Demir sonucunu bildiği o adımı attı, silahını ateşledi. Terzi'yi etkisiz hale getirdi. Kendisi ise orada şehit düştü. Bu tek el silah sesi darbe planının komuta zincirini paramparça etti.
12: Ömer dedim, artık ülkemiz için ölüm kalım meselesi. 20 yıllık biz beraber mücadele ettik. Semih Terzi'nin hain ve alçak olduğunu, ülkeyi felakete sürüklediklerini, onun mutlaka öldürülmesini ifade ettim. Sonra belki bir kurtulma umudu olabilir diye bir tarif ettim bölgeyi. Ömer dedim, bunun sonunda şehadet olduğunu biliyorsun. Komutanım helal olsun dedi vatanına. Hakkını helal et dedim. Komutanım helal olsun. Siz de helal edin dedi. Ondan sonra işte görevini yerine getirdi.
1: Akıncı'daki darbeciler için panik, Türkiye içinse geri dönüşü olmayan direniş o an başladı. Komuta zincirinin kırılması gecenin en kritik eşiklerinden biri oldu. İstanbul'daysa Boğaz köprüleri hala kapalıydı. Tanklar ve zırhlı araçlar geçişleri kontrol altında tutuyordu. Ancak bu kez tablo değişiyordu. İnsanlar sokaklardaydı.
2: Cumhurbaşkanının çağrısı sonrası meydanlara çıkan kalabalıklar yavaş yavaş kritik noktalara yönelmeye başlamıştı. Gecenin en önemli kırılmalarından biri askeri hareketin tek yönlü kalmamasıydı. Bazı birlikler emirleri uygulamadı. Bazı noktalarda ise emniyet güçleri kontrolü yeniden almaya başladı.
1: Saatler ilerledikçe gece artık tek bir merkezden yönetilmiyordu. Farklı şehirlerde farklı çatışma hatları oluşmuştu ve sabaha karşı Türkiye çok ağır bir bilanço ile yüzleşecekti. Resmi verilere göre 15-16 Temmuz gecesi boyunca 251 kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi yaralandı.
2: Ama o an henüz hiçbir şey bitmemişti. Sadece gece yavaş yavaş sabaha dönüyordu. Saatler sabaha yaklaşırken Türkiye'nin farklı noktalarında çatışma hatları dağılmaya başladı. Ancak gecenin ağırlığı hala devam ediyordu. Ankara'nın kuzeyinde Akıncı 4. Anajet Üssü sabaha karşı güvenlik güçleri tarafından kuşatıldı. İçeride bulunan darbeci askerler teslim oldu.
1: Darbe girişiminin merkezine yönelik baskı bu noktada belirgin şekilde artmıştı. İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde gece boyunca süren bekleyiş yerini hareketliliğe bıraktı.
2: Sokaklara çıkan siviller güvenlik güçleriyle birlikte köprülerde halka silah doğrultan darbecilere yaklaşmaya başladı. Saatler 6'yı gösterdiğinde İstanbul Boğazı'nın üzerinde güneş yeniden yükseliyordu. Ama bu herhangi bir cumartesi sabahı değildi.
1: Boğaziçi Köprüsü'nün üzerinde tanklar duruyordu, yerlerde boş kovanlar vardı. Ve köprüyü kapatan askerler silahlarını bırakarak teslim olmaya başladı. Gecenin karanlığı çekilirken geride ağır bir bilanço kalmıştı.
2: Ankara'da Akıncı Üssü'nün pistleri vurulmuş, darbe girişimi bastırılmıştı. Sokakları dolduran milyonlarca insan gözlerini kırpmadan sabaha karşıladı. Türkiye o sabahta 251 vatandaşını şehit vermiş, binlercesi yaralanmıştı. Meclis binası hasarlı, emniyet binaları yıkılmıştı ama devlet mekanizması ayaktaydı.
1: 16 Temmuz sabahı takvimler normal bir güne uyandı belki ama Türkiye sarsıcı, dönüştürücü ve asla unutulmayacak bir geceden çıkmıştı. Bir geceden çok daha fazlası. 16 Temmuz akşamı sokaklar yeniden doldu. Millet kazandığı demokrasiyi korumak için günlerce sürecek demokrasi nöbetlerini başlattı.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye siyasi tarihinde eşine az rastlanır bir uzlaşı dönemine girdi. Tarihler 7 Ağustos 2016'yı gösterdiğinde İstanbul Yenikapı Meydanı Cumhuriyet tarihinin en büyük buluşmasına ev sahipliği yaptı. Milyonlarca insan ellerinde sadece Türk bayraklarıyla tek bir meydanda toplandı. Bu miting sadece devasa bir kalabalığı bir araya getirmedi.
10: 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Gül, parlamentomuzun değerli başkanı, gazilik şerefine ikinci defa nail olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmail Kahraman, Sayın AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan, Sayın Genelkurmay Başkanımız, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Sayın Başbakanı, değerli misafirler, sevgili İstanbullular, 81 vilayetimizde meydanlarda canlı olarak bizleri takip eden kıymetli vatandaşlarım, dünyanın dört bir tarafında gözü ve gönlü bizimle olan kıymetli kardeşlerim, 15 Temmuz gecesi bir kez daha istiklali ve istikbali için kıyam eden, canı pahasına ülkesini Fethullahçı terör örgütüne, İşgalcilere teslim etmeyen aziz milletim.
1: Aynı kürsüde iktidar ve muhalefet liderleri ilk kez yan yana durdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti, CHP ve MHP liderleriyle Genelkurmay Başkanı aynı çatı altında tek ses oldu. Siyasi farklılıklar, ideolojik ayrılıklar o gün Yenikapı'da paranteze alındı. Ortaya çıkan bu ortak duruşa literatürde Yenikapı ruhu adı verildi. Bu süreç, askeri vesayete ve darbe girişimine karşı milletin topyekün bir toplumsal mutabakat metniydi.
2: Yenikapı süreci, Türkiye'nin en zor virajlarından birini siyasi bir kenetlenmeyle aşmasının sembolü olarak kayıtlara geçti. Darbenin bastırılmasının ardından Türkiye, hukuk zemininde radikal bir mücadele dönemine girdi.
1: Tarihler 21 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde ülke genelinde 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi. Bu süreç ilk ilanından sonra yapılan uzatmalarla tam 2 yıl boyunca devam etti. O hal dönemiyle birlikte Türkiye'nin yönetim pratiğine yeni bir kavram dahil oldu. Kanun hükmünde kararnameler. Bakanlar Kurulu tarafından hızla çıkarılan bu kararnameler, devletin kılcal damarlarına sızan yapıları temizlemeyi amaçlıyordu.
2: Toplamda 30'un üzerinde KHK yayımlandı. Bu kararnamelerle FETÖ ile irtibatlı veya iltisaklı olduğu gerekçesiyle 125 binden fazla kamu görevlisi ihraç edildi. Askeri okullar kapatıldı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı başta olmak üzere tüm devlet kadroları yeniden yapılandırıldı. Yüzlerce vakıf, dernek, gazete, televizyon ve şirket kapatılarak mal varlıklarına el konuldu.
1: KHK'lar darbe tehdidini kurumsal düzeyde ortadan kaldırmak için en sert ve en hızlı hukuki enstrüman olarak kullanıldı. Ancak bu süreç ihraç kriterleri ve hak arama yolları bakımından hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunda uzun yıllar sürecek büyük hukuki ve siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Devlet, kendi içindeki en büyük sızma hareketine karşı tarihinin en kapsamlı tasfiye operasyonunu bu şekilde gerçekleştirdi.
2: Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre darbe girişimi süreci de dahil olmak üzere son 10 yılda toplam 720.580 kişi hakkında FETÖ soruşturması açıldı. 83.836 kişi hakkında soruşturma ve yargılama süreci hala devam ediyor. Bu kişilerin 54.027'si hakkında soruşturma, 29.809'u hakkında ise ilk derece mahkemelerindeki yargılamalar sürüyor.
1: Bugüne kadar 636.744 kişi hakkında karar verildi. Bunların 127.102'si mahkumiyet, 124.861'i beraatle sonuçlandı. 11.107 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı alınırken, 373.642 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi.
2: 2016 döneminde cezaevindeki tutuklu sayısı 120 bine kadar çıkarken 10. yıl itibariyle bu sayı 10.484'e geriledi. Cezaevinde bulunanların 9.634'ü hükümlü, 482'si ise tutuklu statüsünde bulunuyor.
1: Ayrıca haklarında adli kontrol kararı uygulanan kişi sayısı 193.082 olurken halen 33.837 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor. 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin 55 ilinde fiilen darbeye katılanlar için açılan 289 darbe davasının tamamı ilk derece mahkemelerinde karara bağlandı. Bu davalarda toplam 4.891 kişi hakkında mahkumiyet kararı çıktı. 1.634 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. 1.366 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 1.891 kişi ise süreli hapis cezası aldı.
2: 15 Temmuz gecesi yaşananlar Türkiye'nin iç siyasetindeki güç dengelerini ve ittifak yapılarını kökten değiştiren bir dönüm noktası oldu. Sokaklarda ve meydanlarda darbe girişimine karşı oluşan ortak refleks, ilerleyen süreçte AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni kurumsal bir işbirliğine taşıdı.
1: Kendisini yerli ve milli bir eksen olarak tanımlayan bu ortaklık zamanla resmiyet kazanarak Cumhur İttifakı adını aldı. Bu blok, devletin bekasını koruma ve terörle mücadele politikalarında tam bir uyum yakaladığını savundu. En somut etkisi ise yönetim sisteminde görüldü. İttifakın öncülüğünde 2017 anayasa değişikliğiyle Türkiye, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş yaptı.
2: Destekçileri bu sistemi kriz anlarında hızlı karar almayı sağlayan, istikrar getiren ve koalisyon dönemlerini bitiren bir reform olarak nitelendirdi. Ancak 15 Temmuz bağlamında doğan bu ittifak ve getirdiği sistem değişikliği geniş çaplı eleştirilerinde odağı oldu. Muhalefet ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ittifakın darbe sonrasındaki gücü tek elde topladığını ileri sürdü.
1: Kuvvetler ayrılığının ortadan kalktığı, meclisin denetim yetkisinin zayıfladığı ve yargı bağımsızlığının zedelendiği yönündeki eleştiriler siyasi gündemi uzun süre meşgul etti. Ayrıca ittifakın kutuplaştırıcı bir dil kullandığı, kendisinden olmayan kesimleri dışladığı ve 15 Temmuz'un ortak mirasını sadece belirli bir siyasi ajandayı tahkim etmek için kullandığı iddiaları, süreç boyunca demokratik gerileme tartışmalarını canlı tuttu.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi, askeri, bürokratik ve istihbari tüm boyutlarını açığa çıkarmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çok partili bir meclis araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon, aylarca süren çalışmaları kapsamında darbe gecesinin aktörlerini, akademisyenleri, gazetecileri ve eski bürokratları dinleyerek 1000 küsur sayfalık kapsamlı bir taslak rapor hazırladı.
1: Bu süreç, devlet arşivlerindeki FETÖ yapılanmasının kronolojisini ve örgütün sızma stratejilerini belgelemesi açısından önemli bir hafıza çalışması olarak kabul edildi. Ancak komisyonun faaliyetleri ve sonrasındaki süreç, kamuoyunda ve siyaset arenasında çok büyük tartışmaları ve eleştirileri de beraberinde getirdi.
2: Muhalefet partileri ve eleştirel çevreler, darbe gecesinin en kritik iki ismi olan dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın ısrarlı taleplere rağmen komisyona çağrılmamasını veya gelmemesini sert şekilde eleştirdi. Cumhurbaşkanı ve Başbakan gibi dönemin kilit siyasi figürlerinin dinlenmemesi, HTS ve Baylok kayıtları gibi derinlemesine inceleme taleplerinin reddedilmesi, komisyonun hakikatin tam anlamıyla açığa çıkmasını engellediği iddialarını doğurdu.
1: Sürecin en büyük krizi ise raporun akıbetiyle yaşandı. Hazırlanan devasa rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünde öngörülen hukuki süreçleri tamamlayarak genel kurulda görüşülmedi ve resmi olarak yayınlanmadı. İlerleyen dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, teknik usullere uygun nihai bir raporun kendilerine sunulmadığını ve bu nedenle çalışmanın hükümsüz, kadük sayıldığını açıkladı.
2: İktidar kanadı muhalefeti rapora korsan ekmetinler yazarak süreci baltalamakla suçlarken, muhalefet ise iktidarın kendi sorumluluğunu ifşa eden muhalefet şerhlerini gizlemek için raporu kasıtlı olarak meclis arşivine koymadığını ileri sürdü. 15 Temmuz'u tüm şeffaflığıyla aydınlatması beklenen bu en üst düzey parlamento girişimi, neticede siyasi bir hesaplaşmanın ortasında kalarak resmiyete kavuşamayan bir kayıp rapor tartışmasına dönüştü.
1: 15 Temmuz 2016 gecesine giden süreç bir günde örülmüş bir duvar değildi. Darbe teşebbüsünün arkasındaki FETÖ, askeri müdahale gücüne ulaşmadan önce devletin özellikle yargı ve emniyet bürokrasisindeki gücünü kullanarak sızma hareketini genişletti. Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran bir dizi operasyon ve dava süreci, ordunun ve bürokrasinin genetiğini değiştirerek darbe kadrolarının önünü açan en önemli basamaklar oldu.
2: Sürecin ilk ve en kapsamlı dalgası Ergenekon ve Balyoz davalarıyla başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki junta yapılanmalarını tasfiye etme iddiasıyla açılan bu davalar, zamanla uydurma dijital deliller, asılsız gizli tanık ifadeleri ve hukuk dışı yöntemlerle geniş bir tasfiye operasyonuna dönüştü. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ başta olmak üzere yüzlerce muvazzaf ve emekli general, amiral ve subay tutuklandı.
1: Benzer bir yöntem askeri casusluk davalarında da uygulandı. Yüzlerce nitelikli subay, fuhuş, casusluk ve şantaj gibi iddialarla ordudan ihraç edildi. Boşalan bu kritik komuta kademelerine ilerleyen yıllarda Yüksek Askeri Şura kararlarıyla FETÖ mensubu subaylar hızla terfi ettirildi. Bu operasyonlar sadece askeri kanatta sınırlı kalmadı.
2: Medya ve sivil toplum alanını da dizayn etmeyi amaçlayan örgüt, muhalif sesleri kısmak için devreye girdi. Gazeteciler Ahmet Şık, Nedim Şener, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Doğan Yurdakul, Müesser Yıldız ve Soner Yalçın gibi isimler, örgütün devlet içerisindeki yapılanmasını deşifre eden kitapları ve haberleri nedeniyle tutuklanarak susturulmak istendi.
13: MİT müsteşarının ifadeye çağrılması, eğer MİT müsteşarı ifadeyi verseydi ve tutuklansaydı, arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Ama kendisine söyledim, kendisine kesinlikle gitmeyeceksin dedim. Yardımcıları ile ilgili yardımcılarını da göndermeyeceksin dedim. Eğer sana polis gelir de seni almak isterse senin güvenlikçilerine talimat ver, polisi de içeri sokmayacaklar dedim.
1: Örgüt kontrolündeki özel yetkili savcılar dönemi MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ve bazı istihbarat görevlilerini ifadeye çağırdı. Bu hamle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik doğrudan bir bürokratik vesayet operasyonu olarak değerlendirildi ve siyasi iradenin sert direnciyle engellendi.
2: İplerin tamamen koptuğu son büyük kırılma ise 17-25 Aralık 2013 sürecinde yaşandı. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerinden bakanlar, bürokratlar ve başbakanın yakın çevresi hedef alınarak Cumhuriyet tarihinin en büyük yargısal operasyonlarından biri başlatıldı.
1: Hükümet bu süreci yolsuzluk kılıfı altında meşru yönetime yönelik bir emniyet yargı darbesi olarak nitelendirdi. Bugün geriye dönüp bakıldığında Ergenekon'dan 17-25 Aralık'a uzanan bu süreçlerin devletin bağışıklık sistemini çökertmek, milli orduyu felç etmek ve 15 Temmuz'da tankların üzerine çıkacak olan darbeci kadroları devletin en kritik makamlarına yerleştirmek için tasarlanmış bütünsel bir stratejinin parçaları olduğu kabul edilmektedir.
2: Kumpas davalarının çökmesi ve 15 Temmuz'da yaşananların ardından Türkiye, tarihinin en büyük hukuki ve vicdani telafi süreçlerinden birine sahne oldu. Yıllarca darbeci, terörist veya casus yaftasıyla cezaevlerinde tutulan, rütbeleri sökülen ve toplumsal itibarları zedelenen yüzlerce subay, gazeteci ve aydın için hukuki iade-i itibar süreci başlatıldı. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın hak ihlali ve beraat kararlarıyla Ergenekon, Balyoz ve askeri casusluk davaları tamamen çöktü.
1: Bu kararlar sadece sanıkların özgürlüğünü geri vermedi. devlet nezdinde suçsuzluklarını da tescilledi. Mağdur edilen askerlerin rütbeleri, özlük hakları ve emeklilik unvanları yasal olarak iade edildi. Daha da önemlisi, bu davalar nedeniyle ordudan tahsiye edilmiş olan onlarca subay ve amiral görevlerine geri döndü.
2: Kumpas mağduru subayların bir kısmı ilerleyen Yüksek Askeri Şura toplantılarında generalliğe ve amiralliğe terfi ettirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kritik komuta kademelerine getirildi. Cezaevinde hayatını kaybeden Kuddusi Okkır, Ali Tatar ve Cem Çakmak gibi isimlerin aileleri ve kamuoyu nezdinde ise bu süreçler acı birer vicdani muhasebeye dönüştü.
1: Ancak bu büyük telafi hareketi süreç içinde kendi yapısal tartışmalarını ve eleştirilerini de doğurdu. Mağduriyetlerin büyüklüğü karşısında devletin ödediği maddi tazminatların yetersiz kalması, cezaevinde geçen yılların ve kaybedilen sağlıkların geri getirilemez oluşu hukuki çevrelerde sıkça eleştirildi.
2: En büyük tartışma ise kapsayıcılık ve zamanlama üzerinden yürüdü. Muhalefet ve sivil toplum kuruluşları iktidarın bu iade-i itibar süreçlerini ancak FETÖ'yle kendi yolları ayrıldıktan sonra başlattığını, kumpaslar sürerken bu davaların savcısı olunduğunu hatırlatarak eleştirilerde bulundu. Ayrıca 15 Temmuz sonrasındaki olağanüstü hal ve KHK süreçlerinde de yeni mağduriyetler yaratıldığı, geçmişin kumpas mağdurlarına gösterilen hukuku hassasiyetin yeni tasfiyelerdeki kurunun yanında yanan yaşlar için gösterilmediği iddiaları hukuk güvenliği tartışmalarını canlı tuttu.
1: Tüm bunlara rağmen iade-i itibar süreci devletin kendi eliyle yarattığı bir adaletsizliği yine hukuk zemininde kabul ve tamir etme çabası olarak tarihe geçti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye içindeki operasyonel gücünü büyük ölçüde kaybeden FETÖ, varlığını ve faaliyetlerini ağırlıklı olarak yurt dışı yapılanması üzerinden sürdürmeye başladı.
2: Örgüt, Türkiye'deki kurumsal tasfiyelerin ardından finansal, lojistik ve insan kaynağı merkezini başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere küresel bir ağa kaydırdı. Örgüt lideri Fethullah Gülen'in Pensilvanya'da ölmesinin ardından yapı içinde iç hesaplaşmalar ve liderlik mücadeleleri baş gösterse de örgüt yurt dışındaki eğitim kurumları, düşünce kuruluşları, lobicilik şirketleri ve sivil toplum maskeli dernekleri üzerinden uluslararası varlığını korumaya çalışıyor.
14: Değerli izleyenler, son dakika gelişmesi olarak da veriyoruz. FETÖ'ye yakın internet siteleri silahlı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğünü duyurdu. FETÖ elebaşı terörist Gülen öldü. Değerli izleyenler, vatan haini, millet düşmanı, cumhuriyet düşmanı, din düşmanı Fethullah Gülen öldü. Son dakika olarak ekrana getiriyoruz.
1: Gittikleri ülkelerde kendilerini siyasi sığınmacı ve insan hakları savunucusu olarak pazarlayan örgüt üyeleri Türkiye karşıtı uluslararası kamuoyu oluşturma faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti darbe girişiminin ardından örgütün bu küresel ağına karşı tarihin en kapsamlı diplomatik ve hukuki iade sürecini başlattı.
2: Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları kanalıyla aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu yüzlerce isim için binlerce sayfalık kırmızı bülten ve iade dosyası hazırlandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bazı ülkelerde yürüttüğü sınır ötesi operasyonlarla onlarca üst düzey FETÖ mensubu Türkiye'ye getirilerek yargı önüne çıkarıldı.
1: Balkanlar, Afrika ve Orta Asya'daki birçok ülkede örgüte ait okullar Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi veya kapatıldı. Ancak Türkiye'nin yürüttüğü bu iade süreçleri özellikle Batı dünyasında büyük bir bürokratik ve siyasi tıkanıklıkla karşı karşıya kaldı.
2: Başta ABD, Almanya, İngiltere ve Yunanistan olmak üzere birçok ülke Türkiye'nin gönderdiği iade dosyalarını hukuki standartların yetersizliği, siyasi motivasyon şüphesi ve adil yargılanma hakkı ihlali gibi gerekçelerle reddetti veya süreci zamana yaydı. İktidar kanadı bu tutumu batılı devletlerin Türkiye'ye karşı terör örgütlerini birer maş olarak kullanması ve ikiyüzlü bir dış politika izlemesi olarak sert şekilde eleştirdi.
1: Sonuç olarak FETÖ'nün yurt dışı yapılanması ve iade talepleri süreci hukuki bir hesaplaşma olmanın ötesine geçerek Türkiye ile Batı dünyası arasında uzun yıllara yayılan kronik bir dış politika ve diplomasi krizine dönüştü.
2: 15 Temmuz 2016. Sıradan bir cuma gününden, bir takvim yaprağından çok daha fazlası. Kumpas davalarıyla örülen karanlık bir sürecin tanklarla sokağa taşan en uzun gecesi.
1: O gece kurşunlara göğüs geren sivil iradeyle devletin kılcal damarlarına sızan bir yapının tasfiyesi yan yana yazıldı. Sonrasında yaşananlarsa Türkiye'yi yeni ittifaklara, yönetim sistemlerine ve derin hukuki tartışmalara taşıdı.
2: Kimileri için bu gece sadece tarihi bir demokrasi zaferiydi. Kimileri içinse sadece demokrasi zaferi değil, siyasi sonuçlarıyla yapısal bir kırılma noktası. Bugün tüm bu tartışmaların ortasında değişmeyen tek bir gerçek var. 15 Temmuz şehitleri, gazileri ve dönüştürdüğü devlet yapısıyla Türkiye'nin kolektif hafızasına kazındı.
1: Toplumlar hafızalarıyla yaşar. Tarih sadece kriz anlarını değil, o en uzun geceden ders çıkarıp yarınına ortak akıla ve adaletle inşa edebilenleri yaşatır.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
0: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Emekli hava pilot tümgeneral Beyazıt Karataş, NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinde yeniden gündeme gelen F-35 savaş uçakları ile ilgili Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz'a konuştu. Karataş, F-35'lerin çalışma prensibinin ABD'ye savunma anlamında bağımlılığını artıracağını ve 5. nesil uçakların işletme maliyetlerinin 100 milyonlarca lirayı bulacağını şöyle anlattı.
2: Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri, S-400 alırsan seni F-35 programdan çıkartırım diye bize önce bir tehdit mesajı yolladı.
3: Evet.
2: Ama biz 2019 yılında S-400'leri, yani uzun menzilli yüksek tipi hava füze savunma sistemini almaya başlayınca da bizi zaten programdan çıkarttı. Şimdi İlk tartışmalar başladığında 2017'de almaya karar verdik, işte 2018-2019'da geldi dediği anda ben de şunu dedim. Şimdi siz S-400'den dolayı Türkiye'yi, bir nedenden dolayı Türkiye'yi çıkartmaya çalışıyorsunuz. O zaman sizin şu meşhur F-35 uçağınızın özellikleri nedir? Türkiye'yi nasıl bağlayacak? Veya Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm dünyadaki kendi müttefikleriyle beraber kurmayı planlandığı ağ içerisinde F-35'ler nasıl bir rol oynayacak diye anlatmaya başlayınca görüldü ki Amerika Birleşik Devletleri'nin planı şu: her şeyi kendisinin kontrol edebileceği uçan bilgisayar dediğimiz F-35'in her türlü bilgilerini Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ağ içerisinde, yani bulut tabanlı bir teknoloji içerisinde toplamaya karar vermiş. Özetle şu: uçağı kullanabilmek için, yani motorunuzu çalıştırıyorsunuz pilot uçağın içerisinde, uçağın sistemlerine login olabilmek için aynı evinizdeki bilgisayarınız.

0: bizi kontrol edebilen bir sistemden bahsediyoruz. Beşinci nesil uçaklarda yazılım size ait olmadığı müddetçe özetle şöyledir. Amerika Birleşik Devletleri isterse uçarsınız, istemezse uçamazsınız. Nasıl cep telefonunun sahibi veya güncellemeyi yapan, diyelim ki firma isimlerine göre söylüyorum, oraya aitse, aynı şekilde veya bilgisayarınızda, günlük bilgisayarınızda kullandığınız yazılım kime aitse, bu uçağında yazılımı, yani onu komuta eden, onu kontrol eden Amerika Birleşik Devletleri olduğu için ters uçarsınız, istemezse uçamazsınız tabirini. Şunun için kullanıyorum, PKK'ya karşı kullanamazsınız. Başka bir ülkeye karşı herhangi bir şekilde harekat yaparken ben istersem kullanırsınız. Nedeni de şu, uçağınızı yerden kaldıramazsınız. Uçağınızı yerden kaldıramadığınız için elinizde uçan bir çöp olarak kalır. Bazen çöp tabirini kullanıyorum ama bunu ben sadece söylemiyorum. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde projeye karşı olan ve projenin pahalılığından şikayet eden Amerikalı yetkililerin ağızlarından söylüyorum. Bu bir çukurdur diyor. Buradan çıkmamız gerekir diyor. Fare çukurudur diyor. Daha kaba bir şekilde küfür ederek F-35 uçağıyla ilgili bilgiler paylaşıyor. Ben şöyle söyleyeyim, biraz önce bahsetmiştiniz. Aslında Kaan'la ilgili olarak devam eden süreç içerisinde Kaan'ın hangardan çıkması, motor çalıştırması, testlerinin yapılmaya başlaması ve uçuş için geriye saymasıyla birlikte F-35 benim için gündemden düştü.
1: Evet.
0: Ama F-35 benim için gündemden düştü derken, bunları kamuoyuyla paylaşırken kamuoyunda da büyük bir farkındalık oluştu ve F-35 uçağının Türkiye için yarattığı tehlikeleri görmeye başladılar. Ben sadece burada uçağın çalışmasıyla ilgili söyledim ama hemen şöyle biraz daha geriye döneyim.
1: Tabii.
0: Milli lojistiğinizi elinizden alıyor. Sizi kontrol etmeye başlıyor. Yani sizin tesislerinizi kullanıyor, size satıyor. Bunu hemen şöyle özetleyeyim. Hizmet alımı almak zorundasınız. 30 uçağınız, 40 uçağınız var. Diyorsunuz ki benim faaliyet oranım %75 olsun. %75 olması için diyor ki firma sana bir fatura çıkartıyor. O zaman diyor senin Eskişehir'deki fabrikanı kullanacağım diyor. TUSAŞ'ın bazı imkanlarını kullanacağım diyor. Burada bir depo açacağım diyor. Şimdi bunların hepsi bazen böyle anlatırken diyorlar ki Türkiye'ye iş payı verecekti. O 100 uçak üzerinden konuşulurken bir rakamdı. Siz artık 100 uçak almaya karar vermediniz. Takip edenler diyecektir ve 35 sayısını pahalılık nedeniyle 30 uçağa kadar düşürdünüz. Başlangıçta 30 uçak almayı planladınız Türkiye olarak. Diyelim ki 25 uçağınızı pahalı tutacaksınız. O zaman sizin her şeyinizi kontrol ediyor. Hatta şöyle bir örnek daha vereyim ben. Diyor ki Eskişehir'de işte motor test bölümü kurulacak. İş payı kazanacaktı. İşte şöyle olacaktı, böyle olacaktı. Çok basit bir şekilde radar görünürlüğü, radar kesit alanını azaltmaya yarayan radar emici diyelim, dalgalı emici boyayı bile belli bir sortiden sonra, uçuştan sonra yeniden boyanması gerekiyor. O parçacıkları bile poşet içerisine koyup Amerika'ya götürüyor. Sizi sokmuyor. Yani size hizmet veriyor, paranızı alıyor, ülkenizin bütün imkanlarını kullanıyor ve bunların hiçbirinden sizi faydalanmayacak şekilde de kısıtlamalar getiriyor. Dolayısıyla bunları anlatmaya başlayınca dediler ki işte Türkiye 12 milyar, 15 milyar para kaybediyor, iş payı alacak değil. Hayır, değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin F-35 için, F-35 için mutabakat metnini imzaladığı Ocak 2007 yılında, 2008 yılında kanunlaşırken kanun teklifinde şu geçiyor. O zamanki uçak sayısına göre, yani yüksek uçak sayısına göre maksimum 5,5 milyar dolar iş payı veriliyor Türkiye'ye. Bu rakamların hepsi resmi belgelerde var. Yani böyle F-35'ten çıktık, öldük, kaldık, işte 12 milyar kaybettik. Halbuki o 5,5 milyar dolar ve 20 yıla yayılmış bir para iş payı alıyorsunuz. Peki bu tartışmayı yaptınız. Öldük kaldık. 12 milyar, 13 milyar kaybettik.
1: Evet.
0: Bir uçağın fiyatı yaklaşık olarak 100 milyon dolar şu anda. Bir F-35 uçağının fiyatı. Şimdi şöyle bir şey var. Bu konuştuğumuz etiket fiyatı şu anda. Basitçe söylüyorum. Ama ömür devri boyunca ne kadar kullanacaksınız bu uçağı? Amerikalılar yaklaşık 40 yıl kullanıyor. Biz ise 50 yıl civarında kullanıyoruz. 50 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ne ömür devri olarak adlandırdığımız yedek parçası, işletmesi, şusu, busu, aklınıza ne geliyorsa, işte ne diyelim ona, yeni yüklemeler yapılacak, ondan sonra işte her seferinde yükseltmeler yapılacak, uçan bilgisayar vesaire dediğinizde bile 4 para ödemeniz gerekiyor. Yani 100 milyon dolara aldığınız uçağınız size yıllar içerisinde tanesi 400 milyon dolara geliyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Çarptığınız zaman iş payı da otomatik olarak ona göre düşüyor.
2: Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılmasıyla 12 milyar dolar kaybedeceğine ilişkin iddiaları yalanlayan Karataş, Türkiye maksimum uçak kapasitesine bile 5,5 milyar dolar pay veriliyordu. Bunlar resmi belgelerde var. Bunlar 20 yıla yayılmış paralar ayrıca, dedi. Karataş şöyle devam etti.
0: Yani siz öldük kaldık falan deyip bazı firmalara iş payı kazandırayım derken vergi mükellefi olarak bizler, yani sizler, bizi dinleyenler için söylüyorum, cebinizden

0: başka paralar Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecekti. Dolayısıyla F-35 projesi benim için çok önceden, sizin de belirttiğiniz gibi, gündemden düşmüştü. Milli Muharip uçağı biz zikretmeye ve ismini söylemeye başlayınca büyük bir heyecan duymaya başladılar. Milli Muharip uçağı yaparız, edemeyiz, kalorifer peteğiydi, kesildiydi, edildiydi. Tartışmaların hepsine noktayı en güzel havacılıkta şöyle verilir. Uçarak verirsiniz, bilek gücüyle verirsiniz. Aradaki yol haritasını, çok fazla ayrıntılarına girmiyorum. Uçmak demek cevabı, yani karşıya tokat vurmak demektir. Bu Türkiye'nin milli kurtuluşudur. Çok önemli bir aşamadır. Bir havacı general olarak, emekli general olarak gururla söyleyebilirim. Bunun savunuculuğunu yaparken de inanın çok az kişi başlangıçta yanımızdaydı. İnanmıyorlardı. Şimdi önümüzde yine uzun bir süreç olacak. Uçmakta tabii elbette her şey bitmiyor. İstediğiniz özelliklere sahip olabilmek için biraz önce sizin konuşmanızın başında belirttiğiniz gibi o yol haritası içerisinde neler yapılacak derken tek tek uçağın isterlerine uygun, yani sözleşmesine uygun faaliyetler uçak üzerinde denenecek. Elbette uçaklar, biraz önce F-35'ten bahsettik, bunlar blok blok, yani üretim kademelerine göre ömür devri boyunca farklı modernizasyonlar görürler. Örneğin F-16'lar, hatırlayacaksınız, şimdi ne diyoruz? Yeni blok 70 diyoruz, bakın.
1: Blok 70'ler.
0: Blok 15'te başlayıp blok 70'e kadar gelen, 70-72'ye kadar gelen T-16'da bile bir modernizasyon, yükseltme çalışmaları yarı sıra, bu uçakta da, yani Kaan'da da blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 olarak önümüzdeki dönem içerisinde üretimler başladıktan sonra iyileştirmeler, geliştirmeler yapılacak. Dolayısıyla yaşayan bir proje. Bu projenin en can alıcı noktası, elbette biz şimdi Kaan'dan bahsediyoruz, Türk havacılığının gelmiş olduğu tepe noktasından bahsediyoruz, ama altında, onun hatırlayacaksınız, Hürjetler var, Hürkuşlar var, diğer başka insansız hava araçları var. Yani helikopter uçuşları var, aynı zamanda modernizasyon faaliyetlerine devam eden çalışmalar var havacılık açısından. Bütün bunlar dikkate alındığı anda itibaren her projenin, her işin bir duayeni, bir büyüğü veya örnek alınması gereken tepe noktası varsa, işte 5. nesil olarak adlandırdığımız Kaan da Türk havacılığının en tepe noktasındaki bir çalışmadır. Bu çalışma büyük bir hızla devam edecek. Şimdi şöyle bir konu var, onu da hemen yeri gelmişken belirteyim.
1: Tabii ki.
0: Şimdi bu proje, şimdi birçok kişi şunu söylüyor. Elbette siyasi iktidar, bakın bunu çok net olarak söylüyorum, bu bir siyasi karardır, siyasi destektir. Şimdi bunu yaparken elbette siyasi iktidar bunun nemasını alacaktır. Öyle veya böyle, bu kaçınılmazdır. Şimdi dikkat ederseniz bizler paylaşımlarımızı yaparken şöyle diyoruz. Kaan, Türk Kartalı, TF-23 diyorum, bunu belki ilk defa duyanlar olabilir bizi izleyenler. Bir kod adı veriliyor. Muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında hangardan çıkıp ismi verildiği için TF-23 olarak adlandıracaktır veya başka bir rakam verecektir, ama benim önerim TF-23'tür. 23 rakamı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını temsil eder.
1: Kuruluş ve 100. yıl, evet.
0: Evet. Türk Kartalı TF-23 tek başına hükümetin, Türk Hava Kuvvetleri'nin, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın, TUSAŞ'ın değildir. Türkiye'nin, Türk milletinin projesidir. Bakın buna böyle yaklaşmak gerekir. Dolayısıyla bütün, elbette şu anda çalışanlar, milli savunmada çalışanlar, savunma sanayide çalışanlar, savunma sanayi başkanı falan veya hükümetin diğer kanatları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde diye söylemek zorundadır. Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan bu projenin desteklenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ama burada artık parçalanmış bir Türkiye'den ziyade biz emekli askerler hep şunu savunuruz. Bu şekilde yaklaşmayın. İnsanları küstürmeyin. İnsanları küstürürseniz bu sefer şöyle yaklaşır. Uçak kalktı, iniş takımlarını almayı unuttu der. Hayır diye, o bir testin aşamasıdır. Peki o zaman bunun motorunu nereden getiriyorsunuz? Bize milli palavraları yapmayın derler. İşte bu tartışmalara girmemek için birleştirici ve bir araya getirici açıklamalar yapmak gerekir.
2: F-35'in geliştirmesi en uzun süren uçak olduğunu belirten Karataş, gelişme sırasında uçağın sırlarının öğrenilemeyecek şekilde tasarlandığını, ABD'nin bilgisi dışında uçak havalansa bile uçuşa ya da silah sistemlerine müdahale edilebileceğini vurguladı. Karataş şunları söyledi.
0: F-35 programına girmek için şöyle söyleyeyim. Türkiye aslında biraz önce siz söylediğiniz 1.1 olarak bahsedildi, milyar dolar olarak. Sonra 1.7 oldu.
1: Evet. İşte
0: sonunda 1.4 milyar dolarla uzlaştılar diyelim Türkiye'yi yönetenler. Evet. Ortak üretim sırasında Türkiye kendisine düşen 1.4 milyar dolarlık yaklaşık bir miktar parayı bu projeye yatırdı ve şimdi o paranın alınmasıyla ilgili olarak zaten görüşmeler devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne kolunuzu kaptırırsanız öyle hiçbir şeyi kolay kolay alamazsınız. Bunu da hemen yeri gelmişken altını vurguladım. İkincisi, Yunanistan'a F-35 almalarını özellikle tavsiye ediyorum demiştim. Nedeni şu, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, bakın üreticisi olmasına rağmen, kesinlikle faaliyet oranını %50 diyeyim. Bakın en iyimser olarak söylüyorum. Aslında %29'lara düşüyor, %51'lere çıkıyor ama faaliyet oranı %50. Yani 4 uçağınız varsa ikisini uçurabiliyorsunuz. Bir de çok pahalı bir uçak. İşletmesi de pahalı. Şu andaki Türkiye eğer F-35 A modeli ki bizim istediğimiz olarak dikkati çekmişti. 6 uçağını teslim almıştık. Daha sonra programdan çıkınca 6 uçak da Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldı. Yaklaşık 110 milyon dolar civarında bir uçağın fiyatı. Bakın bir uçağın fiyatı. Siz ömür devri boyunca kullanacaksınız. Şimdi bu etiket fiyatı diyelim. Yani gidiyorsunuz F-35'i alıyorsunuz. 110 milyon dolar ödüyorsunuz. Bunun içerisinde eğitim pakette dahil. 40 veya 50 yıl kullandığınızda siz bunu 3 ile veya 4 ile çarpın birim olarak. O zaman ne oluyor? Bakın 110 milyon dolarlık bir uçak size 40 yıl sonra yaklaşık 400 milyon dolara geliyor. Hı hı. Çok pahalı bir sistem. Bu pahalı olması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri bu uçağı yaratırken, ben yeri gelmişken söyleyeyim, bağımlılık yaratacak şekilde bir uçak ürettiler. Yani siz bu uçağı alırsanız artık bu uçağa bağımlı hale geliyorsunuz. Bir de bu uçak 5. nesil olduğu için Amerika Birleşik Devletleri isterse bu uçağı yerde dahil olmak üzere çalışmaz duruma getirebilir. Havadayken de müdahale ederek sizin görev yapmanızı engelleyebilir. Bakın en büyük risk Türkiye için bu. Yani siz diyelim ki uçağı çalıştırdınız, kullanıcı adı ve PIN kodu giriyorsunuz. Ondan sonra bilgisayarlarına hakim oluyorsunuz. Diyelim ki uçtunuz, kalktınız, uçuyorsunuz. Uydular vasıtasıyla üzerine yerleştirilmiş olan modülleri etkileyecek şekilde sizin uçuşunuzu etkileyebilir. Atışlarınızı yaptırmayabilir, uçağınızı düşürebilir ve görev yapamazsınız. Yani bu uçağı şimdi kendisiyle müzahir olan diğer ülkelere satabilir. Onlar çok akıllı, biz biraz sarf mıyız anlamında çok soru geliyor bize. Onlar mecburen alıyorlar. Ne aldıklarını bilmiyorlar mı? Ne aldıklarını biliyorlar. Fakat Amerika Birleşik Devletleri silahlarını satarken hem şirin yüzünü kullanır, hem buna soft power diyelim, yani yumuşak gücünü kullanır, bir de sert gücünü kullanır. Yani bu silahı alırsın, almazsın. Öbür türlü her türlü ekonomik diğer yaptırımları sana uygularım da. Onun için F-35 bağımlılık yaratan 5. nesil bir uçaktır. Çok tehlikelidir. 3-5 tane alalım, onun sırlarını öğreniriz falan. Hayır, öyle bir güzellik yok. Hiçbir zaman F-35'in sırlarını alamayacak şekilde geliştirilmiş bir uçaktır. Geliştirme safhası en uzun süren uçaklardan bir tanesidir. Bu nedenle de bu şekilde böyle bir bilgiyle yine bizi dinleyenler için paylaşmış olayım.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi nedeniyle Türkiye'ye yaptığı ziyareti yılan hikayesine dönen F-35'lerin satışına ilişkin gündem tekrar masaya geldi. Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz'a konuşan emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, uçağın alınsa dahi ABD'den izinsiz hiçbir şey yapamayacağını, ayrıca işletme maliyetinin çok yüksek olduğunu söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlar tarihi öncesinde güneşten nasıl korunuyordu? Cilt kanseri oranları her geçen yıl biraz daha yükselirken dünya çapında insanlar da güneşten korunmanın çeşitli yollarına başvuruyor. Peki insanlar güneşin zararlı mor ötesi ışınlarından korunmak için ne yapıyordu? Nispeten yakın zamanlara dek insanların çoğu koyu tenliydi. Avrupa'da bile daha açık pigmentasyonun yaygınlaşması yaklaşık M.Ö. 1200'de başlayan demir çağında gerçekleşti. Daha koyu ten, ultraviyole radyasyonuna karşı koruma sağlayan melanini daha fazla içerir. Ancak güneşin ışınlarını engelleyerek bedenin D vitamini üretme yeteneğini de azaltır. Bu nedenle açık tenin insanlar daha kuzeydeki enlemlere yerleştikçe yavaş yavaş evrildiği düşünülüyor. Çünkü buralardaki güneş ışığı yetersizliği fazla melanine sahip insanlarda kolayca D vitamini eksikliğine yol açabiliyordu. Elbette erken insanlar Afrika'da evrildi ve evrimsel tarihlerinin büyük bölümünü güneşin kavurduğu savanalarda geçirdi. Bu yüzden yaygın bir teori, atalardan gelen koyu pigmentasyonumuzun bizi cilt kanserinden koruyarak hayatta kalmamıza yardımcı olduğunu ileri sürüyor. Ancak bu yılın başlarında yayımlanan bir çalışma, Avustralya'da yaşayan Anglo-Kelt kökenli insanlar arasındaki cilt kanseri eğilimlerini analiz ederek bu fikre meydan okuyor. Melanin eksikliğine rağmen bu popülasyonun üyeleri genellikle üreme çağına ulaşana dek cilt kanserine yakalanmıyor. Bu da daha koyu pigmentasyonun doğrudan cilt kanseri tehdidine bir yanıt olarak evrilmemiş olabileceğini düşündürüyor. Çünkü daha güneşli iklimlerde yaşayan insanlar bile genlerini aktarmadan önce bu hastalıktan ölmüyor. Bunun yerine yüksek melanin düzeylerini destekleyen seçilim baskısı güneş radyasyonunun diğer zararlı etkilerinden bazılarından kaynaklanıyor olabilir. Bu etkiler güneş yanığına bağlı susuz kalmaya yol açabiliyor ve folat gibi fetüs gelişimini destekleyen hayati besinleri yok edebiliyor. Koyu tenli olanların bile yine de kendilerini güneşten koruması gerekiyor. Geçmişte en iyi doğal güneş kremlerinden biri aşı boyasıydı. Bu kil pigmenti mor ötesi radyasyonu dağıtmaya yardımcı olan demir oksit içeriyor. 2015 tarihli bir deneyde araştırmacılar daha ince taneli aşı boyasının daha yüksek bir güneş koruma faktörüne sahip olduğunu keşfetti. Levant bölgesindeki ünlü Kafes mağarasında yaşayan erken Homo sapiens bireyleri yerel aşı boyası kaynaklarını bilerek görmezden geldi ve bunun yerine 60 kilometre uzaktan daha ince taneli bir türü getirdi. Bu da onların aşı boyasının radyasyon engelleyici gücünün farkında olabileceğini düşündürüyor. Bugün bile aşı boyası Afrika'nın bazı yerlerinde güneş kremi olarak kullanılıyor. Tek başına ya da sade yağ veya hayvansal yağ gibi bir bağlayıcıyla cilde sürülüyor. İlginç biçimde arkeolojik kayıt aşı boyası kullanımında yaklaşık 40 bin yıl önce büyük bir artış olduğunu gösteriyor. Aşı boyası kullanımındaki artış güneşten korunmanın tarih öncesi insanlar için de en az bizim için olduğu kadar önemli olduğuna dair bir miktar kanıt sunuyor. Kendimizi ultraviyole radyasyonundan korumak, dünyanın manyetik alanının 300 yıl süren bir çöküşünden sağ çıkmamıza yardımcı olmuş olabilir. Peki tarih öncesinde insanlar güneşten nasıl korunuyordu? Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çin'in Tianwen-2 uzay aracı, dünyanın yarı uydusu olarak bilinen Kamuovela asteroidine ulaştı. Uzay aracı, gök cismin şimdiye kadar çekilen ilk yakın plan görüntülerini dünyaya gönderdi. Ancak ilk incelemeler, örnek toplama görevinin planlanandan daha zorlu olabileceğini gösteriyor. Kamuovela, dünyanın etrafına dönmesi de güneşin yörüngesine gezegenimizle birlikte hareket ettiği için yarı uydu olarak sınıflandırılıyor. Tianwen-2 yaklaşık 400 günlük yolculuğun ardından asteroidin çevresindeki görevine başladı. İlk görüntüler gök cismin yaklaşık 40 metre çapında olduğunu ortaya koydu. Görevin en kritik aşaması ise asteroid yüzeyinden örnek toplanması olacak. Başarılı olunması halinde Çin bir asteroidden örnek getirerek bunu başaran 3. ülke olacak. Ayrıca yüzeye tutunup sondaj yapmayı hedefleyen çapa ve delme yöntemini kullanan ilk ülke olabilecek. Ancak ilk veriler, asteroidin beklenenden daha gevşek ve moloz yığınına benzer bir yapıya sahip olabileceğini gösteriyor. Bu durum, sondaj yapılmasını zorlaştırabilir. Üstelik, Kamuovela yaklaşık her yarım saate bir kendi ekseni etrafında dönüyor. Küçük boyutu, düzensiz şekli ve hızlı dönüşü nedeniyle örnek toplama operasyonunun aylar sürebileceği belirtiliyor. Çin Uzay Ajansı, tüm bu koşulların görevin riskini artırdığını açıkladı. Tianwen 2'nin önümüzdeki aylarda en uygun yöntemi belirleyerek yüzeyden numune alması, örnekleri ise 2027 yılında dünyaya getirmesi hedefleniyor. Çin'in Tianwen 2 uzay aracı, dünyanın yarı uydusu olarak bilinen Kamuovela asteroidinin ilk yakın plan görüntülerini gönderdi. Ancak gök cismin gevşek yapısı ve hızlı dönüşü, örnek toplama görevini beklenenden daha zorlu hale getirebilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Madenci kaplumbağa adı deniz kaplumbağalarını araştırma, izleme ve koruma projesi kapsamında Manavgat Kızılot yuvalama kumsalında 2 karetta karettaya uydu inceleme cihazı takıldı. İnci ve Mercan adı verilen karetta karettalar daha sonra Ulualan Halk Plajı'ndan denizde buluşturuldu. Deniz kaplumbağalarının göç rotaları, beslenme ve kışlama alanlarına ilişkin bilimsel veri elde edilmesi hedeflenen proje kapsamında 2024-2025 döneminde 4497 karetta karetta yuvasıyla 314867 yumurta kayıt altına alındı. TÜPRAK Proje Koordinatörü Cansu Ulusoy gazetecilere yaptığı açıklamada 3 yılda 6 karetta karettaya uydu izleme cihazı taktıklarını belirtti. Ulusoy, cihazların kaplumbağalara çiftleşme döneminde zarar vermemesi için 2-3 yıl içinde düşecek şekilde tasarlandığını ve pil ömürlerinin de yaklaşık 3 yıl sürdüğünü bildirdi. Proje gönüllüsü Meltem Mia Çorapçı ise bu yıl ilk kez kaplumbağaların sıcaklık ve davranışlarını da ölçen gelişmiş takip cihazları kullandıklarını, bu sayede türün davranış kalıpları hakkında kritik bilimsel veriler elde edeceklerini söyledi. Etkinliğe Antalya Vali Yardımcısı Salih Yüce, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Dilek Erkalaycıoğlu, TÜPRAK Sürdürülebilirlik Direktörü Jale Şakıyan Ateş, EKAT Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Onur Candan ve gönüllüler katıldı. Antalya'da Madenci Kaplumbağa adlı deniz kaplumbağalarını araştırma, izleme ve koruma projesi kapsamında İnci ve Mercan isimli 2 karetta karetta denize bırakıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Hakkı Baltacı, Doğu Karadeniz'de yaz aylarında deniz yüzeyi sıcaklığının son 40 yılda yaklaşık 2,5 derece arttığını söyledi. Bunun 1,6 derecelik bölümünün son 10 yılda gerçekleştiğini belirten Baltacı, bu artışın ani ve kuvvetli yağışları tetikleyerek sel riskini artırdığını kaydetti. Küresel ölçekte yaşanan sıcaklık artışları deniz suyu sıcaklıklarında da görülürken bu durum farklı bölgelerde hava olaylarının seyrini etkileyebiliyor. Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Hakkı Baltacı'nın yürüttüğü araştırmada Doğu Karadeniz'de deniz suyu sıcaklıklarındaki değişimle kuvvetli yağışlar arasındaki ilişki incelendi. Araştırmada ayrıca son yıllarda yaz aylarında deniz suyu sıcaklığının 26 dereceye ulaşmasının atmosfere taşınan nem miktarını artırarak uygun atmosfer koşullarında ani gelişen kuvvetli yağışların oluşumunu kolaylaştırdığı belirlendi. Baltacı, Karadeniz gibi yarı kapalı denizlerin iklim değişikliğinden çok daha belirgin şekilde etkilendiğini söyledi. Karadeniz'de karadaki ısınmadan ziyade denizdeki ısınmanın afetler açısından daha ciddi bir risk barındırdığını vurgulayan Baltacı, bu durum iklim değişikliğiyle beraber son derece belirginleşti ve daha sık görülmeye başladı. Özellikle Karadeniz'de bu çok daha belirgin, dedi. Karadeniz'de ortalama sıcaklıkların kış mevsiminde 9, ilkbaharda 11, yazın 23 ve sonbaharda 18 derece olduğunu aktaran Baltacı şöyle devam etti. Son 10 yılda iklim değişikliğinin etkilerini çok daha şiddetli görmeye başladık. Bu sıcaklık artışı sonucunda normalde Temmuz ve Ağustos deniz suyu sıcaklıkları 25 derecede kadar varmıştı ama 2025 yılına baktığımızda özellikle Temmuz sonu ve Ağustos ayında bu sıcaklık artışı 26 dereceye ulaşmış durumda. 26 derece risk oluşturan bir eşik değer. Şöyle ki örneğin 26 derece Atlantik ve Pasifik'te kasırgaların oluşması için büyük bir risk oluşturuyor. Bu durum Doğu Karadeniz'de de aşırı derecede oluşmaya başladı. Mevcut iklim değişikliği eğilimlerine sürmesi halinde Doğu Karadeniz'de düzensiz yağış rejiminin Mayıs-Eylül dönemine yayılacağına işaret eden Baltacı, ani gelişen kuvvetli yağışların daha sık görüleceği ve kentleşmenin etkisiyle sel riskinin artacağı öngörüsünü paylaştı. Baltacı, bölgeye özgü yüksek çözünürlüklü hava tahmin modellerinin kullanılması ve erken uyarı sistemlerinin bütüncül bir yaklaşımla güçlendirilmesi tavsiyelerinde bulundu. Doğu Karadeniz'de yaz aylarında deniz suyu sıcaklığının son 40 yılda yaklaşık 2,5 derece arttığını belirten Profesör Doktor Baltacı, son 10 yıldaki hızlı ısınmanın ani ve şiddetli yağışları tetikleyerek sel ve su baskını riskini artırdığı uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Valla çok güzel bir çalışma. Çocuğun yapay zeka ile ilgili bir şeyler yapmalı, bir şeyler öğrenmeli, nereye gitmeli dediğim zaman elimin altında çok güzel bir harita olmuş.
2: Üniversitelerin odak alanlarını şu şekilde listeledik. O üniversitede yapay zeka ile ilgili çalışan akademisyenlerin araştırma alanları, işte doğal dil işleme mi çalışıyor yoksa işte veri bilimi mi çalışıyor. Evet. O yüzden çoğu üniversitede aslında hani doğal dil işleme ve veri bilimi genel olarak çok temel başlıklar olduğu için onlar var. Tarım, sağlık, hukuk aslında biraz daha ön plana çıkması gerekiyor. Özellikle Avrupa Birliği'ndeki yapay zeka yasasını konuştuğumuz günlerde. Ama o biraz bence geride kalmış noktalardan bir tanesi diyebiliriz. Yapay zekayla şirketler, organizasyonlar, dünya, hayata bakış açımız bunların hepsi dönüşüyor. Bu da üniversitelerin de dönüşmesi gerektiği anlamına geliyor.
3: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.
1: Güzel bir harita olmuş bu.
4: First saw you, I saw love, and the first time you touched me.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ABD Hazine Bakanlığı'nın bütçe verilerine göre Trump yönetiminin uyguladığı ve daha sonra yasa dışı olduğuna hükmedilen gümrük tarifeleri nedeniyle şirketlere 81 milyar dolar iade edildi. ABD Başkanı Donald Trump ek gümrük tarifeleri ve ithal ürünlere ek vergi uygulamaları getirmişti. Ancak ABD Yüksek Mahkemesi Şubat'ta Trump'ın yürürlüğe koyduğu ek tarifelerin önemli bir bölümünü hukuka aykırı bularak iptal etti. Kararın ardından hükümet bu vergileri ödeyen ithalatçı şirketlere geri ödeme yapmak zorunda kaldı. Trump söz konusu tarifelerin üretimi ABD'ye geri getireceğini, daha avantajlı ticaret anlaşmalarının önünü açacağını ve federal bütçe açığını azaltacağını savunuyordu. Ancak son verilere göre ABD'nin bütçe açığı yeniden büyüme eğilimine girdi. Mali yılın ilk 9 ayında bütçe açığı %2 artışla 1,367 trilyon dolara yükseldi. Aynı dönemde federal hükümetin borç faiz ödemeleri %14 artarak 1 trilyon doları aşarken Orta Doğu'daki savaş nedeniyle savunma harcamaları da %5 yükseldi. Öte yandan Trump yönetiminin halen yürürlükte bulunan geçici %10'luk küresel gümrük tarifesinin 24 Temmuz'da sona ermesi bekleniyor. ABD Yüksek Mahkemesi Trump yönetiminin uyguladığı bazı gümrük vergilerini yasa dışı ilan etti. Kararın ardından hükümet bu vergileri ödeyen şirketlere mali yılın başından bu yana 81 milyar dolar geri ödeme yaptı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Necmettin Erbakan Üniversitesi Erken Hristiyan ve Bizans Sanatları Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor İlker Mete Mimiroğlu başkanlığında sönmüş Volkanik Karadağ'daki 1001 kilisede araştırmalar sürüyor. Orta Bizans döneminde ağırlık kazanan yapılar arasındaki 11. yüzyıla ait kapalı Yunan haçı, planlı bir yapının varlığını Orta Çağ'da ve Selçuklu dönemine yakın dönemde alanın aktif şekilde kullanıldığını ortaya koyuyor. 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen yüzey araştırmasının 3. sezonunda önemli ve yeni bulgulara ulaşıldı. Bu sezonki çalışmalarda daha önceki yıllarda bulunan grafitlerden farklı olarak bir kaya bloğu üzerinde Orta Asya'daki eski Türk toplulukları tarafından kullanılan bir yazı sistemine ait harfli yazılar tespit edildi. Uzmanların ön inceleme sonuçlarına göre yazının birden fazla Türk boyuna ait damga olabileceği belirtildi. Doçent Doktor Mimiroğlu, Karadağ 1001 Kilise bölgesinin oldukça zengin kültür varlığına ev sahipliği yaptığını söyledi. Yüzey araştırmasının 3. sezonunda oldukça önemli ve yeni bulgulara ulaştıklarını anlatan Mimiroğlu şunları kaydetti. Geçen yıl bir yerleşim keşfettik ve burada yaklaşık 10'a yakın kilise ve şapel bulduk. Karadağ'daki Roma havuzunun hemen yakınında olan bu yerleşimin kaya bloğunun olduğu bu yerle yakın ilişkisi olduğunu düşünüyoruz. Bulunan yazı ise oldukça önemli. Daha önceki senelerde bulduğumuz grafitilerden farklı olarak bu sefer runik harfler tespit ettik. Hemen yakında bir kilise var. Muhtemelen kiliseyle ilişkili olan bu yazılar bölgenin bize doğrudan Orta Asya ilişkisini gösterdi. Uzmanların ön inceleme sonuçlarında bu yazıların Orta Asya menşeli olduğu ve Türk boylarına ait bir damga olabileceği söylendi. Mimiroğlu bu damgaların neden ve nasıl yapıldığı ile ilgili farklı görüşlerinin olduğuna değinerek şöyle devam etti. 1071'den sonra bölgeye gelen Türk akıncılarının yerleştiği bir lokasyondayız. Türklerde at çok önemli. Atlı süvari, atlı savaşçılar çok önemli olduğu için zaten oldukça geniş ve atların sulama için kullandığı havuzun bulunduğu, atlı Türk birliği için ya da Türk toplumu için de çok önemli bir yerleşim lokasyonu. Bu çalışmalar bize bölgede erken dönem Türk izlerini göstermesi açısından da oldukça mutluluk verdi. Karaman'ın kuzeyinde bulunan Karadağ'daki 1001 kilise bölgesinde kaya bloğu üzerine runik harfle işlenmiş Türk boyuna ait damga olabileceği değerlendirilen yazı bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İtalya'nın dünyaca ünlü parmesan peyniri iklim krizinin etkileriyle karşı karşıya. Ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklar süt üretimini azaltırken kuraklıkta yem üretimini tehdit ediyor. Üreticiler ise yüzyıllardır süren parmesan geleneğinin geleceğinden endişeli. Avrupa'da son haftalarda etkisini arttıran sıcak hava dalgaları özellikle İtalya'da tarım ve hayvancılığı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte inekler daha az yem tüketiyor, daha fazla dinleniyor ve süt verimi düşüyor. Üreticilere göre süt miktarındaki azalma %10'a kadar ulaşıyor. Dünyaca ünlü parmesan peynirinin üretimi yalnızca İtalya'nın belirli bölgelerinde yapılabiliyor. Üstelik üretimde kullanılan ineklerin de yine aynı bölgede yetiştirilen ot ve samanla beslenmesi gerekiyor. Ancak kuraklık nedeniyle otlaklar yeterince gelişemiyor, bu da peynir üretimi için gerekli sütü riske atıyor. Çiftliklerde sıcaklığın etkisini azaltmak için fanlar ve su püskürtme sistemleri kullanılıyor. Ancak bu önlemler enerji maliyetlerini önemli ölçüde arttırıyor. Parmesan tekerleklerinin yıllarca olgunlaştırıldığı depolarda da elektrik tüketiminin sıcak hava dalgaları sırasında yaklaşık %30 yükseldiği belirtiliyor. Yıllık yaklaşık 4,5 milyar euroluk ekonomik büyüklüğe sahip parmesan sektörü binlerce kişiye de istihdam sağlıyor. Üreticiler ise iklim değişikliğinin yalnızca bugünkü üretimi değil, 800 yılı aşkın geçmişe sahip parmesan geleneğini de tehdit ettiğini vurguluyor. Sektör temsilcilerinin mesajı ise dikkat çekici. Parmesanı yiyen son nesil olmak istemiyoruz. İtalya'da etkisini artıran aşırı sıcaklar dünyaca ünlü parmesan peynirinin üretimini tehdit ediyor. Süt verimindeki düşüş, kuraklık ve artan enerji maliyetleri üreticileri endişelendiriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Don

Tu ne viendras pas ce soir. Tombe.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız...

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Japon bilim insanları kanser tedavisine dikkat çeken bir araştırmayı imza attı. Japon ağaç kurbağasının bağırsaklardan elde edilen bir bakterinin farelerde kolorektal kanser tümörlerini tek doz uygulamayla tamamen ortadan kaldırdığı açıklandı. Ancak araştırmacılar sonuçların yalnızca hayvan deneylerine dayandığını ve yöntemin insanlar üzerinde henüz test edilmediğini özellikle vurguluyor. Çalışma, Japonya İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından yürütüldü. Bilim insanları, kurbağalar, semenderler ve kertenkelelerden elde edilen 45 farklı bakteri türünü inceledi. Bunlardan 9'u kanser karşıtı etki gösterirken en başarılı sonuç, Evingela Amerikan adlı bakteriden elde edildi. Kolorektal kanserli farelerde yapılan deneylerde damardan verilen tek doz bakterinin tüm tümörleri tamamen yok ettiği bildirildi. Araştırmacılar, bu sonucun karşılaştırma amacıyla kullanılan bağışıklık tedavileri ve bazı kemoterapi yöntemlerinden daha etkili olduğunu ifade etti.

0: bilim insanlarına göre bakteri kanserle iki farklı mekanizma ile mücadele ediyor. İlk olarak oksijenin az olduğu tümör dokusunda hızla çoğalıyor ve doğrudan kanser hücrelerine zarar veriyor. İkinci olaraksa bağışıklık sistemini harekete geçirerek T hücreleri, B hücreleri ve nötrofillerin tümör bölgesine yönelmesini sağlıyor. Böylece bağışıklık sistemi de kanser hücrelerinin yok edilmesine katkı sağlıyor. Araştırmada bakterinin sağlıklı organlarda çoğalmadığı da tespit edildi. Deneylerde bakterinin 24 saat içinde kandan tamamen temizlendiği, yalnızca hafif ve geçici bir iltihabi yanıt oluşturduğu, uzun süreli toksik etki görülmediği belirtildi. Araştırma ekibi yöntemi meme kanseri, pankreas kanseri ve melanom gibi diğer katı tümörlerde de test etmeyi planlıyor. Ayrıca bakteri tedavisinin kemoterapi ve immünoterapi ile birlikte kullanıldığında daha etkili olup olmayacağı da araştırılacak. Ancak uzmanlar bu yöntemin insanlar üzerinde kullanılabilmesi için kapsamlı güvenlik ve etkinlik çalışmalarının tamamlanması gerektiğinin altını çiziyor. Japon bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada Japon ağaç kurbağasının bağırsaklardan elde edilen bir bakteri, farelerde kolorektal kanser tümörlerini tek doz uygulamayla tamamen ortadan kaldırdı. Araştırmacılar, yöntemin henüz yalnızca hayvan deneylerinde başarılı olduğunu ve insanlar için kapsamlı testlerin sürdüğünü vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Beyin sağlığını korumak için nasıl beslenmek gerekiyor?
2: Harvard Üniversitesi'nin 159 binden fazla kişinin verisini inceleyen kapsamlı araştırmasına göre bilişsel gerilemeyi önlemede en güçlü ilişki DASH diyetiyle görüldü. Araştırmada DASH diyetine en yüksek düzeyde uyan kişilerin bilişsel gerileme yaşama olasılığının %41 daha düşük olduğu belirlendi. JAMA Neuroloji dergisinde yayınlanan çalışmada yaklaşık 159 bin kişinin beslenme alışkanlıkları 30 yıl boyunca takip edildi. Katılımcıların beslenme düzenleri 6 farklı sağlıklı beslenme modeliyle karşılaştırıldı. Sonuçlara göre DASH diyeti beyin sağlığını korumada incelenen diğer beslenme modellerinden daha güçlü bir ilişki gösterdi. Sağlıklı bitki temelli beslenme ve hiperinsülinemiyi hedefleyen beslenme modellerinin bilişsel gerileme riskini yaklaşık %24 azalttığı tespit edildi. Gezegen sağlığını esas alan beslenme modelinde bu oran %20, Akdeniz diyetinde ise %16 olarak belirlendi. Araştırmacılar ayrıca DASH diyetine en fazla uyan kişilerin bilişsel testlerde ortalama 0,76 yıl, çalışma belleği testlerinde ise 1,37 yıl daha genç performans sergilediğini açıkladı. 1990'lı yıllarda yüksek tansiyonu kontrol altına almak amacıyla geliştirilen DASH diyeti, meyve, sebze, tam tahıllar, kuru yemişler ve düşük yağlı süt ürünlerini ön plana çıkarıyor. Buna karşılık tuz, ilave şeker, kırmızı et ve alkol tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor. Araştırmanın başyazarı Profesör Kjetil Bjørnevik ise tek bir mükemmel beslenme modelinden söz etmenin doğru olmadığını vurguladı. Bjørnevik, sebze, balık ve tam tahılların ağırlıkta olduğu, işlenmiş et, kızartma ve şekerli içeceklerin sınırlandığı beslenme düzenlerinin genel olarak beyin sağlığını desteklediğini ifade etti. Araştırmacılar, bulguların beslenme ile bilişsel sağlık arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koyduğunu, ancak kesin neden-sonuç ilişkisinin gösterilebilmesi için daha fazla kontrollü araştırma ihtiyaç olduğunu belirtti. Harvard Üniversitesi'nin 159 binden fazla kişinin verisini inceleyen araştırmasına göre, yüksek tansiyonu önlemek için geliştirilen DASH diyeti, bilişsel gerilemeyi önlemede incelenen beslenme modelleri arasında en güçlü ilişkiyi gösterdi. Araştırmada DASH diyetine en yüksek uyumu sağlayan kişilerde bilişsel gerileme riski %41 daha düşük bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Aşırı sıcaklar özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişiler için ciddi risk oluşturuyor. Doktor Rengin Yiğit, sıcak hava ve nem artışına bağlı yükselen vücut ısısının beyinle diğer hayati organlarda hasara yol açabileceği uyarısında bulundu. Yiğit, 10-16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte sıcak çarpması, sıvı kaybı ve buna bağlı sağlık sorunları da arttı. Doktor Rengin Yiğit, aşırı sıcaklarda vücudun yalnızca terleme yoluyla ısı dengesini korumakta yetersiz kalabileceğini belirterek, risk grubundaki kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının yükseldiğini belirten Doktor Yiğit, normal koşullarda terleme yoluyla vücut ısısının dengelenmeye çalışıldığını ifade etti. Ancak aşırı sıcaklarda bu mekanizmanın tek başına yeterli olmayabileceğini kaydeden Yiğit, yaşlılar ve bebekler için kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizmasıyla vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Ortamdaki nem oranı yüksekse terleme yoluyla vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir dedi. Obezite, yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, kalp hastalıkları ve ruhsal ve nörolojik hastalıklarla alkol ve uyuşturucu kullanımının sıcak havalarda terleme mekanizmasını etkileyebileceğini belirten Yiğit, bazı ilaçların da riski artırabileceğine dikkat çekti. Tansiyon düşürücü ve idrar söktürücü ilaçların sıcak havalarda vücudun ısı dengesini etkileyebileceğini ifade eden Yiğit, yükselen vücut ısısının beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabileceğini söyledi. Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen grupları sıralayan Doktor Yiğit, şu kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. 65 yaş ve üzerindekiler, 4 yaşından küçük çocuklar, bakıma ihtiyacı olanlar, hamileler, açık alanda çalışanlar, aşırı kilolular, kronik hastalığı bulunanlar ve düzenli ilaç kullananlar. Şeker hastalığı, kalp damar ve beyin damar hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, kronik solunum yolu hastalıkları, karaciğer ve böbrek hastalıkları bulunanların risk grubunda yer aldığını belirten Yiğit, özellikle yalnız yaşayan ve kronik hastalığı bulunan yaşlıların yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı. Aşırı sıcaklardan korunmak için güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten Yiğit, açık havada çalışanların güneş altında korunmasız kalmaması ve aşırı hareketlerden kaçınması gerektiğini söyledi. Açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Yiğit, geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü kullanılmasını önerdi. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde denize girilmemesi ve güneşlenilmemesi gerektiğini belirten Yiğit, diğer saatlerde ise güneş koruyucu krem, şapka ve gözlük kullanılmasını tavsiye etti. Uzun süre kesintisiz güneş altında kalınmaması gerektiğini vurgulayan Yiğit, spor ve yoğun fiziksel aktiviteler için sabah ve akşam saatlerinin tercih edilmesini önerdi. Her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı tüketilmesi gerektiğini ifade eden Yiğit, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması gerektiğini söyledi. Bebek, çocuk, engelli bireyler ve hayvanların kapalı ve park edilmiş araçlarda kesinlikle bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Yiğit, araç içi sıcaklığın klima bulunsa bile çok kısa sürede tehlikeli düzeylere çıkabileceğini belirtti. Araçtan ayrılırken herkesin dışarı çıktığından emin olunması gerektiğini ifade eden Yiğit, kapalı alanların iyi havalandırılmasını ve güneş gören pencerelerin perde ya da güneşliklerle gölgelenmesini önerdi. Vücut ısısının yükselmesini önlemek için sık sık duş alınması gerektiğini belirten Yiğit, bunun mümkün olmadığı durumlarda ayakların, ellerin, yüzün ve ensenin soğuk suyla ısıtılabileceğini söyledi. risk altındaki yetişkinler ve yaşlıların günde en az 2 kez sıcak hava veya güneş çarpması belirtileri açısından kontrol edilmesi gerektiğini kaydeden Yiğit, bebeklerin ise daha sık izlenmesi gerektiğini ifade etti. Susuzluk hissi oluşmasa bile günlük en az 2-2,5 litre, yani yaklaşık 12-14 bardak sıvı tüketilmesini öneren Yiğit, terlemeyle artan sıvı ve mineral kaybının yerine konulması gerektiğini belirtti. Sıvı tüketiminde suyun esas olması gerektiğini ifade eden Yiğit, kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içeceklerin tercih edilmesini önerdi. Kafein, alkol ve fazla miktarda şeker içeren içeceklerin vücuttan daha fazla sıvı kaybına yol açabileceğini kaydeden Yiğit, çok soğuk ve buzlu içeceklerin mide kramplarına neden olabileceği uyarısında bulundu. Sıvı tüketimi doktor tarafından kısıtlanan veya idrar sökücü ilaç kullanan kişilerin ise hekime danışması gerektiğini belirtti. Sıcak havalarda beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Doktor Rengin Yiğit, kahvaltıda az yağlı peynir, zeytin ve taze sebzelere yer verilmesini önerdi. Yağlı yiyecekler ve kızartmalardan kaçınılması gerektiğini belirten Doktor Yiğit, yemeklerin haşlama, ızgara, kendi suyunda ya da az suda pişirme yöntemleriyle hazırlanmasını tavsiye etti. Vücut direncini artırmak ve yeterli vitaminle mineral alımını sağlamak için bol miktarda sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini belirten Yiğit, et, yumurta, süt ve balık gibi çabuk bozulabilecek besinlerin açıkta bekletilmemesi gerektiğini söyledi. Besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi sırasında hijyen kurallarına özen gösterilmesinin önemini vurgulayan Yiğit, sıcak havalarda gıda kaynaklı sağlık sorunlarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini kaydetti. Yaz sıcaklarının etkisini arttırdığı bu günlerde uzmanlar özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunanların sıcak çarpmasına karşı daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor. Doktor Rengin Yiğit 10-16 saatleri arasında güneşten uzak durulmasını, bol sıvı tüketilmesini ve aşırı sıcakların beyinle hayati organlarda ciddi hasara yol açabileceğinin unutulmamasını istedi. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz ayları çocuklar için oyun, deniz ve açık hava aktiviteleriyle dolu keyifli bir dönem. Ancak güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gerekli önlemler alınmadığında çocukların hassas cildi ve genel sağlığı olumsuz etkilenebiliyor. Peki aileler nelere dikkat etmeli? Uzmanlar çocukların özellikle güneş ışınlarının en güçlü olduğu 10 ila 16 saatleri arasında doğrudan güneş altında uzun süre kalmaması gerektiğini belirtiyor. Açık hava etkinliklerinin sabah erken ya da akşam saatlerinde planlanması ve gölge alanların tercih edilmesi öneriliyor. Çocukların cilt tipine uygun güneş koruyucu kullanılması büyük önem taşıyor. Koruyucunun dışarı çıkmadan önce sürülmesi, yeterli miktarda uygulanması ve özellikle deniz ya da hava sonrasında belirli aralıklarla yenilenmesi tavsiye ediliyor. Güneşten korumada yalnızca krem yeterli olmuyor. İnce ve açık renkli kıyafetler, geniş kenarlı şapkalar ve UV korumalı güneş gözlükleri de çocukları zararlı ışınlardan korumaya yardımcı oluyor. Sıcak havalarda oyun oynayan çocuklar fark etmeden fazla sıvı kaybedebiliyor. Bu nedenle düzenli su içmeleri hatırlatılmalı, yanlarında mutlaka su bulundurulmalı ve belirli aralıklarla gölgede dinlenmeleri sağlanmalı. Deniz ve hava sonrası cildin temizlenmesi, nemlendirilmesi ve olası kızarıklıklardan kontrol edilmesi de ihmal edilmemesi gereken adımlar arasında yer alıyor. Uzmanlar ayrıca bebeklerin doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Çocuklarda kızarıklık, yanma hissi, hassasiyet, ağrı ya da kabarcık oluşması güneş yanığının belirtileri arasında gösteriliyor. Bu belirtiler görüldüğünde çocuğun güneşten uzaklaştırılması ve uygun bakım uygulanması öneriliyor. Uzmanlara göre çocuklara küçük yaşlardan itibaren şapka takma, güneş koruyucu kullanma, gölgeyi tercih etme ve düzenli su içme alışkanlığı kazandırmak cilt sağlığının uzun vadede korunmasına katkı sağlıyor. Ayrıca güneş koruyucu yalnızca bir kez sürmek, bulutlu havalarda korumayı ihmal etmek ve çocukları uzun süre güneş altında bırakmaksa en sık yapılan hatalar arasında gösteriliyor. Yaz aylarında açık havada vakit geçirmek çocukların gelişimi için önemli. Ancak uzmanlar güneşin zararlı etkilerine karşı doğru önlemler alınmadığında güneş yanığı, sıvı kaybı ve sıcak çarpması gibi risklerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Tatil yolculuklarında hareketsizlik gizli pıhtı riskini artırabiliyor. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Erol Kurt, tatil yolculuklarında hareketsiz kalmanın gizli pıhtı riskini çoğaltabileceğini belirtti. Profesör Doktor Kurt, özellikle yaz tatili döneminde uzun süre hareketsiz kalınan yolculuklarda toplar damar sağlığının korunmasının büyük önem taşıdığını aktardı. Kurt, uzun süre aynı pozisyonda oturmanın bacak kaslarının yeterince çalışmamasına bağlı olarak toplar damarlardaki kan akışını yavaşlatabildiğini, kan dolaşımındaki yavaşlamanın da özellikle risk faktörleri bulunan kişilerde pıhtı oluşumuna zemin hazırlayabileceğini kaydetti. Kurt, ileri yaş, obezite, sigara kullanımı, gebelik, doğum kontrol hapı kullanımı, yakın zamanda geçirilen ameliyatlar, kanser tedavisi, hareketsiz yaşam tarzı ve daha önce derin ven trombozu öyküsü bulunmasının riski artıran önemli faktörler arasında yer aldığına dikkati çekti. Risk faktörlerinden bir veya birkaçına sahip kişilerin uzun süre hareketsiz kalmasının pıhtı gelişme ihtimalini artırabileceğini anlatan Kurt, bununla birlikte herhangi bir risk faktörü bulunmayan kişilerde de uzun yolculuklar sonrasında pıhtı gelişmesi tamamen göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle herkesin uzun yolculuklarda dolaşımını destekleyecek önlemler alması önem taşır dedi. Profesör Doktor Kurt, derin ven trombozunun her zaman belirti vermeyebileceğini, en sık görülen bulgularınsa tek bacakta şişlik, ağrı, gerginlik hissi, ciltte kızarıklık ve ısı artışı olduğunu ifade etti. Bazı hastalarda hiçbir belirti ortaya çıkmadan da pıhtı gelişebileceğine işaret eden Kurç, en büyük risk ise pıhtının bulunduğu yerden koparak akciğere ulaşmasıdır. Böyle bir durumda ani nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı, öksürük ya da bayılma görülebilir. Bu belirtiler ortaya çıktığında zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır dedi. Yeterli sıvı tüketiminin de dolaşım açısından önemli olduğunu kaydeden Kurç, yolculuk boyunca vücudun susuz kalmamasına özen gösterilmesi gerektiğini anlattı. Kurç, bel ve bacak bölgesini sıkan dar kıyafetler yerine daha rahat giysilerin tercih edilmesinin de dolaşımı olumlu yönde destekleyebileceğine işaret etti. Risk grubunda bulunan kişilerin uzun yolculuk öncesinde hekim değerlendirmesinden geçmesinin önem taşıdığını belirten Kurç, daha önce pıhtı öyküsü bulunanlar, aktif kanser tedavisi görenler veya yakın zamanda ameliyat geçiren kişilerde yolculuk öncesinde bireysel risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Gerekli görülen durumlarda koruyucu tedavi seçenekleri mutlaka hekim önerisi doğrultusunda planlanmalıdır dedi. Kurç, derin ven trombozunda erken tanının ciddi komplikasyonların önlenmesinde kritik rol oynadığına işaret ederek tatil dönüşünde ortaya çıkan belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Yolculuk sonrasında gelişen tek taraflı bacak şişliği, ağrı, kızarıklık veya nefes darlığı gibi yakınmaların basit kas ağrısı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Kurç, erken dönemde yapılan değerlendirme ve uygun tedavi hem pıhtının büyümesini hem de yaşamı tehdit eden pulmoner emboli gelişme riskini azaltabilir. Uzun yolculuklarda düzenli hareket etmek, yeterli sıvı tüketmek ve risk faktörlerinin farkında olmaksa alınabilecek en etkili koruyucu önlemler arasında yer alır dedi. Yaz tatilinde uzun süren araba, otobüs veya uçak yolculukları özellikle risk grubundaki kişilerde gizli pıhtı oluşumu ve hayati tehlike oluşturabilen akciğer embolisi riskini artırabiliyor. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Erol Kurç, uzun süre hareketsiz kalınmaması, bol sıvı tüketilmesi ve şüpheli belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.